0: Anthony, yeni numaram ve adresim burada. Bir şeye ihtiyacın olursa...
1: Girin.
2: Merhaba Bay Stov. Rahatsız ettiğim için özür dilerim. Meyve işe yaramışa benziyor.
0: Sağ ol. Gitmem gereken bir yer var. Ben yarım saate kadar dönmüş olurum. İstersen kalabilirsin.
2: Nereye gidiyorsun patron?
0: Bir yanlışı düzeltmeye. Birazdan dönerim. Tamam mı?
2: Tamam. Harika.

0: Mark, Valerie orada mı?
1: Bir tür şaka mı bu ha? O sana dönüyor Anthony.
2: Tony.
3: Merhaba Bayan Stoll.
2: Merhaba Chet. Tony nerede?
3: Sanırım sizi aramaya gitti.
4: Bayan Stoll,

0: Ne al?
1: Adamım seninle görüşmek istiyor. Yoksa eski karın ölür.
2: O benim karım. Eski karım değil.

0: At silahını. Güzel, Anthony. Seninle konuşmayalı uzun zaman oldu.
1: Bırak gitsin. Beni al.
0: Çok iyi gidiyorduk Anthony. İkimiz de narkotik polisiydik. Tedarikçi bendim ama müşteri olmaya karar verdiğinde her şeyi mahvetti.
1: Ama asla kötü bir polis olmadım Gabriel.
0: Biliyorsun Anthony. Kim olduğunu anlamaman ölümcül hatan. İkimiz de kötü polistik. Sadece hücrede değilim, o kadar.
1: Özgürlük bu olsa gerek.
0: Uzun zamandır çok acı çekiyor olmalısın, ha? Sen komadayken karını başka bir adam... Sence ne hissediyorum? Ortağımın gelmesini ve kazandığım her şeyimi benden almasını bekliyorum. Beni alt edecek tek kişi sendin. Ama sen bile başaramadın. Artık da başaramazsın. Evet, karını istedim. Ama hayır, hiç. Nedenini bilmek ister misin? Çünkü o zamanlar seni çok seviyordum. Biraz öyle değil mi? Seni seviyordu. Sana söylediğime geliyor. O gece vurulmuştun. Sana yalan söyledi. Cehenneme karını bilerek gitmeni istedim. Neden sanki komada kalmadın Anthony? Her zaman yıkılmaz bir Allah'ın belası oldun. Artık değilsin ama. New Orleans'taki işim bitti. Yeni sınırlara gidiyorum. Bir aile kuruyorum. Ben ve yeni karım. Nasıl istersin Tony? Ben bir baba olacağım. Bu arada çocuk kimden? Kasabadaki evdeki delil Anthony. Her şeyi hatırlıyorsun, öyle değil mi? Beynin hala çalışıyor mu Tony? Ama işte gerçekten güzel kısmı şu. Kahramanınla tanış. Dünyadaki en temiz polis. Daima Anthony Stowe'un namussuz bir polis olduğu şüphesi hakimdi. Namussuz polis öldürülür. Temiz polise yeni ışıl ışıl bir madalya verilir. Bu ülkeyi seviyorum.
2: Şahsi değil Tony. Ama benim için işe yarıyor. Sen de kabul etmelisin.

0: bir hata var.
1: Son derece tehlikelisin Van. Buna bayılıyorum.
0: Geçen sonraki yılda bir şey öğrendim. Yarım kalan iş bırakmıyorsun. Şu anda en büyük yarım iş benim. Şimdi senin kaçman lazım tabii ama bana da teminat ve sigorta lazım.
1: Son konuştuğumuzdan bu yana kelime dağarcığını geliştirmişsin. Buradan çıkmayı başarırsan emekli maaşını alacaksın. İyi bir yaşam olabilir. Ama buradan çıkmayı başarmak istiyorsan silahını Baystov'a doğrultursun.
2: Anthony! Kalan! Van Hoffel!
3: Merhaba, ben Jimmy.
1: Kapa çeneni Jimmy!
4: İndirin silahlarınızı.
1: Tebrikler Anthony. Ne de olsa bir arkadaşın daha var.

0: Sakın yaklaşmayın. Yaklaşmayın, öldürürüm.
1: Duyuyor musun? Bitti.
0: Pekala, pekala, pekala. Pekala. Pekala.
1: Chad seni affeder. Ben affetmem.

0: ifade.
1: Canım Cem.

0: Durmam lazım.
1: Hadi!
0: Ah!

0: Dedektif, birinin arkanı kollaması gerekiyor.
1: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu. Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sunar.

0: Barış. Uzun zaman önce kurucular büyük şehrimizi kurmadan önce bu kelime tamamen anlamsızdı. Bir rüya kadar ulaşılmaz bir amaçtı. Şimdi 200 yıl sonra hepimiz barışın kesinlikle ulaşılabilir olduğunun canlı örnekleriyiz. Bunun sebebi elbette ki topluluk sistemimiz. Bilgelik, cesurluk, dostluk, dürüstlük ve fedakarlık. İnsanları kişiliklerine ve yeteneklerine göre bölerek her bir grubun toplumsal düzeni korumakta kritik bir rol oynadığı bir toplum yarattık. Ama elde ettiğimiz bu uyum şu an küçük ama son derece tehlikeli bireylerden oluşan bir grubun saldırısında. Biz onlara uyumsuzlar diyoruz. Özellikle insanlığın eskiden sahip olduğu en kötü özelliklerdir. İsyankar, sapkın ve kontrol edilemezler. 5 gün önce cesurlardanmış gibi davranan yoldan çıkmış bir uyumsuzlar grubu fedakarlığı vahşice istila etti. En değerli üyelere saldırarak topluluk sistemini yıkmaya çalıştıkları açıkça görülebiliyor. Bu uyumsuzlar kendileri ayak uydurmayı başaramadıkları için sistemimize karşı çıkıyor. Mesela son söylentilere göre fedakarlıkla düzenlenen saldırının arkasında aslında ben varmışım. Bu uyumsuzların propagandasından başka bir şey değil. Kendimi kaçaklara, adalete teslim etmeye adıyorum. Konsey lideri vekili olarak haklarımı kullanarak güvenliğimize karşı bütün tehditler ortadan kaldırılıncaya kadar sıkı yönetim ilan ediyorum.
1: Cenine söyle, ele geçirdik.
0: İnsanlıktan geriye kalanlar sadece biziz. Şehrimizi kuşatan geniş duvarlar belki bizi çevremizdeki zehirli etkilerden koruyabilir. Ama bizi içten zehirleyebilecek diyen her şeyle savaşmak görevimizdir. Çünkü medeniyetin son umudu olduğunuz zaman barış sadece bir amaç değildir. Aynı zamanda sorumluluktur. Barışın tek ve gerçek düşmanına karşı birlik olmak bize düşüyor. Yani uyumsuzlara.

0: Bize yardım edin. Lütfen yardım edin. Lütfen. Lütfen bize yardım edin. Bize yardım etmelisiniz.
1: Kusura bakma. Ama gitmek zorundasınız. Siz buraya ait değilsiniz.
2: Hepsi onun suçu. Will'i öldürdü.
0: Hayır.
3: Samantha. Niye oldu? Neden yaptın? Hiç neden yaptın?
0: Anne.

0: Evet. İşte bu. Ve 3.
1: Daha yükseğe.
0: Merhaba.
1: Daha yükseğe. Daha evet. Yükseğe.
2: Tamam, herkes sınıflarına dönsün,
0: tamam.
2: Hadi.
0: Tamam, hadi bakalım. Hadi. Görüşürüz.
3: Sadece farklı bir şey yapmak istedim.
0: Anlıyorum.

0: kesinlikle farklı olmuş.
1: Beğenmedin
0: mi? Yok, beğendim. Hem de çok. Sadece şaşırdım, hepsi bu. Ne oluyor Trace?
1: Hiçbir şey. Ben iyiyim. Sadece...
0: Hala kabus görüyor musun?
1: Hayır.
0: Aramız iyi. Sen ve benim. Başka hiçbir şey bilmem ama biz iyiyiz.
2: Günaydın. Herkese iyi günler.
0: Çalışma zamanı.
2: Bütün çiftçiler kubbede içtimaya. Bütün çiftçiler kubbeye.
1: Burada daha ne kadar kalmamız gerekiyor Fa?
0: Gitmenin güvenli olduğundan emin olana kadar.
3: Evet, müsaade. Hadi çabuk.
4: Çocuklar, koşturmayın, buraya gelin.
3: Evet. Çocuklar, yardım edin. Tamam,
4: geziyorum.
3: Hadi.
4: Bunları şuraya koyar mısın?
3: Devam edelim.
4: Tamam, acele et hadi.
3: Şimdi bunları taşıyacağım.
4: Tamam, bunlar da çocuklar.
0: Merhaba.
1: Merhaba.
5: Evlat. Beni görmezden gelemezsin. Bir sonraki hamleni düşündüğünü biliyorum ama bilmediğin şeyler var.
1: Markus, lütfen bizi yalnız bırak.
5: Annem fedakarlıktan seni kurtarmak için dönmedi. Ceninden bir şey saklamaya çalışırken öldü. Fedakarlığa emanet edilmiş
0: Markus,
5: bir şey.
0: Markus, dur. İstediğin her neyse alamayacaksın.
5: Düşmanınız olan ben değilim.

0: Vendropior'un evinden çıktı. Söylediğiniz gibi. İçinde ne olduğunu söylemeyecek misiniz?
1: Kuruculardan gelen halkımızın hak ettiği geleceği garantileyecek bir mesaj. Uyumsuzlar toplumumuzu yok edecek. Tabii biz onları yok etmezsek. Ve artık edebiliriz. Ancak bu kutuyu sadece bir uyumsuz açabilir. Bulun onları. Hepsini bulun.
2: Mutlulukla git. Mutlulukla git. Mutlulukla git.
3: Teşekkür
2: ederim. Mutlulukla git. Mutlulukla git. Mutlulukla git.
4: Bu sevgi ve barış saçmalığına ne kadar devam edebilirim bilmiyorum.
3: Dostluk da böyle. Aralarına karışmaya çalışıyoruz.
4: Gerçekten karışmaya çalışıyorum ama olmuyor.
5: Geçebilir miyim? Aa, buradayım. Tamam, işte
6: gördüm,
5: oldu. Bak bir yokuşağı. Çok güzel. Barışçıl yaklaşımla beraber anlamsız ve sanal bir samimiyet. Burayı seviyorum. Teşekkür ederim. Mutlulukla git. Ups. Aa, affedersin hey Trish. Bu arada saçını gerçekten beğendim. Bilerek mi böyle garip bir şekilde kestin?
3: Getir. Niye yiyeceğini alıp oturmuyorsun ha?
5: Yoksa ne olur? Ve artık resmen kaçak olduğumuza göre birbirimizi kollamalıyız.
7: Ne? Resmen kaçak da ne demek?
3: Hadi.
5: Aa, bilmiyor
3: gidelim
5: musun?
3: Trish hadi.
5: Caleb'a söylemediniz mi? Jenny'nin fedakarlığa yapılan saldırının uyumsuzlar ve destekçileri tarafından düzenlenmiş olduğunu iddia ettiği için öyle.
7: Yani bütün suçu bize mi atıyorlar?
5: Evet.
3: Jenny'nin konseyden sıkı yönetim ilan etmelerini istemek için bir bahane gerekiyordu. Ve buldu işte.
8: Evet, bugün gerçekten hava çok sıcak değil mi?
9: Aa, evet, buna bayıldım.
8: Kesinlikle denemelisin, evet.
9: Bunun tadı da çok iyi.
3: Şu an için en iyi seçenek dostlukta kalmak.
9: Sen neredeydin?
3: Kulağımızı dört açmalı, cesurların nerede olduğunu öğrenmeliyiz. O zaman harekete geçeriz.
4: Jenny'i öldürmemiz gerekiyor.
9: Aa, evet. Bence de
3: biliyorum. Ama henüz hazır değiliz.
9: Tamam. İster misin sen? Biraz daha vereyim mi?
7: Trish, sen bunu ciddi söylemiyorsun değil mi?
4: Hayır, ciddi söylüyorum. O ölene kadar durmayacağım.
7: Trish, insanları öldürüp duramaz.
5: Doğru söylüyor, ablanı dinle. Triss, bence bilgeliğe gidip Jenny'i kendin öldürmelisin. Caleb'ın ölmesine seyirci kalamazsın değil mi?
10: Sen çok iyi ol. Geçenlerde düşüp bacağını kırmışsın.
4: Ne?
5: Hadi ama biliyorsun işte. Ailende olduğu gibi.
3: Hayır! Bırak onu!
11: Ne yaptığınızı sanıyorsunuz siz?
3: Hadi.
11: Ofisime gelin. Şimdi. Herkes afiyet olsun. Afiyet olsun.
3: Tamam, sakin ol. Sakin ol. Sakin ol.
11: Buraya sığınabilmeniz için şiddet uygulamamanız gerektiği konusunda açık değil miydim?
5: Bir daha böyle bir şey olmayacağını garanti edebilirim.
11: Her ne olursa olsun, bizimle burada daha fazla kalamazsınız. Varlığınız son derece rahatsızlık yaratıyor.
4: Açıkçası buradaki sığınma durumumuz zaten çok uzun sürmeyecekti. Öyle değil mi? Çünkü Jenny'ne karşı çıkmayı göze alamazsınız.
11: Bizi kesinlikle anlamıyorsun.
4: Hayır, bakın, sizi anlıyorum. Bu olaydan uzak kalamazsınız ama... Bir gün ortaya çıkacak ve Jen'in sahip olduğunuzu sandığınız bütün gücünüzü elinizden alacak.
3: Bak Joanna, bize biraz daha zaman vermelisin. Kalan cesurların nerede olduğunu bulmalıyım, sonra gideriz.
11: Sonra ne olacak? Bilgeliğe mi saldıracaksınız? Buna izin veremem.
3: Kimse sizden bunu istemiyor. Birkaç güne ihtiyacımız var.
11: Bir...
4: Bir ne?
11: Bir şans daha. Bakın, dostluk demek bağışlamak demektir.

Hem başkalarını hem kendini. Acı çekiyorsun Triss. Kalbim seninle. Sevdiklerini kaybederken hiçbir şey yapamamanın nasıl bir şey olduğunu bilirim. Ama Jenny'ni öldürmek anneni geri getirmeyecek. Biliyorum öfkelisin ama seni tüketmesine izin veriyorsun. Ne oluyor?

0: Beyler, dostluğa hoş geldiniz. Bu ziyareti neye borçluyuz?
1: Bu bir sosyal ziyaret değil Joanna.
2: Uyumsuzları arıyoruz.
0: Anlıyorum. Yardım için elimizden geleni yaparız.
2: Topluluğunun test edilmesi için gönüllü olmalısın. Bilgeliğin yeni görüntüleme teknolojisi. Artık konseyin başında Jen'in olduğu için onay süreci biraz daha hızlı oluyor.
0: Yetki alanınızı aşıyorsunuz.
1: Hadi ama Joanna. Dostluğun o meşhur nezaketine ne oldu? Kolay yoldan mı yoksa zor yoldan mı? Seçim sana kalmış.
0: Pekala. Ama gönülsüz olarak.
1: Tamam, başlayabiliriz. Çabuk olun. Toplanın hadi.
3: Üyeleri hızlı olun. Test için kubbeye hadi toplansın. Hadi. Lütfen zorunlu test için kubbeye gidin. Tekrar ediyorum. Bütün dostluk üyeleri zorunlu test için kubbeye toplansın.
4: Binaya giriyoruz. Hadi içeri girin. Hadi çabuk olun.
5: Tamam, çocuklara. Bu tarafa gelin.
6: Hadi. Yürü. Hey, yürü. Hiçbir şey yapamaz. Hey,
7: tamam, sakin ol.
5: Hadi. Babacığım, neler oluyor böyle?
7: Ya baksana.
8: Bina kontrol altında. Tekrar ediyorum. Bina kontrol altında.
2: Bir şey söyleyeceğim. Kapının önüne yapışıp kalmış gibi görünüyorsun.

0: Erik burada. Hemen gitmemiz gerekiyor, hadi.
1: Yukarıda ne var?
0: Bekleyin.
2: Sadece ofisim.

0: silahlı iki nöbetçi var.
1: Pencereden mi çıkacağız?
2: Ayrılmamız gerekiyor.
3: Evet, tamam. Pekala. Herkes başının çaresine baksın.
2: Güzel.
1: Buradalar! Hey! Hey!
4: Koşun, koşun!
1: Erik, tamam, buradalar! Hadi. Çabuk kaçıyorlar!
2: Evet. Tamam. Hazır mısın? Hadi.
5: Neredeler?
1: Pencereden kaçtılar.
5: Kubbeye doğru yaya olarak kaçan 3 kaçak var.
6: Birini buldum.
7: Tekrar ediyorum. Yaya olarak kubbeye gidiyorlar.
1: Herkes bu tarafa.
6: Şuradalar.
8: Affedilme talep
1: hemen
8: ediyorum.
1: Yere, hemen
8: ben
1: yere.
8: Fedakarlığın lideriyim. Bu benim hakkım.
5: Tutuklayın şunu.
3: Oo.
9: Gidelim.
3: Tamam. Pekala, tamam, tamam.
4: Hadi çabuk. Koşun, hadi. Koşun. Hadi. Hadi.

0: Hadi. Hadi. Dinleyin.
1: Ne oldu?
2: Tren.
0: Hadi koşun, hadi. Yürüyün, hadi.
2: Kayla.
0: Siz devam edin.
2: Hadi.
0: Koru beni.

0: Koş koş koş koş koş.
1: Kerem.
0: Acele et. Hadi.

0: Nasıl giriş yapacağınızı gerçekten iyi biliyorsunuz.
1: Topluluksuzlar.
0: Dostluk mu? Ama tavırların cesurluğa benziyor. Bunun ne olduğunu hiç anlamadım.
1: Tek istediğimiz şehre gitmek etti bu.
0: Kusura bakma ama bu tren bizim. Ayrıca yükümüze zarar verdiniz.
2: Evet doğru.
3: Ama bu kumaş topları fedakarlığa ait. Siz de topluluksuzsunuz değil mi?
4: Caleb.
3: Eskiden fedakarlıktaydım. Bu kumaş toplarını size kıyafet yapmak için kullanırdık.
0: Yani sizden çaldığımızı mı söylüyorsun?
3: Hayır. Ben artık fedakarlıkta değilim. Yani teknik olarak benden çalmıyorsunuz ama bu hırsızlık değil. Yani belki de öyledir. Bu anlamına bağlı. Hırsızlık da olabilir, hayır işi demektir. Evet, İkisi evet. de aynı aslında.
1: Tamam.
4: Yeter artık.
1: Herkes sakin olsun. Ne demek istediğinizi anladık. Treninizden ineceğiz.
0: Anlaştık. Herkes sakin olabilir mi? Tamam. Neden bir yere oturmuyorsun?
2: Hayır.
4: Caleb!
3: Dur, yardım etmeye çalışıyorum.
4: Etme.
0: Anlaşılan çok eğlenceli olacak.
1: Herkes biraz sakin olsun. Tamam mı?

Stop!

0: Sen iyi misin?
1: Tamam.
0: Tobias Eaton.
2: Bir daha söyle.
0: Tobias Eaton.
2: Nasıl yani? Onu tanıyor musun?
0: O benim.
3: Gerçekten mi?
2: Biz de seni arıyorduk.
4: Ford, neden söz ediyor bu adam? Ford.

0: Beni takip et. Triss, özür dilerim, yardım etmek
1: tamam,
0: istedim.
1: Hadi şunları halledelim.
2: Ford. Ford. Seni neden arıyorlar? Adanı nereden biliyorlar?
3: Tamam, şunları kaldırmama yardım et hadi.
1: Bu o muyum?
3: İlerle.
1: Hadi. İş halledelim. Tamam.
3: Kaldır dedim sana
0: şunları. Topluluksuz burası mı?
3: İlerle.
0: Akıl alır gibi değil.

0: Tobias.
1: Anne.
2: Onun öldüğünü sanıyordum.

0: Bana lütfen burada neler olduğunu anlatın.
1: Tobias'ın babası bana çok kötü davranıyordu. Ondan kesin olarak kaçmanın tek yolunun tamamen ortadan kaybolmak olduğunu biliyordum. Fedakarlık sahte bir ölüm için bana yardım etti. Marcus'ın imajını korumak için her şeyi yaparlardı.
0: Yani onu Marcus'la yalnız mı bıraktın?
1: O zamanlar çok gençtim. Ona yaklaşık bir yıl önce ulaşmaya çalıştım. Sonunda tekrar bağ kurma zamanı geldiğini düşündüm. Ben hala senin annenim.
2: Hayır, benim annem öldü. 6 yaşımdayken cenazesine gitmiştim. Benimle bağ kurmaya değil, sadece kullanmaya çalışıyordu. Tıpkı şimdiki gibi.
0: Neden?
2: Bir ordu istiyor.
3: Bir ordu mu?
1: Bir ittifak kurmak istiyorum.
2: Yo, intikam istiyorsun.
1: Bu benimle ilgili değil. Mesele bir grubun diğerlerinden daha çok şey hak ettiğini söyleyen sisteme son vermek. Bu şehir duvarlarla kuşatılmış olabilir. Ama hapishane gibi olmamalı.
3: Sanırım bu biraz aşırı oldu.
1: Hı?
3: Topluluk sistemi mükemmel değil ama hapishanede denemez.
1: Tahmin edeyim. Bilgelik mi?
3: Bilgelikteydim.
0: Jenny'ni öldürmek mi istiyorsun?
1: Kesinlikle. Marcus'la evliyken onu iyi tanırdım. İnanın bana, o kadının yapamayacağı şey yok. Ama bence bunu zaten biliyorsunuz.
2: Triss, ona güvenemeyiz.
1: Seninle aynı taraftayız, Triss. Hiçbir topluluğa uymadığım için topluluksuzum. Sen de birden fazlasına uyduğun için uyumsuzsun. Ama ikimiz de Jenny'ne karşı tehdidiz. Eğer gereken buysa halkım savaşmaya hazır.
2: Sonra ne olacak?
1: İktidardakilerden kurtulacağız.
2: Ondan sonra ne olacak?

0: Jenny'ni öldürünce iktidara kim geçecek? İşte her zaman anlatmadan es geçtiği kısım tam olarak bu. Şahsi meselen olmadığını söyleme. Bu sadece seninle ilgili.
1: Kalan cesurların nerede saklandığını biliyorum.
2: Nerede?
1: Dürüstlükte sığınmaya başladılar bildiğim kadarıyla. Hala oradalar. Düşünsene. Eğer güçlerimizi birleştirirsek topluluksuzlar ve cesurlar birlikte durdurulamazlar.
0: Öyle bir şey olmayacak. Konukseverliğin için teşekkür ederiz ama yarın sabah hep birlikte buradan gidiyoruz.
2: Var, belki bu sayede.
1: Tobias, lütfen tekrar düşün.
0: Sakın! Sakın bana bir daha öyle deme. Benim adım For.
1: Üzerini sen mi örtüyorsun, ben mi?

0: Sana ondan söz etmem gerekirdi. Başka sır yok. Tamam mı?
1: Affedersin. Seni uyandırmak istememiştim. Onu uyurken izlemeyi hep çok sevdim. Sanırım sabah dürüstlüğe gideceksiniz. Dinle. Ben sadece onun iyiliğini istiyorum.
2: Onu tanımıyorsun bile.
1: Öyle olmasını isterdin değil mi? Ama bence içten içe onu çok iyi tanımamdan korkuyorsun.
2: Korkmuyorum.
1: Tabii ki korkuyorsun. Sonunda gerçekleri nasıl biri olduğunu görmesinden korkuyorsun. Sen ölümcü. Buna inanmıyor musun? Ona sor.
0: İyi misin?
2: Evet.
0: Emin misin?

0: Ben sizinle gelmiyorum.
1: Ne?
0: Dürüstlüğe. Sizinle gelmiyorum.
1: Sen neden söz ediyorsun?
0: Planınız ne? Diğer cesurları bulacaksınız, sonra bilgeliğe saldırıp cenini öldürerek iç savaş mı çıkaracaksınız? Kusura bakmayın ama ben, bu işler bana göre değil. Ben sizin gibi değilim. Ben belki de fedakarlığa geri dönerim. Ailemizden geri kalanlarla ilgilenirim. Belki işe yarayabilir.
1: Caleb, fedakarlıktan geriye bir şey kalmadı.

0: Sen iyi misin?
1: Şu dürüstlüğe gidelim.
0: Tris. Caleb'ın sorumluluğunu aldığının farkındayım. Ama o kendi seçimini yaptı. Herkesi koruyamazsın.
1: Kimseyi koruyamıyorum ki.
0: Kimse koruyamaz. Gitmesi senin suçun değil. Olanların hiçbiri senin suçun değil. Joanna doğruyu söylüyordu. Kendini affetmen gerekiyor.
1: Teşekkür ederim.
2: Bütün topluluklara gitmeliyiz. İkinci emre kadar sokağa çıkma yasağı uygulamaları talimatı verilmiştir. Tekrar ediyorum. İkinci bir emre kadar bütün topluluklara sokağa çıkma yasağı uygulamaları talimatı verilmiştir.

0: olduk onların.
1: Evet. Ford!
0: Hey!
1: Ford!
2: Ford!
1: İşte orada.
3: Nasılsın Ford?
2: Sizi gördüğüme sevindim.
0: Nasılsın Uray?
2: Şimdi daha iyiyim. Yatıp uzanmak pek bana göre
1: değil. Christina! Seni görmek çok güzel.
4: Seni de. Will'den haber alabildin mi?
1: Hayır.
4: Hiç mi?
1: Hiç.
4: Başına bir şey gelmiş olmalı. Şimdiye kadar beni bulurdu.
5: Merhaba.
1: Merhaba.
5: Nasıl gidiyor?
0: Kaç cesur var?
5: Toplamda 175.
0: 175 o kadar mı?
5: Diğerleri Max'i takip etti. İhtiyacımız olanın yarısı bile
0: Hayır.
5: değil.
0: Hayır. Durun! Silahlarınızı indirin.
5: Hey! Onlar bizimle.
0: Kim olduğunuzu biliyoruz. Son uyarı. Silahları bırakın. Pekala. Yavaş olun.

0: Adım Jack Hank. Buranın lideri
1: evet,
0: benim.
1: Evet, kim olduğunu biliyoruz. Dürüstlük için bir tehdit değiliz.
0: Bu sizin doğrunuz olabilir. Benim köle olmak zorunda değil. Kesin bildiğim tek şey ikinizin de ayaklanmaya teşvik ve saldırı düzenlemekten dolayı arandığınız.
2: Hepsi yalan.
0: Dürüstlükten değilsiniz, yoksa kabul ederdim. Ama mevcut şartlar altında ne yazık ki sizi konseye teslim edeceğim. Kendinizi orada savunabilirsiniz.
2: Bari bizi şimdi öldürün. Cen'in bizi bulursa mahkemeye çıkacak kadar yaşamayız.
0: Bundan şüphe ederim. Konseyi asla ezemez.
2: Bundan emin misiniz? Onu kim durduracak, siz mi?
0: Topluluk kanunları uygulanmalı.
1: Tamam, durun durun durun.
3: Tek bir soru sorabilir miyim?
1: Tek bir soru soracağım. Cen'in en zekiler bilgelik olduğu için yönetim onlarda olmalı diyor. Dürüst olduğunuz için yargının sizde olması gerektiğine inanıyor musunuz?
0: Kabul ediyorum. Buna ben de inanıyorum.
1: Öyleyse dürüstlükte yapılacak bir mahkemenin bilgelikteki bir mahkemeden daha adil olacağını söyler misiniz? Hı.
0: Cevabım evet. Bence dürüstlükteki bir yargılamada adaletin yerini bulma şansı daha yüksek. Yani konseyden yargı gücünün dürüstlüğe geçmesini istememi mi istiyorsunuz?
1: Hayır, dürüstlüğe başlamanın şartı olarak gerçeklik serumu uyguluyorsunuz. Öyle değil mi?
0: Böyle şeyleri topluluk dışında tartışmayız.
1: Bu oldukça kaçamak bir yanıtmış.
0: Kaçmak sahtekarlık
1: değil. Tam olarak dürüstlük de değildir.
0: Evet. Öyle bir seruma sahibiz.
1: Bizde de kullanın o halde.
2: For.
1: Suçlu çıkarsak konseye teslim oluruz. Suçlu değilsek iki hayat kurtarmış olursunuz. Ayrıca sağlık dostlar edinirsiniz.
0: Pekala. Ama serumun sert olabileceğini bilmelisiniz.

0: Zaten doğru sözlü olma eğilimindeki dürüstlük üyeleri için yapıldı. Herkes sırlarını açıklamayı o kadar kolay bulmayabilir.
1: Bunu yapmak istemiyorum.
2: Zorundayız. Zaten ikimizin de ölmeye değer sırları yok.
0: Doğruluk sizi özgür kılsın.

0: Torbayı asayetin. Cesurluktaki arkadaşlarınızla fedakarlığa saldırmakla suçlanıyorsunuz. Bu doğru mu?
1: Komplo kurmadım. Ama saldırdım. Cininin kontrol ettiği bir simülasyonun etkisindeydim yanına aldığı diğer cesurlarla birlikte. Triss beni buldu. Simülasyondan kurtarmayı başardı ve birlikte savaşarak kaçtık.
0: Yani saldırıyı Cenin mi organize etti?
1: Evet.
2: Çok saçma. Bu mümkün değil. Çok kötü oldu ama.
0: Son bir şey daha. Cenin cesurları kötü yola sürüklediyse neden ayrılmadınız? Neden kaldınız?
1: Gitmek istiyordum. Ama Triss Pryor'a aşık oldum. Onu bırakamadım.
0: Dürüstlüğünüz için sağ olun.
3: Dürüstlüğünüz için teşekkür ederiz.
0: Tobias Seyit'in bu yargılama bitmiştir. Ve fedakarlığa saldırı suçundan beraat ettiniz. Bayan Pryor, buyurun. Doğruluk sizi özgür kılsın.

0: Tris Pryor. Bay Ethan onu simülasyondan kurtardığınızı söyledi.
1: Evet.
0: Öyleyse simülasyonun etkisinde değildiniz.
1: Değildim.
0: Bu nasıl mümkün olabilir?
1: Çünkü ben bir uyumsuzum.
2: Aman Tanrım. Bu nasıl olur? Nasıl olur?
1: Onca zamandır aramızda mıyız?
2: Doğru mu?
0: Yani arkadaşlarınıza hiçbir şekilde zarar vermediniz mi?
1: Verdim. İkisine de.
0: Kime?
1: Anneme. Ben önce onun ölümünü izledim. Sonra da babamın. Beni kurtarmaya çalışırken öldürüldüler.
2: Çok zor. Gerçekten.
1: Ve ben.
0: Bayan Pryor, karşı koyarsanız serum size acı verecektir.
1: Arkadaşımı öldürdüm. Beni vurmaya çalışıyordu. Ve ben. Ben önce davrandım.
0: Adı neydi?
1: Söyleyemem.
0: Adı neydi?
1: Will. Will'i öldürdüm. Çünkü insanlar bana yaklaşınca böyle oluyor işte.

0: Dürüstlüğünüz için sağ olun.
1: Dürüstlüğünüz için teşekkür ederiz.
2: Triss. Triss. Özür dilerim. Ben...
3: Bunu yapmak istemediğimi sana söyledim.
2: Ben...
3: Christine.
4: Git. Git.
5: Fedakarlık simülasyonu tamamlandı. Cesurluk simülasyonu başlıyor.
6: Efendim, uyumsuzun hayati göstergeleri düşüyor. Simülasyondan çıkmazsa onu kaybedeceğiz.
7: Ne zaman söylersem o zaman duracaksınız. Başaracak. Simülasyondan geçecek.
5: Cesurluk simülasyonu başarısız oldu.
6: Uyumsuz ses deneyi altı artık kullanılabilir değil.
7: Pekala, kapatın. Böyle zaman kaybediyoruz. Bütün uyumsuzların aynı olacağını tahmin ediyordum. Ama bazıları diğerlerinden güçlüymüş. Personeli uyumsuz göreviyle ilgilenmeleri için gönderin lütfen. Daha çok çabalamalıyız. Çok özel bir uyumsuz bulmalıyız.

0: Korkutucu erkek arkadaşın nereye gitti?
1: Herhalde arkadaşlarıyla bir şeyler yapıyordur.
0: Sana eşlik edebilir miyim? Yüksek yerleri severim. Buradan bakınca her şey çok daha küçük görünüyor, öyle değil mi? Kulağa çılgınca geldiğini biliyorum ama bazen duvarın ötesinde ışıklar gördüğümü düşünüyorum. Sadece çorak topraklar var. Ama geri kalan sadece bizler olamayız. Değil mi?
1: Ah, koş! Silahlar nerede?
0: Zemin kattan.

0: Anne! Anne! Anneme bir şey mi yaptılar?
1: Bak bende ne var? Gördün mü? Sorun yok. Bu sadece herkesi uyutan bir şey. Bana bir iyilik yapar mısın? Şu merdivenlerin tepesine çık ve annen seni almaya gelene kadar da inme.
0: İnmeyeyim mi yani?
1: Tamam mı? Bunu yapabilir misin? Cesur ol, tamam mı? Tamam. Git hadi.

0: Merhaba.
1: Neden sadece biz uyanığız?
0: Çünkü biz uyumsuzuz. Hadi yardımın gerekiyor. Şunu açmalıyız. Buraya yardımın gerek. Hadi.
2: Hey!
3: Bakın kim ortaya çıkmaya karar vermiş. Seni tekrar görmek güzel. Pekala. Korkulacak bir şey yok. Sadece rutin bir denetleme. Sonra herkes işine dönebilir. Merhaba.
4: Uyumsuz. %10.
3: Olamaz. Neredeyse normalsin. Bu çok sıkıcı.
5: Bu görevimizin bir parçası değil.
3: Ne olmuş yani? Bildiğim kadarıyla diğerleri zaten kanun kaçağı.
5: Şu işi hızlı bir şekilde bitirelim. Diğerleri de birazdan uyanır.
3: Merhaba tatlım.
0: Benim o...
4: Uyumsuz. %40.
3: Ne yazık ki sen de değilsin.
0: O kadın aşağı inmememi... O kadın aşağı inmememi söylemişti.
3: Onu dinlemen gerekirdi.
5: Yeter. Onu da test etmemiz gerekiyor. Eric. Jenin herkesi test etmemizi söyledi.
4: Uyumsuz. %100.
5: Vay canına.
3: Ne oldu?
5: Aradığımız uyumsuzu bulduk.
3: Saçmalama.
4: Uyumsuz. %100.
5: Kızı araca bindir. Ben de Jenin'e haber vereyim.
3: Şanslı olduğunu sanıyorsan yanılıyorsun. Ama seni öldürmüş olmamı dileyeceksin.

0: Kımıldama.
1: Geri al.
0: Silahlarınızı indirin. Kımıldamayın.
1: Sana söylüyorum.
0: Kımıldama.
1: Hadi.
2: Merhaba. Teşekkür ederim.
3: Silahın olduğu için şanslısın Ford. Silahsız bir şey yapamadığını ikimiz de biliyoruz.

Onun artık güvende olduğunu mu sanıyorsun? Yanılıyorsun.

0: Jin'in seni aramaktan asla vazgeçmeyecek.
1: Neden? Ondan ne istiyor? Söyle.
0: Bu tam Jin'in ihtiyaç duyduğu kişi. O mükemmel bir denek. Bu beni korkutmalı mı?
1: Yüzlerce insanın ölümünden sen sorumlusun. Bunun cezasını biliyorsun değil mi?
0: Dinle. Ben ellerimde kanla yaşamanın bir yolunu bulurum. Ya sen? Ya sen?

0: Bu şeyler neden çıkmıyor?
1: Tek bildiğim bir ilaç verildi. Kendime geldiğimde her yer birbirine girmişti. Hey, burnunla oynama.
2: Evet, doğru söylüyorsun. Bu haklı.
3: Evet, ona tamam, katılıyorum.
4: Şuraya. Neden böyle oldu?
0: Evet, fark ettim.
4: Bu işin içinde başka bir şey
0: ona var. Ona katılıyorum.
5: Bunun anlamını biliyorsunuz. Teşekkür ederiz yardımlarınız için.
6: Keşke fazlasını yapabilseydim. Jenny'nin böyle bir şey yapabileceğini bilmiyordum.
5: Karşı koymanın zamanıdır.
7: Yeterli sayıda değiliz.
5: Olacağız. Topluluksuzlara gideceğiz.
8: İkinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacak.
5: Eric'i duydun.
8: Tekrar.
5: Jenny'nin peşini asla bırakmayacak.
8: İkinci bir emre kadar sokağa tek çıkma seçeneğimiz bu.
7: Elbette. Ondan başkası olamazdı. Hala ortalıklarda yok mu?
6: Hayır. Ama sanırım bunun çözümünü buldum.
7: Adın Peter'dı, öyle değil mi?
9: Evet. Ve Jenny'nin seninle nihayet tanışabilmenin gerçekten bir şeref olduğunu söyleyebilir miyim?
5: Tebrik ederim anne. İstediğin savaş olacak.
10: Başka bir yol olmasını dilediğini biliyorum.
5: Ama yok işte.
10: Yani ben kötünün iyisiyim, öyle mi?
5: Öyle olsan iyi olur.
7: Söyle. Neden bilgeliğe teslim oldun? Ne istiyorsun?
9: Bir konumumun olmasını istiyorum. Tercihen ilerleme fırsatı bulabileceğim bir konum olmalı. Cesurluktan olsam da değilim. Sen alınma Max.
7: Bizim için değerli olduğunu ispatla. Sonra istediğin şeyleri tartışabiliriz.
9: Harika. Ne zaman başlıyorum?
7: Hadi arkadaşın Tris Pryor'dan konuşalım. Saklandığı yerden nasıl çıkarırım?
9: Çok basit. O hep başkalarına özlür. Fedakarlık doğumlu. Bu da onun zayıf noktası. Nasıl yararlanacağınızı bilin yeter.
11: Yardım edin! Çabuk!
12: Şuradan geliyorum. Hadi.
13: Hadi çabuk olun hadi.
11: Hadi çabuk çabuk.
12: Hadi, hadi. Çabuk. Hey hadi. Oradalar.
11: Şuraya bak.
12: Evet evet.
14: Yukarıdalar. Buna inanamıyorum.
11: Yukarıdalar.
12: Gördün mü?
13: Gördüm değil mi?
12: Oradalar.
15: Hain Tris Pryor. Bilgiye teslim olmak zorunda. Yoksa her gün daha fazla ölüm yaşanacak.
7: Koş.
15: Hain Tris Pryor. Bilgiye teslim olmak zorunda yoksa her gün daha fazla ölüm yaşanacak. Hain Tris Pryor. Bilgiye teslim olmak zorunda yoksa her gün daha fazla ölüm yaşanacak.
11: Hayır dur!
15: Hain Tris Pryor. Bilgiye teslim olmak zorunda yoksa her gün daha fazla ölüm yaşanacak.
12: Hayır! Hayır! Hayır!
14: Ne oluyor?
12: Aman tanrım. Şuna bak. Tanrım inanılır gibi.
11: Tut, Kristina!

0: Bunu intihar eden şahsın üzerinden çıkardık.
1: Marlin. Adı Marlin'di.
0: Özür dilerim. Marlin.
2: Bu karmaşık bir simülasyon serumu enjektörü. Ucuna radyo vericisi yerleştirilmiş.
3: Nasıl çıkartacağız?
2: Bilmiyorum. Bu teknoloji kendini koruyabiliyor. Şu uzantı en yakın ana atar damara sarılıyor. Çıkarmaya çalışıldığında bulunduğu bedeni öldürüyor.
3: Ne? Nasıl?

0: Tanrım, bir şey yapmamız gerekiyor.
1: Ne yapacağız şimdi?
2: Başka bir şey yapmadan Thorin'in diskleri etkisiz hale getirmesi gerekiyor.
3: Ya da en mantıklı şeyi yaparız ve onu teslim ederiz. Kimsenin bu ittifaktan haberi yok. Elimizdeki bir avantajı kurmalıyız. Triss'i onlara teslim edersek zaman kazanmış oluruz.
4: Evet, harika fikir.
0: Evet, doğru söylüyorsun.
4: Neden olmasın
0: Haklısın.
4: Ki?
0: Haklısın.
4: Kesinlikle doğru. Katılıyorum. Deneyelim
0: Bunu
4: hadi.
0: Kabul etmiyoruz.
4: Kesinlikle
0: evet,
4: bu
0: öyle.
4: Doğru.
2: Bu iyi bir fikir, evet.
3: Çok doğru.
2: Önce beni geçmeniz gerekiyor.
1: Ve beni.
4: Evet,
0: onu
4: ben de. Ben de.
0: Evet.
4: Evet.
0: Hiçbir şey yapamazsınız. Hiçbir şey yapamazsınız.
4: Evet.
0: Vermeyeceğiz onu. Defolun gidin buradan.
4: Bu
3: hey hey.
4: Şey
3: kolumda saatli bombayla dolaşan gidin ben buradan. Değilim.
4: Gidin buradan. Sizi istemiyoruz. Defolun.
0: Burada işiniz yok.
4: Defolun dedik size.

0: Ne düşündüğünü biliyorum. Ama bunu yapmana izin vermeyeceğim.
1: Benim yüzümden birinin daha ölmesine izin veremem.
0: Senin yüzünden başka kimse ölmeyecek. Toretistleri etkisiz hale getirmenin bir yolunu bulacak.
1: Ya bulamazsa?
0: O zaman... Eğer bulamazsa... Başka bir şey düşünürüz. Birlikte.
1: Ben bir kişiyim biliyorsun. Buna değmem.
0: Evet, buna değersin. Benim için buna değersin. Seni seviyorum.

Toplumsal düzeni korumakta kritik bir rol oynadığı bir toplum yarattık. Ama elde ettiğimiz bu uyum, şu an küçük ama son derece tehlikeli bireylerden oluşan bir grubun saldırısı altında. Şehrimizi kuşatan geniş duvarlar belki bizi koruyabilir ama yanılgıya düşmeyin. O duvar tek başına güvenliğimizi garanti edemez. İstikrarımızı tehdit eden her türlü potansiyel düşmanı tespit edip ortadan kaldırmak için tetikte olmak bize, hepimize düşecek. Aramızda saklanan ve yakalanması gereken bazı bireyler var. Diğer topluluk liderlerinin itirazlarına cevap vermeme izin verin. Dürüstlüğe yapılan kaçınılmaz baskından dolayı duyduğunuz tüm endişelerin farkındayım. Şunu açıkça belirteyim. Hiçbir topluluğun hiçbir uyumsuzu saklayıp kollaması hoş görülmeyecektir. Çok yakında size bizzat kurucuların dikte ettiği kurallardan farklı olmadığına inandığım bir şeyi göstereceğim. Böylece barışı sürdürmek için aldığım tüm önlemlerin değerinin ortaya çıkacağından şüphem yok.

0: Nereye gidiyorsun?
1: Sis yok, gitmiş.
0: Ne? Ne zaman?
1: Dün gece.
0: Bekle. Tobias, insanlar seni lideri olarak görüyor. Onları bu şekilde terk edemezsin. Tobias.
1: Vay canına. Etkilen.

0: yendiğimi kabul etmeliyim. Yani olduğunu biliyordum ama buraya gelip de gerçekten kendini teslim edecek kadar olacağını sanmazdım.
1: Bu ölümler durmalı.
0: Tamam. Bir kızı fedakarlıktan çıkarabilirsin ama içindeki fedakarlığı çıkartamazsın. Gidelim. Bir fedakar her zaman fedakardır, değil mi?
1: Bu şey de ne?
0: Bu şey ne mi? Bu senin hayatta kalma sebebin. Bilmediğin şeyleri bilmeyi gerçekten seviyorum. O kutuyu açmanı istiyorum. Ve bunun tek yolu 5 topluluğa ait tüm simülasyonlardan geçmen. Ama şimdiye kadar bunu deneyen herkes öldü. Oh. Sanırım bunu söylememeliydim. Her neyse. Sakın gerilme.
1: İnanılmaz. O kadar insan arasından seninle olma ihtimalin. Bu neredeyse olasılık kurallarına bile ters. Öldürmeyi başardığın insanların sayısı kadar inanılmaz. Zor zamanlarda ciddi önlemler alınması gerekir. Buna inanmakta zorlanabilirsin. Ama çoğunluğun iyiliğine hizmet ediyorum. Şimdi diskin üzerine çık lütfen.

0: Diskin üzerine çık lütfen.
1: Efendim?
2: İntiharları sonlandırın, yoksa yemin ederim onu öldürürüm.
3: Sorun değil. İstiyorsan öldürebilirsin. Daha çok askerimiz var.
1: Ne? Ne?

Bunun işe yaraması için canlı olmam lazım. Değil mi?

0: Beatrice.
1: Caleb. Caleb.
0: Ben...
2: Denekle temasa geçme. Şartlar zaten hiç de uygun görünmüyor.
1: Bunu yaparsam intiharlar bitecek mi?
2: Hayır. Sen başarılı oluncaya kadar intiharlar devam edecek. 5 simülasyondan da geçmelisin. Sanırım bu yeterince teşvik etmiştir. Bol şans.

yardım et.

Hıh!

0: Actriz.
1: Cesurluk simülasyonu tamamlandı.
0: Anne. Anne. Seni çok özledim anne.
2: Biliyorum canım. Ama hala senin yanındayım. Şimdi güçlü olman gerekiyor. Bana güçlü olacağını söyle.
0: Deniyorum.
2: Bunu yapabilirsin. Yapabileceğini biliyorum. Cesur birisin. Herkesten daha cesursun.
0: Cesur değilim anne. Öyleymişim gibi yapıyorum. Herkesin öyle olduğumu sanmasını istiyorum ama değilim.

0: gerçekten çok korkuyorum. Belki de bu dünyadaki gerçek yanlışlar bizizdir. Uyumsuzlardır. Bunların hiçbirinin olmasını istemedim. Sen, babam, Caleb ve Four... Normal olsaydım ve hala birlikte olabileceğimizi... Düşünmeden bir türlü yapamıyorum. Anne, ben artık uyumsuz olmak istemiyorum. Tekrar güvende olmak istiyorum.
1: Simülasyon tamamlandı.

0: buradasın, değil mi?
1: Evet, buradayım.
0: Buradasın.
1: Sen iyi misin?
0: Evet.
2: Koridoru emniyete alın.
1: Hadi, seni buradan çıkaralım. İyi misin?
0: Evet.

0: Şimdi.
1: Por, güvenliği nasıl açtınız?
2: Beni tanırsın, korkunç erkek arkadaş becerileri. Ne oldu?
1: Sen orada değildin. Söylediğimi duymadın bile.
2: Hey. Triss, hemen gitmemiz gerekiyor, tamam mı?
1: Özür dilerim, For.
2: Neden?
1: Gideceğimi sana söylemediğim için özür dilerim. Veda etmek istedim ama nasıl yapacağımı bilemedim.
2: Nasıl yapacağımı bilemedim. Neden söz ediyorsun?
1: Gerçek hayatta yapamamış olsam bile en azından şimdi söyleyebilirim. Simülasyonda söylemiş olsam bile.
2: Siz simülasyonda değiliz. Simülasyonda olup olmadığımı anlamaz mıydım?
1: For, sen simülasyonda değilsin. Simülasyon sensin.
2: Dur, ne?

0: simülasyonu tamamlandı.
1: Geriye sadece dostluk kaldı.
2: Ama daha fedakarlıktan geçmedi ki.
1: Evet, geçti. Senin hayatını bağışladığında. Bu kız olağanüstü biri. Aynı gün 4 topluluğun testinden de geçti. Kimse o kadar ilerleyememişti.
3: Bir sorunumuz var.
4: Bünyesi dayanmıyor. Onu dinlendirmeliyiz.
1: Bu kararın da aile bağları etkili olmuyor herhalde.
4: Kendiniz bakın.
1: Pekala. Deneyi çıkartın. Herkesi tebrik ederim. Yarın devam edeceğiz.

0: fedakarlığa dönmeyi hiç düşünmüyordun, değil mi?
1: Doğru olduğunu düşündüğüm şeyi yapmalıydım.
0: Annemle babam senden utanırdı.
1: Belki de utanmazlardı. Sonuçta seni feda etmeye hazırım. Ailemden kalan son kişiyi, sevdiğim tek insanı, diğer herkesin iyiliği için feda edebilirim. Bundan daha büyük özveri mi var?
0: Cin'in o kutuda ne olduğunu düşünüyor Caleb.
1: Kuruculardan gelen bir mesaj ama kutunun sadece topluluk sistemi çökerse açılması gerekiyor. O yüzden açılması için senin gibi birine ihtiyacımız var. Ve sen uyumsuzlar sorununun çoktan kontrolden çıktığının canlı ispatısın.
0: Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu?
1: Kimse böyle doğmanın senin suçun olduğunu düşünmüyor.
0: Cin'in koskoca bir topluluğu öldürdü Caleb.
1: Ama o topluluğa daha fazla güvenilemezdi.
0: Annemle babamı öldürdü.
1: Buna kendileri sebep oldu, biliyorsun.
0: Sen neden söz ediyorsun?
1: Kutu onların evindeydi. Kutuyu saklayanlar onlardı. Bütün o hayatlar kurtarılabilirdi. Anlaşılan annemle babamı yeterince tanımıyormuşuz.
2: Pekala, aile buluşması sona erdi. Gitme zamanı. Sana küçük bir sürprizim var.
3: Triss! Hayır!
0: Far!
3: Triss!
0: Far!
3: Triss! Triss!
0: Far! Far!
3: Triss! Hayır!
0: Far! Far! Far! Lütfen durun! Durun!
4: Burada yaptıklarının bu şehrin geleceği için ne kadar hayati olduğunu kardeşin sana açıklamıştır.
0: Lütfen Far'ı bırakın.
4: Onun iyiliği bu kadar umrundaysa... yapman gereken işe odaklanmalısın. Söylesene, ironiden hoşlanır mısın? Bilgelik testinden geçtiğine göre entelektüel kapasiten iyi olsa gerek.
0: İroni mi?
4: Mesela şu anda nefret dolusun. Dostluk simülasyonundan geçeceksin. Tabii başka ironiler de söz konusu. Mesela şu sevgili anneciğin.
0: Yapma.
4: Onu simülasyonda cesurca kurtardın ama burada olmanın sebebi o zaten.
0: Bütün bu karmaşanın sebebi
4: ama
0: sensin.
4: Ama ironilerin en acı olanı şu.
0: Yeter.
4: Natalie Pryor sadece artık benim elimde olan bir veriyi saklamaya çalışırken
0: çünkü
4: ölmüş.
0: Çünkü ondan çaldın. Bunun için onu
4: bencilce
0: öldürdün.
4: Bencilce kendine sakladığı o veri. O veriyi çok sevgili, uyumsuz kızı Triss bana şimdi kendi elleriyle verecek kişi olacak.
0: Sana yeter dedim.
4: Bu yüzden annenin ölümü... tıpkı sevgilinin ölümü gibi kesinlikle hiçbir şey ifade etmeyecek.

0: Hayır. Hayır. Onu geri getirin. Hemen. Onu geri getirin. Şimdi. Onu geri getirin. Hadi. Hadi. Hadi. Onu geri getirin.
1: Teneke de artık kullanılabilir değil.

Gerçekten o kişi olduğunu sanıyordum. O zaman arayışımızı devam ettireceğiz.

0: Hey Thor, şu hep yaptığın şeyi yapacak mısın? Hey Thor, hadi. Çok iyiydi değil mi? Önce revirden felç eden bir ilaç aldım. Sonra sen çıldırdığında da iğneyi yaptım. Onlara zeki biri olduğumu söylemiştim. Keşke dinleselerdi.
1: Sen gerçeksin.
2: Gerçeğim tabii.
1: Burada ne işin var?
2: Öldüğünü sandım.
0: Oh, tamam, çocuklar ciddiyim. Hadi gitmeliyiz. Sonra ne yapacaksanız yaparsınız.
2: Geçti artık, hadi.
1: Teşekkür ederim.
0: Neyse, artık ödeşmiş olduk.
3: Tamam, hadi gidiyoruz. Cin'in yaşadığını fark etmemiş. Ne oldu?
1: Kutuyu da almadım.
0: Şaka mı bu? Şu an hatıra almanın zamanı
1: o
0: değil.
1: O Cin'in sandığı gibi bir şey değil. Olmadığını da biliyorum. Yoksa annemi yok ederdi. Onu almamız gerekiyor.
3: Peter, laboratuvara giden başka bir yol var mı?
0: O zaman ben kapıları etkisizleştirmeye gidiyorum.
3: Tamam, güzel, git o zaman.
0: Tamam, şimdi mi yani?
3: Evet, kasten ya da değil bizim tarafımızı seçtin. Hayatta kalmak istiyorsan hayatta kalmamızı sağla. Gidelim.
0: Lanet olsun.
4: Güvenli çalıştığınız için teşekkür ederiz.
5: Efendim, mevcut aday değerlendirmelerimiz burada.
6: Doğru, dişi. Daha önce getirilen iki erkek de var mı?

0: Silah yok. Çok dikkat çeker.
1: Hey.
2: Merhaba.
1: Dur bakalım.
3: Giriş reddedildi.
0: Hadi hadi.
4: Bu aradığımız profile uygun özellikler barındırıyor mu?
5: Emin değil. Bu denek başarısız olursa farklı bir yol bulmalıyız.
4: Bundan emin olun.

0: giriş yapılabilir.
1: Tamam, gidiyoruz. Gel hadi. Bu mu?
2: Evet.
1: Tamam, al da gidelim.
3: Güvenlik ihlali. Kapılar kilitleniyor.
4: Neler oluyor? Neler oluyor? Nedir bu?
5: Yetkisiz giriş var.
4: Odaya bağlan. İçeride kimin olduğunu görmek istiyorum.
5: O bölümdeki kameralar da çalışıyor.
6: Hemen askerleri gönderiyor. Çabuk.
4: Bütün hücreleri görmek istiyorum. Hemen.
7: Göster onu.
8: Tori hepsini çıkarmanın yolunu buldu. Başka kaç tane var?
7: Hepsi çıkarıldı.
8: Gidelim.
6: Güney koridoru 20 metre ileride.
1: Tris. Çabuk gitmemiz gerekiyor. Tris, gitmek zorundayız.
2: Yapamam. Yapamam. Annem bunun içindekini korumaya çalışırken öldü. Açmalıyım ve galiba nasıl yapılacağını biliyorum.
1: Tris, hemen çıkamazsak bir daha çıkamayabiliriz.
2: Önce bunu yapmam gerekiyor. Mantıklı olmadığını biliyorum ama bana güvenmek zorundasın.
1: Hayatım pahasına güveniyorum.
0: Güvenlik birimlerinin dikkatini.
1: Hadi
0: lütfen
1: yapalım.
0: Belirtilen konuma gidin.
6: Sağ tutun. Kımıldama.
0: Dostluk simülasyonu başlatılıyor.
4: Yine geri döndün öyle mi? Sen annenden daha safsın.
2: Bana istediğini söyleyebilirsin Cenin. Ama seninle dövüşmeyeceğim.
4: Aa, ne kadar dostane bir tavır.
2: Ciddiyim. Seninle dövüşmeyeceğim.
4: Tabii dövüşmeyeceksin. Onunla dövüşeceksin. Gerçekten nefret ettiğin kişiyle.

0: Ben senim Triss. Gerçek senim. Seninle dövüşmeyeceğim.
1: Dövüşmeni sağlayacağım. Sen ben değilsin.
0: Senin. Sana bakınca beni görüyorlar.

0: Vila öldürdün. Anneni babanı da. Sen ölümcülsün.
1: Yeter! Seni kimse sevmeyecek Triss. Seni hiç özlemeyecekler bile. Dünya sensiz çok daha iyi bir yer. Her şeyi mahveden bir uyumsuz eksik olacak. Yaptıkların için hiç kimse, hiç kimse seni affetmeyecek.
2: Yanılıyorsun.
0: Çünkü ben affedeceğim.

0: simülasyonu tamamlandı.
1: Başardı, başardı. Evet. Hayır,
2: dur. Hayır, durun.
0: Mesaj başlatılıyor.

0: Merhaba. Ben duvarların dışından geliyorum. Birbirimizi sadece yok ettiğimiz yerden. Bu şehri bir deney olarak tasarladık. Kaybettiğimiz insanlığı kazanmanın tek yolunun bu olduğuna inanıyoruz. Barışı korumak için toplulukları biz yarattık. Aranızda bu toplulukların ötesine geçecek bireyler olduğuna inanıyoruz. Onlar uyumsuzlar olacak. Bu deneyin asıl amacı onlar. İnsanlığın kurtulması için onların varlığı şart. Eğer bunu izliyorsanız, içinizden en azından biri bu deneyin başarılı olduğunu ispatlıyor demektir. Zaman geldi. Karantinanızdan kurtulup bize katılabilirsiniz. Geriye sadece sizin kaldığınıza inanmanızı sağladık. Ama yalnız değilsiniz. İnsanlık sizi bekliyor. Umut dolular. Duvarların ötesindeyiz.
1: Sen iyi misin?

hakkınızda yanılmışsın. Sorun asla biz olmadık. Biz çözümdük.

0: Kutuyu gömün.
1: Ne?
0: Kimse görmeyecek. Asla. İkisini de öldürün.
2: Hayır, hayır!
3: İndirin silahları, kımıldamayın! Yere yatın! Kımıldamayın! Kımıldamayın!
2: Tamam, acele edin, hadi!
3: Sakın kımıldama! Silahlarınızı hemen
4: yere
3: bırakın!
4: Yere yat!
5: Kıpırdama!
3: Hadi! Çabuk!
4: Onu yere bırak!
6: Sakın kıpırdama!
2: Her tarafa gidin, her tarafa bakın!
1: Merhaba Cem.
0: Evelyn?
1: Etkileyici. Görünüşe göre burayı seveceğiz.
0: Diğer toplulukların onu kabul edeceğini mi sanıyorsun?
1: Sana bayıldıkları için mi? Götürün onu buradan.
0: O mesaj yayıldığında her şey bitecek.

0: Ne mesajı?
1: Göreceksin. Şehirdeki bütün monitörlerde yayınlatacağım.
2: Sizi geri kalan herkesten ayırdık. Barışı korumak için toplulukları biz yarattık. Zaman geldi. Karantinanızdan kurtulup bize katılabilirsiniz. Geriye sadece sizin kaldığınıza inanmanızı sağladık ama yalnız değilsiniz. Eğer şu an bunu istiyorsanız, içinizden en azından biri bu deneyin başarılı olduğunu ispatlıyor demektir. İnsanlık sizi bekliyor. Umut dolular.

0: ikisini gidelim.
1: Gördün mü?
2: Onlar uyumsuzlar olacak. Evet, bu deneyin asıl amacı onlar. İnsanların kurtulması için onların varlığı şart.
3: Başardın.
4: Evet.
3: Evet.
1: Bak, o da burada.
0: Evet, başardı.
5: Başardı, evet.
4: Harika. Herkes bana bakıyor. Sonunda.
3: Çünkü sen her şeyi değiştirdin.
4: Ya şimdi?
3: Bunun tek bir yolu var. Hazır mısın?

0: 200 yıldan fazla oldu. Kim bilir ne var orada?
1: Bunu asla öğrenemeyeceksin.
2: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu.
3: Yapkim Yapı Kimya Sanayi sunar.

0: Yeni sevgilini babanla tanıştırdın mı? Onunla ilgili ne düşünüyor?
1: Ne? Ne sevgilisi be?
0: Yeni sevgilisinden sana hiç bahsetmedi mi? Bu kadar yakın olmanıza rağmen.
2: Ya bir insan hiç mi değişmez Safiye? Kapı kolunu bile sevgilimi zannediyor hala.
0: Kapı kolu olsa daha iyi. O bile daha sağlamdır o sünefeden.
1: Ne sünepesi be? Kimden bahsediyor bu?
0: Hanımefendinin bahçıvanı. Çiçeklerini suluyor.
1: Kimi diyor?
2: Barkın'dan bahsediyor. Komşum ve çok yakın arkadaşım. Ben burada yoktum ya. Çiçeklerimi o suluyordu.
3: Bakın bakın buldum işte. En dibe saklamışım. İlk gördüğümde beğenmemiştim ama sonra ısındım. Zaten bunların nesi normal ki davetiyeleri de normal olsun. Aslında

0: Şu tarihi değiştirirsek olur bu. Kullanılır.
1: Yok baba, olmaz.
0: Niyeymiş? Ha, anladım. Yaşlandım, çöktüm diye diyorsun. E burada daha gençsin tabii.
1: Sen onu bana verir misin?
0: Niye? Ne yapacaksın?
1: Kaldıracağım ben onu.
0: İyi sakla, kaybolmasın.
2: Bakabilir miyim? Ben hiç görmemiştim ya onu.

0: Bende kalsın mı?
1: Kalsın sende. Benim canım tatlı istedi.
0: Tamam, muz getiririm. Ye onu önce.
1: Ne muzu Safiye ya? Benim oğlum evleniyor. Tulumba yiyeceğim ben.
2: Evlenmiyorum ben baba. O davetiye eski. Çok eski.
1: İyi. Hiçbiriniz evlenmeyin. Bu evde kalın. O zaman git tulumba al bana. Kızı da evine bırakırsın. Bu kadarını yapabilirsin herhalde.
2: Baba, şekerin var ya senin.
1: Varsa var. Daha iyi. Ölür giderim. Görecek ne kaldı ki zaten bu hayatta? Her şey aynı. Hiçbir şey değişmiyor.
0: Baba ya, Allah'ım ya. Ben artık müsaadenizi isteyeyim Safiye. Sağ ol. Sofranı aldığın için tekrardan.
3: Ben ne yaptım ki? Sen getirdin. Sağ ol.
0: Yer açtın ya. Daha ne yapacaksın? Görüşürüz. Bu arada temiz bir yer var. Tarihi bir tulumbacı. Biliyor.
2: Evet, biliyorum.
0: İyi git al o zaman. Babanın gönlü olsun. Yazık, üzüldü. Kızı da evine bırakırsın herhalde, değil mi?
2: Yok abla. Şurada köşede dolmuşa bindirip yollayacağım evine. Allah Allah ya.

0: Önemli değil. Yani eğer olduysa önemli değil. Bu senin kabahatin değil çünkü, tamam mı? Hiç önemli değil.
1: Merak etme. Olmadı, tuttum. Ama seni rezil ettim yine de.
0: Hayır, hayır. Yok öyle bir şey.
1: Esat, salondan geçmesek olur mu burada? Başka bir çıkış kapısı var mı?
0: Babam orada değil zaten. Hadi gel. Gel gidelim.

0: Bırak gülmem. Kalsın, istemiyorum artık.
1: Olmaz. Senin bu. Başka bir ağacı asarız. Gülben, iyi misin kızım?

0: Ne kadar alayım? Yarım kilo mu yine?
1: Yok artık.
0: Geçen sefer yetmemişti.
1: Tatlı krizine girmiştim senin yüzünden.
0: O da mı benim yüzümden?
1: Evet, senin yüzünden.
0: Bence yanlış hatırlıyorsun.
1: Ne yapıyorsun sen?
0: Niye hiç bakıyorum öyle.
1: Sen niye benimle ilgilenmiyorsun Han ya?
0: Ama uyuyordun az önce.
1: Hayır, uyumuyordum. Karnım ağrıdığı için sürünüyordum. Halden hiç anlamıyorsun ha.
0: Tamam, ne yapayım senin için? Şöyle güzel bir bitki çayı hazırlayayım, ister misin? Tamam, sırtın olayım, biraz gel.
1: Ya o ne ya?
0: Sıcak su torbası getireyim.
1: Tatlı istiyorum ben.
0: Tatlı?
1: Hı.
0: Ama yani bu saatte tatlı mümkün değil. Saat 3 kapanmıştır.
1: E o zaman niye ne istiyorum diye soruyorsun ki yapamayacaksın? Tulumba istiyorum ben.
0: Tamam da güzelim, yani normalde biliyorsun hiç üşenmem gider alırım. Fakat şu an kesin kapatmıştır.
1: Nereden biliyorsun gitmeden?
0: Zaten senin derdin üzüm yemek değil ki, bağcıyı dövmek.
1: Allah Allah, öyle olsa çoktan döverdim ben o bağcıyı.
0: Ceylan, nereye? Gelsene buraya, nereye?
1: Anahtarlarını alacağım, ben ne? Kendim giderim.
0: Ceylan.
1: Sana niye şey yapacağım?
0: Saçmalama, ya. Karıştırma lütfen, montumu verir misin?
1: Ya
0: orada
1: bırak,
0: değil.
1: Allah Allah.
0: Ceylan çekiştirme
1: ya
0: şunu.
1: Ya ben sana muhtaç değilim, kendim gider alırım. Tamam. Nerede bu anahtarın yok ya?
0: Ama evet, orada değil çünkü ana...
1: Bu ne ya? Bu ne be?
0: Oldu mu şimdi böyle? Ya bu olur mu şu an? Bak ben neler düşünmüştüm. Bütün büyüyü bozdum. Ne planlar yapmıştım ya. Üstümüzde pijama, ayağımızda terlik, yüzük. Olacak hiç mi şu an burada?
1: Evet.
0: Ne?
1: Evet, evet, evet. Senin evlenmeyi kabul ediyorum. Ama boşanmam, bak baştan söyleyeyim.
0: Ben sana evlenme teklif etmedim ki.
1: Sen bana evlenme teklif etmedin.
0: Yok.
1: Tamam, bunu normal bir takı hediyesi olarak kabul ediyorum. Yüzüğünü de alırsın teklif edeceğin zaman. Al.
0: Nereye?
1: Gidiyorum ben tatlı almaya.
0: Tamam tamam, dur ben de seninle geliyorum.
1: Hadi artık gelsin şu amca ya.
0: Aradım, gelecek şimdi, merak etme. Üşüyor musun sen?
1: Hayır, üşümüyorum.
0: Tamam.
1: Bak hala sırtımı sıvazlıyorsun. Hala.
0: Heh, merhaba, iyi akşamlar.
2: İyi akşamlar.
0: Ya çok ama çok özür dileriz. Eşim hamile olmasa, aşermeseydi sizi böyle rahatsız etmezdik bu saatte. Ama merak etmeyin, ben bugünlük hasılatı karşılayacağım, söz.
3: Gerekmez. Tebrikler hanımefendi. Bir dahakine makul bir saatte aşırırsınız, sevinirim.
1: Yani aşerdiğim için değil, o beni çok sevdiği için aştırdı size.
3: Ne demişler? Her şeyin fazlası zarar.
1: Hayda.
0: Sakın adama ters bir şey söyleme, 2 saat uğraştım getirene kadar. Ne kadar alayım?
1: Yarım kilo.
0: Yok artık.
1: Ya bana anca yeter, sen diyeceksin zaten. Yakışmış mı?
0: Yakışmış, yakışmış.
1: Şey, biz yarım kilo olacağız. Şey, burada yaşlı bir amca vardı sanırım, sahibi. Dükkanı mı devretti? Göremedim de.
4: Babam, maalesef geçen sene kaybettik.
1: Aa. Çok üzüldüm, başınız sağ olsun.
4: Sağ ol.
0: Başınız sağ olsun.
4: Sağ ol.
1: Ben dışarıdayım.

0: Ne oldu?
1: Yok bir şey.
0: Adama mı üzüldün?
1: Evet.
0: Bir kere gördün hayatında.
1: Ama hayatımın en mutlu gününde görmüştüm ben onu. Yani amca sayesinde, o iyi biriydi. Açmasa açmazdı dükkanı. Sayesinde tatlı yedik. Sen de o zaman seviyordun beni. Böyle bakmıyordun bana. Neyse ya.
0: Nereye Ceylan?
1: Eve.
0: Tamam ben bırakırım seni.
1: Gerek yok, giderim ben.
0: Ceylan bırakırım.
1: Ya kendim giderim, Allah Allah.

0: Hah, geldin mi? Ben de ne bileyim, gelmezsin diye çiçekleri suladım. Yine kuru... Ceylan, ne oldu?
1: Ne yaptı gene?
0: Hı? Bu işin sonu iyi değil Ceylan.
1: Ya vazgeç artık. Bak, sana söyledim. Bu adam sana göre değil.

0: Ana bak Safiye, tatlıyı sabunlamaya kalkma sakın, şerbeti gider ha.
1: Ay baba bak, ben bunu hiç düşünememiştim vallahi, çok iyi düşündün.
0: E nerede kaldı bu ya? Kızı gördü, tatlıyı unuttu tabii.
1: Tamam, ah geldi seninki, yüzün aydın.
2: Merhaba.
1: Merhaba, merhaba da.
3: Hoş geldin abla.
2: O zaman yarın görüşürüz, belki bir kahvaltı falan.
4: Hı hı. Konuşuruz. İyi geceler.
2: Peki. İyi geceler.
1: Sana da. Gülben. Gülben. Hayırdır, ne oluyor? Kavga falan mı ettiniz? Bozuştunuz mu? Ne bu surat?
4: Yılbaşı ağacı kurdum. Çok güzeldi abla, böyle rengarenk, ışıl ışıldı hep. Devrildi sonra, bozuldu hep süsleri. İlk yılbaşı ağacım olacaktı benim.
1: Tamam, Allah Allah, ne olacak kardeşim? Niye kafana takıyorsun, yine kurarsınız?
4: Tamam abla, ben yatıyorum, iyi geceler.
1: Gülben, ya üzülmene gerek yok ama bunun için kardeşim.

0: Babam yatmadı değil mi?
1: Yok yok, yatmadı, içeride. Ne yaptınız? Kavgasız, gürültüsüz, sakin sakin gittiniz değil mi?
0: Hiç kavga etmedik.
1: Ha, iyi iyi, aman iyi.
0: İyi değil abla. Hiç iyi değil.

0: Aa. Tesadüflerin en tatlısı oldu bu.
1: Anıl. Senin ne işin var burada?
0: Sığınmacıyım. Ev almadım, komşu aldım. İyi oldu bak. Nereye gidiyorsun?
1: Doktora.
0: Ne oldu? Bir yerine bir şey mi oldu?
1: Evet. Ama olalı çok oldu.
0: Ha. Ruhun üşümüş. Atkı saracaksın. Ben de geleyim mi? Doktorlar sever beni. Çok sadık bir vakay.
1: Tamam. Gel. Ama sessizce otur orada, tamam mı?
0: Aa, tamam. Tamam, olur. Ben de şey yaparım, bere örerim ben de atkıya. Tamam.
1: Üstüne bir şey almayacak mısın?
0: Ha, evet. Bakalım, sular durdu, pardon. Özür dilerim.

0: Hoş geldiniz. Hoş geldiniz siz de. Gülben Hanım, doktor hanım sizi bekliyor. Buyurun geçebilirsiniz.
1: Doktor hanım, şey kıvırcık mı doktor hanım? Kıvırcık değil değil mi doktor hanım?
0: Anlayamadım. Değil. Hadi anıl sen geç otur hadi.
1: Ha tamam, bekleyeyim ben. Zaten benim en büyük tutkum beklemek.
0: Geçeyim ben. Otur, otur hadi, otur. Bir şey içer miydiniz?
1: Muzlu süt.
0: Muzlu süt dediniz değil mi?
1: Hı hı, dedim. Demez mi olaydım? Ne oldu?
0: Yok,

0: Sula, onun için ben bir sorayım var mı diye, yani yoksa başka bir şey ister misiniz?
1: Gazoz. İkinci tercihim gazoz. Esra gibi.
0: Nasıl anlamadım?
1: Ben de işte bakıyorum şimdilik.
0: Tamam.

0: Son seansımıza gelmedin Gülben. Haber de vermedin. Sebebini öğrenebilir miyim? Bir şey mi oldu?
1: Yok, bir şey olmadı. Gelmedim. Bilmiyorum, gelmek istemedim.
0: Neden sence?
1: Her şey yolunda gibiydi, iyiydim. Gerek yok gibi geldi yani.
0: Ama anlaşmıştık hani. Sana yardımcı olabilmem için buraya düzenli gelecektin.
1: Moralim iyiyken bozulsun istemedim.
0: Burada moralini bozan şey ne?
1: Sonuçta yani bu koltuk, bu koltuk hasta koltuğu yani. İnsan kendini bir tuhaf hissediyor, böyle normal değilmiş gibi. Ama hiç merak etmeyin, anormal olduğumu biliyorum. Unutturmuyorlar sağ olsunlar.
0: Kimler?
1: Size bir şey sormam lazım.
0: Tabii sor.
1: Sizce ben Esat'ın hayatını karartır mıyım? Annesiyle babası öyle düşünüyor çünkü.
0: Karartırsın, evet.
1: Ne?
0: Bugün bazı şeylerle yüzleşmen gerek Gülben. Teselli zamanı değil bugün.
1: Sizi de böyle düşünüyorsunuz demek. Siz de inanmıyorsunuz artık bana. Sevmiyorsunuz beni. Niye şaşırıyorsam zaten.
0: Annesinden alışık olduğu muameleyi benden de bekliyor. Aksinin olamayacağına inanıyor. Ezberi bozulmazsa rahat edecek. Hiçbir şeyin değişmeyeceğinden emin olursa eğer, çabalamak zorunda kalmayacak. Artık biraz üstüne gitmek zorundayım. Hemen seni sevmediğim hissine kapıldın. Bu sana bir yerden tanıdık geldi mi?
2: Pis düdüklü, rezil seni. Bir de utanmadan hala suratıma bakıyorsun. Sen bana eziyet olsun diye geldin bu dünyaya. Hiçbir şey olmaz senden. Anca pisliğini saçarsın. Anca ortalığı batırırsın. Rezil seni. Hayatımı kararttın be. Yeter. Allah canımı alsa da kurtulsam.
1: Kızdınız bana onun gibi. Niye böyleyim ki ben? Bilmiyorum niye böyleyim. Sizi de bunalttım hemen. Ama doğru, haklısınız. Hepiniz haklısınız. Ben Esat'ın hayatını karartırım. Tek bildiğim bu çünkü.
0: Kim bu hepimiz Gülben?
1: Annem. Esat'ın babası. Siz. Hepiniz işte. Hatta ablam bile.
0: Esat'ın hayatını ne zaman karartırsın biliyor musun? Sorunlarını çözmek için çaba sarf etmezsen, kaçarsan, ancak o zaman.
1: Peki, siz...

0: benden umudunuzu kestiniz mi?
1: Hayır.
0: Kesmediniz mi? Neden?
1: Çünkü buradasın. Bu sefer sözünü tuttun ve geldin. Kaçmadın. Anormal hissetmek pahasına da olsa geldin.
0: Eğer evlenirse çocukları da benim gibi deli olurmuş. Öyle dedi babası.
1: Yanlış demiş. Sen deli değilsin Gülben.
0: Değil miyim?
1: Hayır. Bak Gülben, seninle birlikte halletmemiz gereken iki mesele var önümüzde. Birincisi, altını ıslatıyor olman. İkincisi de...
0: Esat'a layık bir kız olmamam, değil mi?
1: Yetişkin bir kız olmaman.
0: Nasıl yani? Nasıl yani? Oyuncak bebeklerim var diye mi?
1: Artık seni büyütmemiz gerekiyor Gülben. Çünkü küçük bir çocuk kadar korkuyorsun dünyadan.
0: Ben de böyleyim demek ki. Korkağım işte yani.
1: Hepimizin korkuları var Gülben. Dünyaya geldiğimizde tanıştığımız ilk duygu bu, korkmak. Ama zamanla korkularla başa çıkabilmeyi, onlara yenilmemeyi öğreniyoruz. Yoksa o korku hepimizde var. Bizim yapmamız gereken ne onu yok saymak ne de korkmuyormuşuz numarası yapmak.
0: Ne peki?
1: Onu kabul ederek ama ona teslim olmadan yaşayabilmek.
0: Buraya ilk geldiğimde sen çok cesur bir kızsın demiştiniz bana.
1: Çünkü o gün teslim olmamak için ilk büyük adımı attın. Değişmeye cesaret ettin. Söyle bakalım, hala o kadar cesur musun?
0: Ama ben zaten değiştim ki. Değiştim bile. Yani artık yanımda biri olunca dışarı çıkabiliyorum. Esat'ın elini bile tutmayı başardım biliyor musunuz? Hatta dün Esat'ın babası işte öyle bağırdı çağırdı ne biçim. O zaman altımı yapmadım, tuttum yani çişimi. Bu ne kadar zor bir şey biliyor musunuz siz?
1: Zor, evet. Bunların hepsi senin için zor, biliyorum.
0: O zaman niye bana kötü davranıyorsunuz?
1: Annen gibi mi? Ablan gibi mi? Onlardan da korkuyorsun, değil mi? Ama onların sözünü dinliyorsun. İnanıyorsun onlara. Esat'ın babası da tıpkı onlar gibi sert ve bağırarak mı konuştu seninle?

0: bu zavallıyla mı birlikte olmak istiyorsun dedi Esat'a.
1: Sen ne dedin peki?
0: Ben...
1: Nasıl savundun kendini?
0: Ben korktum, bir şey diyemedim ki ben. Yani sadece böyle elini öptürmek için üstüme doğru geldiğinde gelme çekil diye bağırdım. Öpmek istemedim yani elini.
1: İstemediğinden mi öpmedin yoksa korktuğun için mi? Çocuk da olsa, yetişkin de olsa bir insan istemiyorsa eğer hiçbir eli öpmek zorunda değil. Ama istediği halde öpemiyorsa...
0: Korktuğunu mu gösterir? Ama bilerek yaptı. Yani öpemeyeceğimi bildiği için, yapamayacağımı bildiği için bilerek üstüme geldi. Beni rezil, küçük düşürmek için, rezil etmek için.
1: Eğer bir fırsatın olsa ona ne söylemek isterdin?
0: Korkup kalmasa mıydım yani? Ben...

0: Ben babamın bile elini hiç öpmem. Öpemem yani. Ama o bilir benim onu ne kadar çok sevdiğimi. Tanır yani beni. Deli olmadığımı, kimseye zarar vermek istemediğimi, elimden geleni yaptığımı bilir yani. Böyle içimde benim kocaman bir sevgi olduğunu, öpemesem de halimi, Esat'ı ne kadar çok sevdiğimi bilir. Ve bir gün babamın elini öpmek için Allah'a her gün dua ettiğimi, babam bilir yani beni.
1: Ama o adam bilmiyor. Ve oğlu için korkuyor değil mi? O korkuyu öfkeyle gösteriyor.
0: Ama ben korktuğumda da kimseyi kırmam. Kırmıyorum yani.
1: Peki, onun karşısına gidip korkma demek ister miydin?
0: Ne? Yok, ben gidemem ki oraya. Çok uzak. Gitsem de zaten yine bana bağırır çağırır bir sürü şey yapar. Belki bu sefer altımı da ıslatırım. Tutamayabilirim yani kendimi. Kaçırırım yani. Her şey daha beter olur. Haklı çıktım der. Aa, diyemem.
1: Bunların olmasından korkuyorsun.
0: Korkuyorum, evet korkuyorum.
1: Korkmaya da devam edeceksin Gülben. Eğer denemezsen bu hikayenin sonu kafanda hep böyle kalacak. Yeniden yazmak için adım atmazsan eğer, sen bu hikayenin kahramanı değil, kurbanı olursun. Babanın elini de hiçbir zaman öpemezsin.
0: Ama siz şimdi niye böyle?
1: Çünkü korksam bile sana gerçekleri söylemek zorundayım. Ama ben seni yalnız bırakmayacağım. Bu korkuların üstüne birlikte gideceğiz. Elimi tutarsan eğer, bu hikayeyi baştan yazacağız. Ama artık kurban olmayı bırakman gerekiyor.
0: Ben nasıl giderim? Gitsem bile nasıl derim ki ona ben?
1: Korkarak ve korkuna rağmen.

0: Vazgeçtim. Dönelim. Eve gideceğim ben. Dönelim.
1: Peki hanımefendi, ileriden dönüyorum.
2: Bu hikayeyi baştan yazacağız. Ama artık kurban olmayı bırakman gerekiyor.
0: Vazgeçtim. Dönmeyelim, tamam. Devam edelim lütfen.
1: Emin misiniz?
0: Değilim. Ama yine de gideceğim.

Allah'ım ne olur bayılmayayım, sen güç ver bana. Kurban değilim ben. Kahramanım. Kurban değilim ben. Allah'ım. Kurban değilim ben.

Gülben. Ne işin var burada senin? Abidin görmesin. Bak, olay çıksın istemiyorum. Sen de yeterince üzüldün zaten. Eşinizi çağırır mısınız lütfen? Neden? Nasıl, ne yapacaksın? Ona bir şey demem gerekiyor. Dün söyleyemedim. Bugün söyleyeceğim. Gülben yapma ne olur. Yapacağım şey Nur teyze.

0: Sen ne cesaretle buraya geliyorsun?
1: Hiçbir cesaretle. Hiç yok cesaretim. Çok korkuyorum. Onun yanında geldim. Çünkü size söylemek zorundayım. Biz o ağacı, hani sizin yıktığınız, hevesimizle, ellerimizle, özen göstererek, emek vererek kurmuştuk. En tepesine de sizin ona verdiğiniz o süsü koymuştuk. Çünkü Esat gurur duyuyordu. Babam bana bunu verdi. Çünkü en çok ben hak etmişim diye. Siz şimdi benim oğlunuzu hak etmediğimi düşünüyorsunuz.
0: Hak etmiyorsun.

Siz yine yıkmaya çalışsanız da biz Esat'la beraber ellerimizle, hevesimizle emek vererek kuracağız yuvamızı. İşte o zaman hak edeceğiz birbirimizi. Sizden korkmadığımız için hak edeceğiz. Ve eğer o gün gelip de bize inanırsanız ve elinizi bana nefretle değil de sevgiyle uzatırsanız işte o zaman öpeceğim o elimi.

Ağlamayacağım. Hayır. Kurban olmayacağım ben. Kahraman olacağım. Ağlamayacağım. Ağlamayacağım. Kahraman olacağım ben. Kurban olmayacağım, ağlamayacağım.

0: Merhaba, çok güzel oldu değil mi?
1: Evet evet, ellerine sağlık, çok güzel olmuş kızım. Safi. Hoş geldin.
0: Al, bu senin için.
2: Ay, teşekkür ederim.
1: Geldin.
2: Kitap almaya geleceğim demiştim sana.
1: Evet. Mavi yolculukla ilgiliydi değil mi? Azra Arat çok güzel yazmış. Gel bakalım birlikte.
2: Her defasında elim ilk önce bu kitaba gidiyor. Ne garip.
1: O çok yukarıda. Daha kolay da var. Bekle.

0: akşam 11'i
1: olay yeri inceleme memurları olay yerine
0: stop. Çayla kontrol et. Madem ki seni sakinleştirecek, neden o lanet çayı içmiyorsun ha?
2: Bıraktığını sanıyordum.
3: Hırsız polis oynamak isteyen talihsiz gençler için bir evden.
0: Çok kötü oldu. Ben New Orleans'ıyım.
3: Royal ve Peters'a kelip söyledi. Dedektif Anthony Stowe, 4358 narkotik baş müfettişi, 801 Royal Caddesi. Hedef, Gabriel Callahan. Binada ve içerideki ekibimizin başında özel ajan Ronson var.
4: Sonunda tanışabilmemiz güzel. Ben Mary, bu da erkek arkadaşım Joe.
5: Güzel ceket.
2: Ne?
5: Güzel bir ceket.
4: Hepsi orada. Sözümüz söz.
3: Ya peki şifresi, Bayan Johnson?
4: 666.
5: Bahse varım odaya çok düşkünsün.
2: Evet bak. Senden kaç para yapıyorum? Hibe edeceksin.
5: Hayır. Kabul ederim. Ver.
2: Cüzdanı ver.
4: Şimdi sıra bizde.
3: Bekle.
6: Hadi. Malımız nerede? Anlaşmadır. Sonumuz senin elinde.
3: Adamına sakinleşmesini söyle.
5: Kendine 400 doları telsiz almışsın.
2: Ver.
5: Ay canına.
2: Ver.
3: Bana biraz

0: Beni çıplak mı görmek istiyorsun? Nesin sen? Bir çeşit sapık mı?
1: Evet. Bir tür sapığım ve her şeyi görmek istiyorum.
2: Şu an kanalları kaybettim.
1: Ben normal kaybettim.
3: Şu silahı görüyor musun? Defol. Kaybol burada.
4: Boyamız meydana çıktı.
2: Stop, ne yapıyorsun?
3: Hiçbir şey duyamıyorum.

0: Stone.
1: Hayır.
2: Sağlık görevlileri hemen.
0: Rose burada. Bize bir sağlık görevlisi gönderin.

0: Kahretsin Stoll. İşi mahvettin. Kahretsin. Ne oldu ha? Neden o kadar erken fırladın?
1: Kalan sadece sarışınlardan hoşlanır.
2: Sonsuza kadar.
1: Oyunun da senin gibi yapmacık. Gelecek sefere karını gönder. Onun tipim olduğunu biliyoruz. Öyle değil mi?
3: Hey hey hey! Benim kabahatim değildi. Hardcore'du. Duyamadım işte. Ne yapabilirim?
4: Sakin ol hadi.
5: Onun suçu değildi
4: tamam,
5: Stoff.
4: Tamam. Sakin ol.
5: Sakin ol.
6: Bugün iki iyi insan kaybettik. Senden daha iyi insan. Senin yüzünden. Çekil şuradan.
7: Callahan'ın ortağı olduğunu biliyorum Stahl. Bunu hepimiz biliyoruz. Ama iki ölü polisimiz olduğunun farkına varmanı açıklamam gerekiyor. Ve duygularının kötü yargıya varmasına izin vermeye devam edemezsin. 9 canım bitiyor gibi görünüyor.
6: Benim için sorun yok. İyi gidiyordum.
7: Evine git Stav. Temizlen.
2: Bu gece Valeri'yi izlemesi için bir serseri gönderiyor.
7: Karın onun umrunda değil Stav. Sen bile onun umrunda değilsin. Seninle dalga geçiyor o kadar. Onun peşine sen düşüyorsun. O senin peşine düşmüyor. Evine git.
6: Tommy'nin üstündeki kameraya ne oldu?
7: O da ortadan yok oldu. Ve Van Hoofel'den uzak durmak isteyebilirsin.

hafta Ronson'la nişanlanmıştı. Küçük bir parti yapmıştık. Sen yoktun.

Bugün Royal Caddesi'nde ne işin vardı? Bana doğruyu söyle. Sakın yalan söyleme.

0: Senin gibi bir serserinin quarter'da ne işi vardır ha?
1: Ne oluyor dostum ha? Annemi arıyordum sadece.

0: Alo.
1: Merhaba Jane, ben Wall Stover'da mı?
0: Burada. Karın.
2: Alo.
1: Bütün gün sana ulaşmaya çalıştım.
2: Kötü bir gün geçirdim. Ne istiyorsun?
1: Daha nazik bir tonla tekrar sormanı istiyorum. Daha güzel kelimeler kullanmaya çalışarak.
2: Valeri, benden ne istediğini söyle.
1: Ben de bundan bahsediyorum.
0: Gelecek sefere neden 5 kelimelik bir şey kullanmaya çalışmıyoruz?
1: Haftaya bu saatlerde nerede olabileceğini düşün.
2: Ne var?
1: Bu gece beni yemeğe götüreceğine emin olmak istedim.
3: Bu gece iyi bir gece değil.
1: Önemli Tony.
2: Bekle. Ne var?
4: Olanları sana nasıl açıklayayım?
2: Konuşarak. Okula gitmiştin değil mi?
1: Kocam.
3: Yeri söyle.
0: Fransızların olmadığı karaoke bar.
5: Merhaba, nasılsın? Geçen hafta seni koruduğumu hatırlıyor musun? O rezervasyonda adının olmasını sağlamıştım. Karşılığını almam lazım. Jackson Meydanı'nda az miktarda haşhaşla bir çocuk yakalamıştın. Çocuk yeğenim olmuş. İyi bir çocuk.
2: Bir uyuşturucu satıcısı. Bana iyi bir çocukmuş gibi geliyor. Ne istiyorsun?
5: Oradan çıkarmama yardımcı olmanı istiyorum. O delil etrafta oldukça üniversiteye gidemez. Onu düzelteceğim. Sen endişelenme. Aynısını senin için de yaparım.

0: Walter Curry mi?
1: Evet. Benden bir delili yok etmemi istedi. Şu an tuvalet.

0: Bu ciddi bir suçlama.
1: Biliyorum. Cenaze töreniyle ben ilgilenirim. Ona bildir.
2: Onu içeri sen mi gönderdin? Onu içeri yalnız gönderdin değil mi?
3: Destek yok, gizli kamera yok, sen yoksun. Ha?
2: Silahlar patlarken içeri girdin değil mi? Hadi korkak.
1: Kız yalnız değildi. Gizli görevdeydi. Bir de partneri vardı. Şimdi onu cidden önemsiyorsan Tommy'nin yerine geçerdin. Orada da onunla olurdun. Masanın başında değil. Adi yeri.
3: Sensin adi yerim.
1: Dublesu koş lütfen.
4: John, evet.
1: Uğursuz bir gece.
4: Bu gece çalışıyorum Storm. Yarın gece söz veriyorum, bendensin.
1: Tamam.
4: Al bakalım Storm.
1: Sağ ol.
5: Skoç alkolikler içindir ve babam için. Ama sen alkolüye benzemiyorsun. Aklıma gelmişken...
1: Ne içmek istersin? Benden.
5: Ne olursan al.
1: Neredesin? Geç kaldım. Bu gece çalışıyor musun?

0: Bir anlaşma yapalım. Benden para almazsan ben de senden almam. Hey ahbap, buraya park edemezsin.
1: Ben polisim. İstersen çektir bakalım.
2: Şarkı söyleyen çifte hoş geldin diyelim.
1: Özür dilerim.
2: Burayı hatırlıyor musun? İlk randevumuz Anthony. Şarkımız neydi? Şarkımız. En azından bunu hatırlamalısın.
1: Sen söyle.

0: Önemli olan benim sana söylememem. Bu sabah doktora gittim Anthony.
1: İyi misin?
0: Hamileyim.
1: Nasıl unutursun? Deli misin sen?
0: Ne yazık ki bebek senin değil.

0: onunla yattın. Sonunda Callahan'la yattın, değil mi?
1: Sen manyaksın. Bir daha asla benimle konuşma.
2: Yolun üzerindeki uşakla yatmaya kalkma sakın.
3: Neredeyse hazır dostum.
4: Kötü şans adamım.
3: Gel hadi pislik ha.

0: Lanet olsun.
1: Val sarhoş. Silahını ve rozetini iade etmiyor. Seninle konuşmak istiyor.
2: Yeleğini ver.
0: Lanet olsun. En fazla 3 gün. Ceketimi almaya çalışıyordum sadece. Bütün yapmaya çalıştığım buydu. Lanet olası pislik. Pislik herif. Şuna bak. Temizleniyor. Bütün bu pisliği temizlemeliyim. Hepsin.
3: Bir iyilik yapayım ve hepsi gitsin. Sen bana silah doğrultarak geliyorsun. Seni 15 yıldır tanıyorum. Sen bana silah çekiyorsun. Burası gerçekten bir pislik kuyusu. Polis ekibine disiplinli mi diyorsun ha? Her yerde pislik ve sidik var. Ne demek istediğimi bilirsin. Silahım ve çelik yeleğim var, öyle değil mi? Her zaman çelik yelekli pislikten bir adam oluyor. Kendine güvenmiyorsun, öyle değil mi Stone? Neyse. Seni vuramayacağımı mı sanıyorsun? Kafana nişan alamaz mıyım sanıyorsun?

0: Bir kere bile çelik yelek giymedim. Hiç kimseyi öldürmedim. Silahımı sadece 2 defa çektim. Mükemmel bir rekordu. Düne kadar tabii. Senin yüzünden bir iyilik yüzünden emekliliğimi kaybettim. Gelecek ay emekli olacağım ve şimdi elimde hiçbir şey olmayacak. Kalağından kaçıyorsun, bu iyi. O her zaman uyuşturucu satıcısı, pisliğin teki, katil. Beni gammazladın, lanet olsun. Lanet olsun sana. Bir polisi tutuklayabilecek tek kişi sen değilsin. Ama bunu neden sen yapacaksın? Buradaki içki kokusunu alabiliyorum.
1: Bunu hak ettim.
0: Evet. Pekala. Tamam,
2: gidelim.
0: Üzgünüm var.
3: Çok iyi iş çıkardınız.
4: Ne istiyorsun?
5: Dostum. Aklından bile geçirme. Bu sıcak bilgi. Ve elimde adres yok. Bunun üstünde çalış. Ne yapacağını biliyorsun. Şimdi Lawrence Printon, ISC adında bir şirkette güvenlik görevlisi. Callahan'dan bu adama gelen bir e-postayı inceledik. Ve senin de sorduğun gibi inceleyenler Callahan'ın bu resmini çalmışlar. Bu işi halletmeni istiyorum. Sergiyi de yanına al.

0: Okulumu astın.
1: Bugün Martin Luther King günü efendim.
0: Bu yüzleri gördün mü hiç?
1: Evet, onu gördüm. Burada birkaç bina ötede. Fransız Caddesi'nin orada.
0: Peki ya bu adamı?
1: Hayır.
0: Atla arabayı.
1: Hayır, sağ ol dostum.
0: Hey! Atla arabayı. Başka seçeneğin yok mu?

0: Orada kalıyor öyle mi?
1: Evet, o binada.
0: Bu adamı görürsen beni ara.
1: Ciddi misin? Pekala, sağ ol. Sağ ol dostum.
2: Lanet olsun Stow. Bütün gün burada oturamayacağım. Lanet olsun.

0: Lawrence Brighton, aç kapıyı. Polis.
1: Ne istiyorsunuz?
0: Lawrence'le konuşmak istiyorum bayan.
1: Burada yok.
0: Orada olduğunu biliyorum.
1: Yetki belgeniz var mı?
0: Evet, yetki belgem var. Lawrence, dışarı çık. Ellerin yukarıda. Sadece konuşmak istiyorum. Bayan, kocanızı dışarı çıkmaya ikna edebilir misiniz? Tamam o zaman.

0: Gelecek sefer birine sokulacak olursan yansımanı kontrol et. Otur. Açlıktan ölüyorum. Bu heyecanlar karnımı acıktırıyor. Çekinme. Yesene.
1: Aç değilim.
0: Nerede çalışıyorsun?
1: ISC'deyim. Dağıtım bölümündeyim.
0: Güzel daire. Güçlü bağlantıların olmalı.
1: Ne istiyorsun?
0: Bilgi istiyorum. Ve ben bir yalan dedektörüyüm. O yüzden bana yalan söylemeye çalışma. Bana Callahan'dan bahset.
1: Callahan diye birini tanımıyorum.
0: Şimdiden ilk kuralı çiğnedin. Tekrar başlayalım.
1: Sana doğru söylüyorum. Kimden bahsettiğini bilmiyorum.
0: Jackson Meydanı'nda soygun gerçekleşirken neredeydin?
1: Bu konudan haberim yok. İşteydim.
0: Haberinin olmadığı bir şey meydana gelirken işte miydin? Çok tuhaf. Bana tuhaf geldi.
1: Haberim yok dedim sana.
0: Ağzında bir silah var. Seni net olarak anlayamayabilirim. O yüzden yaşamak istiyorsan kafanı salla. Callahan nerede? Callahan nerede?
1: Bilmiyorum. Zaman zaman şoförlük yapıyorum. Gözcüyüm yani. Ben planın parçası değilim. Callahan'la direkt pazarlık etmiyorum. Beni hiç aramıyor ki. Daima bir aracıdan geliyor.
0: Kim o?
1: İşten işe değişir. Her seferinde farklı bir kişi çağırıyorlar. Belli olmuyor.
0: Polis ekibindeki Callahan'ın adamı kim?
1: Dalga mı geçiyorsun adi herif? Sensin değil mi? Anthony Stowe değil misin? İçerideki adam sensin. Kahretsin.
0: Polise ateş etmek istersen onu öldüreceğine emin olmalısın. Ve ateş etme isteği daha söyleyecek çok şeyin olduğu anlamına gelir.

0: Beni ara. Önce senin karnını doyuralım.
1: Hala kapatıyoruz. Lütfen dışarı. Teşekkür ederim.

0: Kapanma saati geçti ama benim için açık tutuyorlar.
1: Merhaba Lucy. Sana ne getirebilirim?
0: Merhaba Frank. Bana su, ona da 2 duble scotch. Düzgün yap. Sorun ne Anthony? Dur tahmin edeyim. Hayat şartları planladığın gibi gitmedi.

Hadi bakalım. Beni öldürmek mi istiyorsun? Beni öldürmek mi istiyorsunuz? Gösterin hadi kendinizi.

hatırladın mı? Şaşırdın mı? Bunun geldiğini görmedin, değil mi? Narkotik polisi. Son bir sözün var mı? Hayır mı? Benim sana söyleyecek birkaç sözüm var.

0: hadi.
1: Yardım edin. Tamam. 1, 2, 3. Geliyor. Hadi çabuk.

0: Son bir son film var.
1: Lanet olsun.
2: Ne yazık ki bebek sevindi.
0: Benden değil. Sadece seninle yazıyor.

0: Aslında pisliğin teki olduğunu söylüyorlardı da.
1: Merhaba, ben Doktor Guido. Bay Stowe'u ben ameliyat ettim.
2: Polis şefi, McBiler.
1: Galiba bu sizin. Bay Stowe'un alt çenesine girip yukarı doğru saparak burun boşluğuna zarar vermiş ve sonunda kafatasının şurasında kalmış. Aslında çok şanslı ki hayatta kalmış. Ama bizim için durumu hala ciddi. İçinde bulunduğu komadan çıkmazsa tabii. Kendisi Bay Stowe'un eşi mi?
2: Evet.
1: Affedersiniz. Bayan Stowe. Bayan Stowe.
3: Onun beyninden çıkardığınız kurşundan sonra tekrar eski haline dönme olasılığı nedir?
1: Doğrusunu isterseniz çok ciddi bir yaralanma ve eski haline gelme olasılığı sıfır.

0: Şef, hemen Antoni'nin odasına gelmeniz gerekiyor.
1: Tanrım.
2: Bir kahraman ha. Bunu federallere bildirecek misiniz yoksa ben mi bildireyim?
1: Bütün başından geçenlerden sonra. Bağış verin gitsin.
2: O pis bir polisti. Her zaman da öyle oldu.
1: Acının yargılamana karışmasına izin vermiyor.
2: Antoni Stov hayatını böyle yaşıyordu öyle mi?

0: kalanın, çete yuvalarının katliamıyla bağlantısı var.
1: Merhaba.

0: 57 yıldır uyuyor dostum. 57 yıldır.
1: Şaka yapıyorum dostum.
2: Hasta bakıcı Carter.
1: Dostum kontrollerini yapıyordum. Az önce gözleri açıldı bu adamın.
3: Nerede olduğunuzu biliyor musunuz Bay Stowe? Size ne olduğunu biliyor musunuz? Hayret verici. Birkaç test daha yapalım ve onu normal bakıma alalım.
1: Tekrar hoş geldin ahbap.
4: Mac.
5: Başka gideceği yeri yok Val. 24 saat senin evini izleyen bir güvenliğin olacak.
4: Tanrım Mac.
5: Dediğim gibi tanıdık bir yüze ihtiyaç var. Paranın yetkisi de sende.
4: Biz boşanıyoruz.
5: Şu an elbette ondan boşanamazsın. Bunu sen de biliyorsun.
6: Sol yap ve salona ilerle.

0: Ben seni seviyorum Mark. Onu değil. Ama ona olanlar için sorumluluk hissediyorum.
1: Evet. Seni anlayabiliyorum.
2: Çok şaşıracaklar.
3: Buna eminim.
2: Bak güzelim, benim George adında 5 tane oğlum var, biliyor musun bunu?
3: Aa, bu çok güzel.
2: Burada değiştirilebilir 5 tane ızgaramız var Orji.
3: Tamam.
2: Çok amaçlı yatık ızgara.
3: Ve harika.
2: Şunu da hatırlatayım ki kanallar hiç yağlı kaldı. Her
3: bu
2: taraf
3: müthiş.
2: Tertemiz oluyor, biliyor musun? Onun için bunu hiçbir şeye değişmem. Dünyanın
3: müthiş
2: en güzel
3: şey.
2: Izgara...

0: Bayan Stop.
1: Saat kaç?
0: 6:30.
1: Ah, aman tanrım. Uyuyakalmışım.
0: Hayır hayır, sorun değil Bayan Stop. Ama şunu bilmelisiniz ki onlara hayır diyemeyerek tek başınıza yardımcı olmanız ahlaken uygun değil. Şaka yapıyorum Bayan Stowe.
2: Lütfen bana Valerie de.
0: O zaman sen de bana Clay'mi de.
1: Biliyor musun, o dün gece konuştu.
0: Ve...

0: B. B. D.
1: Pekala, hadi vücudunu çalıştıralım. Bazı duyularını yitirdiğini biliyorsun. Görüşün biraz bulanık olacak. Tat alma ve koku alma duyularının geri gelmesi uzun sürer. Tat alma duyularının ölmesi ise yaklaşık 6 ay sürer. Koku alma da bir o kadar. Sinir hasarı olduğunda ise 1 yıl kadar sürer. Ya da bir daha geri gelmeyebilir.

0: Ne yapıyorsun?
1: Özür dilerim. Çılgınca bir gün geçirdim.
0: Yapabileceğim bir şey var mı?
1: Hayır. Bir şey yok.
0: Sormam gereken bir şey var. O adamda ne buldun?
1: Açıklaması zor.
0: Evet.
1: Evet.
0: Biliyor musun, galiba yerime dönsem iyi olacak.
1: Tamam.

0: Hamile bir kadın içki içmemeli.
1: Evet, biliyorum. Ama bugünden itibaren bunlardan sonra... Bacağın nasıl?
0: Daha iyi sayılır. Sağ ol. Well, bu gece çok güzel görünüyorsun.

0: Bu arada adım Chad. Chad Manson.
1: Chad Manson. Bence soyadını hemen değiştirmelisin.
0: Manson, EN ile ON değil.
1: Clementine. Ben komadayken buraya birkaç kez uğradığını söylemişti. Yoksa sana borcum filan mı var?
0: Hayır. Ama sana parasını ödediğin bir bilgi getirdim. Bana gözlerimi dört açmamı söylemiştin ya, Kalaan denen adam için.
1: Evet.
0: Onu gördüm.
1: Gördün mü?
0: Evet. Sen o adamın evindeyken 10 dakika sonra geldi. Etrafı kolaçan ediyordu. Sonra polisler ve ambulans gelince yok oldu. Sana ulaşmaya çalıştım ama polisler sana yaklaştırmadı. Aramayı denedim ama ulaşamadım.
1: Sağ ol evlat. Chad.
0: Haberleri izliyordum. Tüm bu olanlar için suçluluk hissediyordum.
1: Bunlar er ya da geç olacaktı. Ne olursa olsun.
0: Bir ihtiyacın olursa haberim olsun.
1: Çantada ne var?
0: Taze meyve aldım. Seni son gördüğümde pek iyi beslenmiyor gibi görünüyordun. Görüşürüz.
1: Dikkatli ol.

0: Vay canına.
1: Merhaba.
0: Merhaba. Nasılsın?
1: İyiyim. Yani tad alma duyularım çalışmıyor. Toparlıyorum. Ve sinir uçlarım yanmış durumda. Bundan ötesi can sağlığı sayılır. Ya sen nasılsın? Her şey yolunda mı?
0: İyiyim Antonio, çok iyiyim. Burada ne işin var? Şefle mi görüşmek istiyorsun?
1: Evet.
2: Şuna bir baksana.

0: Üzgünüm.
1: Sorun yok.
0: Harika bir polisti.
1: Söyledim ya.
2: It's okay.
3: Girin.
0: Geri dönmek istiyorum.
3: Geri mi? Narkotik dedektifi olarak mı?
0: Bilmiyorum.
3: Hazır olduğunu mu düşünüyorsun? Hazır değilsin.
0: Hazırım.
3: Hayır. Değilsin. Masanda bulduklarımı bilerek geri dönmene izin vereceğimi mi sanıyorsun? Ben senin yerinde olsaydım, sen de benim yerimde, beni bunun için içeri tıkardın. Beyin hasarı olmuş ya da olmamış. Özgür biri olduğuna şükret. Onları yakalayacağız. Yaklaştık. Buckstow, ayakta ve onlarla olmanı görmek güzel. Bana şunu söyle. Çocuk sana ateş ettiğinde, Callahan'ın orada olduğunu biliyorum. Sonra da kendi eline ateş etti. O gece tam olarak ne oldu?
0: Hatırlamıyorum.
3: Hiçbir şey mi?
0: Bunu çözecek 7 ayın vardı. Ve şimdi bana soruyorsun. Beni mi bekliyordun?
3: Üzgünüm Stahl. Dediğim gibi, buralarda yürüdüğünü görmek güzel. Bir şeye ihtiyacın olursa bana bildir. Eski işin haricinde herhangi bir şey. Evet, anlaştık mı Stahl?
4: Evet.
5: Güzel.

0: Doğrusu gideceğini sanıyordum.
1: Rahatsız ettiğim için özür dilerim. Yakında gidiyorum.
0: Anthony. Bekle. Şu anda buradasın ve söylenmesi gereken neyse onu söyleyeceğim. Sen bir pisliksin. Korkunç bir adamsın. Val ne diyor biliyor musun? Sahip olduğun her şeyi ve daha fazlasını hak ettiğini. Narkotik polisi. Birileri senin arkanı kolluyor. Bir bağımlı. Bunlar bu işin bir parçası Anthony. Hiç onu düşündün mü? Belki bunların hepsi madde bağımlısı olduğun için olabilir mi diye. İşte hepsini anlatacağım. İşte hepsini yazacağı lanet kitap bu.

0: Üzgünüm.
1: Şunu söylemeyi kes.
0: İyi birine benziyor.
1: Herkes senden iyidir.
0: Bunu biliyorum.
1: Eskiden iyi bir insandın.

0: Temiz. Tamamen. Oyuna geldik. Bodrumları bile yok. Kalahan'ın daha önce buraya geldiğinden bile emin değilim.
1: Çatıları kontrol edin.
2: Koruyun.
3: Dikkatli olun çocuklar.

0: Bir saniye.
1: Merhaba.
2: Buraya gelmeye hakkın yok.
1: Bir dakikanızı alabilir miyim? Walt buralarda mı?
2: Walt yaptıkların yüzünden iki işte birden çalışıyor. Nedir bu?
3: Tanrım, Stowe. Bu kadar çok parayla gelmek için kimi dolandırdın?
1: Bu tür kazalar için birliğin sigortası var. Ve benim de paraya ihtiyacım yok. Ayrıca sanırım üzgün olduğumu söylemek istiyorum.

0: Valerie.
1: Merhaba Anthony.
0: Nereye gidiyorsun?
1: Mark'ın kanalda bir evi var. Ben de kalan eşyalarımı alıyordum.
0: Ben de benim gitmem gerektiğini düşünüyordum. Bugün gidebilirim.
1: Hayır. Burası senin evin ve burada olman lazım.
0: Uygun vaziyette değilsin.
1: Sen de öyle.
0: Her zamanki gibi çabuk oldu.

0: Evet.
1: Evet. Kendine iyi bak.
0: Bebeğe iyi bak, oldu mu?

0: Anthony, yeni numaram ve adresim burada. Bir şeye ihtiyacın olursa...
1: Girin.
2: Merhaba Bay Stoff. Rahatsız ettiğim için özür dilerim. Meyve işe yaramışa benziyor.
0: Sağ ol. Gitmem gereken bir yer var. Ben yarım saate kadar dönmüş olurum. İstersen kalabilirsin.
2: Nereye gidiyorsun patron?
0: Bir yanlışı düzeltmeye. Birazdan dönerim. Tamam mı?
2: Tamam. Harika.

0: Mark, Valerie orada mı?
1: Bir tür şaka mı bu ha? O sana dönüyor Anthony.
2: Tony. Tony.
3: Merhaba Bayan Stoff.
2: Merhaba Chet. Tony nerede?
3: Sanırım sizi aramaya gitti.
4: Bayan Stoff.

0: Al.
1: Adamım seninle görüşmek istiyor. Yoksa eski karın ölür.
2: O benim karım. Eski karım değil.

0: At silahını. Güzel, Anthony. Seninle konuşmayalı uzun zaman oldu.
1: Bırak gitsin. Beni al.
0: Çok iyi gidiyorduk Anthony. İkimiz de narkotik polisiydik. Tedarikçi bendim ama müşteri olmaya karar verdiğinde her şeyi mahvetti.
1: Ama asla kötü bir polis olmadım Gabriel.
0: Biliyorsun Anthony. Kim olduğunu anlamaman ölümcül hatan. İkimiz de kötü polistik. Sadece hücrede değilim, o kadar.
1: Özgürlük bu olsa gerek.
0: Uzun zamandır çok acı çekiyor olmalısın ha? Sen komadayken karını başka bir adam... Sence ne hissediyorum? Ortağımın gelmesini ve kazandığım her şeyimi benden almasını bekliyorum. Beni alt edecek tek kişi sendin. Ama sen bile başaramadın. Artık da başaramazsın. Evet, karını istedim. Ama hayır, hiç. Nedenini bilmek ister misin? Çünkü o zamanlar seni çok seviyordum. Biraz öyle değil mi? Seni seviyordu. Sana söylediğime geliyor. O gece vurulmuştun. Sana yalan söyledi. Cehenneme karını bilerek gitmeni istedim. Neden sanki komada kalmadın Anthony? Her zaman yıkılmaz bir Allah'ın belası oldun. Artık değilsin ama. New Orleans'taki işim bitti. Yeni sınırlara gidiyorum. Bir aile kuruyorum. Ben ve yeni karım. Nasıl istersin Tony? Ben bir baba olacağım. Bu arada çocuk kimden? Kasabadaki evdeki delil Anthony. Her şeyi hatırlıyorsun öyle değil mi? Beynin hala çalışıyor.

0: Konuşuyor mu Tony? Ama işte gerçekten güzel kısmı şu. Kahramanınla tanış. Dünyadaki en temiz polis. Daima Anthony Stowe'un namussuz bir polis olduğu şüphesi hakimdi. Namussuz polis öldürülür. Temiz polise yeni ışıl ışıl bir madalya verilir. Bu ülkeyi seviyorum.
1: Şahsi değil Tony. Ama benim için işe yarıyor. Sen de kabul etmelisin.

0: bir hata var.
1: Son derece tehlikelisin Van. Buna bayılıyorum.
0: Geçen son iki yılda bir şey öğrendim. Yarım kalan iş bırakmıyorsun. Şu anda en büyük yarım iş benim. Şimdi senin kaçman lazım tabii ama bana da teminat ve sigorta lazım.
1: Son konuştuğumuzdan bu yana kelime dağarcığını geliştirmişsin. Buradan çıkmayı başarırsan emekli maaşını alacaksın. İyi bir yaşam olabilir. Ama buradan çıkmayı başarmak istiyorsan silahını Bay Stov'a doğrultursun.
2: Anthony! Kalan! Van Hoffel!
3: Merhaba, ben Jimmy.
1: Kapa çeneni Jimmy!
4: İndirin silahlarınızı.
1: Tebrikler Anthony. Ne de olsa bir arkadaşın daha var.

0: Sakın yaklaşmayın. Yaklaşmayın, öldürürüm.
1: Duyuyor musun? Bitti.
0: Pekala, pekala, pekala. Pekala. Pekala.
1: Chad seni affeder. Ben affetmem.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam edecek.
1: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
2: Günaydın Türkiye.
3: Hadi kalk.
2: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı bir...

0: Sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Tribünü işte bu demek. Filenin Sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette. Erkek için en iyisi.
2: Bu var ya bu.
3: Yok, dersten çıkıyor.
2: Atıştırmalık?
3: Yok, ben doymalık takılıyorum.
2: Bir şey değmiyor.
4: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
2: Abi bu adam ne yiyor ya?
5: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
6: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya. Yaşandı.
7: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın.
8: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
9: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
10: 3 kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.

0: O anların dondurması O Ando. O Ando.
1: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Da rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
2: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
3: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
4: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
5: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
6: Yaşanacaksa. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacak.
7: Bu yaz herkes son bankla uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.

0: Bizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
1: Yaşanacaksa yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
2: Yaşanacaksa yaşanacak.
3: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double sos, Double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
4: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
5: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
6: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.

0: zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove Yoğun Onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacak.
1: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
2: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
3: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Has peşindeysen.
4: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
5: 3 kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
3: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
6: Yaşanacaksa yaşanacak.
7: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
8: Yaşanacaksa yaşanacak. Bu var ya,
9: yok dersten çıkıyor.
8: Atıştırmalık?
9: Yok, ben doyumalık takılıyorum.
8: Bir şey diyeyim ya.
10: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
8: Abi bu adam ne yiyor ya?
11: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
12: Koçak'la festival şimdi başlıyor.

0: biraz.
1: Hadi!
0: Ah,

0: Ne kadar güzel çiçekler değil mi? Evet, onu suya koyalım mı?
1: Evet.
0: Evet. Suya koyduğumuzda daha güzel olacak.

0: Dedektif, birinin arkanı kollaması gerekiyor.
1: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu. Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sunar.

0: Barış. Uzun zaman önce kurucular büyük şehrimizi kurmadan önce bu kelime tamamen anlamsızdı. Bir rüya kadar ulaşılmaz bir amaçtı. Şimdi 200 yıl sonra hepimiz barışın kesinlikle ulaşılabilir olduğunun canlı örnekleriyiz. Bunun sebebi elbette ki topluluk sistemimiz. Bilgelik, cesurluk, dostluk, dürüstlük ve fedakarlık. İnsanları kişiliklerine ve yeteneklerine göre bölerek her bir grubun toplumsal düzeni korumakta kritik bir rol oynadığı bir toplum yarattık. Ama elde ettiğimiz bu uyum şu an küçük ama son derece tehlikeli bireylerden oluşan bir grubun saldırısında. Biz onlara uyumsuzlar diyoruz. Özlerinde insanlığın eskiden sahip olduğu en kötü özellikler var. İsyankar, sapkın ve kontrol edilemezler. 5 gün önce cesurlardanmış gibi davranan yoldan çıkmış bir uyumsuzlar grubu fedakarlığı vahşice istila etti. En değerli üyelere saldırarak topluluk sistemini yıkmaya çalıştıkları açıkça görülebiliyor. Bu uyumsuzlar kendileri ayak uydurmayı başaramadıkları için sistemimize karşı çıkıyor. Mesela son söylentilere göre fedakarlıkla düzenlenen saldırının arkasında aslında ben varmışım. Bu uyumsuzların propagandasından başka bir şey değil. Kendimi kaçaklara, adalete teslim etmeye adıyorum. Konsey lideri vekili olarak haklarımı kullanarak güvenliğimize karşı bütün tehditler ortadan kaldırılıncaya kadar sıkı yönetim ilan ediyorum.
1: Cenine söyle, ele geçirdik.
0: İnsanlıktan geriye kalanlar sadece biziz. Şehrimizi kuşatan geniş duvarlar belki bizi çevremizdeki zehirli etkilerden koruyabilir. Ama bizi içten zehirleyebilecek diyen her şeyle savaşmak görevimizdir. Çünkü medeniyetin son umudu olduğunuz zaman barış sadece bir amaç değildir. Aynı zamanda sorumluluktur. Barışın tek ve gerçek düşmanına karşı birlik olmak bize düşüyor. Yani uyumsuzlara.

0: Bize yardım edin. Lütfen yardım edin. Lütfen. Lütfen bize yardım edin. Bize yardım etmelisiniz.
1: Kusura bakma. Ama gitmek zorundasınız. Siz buraya ait değilsiniz.
2: Hepsi onun suçu. Will'i öldürdü.
0: Hayır.
3: Niye onu sen? Neden yaptın? Nasıl öldürdün? Hiç neden yaptın?
0: Anne. Anne.
4: Hepimizi sen öldürdün.

0: Evet. İşte bu. Ve 3.
1: Daha yükseğe.
0: Merhaba.
1: Daha yükseğe. Daha evet. Yükseğe.
2: Tamam, herkes sınıflarına
0: tamam.
2: Dönsün hadi.
0: Tamam, hadi bakalım. Hadi. Görüşürüz.
3: Sadece farklı bir şey yapmak istedim.
0: Anlıyorum.

0: Kesinlikle farklı olmuş.
1: Beğenmedin
0: mi? Yo, beğendim. Hem de çok. Sadece şaşırdım, hepsi bu. Ne oluyor Trace?
1: Hiçbir şey. Ben iyiyim. Sadece...
0: Hala kabus görüyor musun?
1: Hayır.
0: Aramız iyi. Sen ve benim. Başka hiçbir şey bilmem ama biz iyiyiz.
2: Günaydın. Herkese iyi günler.
0: Çalışma zamanı.
2: Bütün çiftçiler kubbede içtimaya. Bütün çiftçiler kubbeye.
1: Burada daha ne kadar kalmamız gerekiyor Fa?
0: Gitmenin güvenli olduğundan emin olana kadar.
3: Evet, müsaade. Hadi çabuk, bunlar çok az. Evet, çocuklar artık ben sana yoklarım. Hadi kalkalım. Evet, bana ver. Hadi.
4: Hadi şuraya koyar mısın?
3: Devam edelim.
4: Tamam, acele et hadi.
3: Şimdi de bunları taşıyacağım. Evet, bunlar da çok.
0: Merhaba.
1: Merhaba.
5: Evlat. Beni görmezden gelemezsin. Bir sonraki hamleni düşündüğünü biliyorum ama bilmediğin şeyler var.
1: Marcus, lütfen bizi yalnız bırak.
5: Annem fedakarlıktan seni kurtarmak için dönmedi. Jen'inden bir şey saklamaya çalışırken öldü. Fedakarlığa emanet edilmiş
0: Marcus,
5: bir şey.
0: Marcus, dur. İstediğin her neyse alamayacaksın.
5: Düşmanınız olan ben değilim.

0: bulmuşsunuz.
1: Natalie Vendrup Pure'un evinden çıktı. Söylediğiniz gibi. İçinde ne olduğunu söylemeyecek misiniz?
0: Kuruculardan gelen halkımızın hak ettiği geleceği garantileyecek bir mesaj. Uyumsuzlar toplumumuzu yok edecek. Tabii biz onları yok etmezsek. Ve artık edebiliriz. Ancak bu kutuyu sadece bir uyumsuz açabilir. Bulun onları. Hepsini bulun.
2: Mutlulukla git. Mutlulukla git. Mutlulukla git.
3: Teşekkür
2: ederim. Mutlulukla git. Mutlulukla git. Mutlulukla git.
4: Bu sevgi ve barış saçmalığına ne kadar devam edebilirim bilmiyorum.
3: Dostluk da böyle. Aralarına karışmaya çalışıyoruz.
4: Gerçekten karışmaya çalışıyorum ama olmuyor.
5: Geçebilir miyim? Aa, buradayım. Tamam işte
6: gördün
5: o.
6: Gördün mü?
5: Bak bir gökkuşağı. Çok güzel. Barışçıl yaklaşımla beraber anlamsız ve sanal bir samimiyet. Burayı seviyorum. Teşekkür ederim. Mutlulukla git. Ups. Aa, affedersin hey Trish. Bu arada saçını gerçekten beğendim. Bilerek mi böyle garip bir şekilde kestin?
3: Getir. Niye yiyeceğini alıp oturmuyorsun ha?
5: Yoksa ne olur? Ve artık resmen kaçak olduğumuza göre birbirimizi kollamalıyız.
7: Ne? Resmen kaçak da ne demek?
3: Hadi.
5: Aa, bilmiyor
3: gidelim
5: musun?
3: Trish hadi.
5: Caleb'a söylemediniz mi? Jenny'nin fedakarlığa yapılan saldırının uyumsuzlar ve destekçileri tarafından düzenlenmiş olduğunu iddia ettiği için öyle.
7: Yani bütün suçu bize mi atıyorlar?
5: Evet.
3: Jenny'nin konseyden sıkı yönetimi ilan etmelerini istemek için bir bahane gerekiyordu. Ve buldu işte.
8: Evet, bugün gerçekten hava çok sıcak değil mi?
9: Aa, evet, ama bayıldım.
8: Kesinlikle denemelisin, evet.
9: Bunun tadı da çok iyi.
3: Şu an için en iyi seçenek dostlukta kalmak.
9: Sen neredeydin?
3: Kulağımızı dört açmalı, cesurların nerede olduğunu öğrenmeliyiz. O zaman harekete geçeriz.
4: Jenny'i öldürmemiz gerekiyor.
9: Aa, evet. Bence de
3: biliyorum. Ama henüz hazır değiliz.
9: Tamam. İster misin sen? Biraz daha vereyim mi?
7: Tris, sen bunu ciddi söylemiyorsun değil mi?
4: Hayır, ciddi söylüyorum. O ölene kadar durmayacağım.
7: Tris, insanları öldürüp duramaz.
5: Doğru söylüyor, ablanı dinle. Tris, bence bilgiliğe gidip Jenny'i kendin öldürmelisin. Caleb'ın ölmesine seyirci kalamazsın değil mi?
10: Sen çok iyi ol. Geçenlerde düşüp bacağını kırmışsın.
4: Ne?
5: Hadi ama biliyorsun işte. Ailende olduğu gibi.
3: Hayır. Bırak onu.
11: Ne yaptığınızı sanıyorsunuz siz?
3: Hadi.
11: Ofisime gelin. Şimdi. Herkes afiyet olsun. Afiyet olsun.
3: Tamam, sakin ol. Sakin ol. Sakin ol.
11: Buraya sığınabilmeniz için şiddet uygulamamanız gerektiği konusunda açık değil miydim?
5: Bir daha böyle bir şey olmayacağını garanti edebilirim.
11: Her ne olursa olsun, bizimle burada daha fazla kalamazsınız. Varlığınız son derece rahatsızlık yaratıyor.
4: Açıkçası buradaki sığınma durumumuz zaten çok uzun sürmeyecekti. Öyle değil mi? Çünkü Jenny'ne karşı çıkmayı göze alamazsınız.
11: Bizi kesinlikle anlamıyorsun.
12: Hayır, bakın sizi anlıyorum. Bu olaydan uzak kalamazsınız ama... Bir gün ortaya çıkacak ve Jen'in sahip olduğunuzu sandığınız bütün gücünüzü elinizden alacak.
3: Bak Joanna, bize biraz daha zaman vermelisin. Kalan cesurların nerede olduğunu bulmalıyım, sonra gideriz.
11: Sonra ne olacak? Bilgeliğe mi saldıracaksınız? Buna izin veremem.
3: Kimse sizden bunu istemiyor. Birkaç güne ihtiyacımız var.
11: Bir...
4: Bir ne?
11: Bir şans daha. Bakın, dostluk demek bağışlamak demektir. Hem başkalarını hem kendini. Acı çekiyorsun Triss. Kalbim seninle. Sevdiklerini kaybederken hiçbir şey yapamamanın nasıl bir şey olduğunu bilirim. Ama Jenny'ni öldürmek anneni geri getirmeyecek. Biliyorum öfkelisin ama seni tüketmesine izin veriyorsun. Ne oluyor?

0: Beyler, dostluğa hoş geldiniz. Bu ziyareti neye borçluyuz?
1: Bu bir sosyal ziyaret değil Joanna.
2: Uyumsuzları arıyoruz.
0: Anlıyorum. Yardım için elimizden geleni yaparız.
2: Topluluğunun test edilmesi için gönüllü olmalısın. Bilgeliğin yeni görüntüleme teknolojisi. Artık konseyin başında Jen'in olduğu için onay süreci biraz daha hızlı oluyor.
0: Yetki alanınızı aşıyorsunuz.
1: Hadi ama Joanna. Dostluğun o meşhur nezaketine ne oldu? Kolay yoldan mı yoksa zor yoldan mı? Seçim sana kalmış.
0: Pekala. Ama gönülsüz olarak.
1: Tamam, başlayabiliriz. Çabuk olun. Toplanın hadi.
3: Hızlı olun. Test için kubbeye hadi toplansın. Hadi. Lütfen zorunlu test için kubbeye gidin. Tekrar ediyorum. Bütün dostluk üyeleri zorunlu test için kubbeye toplansın.
4: Binaya giriyoruz. Hadi içeri girin. Hadi çabuk olun.
5: Hadi.
6: Hiçbir şey yapamaz.
5: Sakin ol.
6: Hadi.
7: Neler oluyor böyle?
6: Şuraya baksana.
8: Bina kontrol altında. Tekrar ediyorum. Bina kontrol altında.
2: Bir şey söyleyeceğim. Kapının önüne yapışıp kalmış gibi görünüyorsun.

0: Erik burada. Hemen gitmemiz gerekiyor, hadi.
1: Yukarıda ne var?
0: Bekleyin.
2: Sadece ofisim.

0: silahlı iki nöbetçi var.
1: Pencereden mi çıkacağız?
2: Ayrılmamız gerekiyor.
3: Evet, tamam. Pekala. Herkes başının çaresine baksın.
2: Güzel.
1: Buradalar! Hey! Hey!
4: Koşun, koşun!
1: Erik, tamam, buradalar! Hadi. Çabuk kaçıyorlar!
2: Evet. Tamam. Hazır mısın? Hadi.
5: Neredeler?
1: Pencereden kaçtılar.
5: Kubbeye doğru yaya olarak kaçan 3 kaçak var.
1: Birini buldum.
6: Tekrar ediyorum. Yaya olarak kubbeye gidiyorlar.
1: Herkes bu tarafa. Şuradalar.
7: Affedilme talep
1: hemen
7: ediyorum.
1: Yere, hemen
7: sen
1: yere.
7: Fedakarlığın lideriyim. Bu benim hakkım.
5: Tutuklayın şunu.
3: Oo.
8: Gidelim.
3: Tamam. Pekala, tamam, tamam.
9: Hadi çabuk. Koşun, hadi. Koşun. Hadi. Hadi. Devam edin!

0: Hadi. Hadi. Dinleyin.
1: Ne oldu?
2: Tren.
0: Hadi koşun, hadi. Yürüyün, hadi.
2: Keylan.
0: Siz devam edin.
2: Hadi.
0: Koru beni.

0: Koş koş koş koş koş.
1: Gelin.
0: Acele et. Hadi.

0: nasıl giriş yapacağınızı gerçekten iyi biliyorsunuz.
1: Topluluksuzlar.
0: Dostluk mu? Ama tavırların cesurluğa benziyor. Bunun ne olduğunu hiç anlamadım.
1: Tek istediğimiz şehre gitmek etti bu.
0: Kusura bakma ama bu tren bizim. Ayrıca yükümüze zarar verdiniz.
2: Evet, doğru.
3: Ama bu kumaş topları fedakarlığa ait. Siz de topluluksuzsunuz değil mi?
4: Caleb.
3: Eskiden fedakarlıktaydım. Bu kumaş toplarını size kıyafet yapmak için kullanırdık.
0: Yani sizden çaldığımızı mı söylüyorsun?
3: Hayır. Ben artık fedakarlıkta değilim. Yani teknik olarak benden çalmıyorsunuz ama bu hırsızlık değil. Yani belki de öyledir. Bu anlamına bağlı. Hırsızlık da olabilir, hayır işi demek de.
0: Evet,
3: İkisi de aynı aslında.
0: Tamam.
4: Yeter artık.
1: Herkes
4: yeter.
1: Sakin olsun. Ne demek istediğinizi anladık. Treninizden ineceğiz.
0: Anlaştık. Herkes sakin olabilir mi? Tamam. Neden bir yere oturmuyorsun?
2: Hayır.
4: Caleb!
3: Dur, yardım etmeye çalışıyorum.
4: Etme.
0: Anlaşılan çok eğlenceli olacak.
1: Herkes biraz sakin olsun. Tamam mı?

Yeah.

Ya.

0: Tobias Eaton.
1: Bir daha söyle.
0: Tobias Eaton.
1: Nasıl yani? Onu tanıyor musun?
0: O benim.
2: Gerçekten mi?
1: Biz de seni arıyorduk.
3: Ford, neden söz ediyor bu adam? Ford.

0: Beni takip et. Triss, özür dilerim, yardım etmek
1: tamam,
0: istedim.
1: Hadi şunları halledelim.
2: Four. Four. Seni neden arıyorlar? Adanı nereden biliyorlar?
3: Tamam, şunları kaldırmama yardım et hadi.
1: Bu o muymuş?
3: İlerle.
1: Hadi. Hadi. İş halledelim. Tamam.
3: Kaldır dedim sana
0: şunları. Topluluksuz burası mı?
3: İlerle.
0: Akıl alır gibi değil.

0: Tobias.
1: Anne.
2: Onun öldüğünü sanıyordum.

0: Bana lütfen burada neler olduğunu anlatın.
1: Tobias'ın babası bana çok kötü davranıyordu. Ondan kesin olarak kaçmanın tek yolunun tamamen ortadan kaybolmak olduğunu biliyordum. Fedakarlık sahte bir ölüm için bana yardım etti. Marcus'ın imajını korumak için her şeyi yaparlardı.
0: Yani onu Marcus'la yalnız mı bıraktın?
1: O zamanlar çok gençtim. Ona yaklaşık bir yıl önce ulaşmaya çalıştım. Sonunda tekrar bağ kurma zamanı geldiğini düşündüm. Ben hala senin annenim.
2: Hayır, benim annem öldü. 6 yaşımdayken cenazesine gitmiştim. Benimle bağ kurmaya değil, sadece kullanmaya çalışıyordu. Tıpkı şimdiki gibi.
0: Neden?
2: Bir ordu istiyor.
3: Bir ordu mu?
1: Bir ittifak kurmak istiyorum.
2: Yo, intikam istiyorsun.
1: Bu benimle ilgili değil. Mesele bir grubun diğerlerinden daha çok şey hak ettiğini söyleyen sisteme son vermek. Bu şehir duvarlarla kuşatılmış olabilir. Ama hapishane gibi olmamalı.
3: Sanırım bu biraz aşırı oldu.
1: Hı?
3: Topluluk sistemi mükemmel değil ama hapishanede denemez.
1: Tahmin edeyim. Bilgelik mi?
3: Bilgelikteydim.
0: Jenny'ni öldürmek mi istiyorsun?
1: Kesinlikle. Marcus'la evliyken onu iyi tanırdım. İnanın bana, o kadının yapamayacağı şey yok. Ama bence bunu zaten biliyorsunuz.
2: Triss, ona güvenemeyiz.
0: For belki
1: bildi. Seninle aynı taraftayız Triss. Hiçbir topluluğa uymadığım için topluluksuzum. Sen de birden fazlasına uyduğun için uyumsuzsun. Ama ikimiz de Jenny'ne karşı tehdidiz. Eğer gereken buysa halkım savaşmaya hazır.
2: Sonra ne olacak?
1: İktidardakilerden kurtulacağız.
2: Ondan sonra ne olacak? Jenny'ni öldürünce iktidara kim geçecek? İşte her zaman anlatmadan es geçtiği kısım tam olarak bu. Şahsi meselen olmadığını söyleme. Bu sadece seninle ilgili.
1: Kalan cesurların nerede saklandığını biliyorum.
0: Nerede?
1: Dürüstlükte sığınmaya başladılar. Bildiğim kadarıyla hala oradalar. Düşünsene. Eğer güçlerimizi birleştirirsek topluluksuzlar ve cesurlar birlikte durdurulamazlar.
2: Öyle bir şey olmayacak. Konukseverliğin için teşekkür ederiz ama yarın sabah hep birlikte buradan gidiyoruz.
0: Var, belki bu sayede.
1: Tobias, lütfen tekrar düşün.
2: Sakın! Sakın bana bir daha öyle deme. Benim adım For.
1: Üzerini sen mi örtüyorsun, ben mi?

0: Sana ondan söz etmem gerekirdi. Başka sır yok. Tamam mı?
1: Affedersin. Seni uyandırmak istememiştim. Onu uyurken izlemeyi hep çok sevdim. Sanırım sabah dürüstlüğe gideceksiniz. Dinle. Ben sadece onun iyiliğini istiyorum.
2: Onu tanımıyorsun bile.
1: Öyle olmasını isterdin değil mi? Ama bence içten içe onu çok iyi tanımamdan korkuyorsun.
2: Korkmuyorum.
1: Tabii ki korkuyorsun. Sonunda gerçekleri nasıl biri olduğunu görmesinden korkuyorsun. Sen ölümcü. Buna inanmıyor musun? Ona sor.

0: Ben sizinle gelmiyorum.
1: Ne?
0: Dürüstlüğe. Sizinle gelmiyorum.
1: Sen neden söz ediyorsun?
0: Planınız ne? Diğer cesurları bulacaksınız, sonra bilgeliğe saldırıp cinini öldürerek iç savaş mı çıkaracaksınız? Kusura bakmayın ama ben, bu işler bana göre değil. Ben sizin gibi değilim. Ben belki de fedakarlığa geri dönerim. Ailemizden geri kalanlarla ilgilenirim. Belki işe yarayabilir.
1: Caleb, fedakarlıktan geriye bir şey kalmadı.

0: Sen iyi misin?
1: Şu dürüstlüğe gidelim.
0: Tris. Caleb'ın sorumluluğunu aldığının farkındayım. Ama o kendi seçimini yaptı. Herkesi koruyamazsın.
1: Kimseyi koruyamıyorum ki.
0: Kimse koruyamaz. Gitmesi senin suçun değil. Olanların hiçbiri senin suçun değil.

0: Diana doğruyu söylüyordu. Kendini affetmen gerekiyor.
1: Teşekkür ederim.
2: Bütün topluluklara ikinci emre kadar sokağa çıkma yasağı uygulamaları talimatı verilmiştir. Tekrar ediyorum. İkinci bir emre kadar bütün topluluklara sokağa çıkma yasağı uygulamaları talimatı verilmiştir.

0: Kaybolduk onları.
1: Evet. Four!
2: Hey!
1: Hey.
2: Four! Kimler geliyor?
3: Ah, Four?
1: İşte orada.
2: Nasılsın Four?
3: Sizi gördüğüme sevindim.
0: Nasılsın Uray?
3: Şimdi daha iyiyim. Yatıp uzanmak pek bana göre
1: değil. Chris! Christina! Seni görmek çok güzel.
4: Seni de. Will'den haber alabildin mi?
1: Hayır.
4: Hiç mi?
1: Hiç.
4: Başına bir şey gelmiş olmalı. Şimdiye kadar beni bulurdu.
5: Merhaba.
1: Merhaba.
5: Nasıl gidiyor?
0: Kaç cesur var?
5: Toplamda 175.
0: 175 o kadar mı?
5: Diğerleri Max'i takip etti. İhtiyacımız olanın yarısı bile
0: Hayır.
5: değil.
0: Durun! Silahlarınızı indirin.
5: Hey! Onlar bizimle.
0: Kim olduğunuzu biliyoruz. Son uyarı. Silahları bırakın. Pekala. Yavaş olun.

0: Adım Jack Hank. Buranın lideri
1: benim. Evet, kim olduğunu biliyoruz. Dürüstlük için bir tehdit değiliz.
0: Bu sizin doğrunuz olabilir. Benim köle olmak zorunda değil. Kesin bildiğim tek şey ikinizin de ayaklanmaya teşvik ve saldırı düzenlemekten dolayı arandığınız.
2: Hepsi yalan.
0: Dürüstlükten değilsiniz, yoksa kabul ederdim. Ama mevcut şartlar altında ne yazık ki sizi konseye teslim edeceğim. Kendinizi orada savunabilirsiniz.
2: Bari bizi şimdi öldürün. Cen'in bizi bulursa mahkemeye çıkacak kadar yaşamayız.
0: Bundan şüphe ederim. Konseyi asla ezemez.
2: Bundan emin misiniz? Onu kim durduracak, siz mi?
0: Topluluk kanunları uygulanmalı.
1: Tamam, durun.
3: Tek bir soru sorabilir miyim?
1: Tek bir soru soracağım. Cen'in en zekiler bilgelik olduğu için yönetim onlarda olmalı diyor. Dürüst olduğunuz için yargının sizde olması gerektiğine inanıyor musunuz?
0: Kabul ediyorum. Buna ben de inanıyorum.
1: Öyleyse dürüstlükte yapılacak bir mahkemenin bilgelikteki bir mahkemeden daha adil olacağını söyler misiniz? Hı.
0: Cevabım evet. Bence dürüstlükteki bir yargılamada adaletin yerini bulma şansı daha yüksek. Yani konseyden yargı gücünün dürüstlüğe geçmesini istememi mi istiyorsunuz?
1: Hayır, dürüstlüğe başlamanın şartı olarak gerçeklik serumu uyguluyorsunuz. Öyle değil mi?
0: Böyle şeyleri topluluk dışında tartışmayız.
1: Bu oldukça kaçamak bir yanıtmış.
0: Kaçmak sahtekarlık
1: değil. Tam olarak dürüstlük de değildir.
0: Evet. Öyle bir seruma sahibiz.
1: Bizde de kullanın o halde.
2: For.
1: Suçlu çıkarsak konseye teslim oluruz. Suçlu değilsek iki hayat kurtarmış olursunuz. Ayrıca sağlık dostlar edinirsiniz.
0: Pekala. Ama serumun sert olabileceğini bilmelisiniz. Zaten doğru sözlü olma eğilimindeki dürüstlük üyeleri için yapıldı. Herkes sırlarını açıklamayı o kadar kolay bulmayabilir.
2: Bunu yapmak istemiyorum.
1: Zorundayız. Zaten ikimizin de ölmeye değer sırları yok.
0: Doğruluk sizi özgür kılsın.

0: Torbayı asıl ettin. Cesurluktaki arkadaşlarınızla fedakarlığa saldırmakla suçlanıyorsunuz. Bu doğru mu?
1: Komplo kurmadım. Ama saldırdım. Cininin kontrol ettiği bir simülasyonun etkisindeydim. Yanına aldığı diğer cesur.

0: doktorlarla birlikte. Triss beni buldu. Simülasyondan kurtarmayı başardı ve birlikte savaşarak kaçtık.
1: Yani saldırıyı Jen'in mi organize etti?
0: Evet.
2: Çok saçma. Bu mümkün değil. Çok kötü oldu ama.
1: Son bir şey daha. Jen'in cesurları kötü yola sürdü.

0: onu bırakamadım.
1: Dürüstlüğünüz için sağ olun.
2: Dürüstlüğünüz için teşekkür ederiz.
1: Tobias Eaton, bu yargılama bitmiştir. Ve fedakarlığa saldırı suçundan beraat ettiniz. Bayan Pryor, buyurun. Doğruluk sizi özgür kılsın.

0: Chris Pryor. Bay Ethan onu simülasyondan kurtardığınızı söyledi.
1: Evet.
0: Öyleyse simülasyonun etkisinde değildiniz.
1: Değildim.
0: Bu nasıl mümkün olabilir?
1: Çünkü ben bir uyumsuzum.
2: Aman Tanrım. Bu nasıl olur? Nasıl olur?
1: Onca zamandır gerçekten aramızda mıyız?
2: Doğru mu?
0: Yani arkadaşlarınıza hiçbir şekilde zarar vermediniz mi?
1: Verdim. İkisine de.
0: Kime?
1: Anneme. Ben önce onun ölümünü izledim. Sonra da babamın. Beni kurtarmaya çalışırken öldürüldüler.
2: Çok zor. Gerçekten.
1: Ve ben.
0: Bayan Pryor, karşı koyarsanız serum size acı verecektir.
1: Arkadaşım. Arkadaşımı öldürdüm. Beni vurmaya çalışıyordu. Ve ben. Ben önce davrandım.
0: Adı neydi?
1: Söyleyemem.
0: Adı neydi?
1: Will. Will'i öldürdüm. Çünkü insanlar bana yaklaşınca böyle oluyor işte. Niye? Ya zarar görüyor ya da ölüyorlar. Kendimi affedemiyorum.
0: Dürüstlüğünüz için sağ olun.
3: Dürüstlüğünüz için teşekkür ederiz.
4: Triz. Özür dilerim. Ben.
1: Bunu yapmak istemediğimi sana söyledim.
4: Ben.
1: Kristin.
5: Git. Git.
6: Fedakarlık simülasyonu tamamlandı. Cesurluk simülasyonu başlıyor.
7: Efendim, uyumsuzun hayati göstergeleri düşüyor. Simülasyondan çıkmazsa onu kaybedeceğiz.
8: Ne zaman söylersem o zaman duracaksınız. Başaracak. Simülasyondan geçecek.
6: Cesurluk simülasyonu başarısız oldu.
7: Uyumsuz ses deneyi altı artık kullanılabilir değil.
8: Pekala, kapatın.

Ne zaman kaybediyoruz? Bütün uyumsuzların aynı olacağını tahmin ediyordum. Ama bazıları diğerlerinden güçlüymüş. Personeli uyumsuz göreviyle ilgilenmeleri için gönderin lütfen. Daha çok çabalamalıyız. Çok özel bir uyumsuz bulmalıyız.

0: korkutucu erkek arkadaşın nereye gitti?
1: Herhalde arkadaşlarıyla bir şeyler yapıyordur.
0: Sana eşlik edebilir miyim? Yüksek yerleri severim. Buradan bakınca her şey çok daha küçük görünüyor, öyle değil mi? Kulağa çılgınca geldiğini biliyorum ama bazen duvarın ötesinde ışıklar gördüğümü düşünüyorum. Sadece çorak topraklar var. Ama geri kalan sadece bizler olamayız. Değil mi?
1: Ah, koş! Silahlar nerede?
0: Zemin kaptan.

0: Anne. Anne. Anneme bir şey mi yaptılar?
1: Bak bende ne var. Gördün mü? Sorun yok. Bu sadece herkesi uyutan bir şey. Bana bir iyilik yapar mısın? Şu merdivenlerin tepesine çık ve annen seni almaya gelene kadar da inme.
0: İnmeyeyim mi yani?
1: Tamam mı? Bunu yapabilir misin? Cesur ol, tamam mı? Tamam.

0: Merhaba.
1: Neden sadece biz uyanığız?
0: Çünkü biz uyumsuzuz. Hadi yardımın gerekiyor. Şunu açmalıyız. Buraya ah, yardımın gerek. Hadi.
2: Hey!
3: Bakın kim ortaya çıkmaya karar vermiş. Seni tekrar görmek güzel. Pekala. Korkulacak bir şey yok. Sadece rutin bir denetleme. Sonra herkes işine dönebilir. Merhaba.
4: Uyumsuz. %10.
3: Olamaz. Neredeyse normalsin. Bu çok sıkıcı.
5: Bu görevimizin bir parçası değil.
3: Ne olmuş yani? Bildiğim kadarıyla diğerleri zaten kanun kaçağı.
5: Şu işi hızlı bir şekilde bitirelim. Diğerleri de birazdan uyanır.
3: Merhaba tatlım.
6: Benim o...
4: Uyumsuz. %40.
3: Ne yazık ki sen de değilsin.
6: O kadın aşağı inmememi... O kadın aşağı inmememi söylemişti.
3: Onu dinlemen gerekirdi.
5: Yeter. Onu da test etmemiz gerekiyor. Eric. Jen'in herkesi test etmemizi söyledi.
4: %100.
5: Vay canına.
3: Ne oldu?
5: Aradığımız uyumsuzu bulduk.
3: Saçmalama.
4: Uyumsuz. %100.
5: Kızı araca bindir. Ben de Jen'ine haber vereyim.
3: Şanslı olduğunu sanıyorsan yanılıyorsun. Ama seni öldürmüş olmamı dileyeceksin.

0: Kımıldama!
1: Geri at!
0: Silahlarınızı indirin! Kımıldamayın!
1: Sana söylüyorum.
0: Kımıldama!
1: Hadi.
2: Merhaba. Teşekkür ederim.
3: Silahın olduğu için şanslısın Ford. Silahsız bir şey yapamadığını ikimiz de biliyoruz.

0: Onun artık güvende olduğunu mu sanıyorsun? Yanılıyorsun. Jin'in seni aramaktan asla vazgeçmeyecek.
1: Neden? Ondan ne istiyor? Söyle.
0: Bu tam Jin'in ihtiyaç duyduğu kişi. O mükemmel bir denek. Bu beni korkutmalı mı?
1: Yüzlerce insanın ölümünden sen sorumlusun. Bunun cezasını biliyorsun değil mi?
0: Dinle. Ben ellerimde kanla yaşamanın bir yolunu bulurum. Ya sen? Ya sen?

0: Bu şeyler neden çıkmıyor?
1: Tek bildiğim bir ilaç verildi. Kendime geldiğimde her yer birbirine girmişti. Hek, burnunla oynama.
2: Evet, doğru söylüyorsun. Bu haklı.
3: Evet, ona katılıyorum.
4: Neden böyle oldu?
0: Evet, fark ettim.
4: Bu işin içinde başka bir şey
0: ona katılıyorum.
5: Bunun anlamını biliyorsunuz. Teşekkür ederiz yardımlarınız için.
6: Keşke fazlasını yapabilseydim. Jenny'nin böyle bir şey yapabileceğini bilmiyordu.
5: Karşı koymanın zamanıdır.
7: Yeterli sayıda değiliz.
5: Olacağız. Topluluksuzlara gideceğiz.
8: İkinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacak.
5: Eriki duydun.
8: Tekrar
5: Jenny'nin peşini asla bırakmayacak.
8: İkinci bir emre kadar sokağa
5: tek seçeneğimiz bu.
9: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
10: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
11: Ama ne otel?
12: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
11: Trivago'ya bakmadın mı?
13: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
12: Gerçekten mi? Kanıtla.
13: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
11: Favori sitendekini bile.
13: Aynı otel. Yarı fiyatına.
11: Trivago'ya bakmamış.
12: Trivago'ya bakmadım.
14: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
15: Parasının kıymetini bilenler.
16: Biziz biz.
17: Biziz.
18: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
16: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
18: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
16: Para mı kaybettirir?
18: İşte bunlar hep kireçte. Duş başlığında bile var.
17: Biz en iyisi kalgona geçelim.
18: Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın. Makineniz uzun yaşar
19: kalgonla. Hala etkisindeyim.
20: İnanılmaz bir goldü.
19: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
21: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
22: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
23: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
22: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
23: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
24: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
25: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. Sadece Oral-B klinik beyazlık teknolojisi lekeleri ovalamak yerine hassasça kaldırır ve yeni leke oluşumunu önler. Hem de bir günde Oral-B'yi %50 nakit iadeyle şimdi dene.
26: Aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinksat'la bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.

Atasay öyle bir kampanya yapmış ki 2026'nın çok konuşulacak altın düğün setlerini düğünümde tak tak takıyorum. Tarzıyla farklı.

0: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor.
6: Atıştırmalık?
7: Yok, ben doyamalık takılıyorum.
5: Bir şey diyeyim mi?
8: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
5: Abi bu adam ne yiyor ya?
9: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
10: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
11: 3 kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
12: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
13: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: anların dondurması Oando.
1: Oando.
2: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.

0: Ama ne otel?
1: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
1: Gerçekten mi? Kanıtla.
2: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
0: Favori sitendekini bile.
2: Aynı otel. Yarı fiyatına.
0: Trivago'ya bakmamış.
1: Trivago'ya bakmadım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Yeni Ariel hepsi bir arada Pots. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de Pod'la çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
5: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
6: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
7: 3 kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
8: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
9: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
10: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Günaydın Türkiye.
3: Hadi kalk.
2: Yine milyonların kalbinin aynı anda.

0: Sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Tribünü işte bu demek. Filenin Sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
2: Günlük lekeler dişleri sarartabilir. Manuel fırçalar lekelerin bir kısmını giderirken Oral-B IO daha etkili temizler. Işıltılı beyaz fırça başlığı plağı temizler ve yüzey lekelerini gidererek dişleri parlatır. Dişlerin %100 daha temiz ve bir günde daha beyaz olur. Mükemmel temizlik Oral-B ile başlar.
3: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
4: Atıştırmalık? Yok, ben doyumalık takılıyorum.
3: Bir şey diyemiyor.
5: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
3: Abi bu adam ne yiyor ya?
6: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
7: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
8: Ama ne otel?
9: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
8: Trivago'ya bakmadın mı?
10: Ben 4200'e buldum.
11: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
8: Trivago'ya bakmamış.
11: Otel mi? Trivago.
12: Koçak'la bir karat tek taş hayalini gerçeğe dönüştürmenin tam zamanı. D-Color kusursuzluğuyla D-Unique. Her kadının doğal hakkı olan tek taş şimdi Koçak'ta. Koçak.
13: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
14: Cesurluktan olsam da değilim. Sen alınma Max.
15: Bizim için değerli olduğunu ispatla. Sonra istediğin şeyleri tartışabiliriz.
14: Harika. Ne zaman başlıyorum?
15: Hadi arkadaşın Tris Pryor'dan konuşalım. Saklandığı yerden nasıl çıkarırım?
14: Çok basit. O hep başkalarına üzülür. Fedakarlık doğumlu. Bu da onun zayıf noktası. Nasıl yararlanacağınızı bilin yeter.
16: Yardım edin! Çabuk!
17: Şuradan geliyorum. Hadi!
18: Hadi çabuk olun hadi.
16: Hadi çabuk bak, çabuk.
18: Hadi, hadi. Çabuk. Hey hadi. Oradalar.
16: Şuraya bak.
18: Evet evet.
19: Yukarıdalar.
16: Buna inanamıyorum. Yukarıdalar.
18: Gördün mü?
19: Gördüm değil mi?
18: Oradalar.
20: Hain Tris Pryor. Bilgiye teslim olmak zorunda. Yoksa her gün daha fazla ölüm yaşanacak.
15: Koş.
20: Hain Tris Pryor. Bilgiye teslim olmak zorunda yoksa her gün daha fazla ölüm yaşanacak. Hain Tris Pryor. Bilgiye teslim olmak zorunda yoksa her gün daha fazla ölüm yaşanacak.
16: Hayır dur!
20: Hain Tris Pryor. Bilgiye teslim olmak zorunda yoksa her gün daha fazla ölüm yaşanacak.
21: Hayır! Hayır!
19: Ne oluyor?
21: Aman tanrım. Şuna bak lütfen.
19: Tanrım inanılma gibi.
16: Kristina. Tut. Kristina. Tut. Hadi. Tut. Hadi. Elimi tut. Tut. Tut. Hadi. Tut. Tut. Tris. Kristina.
15: Geçin.

0: Bunu intihar eden şahsın üzerinden çıkardık.
1: Marlin. Adı Marlin'di.
0: Özür dilerim. Marlin.
2: Bu karmaşık bir simülasyon serumu enjektörü. Ucuna radyo vericisi yerleştirilmiş.
3: Nasıl çıkartacağız?

0: yapacağız?
1: Bilmiyorum. Bu teknoloji kendini koruyabiliyor. Şu uzantı en yakın ana atar damara sarılıyor. Çıkarmaya çalışıldığında bulunduğu bedeni öldürüyor.
0: Ne? Nasıl oldu? Aman tanrım, bir şey yapmamız gerekiyor.
2: Ne yapacağız şimdi?
3: Başka bir şey yapmadan Thorin'in diskleri etkisiz hale getirmesi gerekiyor.
4: Ya da en mantıklı şeyi yaparız ve onu teslim ederiz. Kimsenin bu ittifaktan haberi yok. Elimizdeki bir avantajı kurmalıyız. Triss'i onlara teslim edersek zaman kazanmış oluruz.
5: Evet, evet, harika fikir.
0: Evet, doğru söylüyorsun.
5: Neden olmasın?
0: Haklısın.
5: Ki? Kesinlikle doğru. Katılıyorum. Deneyelim
0: bunu
5: hadi.
0: Kabul etmiyoruz.
5: Kesinlikle evet, bu öyle. Doğru.
3: Bu iyi bir fikir, evet.
4: Çok doğru.
3: Önce beni geçmeniz gerekiyor.
2: Ve beni?
5: Evet,
0: onu
5: ben de. Ben de.
0: Evet.
5: Evet.
0: Hiçbir şey yapamazsınız. Hiçbir şey yapamazsınız.
5: Evet.
0: Vermeyeceğiz onu. Defolun gidin buradan.
5: Bu mümkün
4: hey,
5: değil.
4: Hey.
5: Bir şey yapamaz.
4: Kolumda saatli bombayla dolaşan ben değilim.
5: Gidin buradan. Sizi istemiyoruz. Defolun.
0: Burada işiniz yok.
5: Defolun dedik size.

0: ne düşündüğünü biliyorum. Ama bunu yapmana izin vermeyeceğim.
1: Benim yüzümden birinin daha ölmesine izin veremem.
0: Senin yüzünden başka kimse ölmeyecek. Tori diskleri etkisiz hale getirmenin bir yolunu bulacak.
1: Ya bulamazsa?
0: O zaman... Eğer bulamazsa... Başka bir şey düşünürüz. Birlikte.
1: Ben bir kişiyim biliyorsun. Buna değmem.
0: Evet, buna değersin. Benim için buna değersin. Seni seviyorum.

toplumsal düzeni korumakta kritik bir rol oynadığı bir toplum yarattık. Ama elde ettiğimiz bu uyum, şu an küçük ama son derece tehlikeli bireylerden oluşan bir grubun saldırısı altında. Şehrimizi kuşatan geniş duvarlar belki bizi koruyabilir ama yanılgıya düşmeyin. O duvar tek başına güvenliğimizi garanti edemez. İstikrarımızı tehdit eden her türlü potansiyel düşmanı tespit edip ortadan kaldırmak için tetikte olmak bize, hepimize düşecek. Aramızda saklanan ve yakalanması gereken bazı bireyler var. Diğer topluluk liderlerinin itirazlarına cevap vermeme izin verin. Dürüstlüğe yapılan kaçınılmaz baskından dolayı duyduğunuz tüm endişelerin farkındayım. Şunu açıkça belirteyim. Hiçbir topluluğun hiçbir uyumsuzu saklayıp kollaması hoş görülmeyecektir. Çok yakında size bizzat kurucuların dikte ettiği kurallardan farklı olmadığına inandığım bir şeyi göstereceğim. Böylece barışı sürdürmek için aldığım tüm önlemlerin değerinin ortaya çıkacağından şüphem yok.

0: Nereye gidiyorsun?
1: Sis yok, gitmiş.
0: Ne? Ne zaman?
1: Dün gece.
0: Bekle. Tobias, insanlar seni lideri olarak görüyor. Onları bu şekilde terk edemezsin.

0: Tobias.
1: Vay canına. Etkilendiğimi kabul etmeliyim. Yani olduğunu biliyordum ama buraya gelip de gerçekten kendini teslim edecek kadar olacağını sanmazdım.
0: Bu ölümler durmalı.
1: Tamam. Bir kızı fedakarlıktan çıkarabilirsin ama içindeki fedakarlığı çıkartamazsın. Gidelim. Bir fedakar her zaman fedakardır, değil mi?
0: Bu şey de ne?
1: Bu şey ne mi? Bu senin hayatta kalma sebebin. Bilmediğin şeyleri bilmeyi gerçekten seviyorum. O kutuyu açmanı istiyorum. Ve bunun tek yolu 5 topluluğa ait tüm simülasyonlardan geçmen. Ama şimdiye kadar bunu deneyen herkes öldü. Oh. Sanırım bunu söylememeliydim. Her neyse. Sakın gerilme.
2: İnanılmaz. O kadar insan arasından seninle olma ihtimalin. Bu neredeyse olasılık kurallarına bile ters.
0: Öldürmeyi başardığın insanların sayısı kadar inanılmaz.
2: Zor zamanlarda ciddi önlemler alınması gerekir. Buna inanmakta zorlanabilirsin. Ama çoğunluğun iyiliğine hizmet ediyorum. Şimdi diskin üzerine çık lütfen.

0: Diskin üzerine çık lütfen.
1: Efendim?
2: İntiharları sonlandırın yoksa yemin ederim onu öldürürüm.
3: Sorun değil. İstiyorsan öldürebilirsin. Daha çok askerimiz var.
1: Ne? Ne?

Bunun işe yaraması için canlı olmam lazım. Değil mi?

0: Beatrice.
1: Caleb. Caleb.
0: Ben...
2: Denekle temasa geçme. Şartlar zaten hiç de uygun görünmüyor.
1: Bunu yaparsam intiharlar bitecek mi?
2: Hayır. Sen başarılı oluncaya kadar intiharlar devam edecek. 5 simülasyondan da geçmelisin. Sanırım bu yeterince teşvik etmiştir. Bol şansın.

yardım et.

0: Clitoris.
1: Cesurluk simülasyonu tamamlandı.
0: Anne. Anne. Seni çok özledim anne.
2: Biliyorum canım. Ama hala senin yanındayım. Şimdi güçlü olman gerekiyor. Bana güçlü olacağını söyle.
0: Deniyorum.
2: Bunu yapabilirsin. Yapabileceğini biliyorum. Cesur birisin. Herkesten daha cesursun.
0: Cesur değilim anne. Öyleymişim gibi yapıyorum. Herkesin öyle olduğumu sanmasını istiyorum ama değilim. Gerçekten çok korkuyorum. Belki de bu dünyadaki gerçek yanlışlar bizizdir. Uyumsuzlardır. Bunların hiçbirinin olmasını istemedim. Sen, babam, Caleb ve Ford... Normal olsaydım hala birlikte olabileceğimizi düşünmeden bir türlü yapamıyorum. Anne, ben artık uyumsuz olmak istemiyorum. Tekrar güvende olmak istiyorum.
1: Simülasyon tamamlandı.

0: buradasın, değil mi?
1: Evet, buradayım.
0: Buradasın.
1: Sen iyi misin?
0: Evet.
2: Koridoru emniyete alın.
1: Hadi, seni buradan çıkaralım. İyi misin?
0: Evet.

0: Şimdi.
1: Por, güvenliği nasıl açtınız?
2: Beni tanırsın, korkunç erkek arkadaş becerileri. Ne oldu?
1: Sen orada değildin. Söylediğimi duymadın bile.
2: Hey. Siz hemen gitmemiz gerekiyor, tamam mı?
1: Özür dilerim, For.
2: Neden?
1: Gideceğimi sana söylemediğim için özür dilerim. Veda etmek istedim ama nasıl yapacağımı bilemedim.
2: Nasıl yapacağımı bilemedim. Neden söz ediyorsun?
1: Gerçek hayatta yapamamış olsam bile en azından şimdi söyleyebilirim. Simülasyonda söylemiş olsam
2: bile. Siz simülasyonda değiliz. Simülasyonda olup olmadığımı anlamaz mıydım?
1: For, sen simülasyonda değilsin. Simülasyon sensin.
2: Dur, ne?

0: bölgelik simülasyonu tamamlandı.
1: Geriye sadece dostluk kaldı.
2: Ama daha fedakarlıktan geçmedi ki.
1: Evet, geçti. Senin hayatını bağışladığında. Bu kız olağanüstü biri. Aynı gün 4 topluluğun testinden de geçti. Kimse o kadar ilerleyememişti.
3: Bir sorunumuz var.
4: Bünyesi dayanmıyor. Onu dinlendirmeliyiz.
1: Bu kararın da aile bağları etkili olmuyor herhalde.
4: Kendiniz bakın.
1: Pekala. Deneyi çıkartın. Herkesi tebrik ederim. Yarın devam edeceğiz.

0: fedakarlığa dönmeyi hiç düşünmüyordun, değil mi?
1: Doğru olduğunu düşündüğüm şeyi yapmalıydım.
0: Annemle babam senden utanırdı.
1: Belki de utanmazlardı. Sonuçta seni feda etmeye hazırım. Ailemden kalan son kişiyi, sevdiğim tek insanı, diğer herkesin iyiliği için feda edebilirim. Bundan daha büyük özveri mi var?
0: Cin'in o kutuda ne olduğunu düşünüyor Caleb.
1: Kuruculardan gelen bir mesaj ama kutunun sadece topluluk sistemi çökerse açılması gerekiyor. O yüzden açılması için senin gibi birine ihtiyacımız var. Ve sen uyumsuzlar sorununun çoktan kontrolden çıktığının canlı ispatısın.
0: Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu?
1: Kimse böyle doğmanın senin suçun olduğunu düşünmüyor.
0: Jen'in koskoca bir topluluğu öldürdü Caleb.
1: Ama o topluluğa daha fazla güvenilemezdi.
0: Annemle babamı öldürdü.
1: Buna kendileri sebep oldu, biliyorsun.
0: Sen neden söz ediyorsun?
1: Kutu onların evindeydi. Kutuyu saklayanlar onlardı. Bütün o hayatlar kurtarılabilirdi. Anlaşılan annemle babamı yeterince tanımıyormuşuz.
2: Pekala, aile buluşması sona erdi. Gitme zamanı. Sana küçük bir sürprizim var.
0: Var!
3: Triss!
0: Var!
3: Hayır!
0: Var!
3: Triss!
0: Var!
3: Triss! Triss!
0: Var! Var!
3: Triss! Hayır!
0: Var! Var! Var! Lütfen durun! Durun! Var!
4: Burada yaptıklarının bu şehrin geleceği için ne kadar hayati olduğunu kardeşin sana açıklamıştır.
0: Lütfen Ford'u bırakın.
4: Onun iyiliği bu kadar umrundaysa yapman gereken işe odaklanmalısın. Söylesene, ironiden hoşlanır mısın? Bilgelik testinden geçtiğine göre entelektüel kapasiten iyi olsa gerek.
0: İroni mi?
4: Mesela şu anda nefret dolusun. Dostluk simülasyonundan geçeceksin. Tabii başka ironiler de söz konusu. Mesela şu sevgili anneciğin.
0: Yapma.
4: Onu simülasyonda cesurca kurtardın ama burada olmanın sebebi o zaten.
0: Bütün bu karmaşanın sebebi
4: ama
0: sensin.
4: Ama ironilerin en acı olanı şu.
0: Yeter.
4: Natalie Pryor sadece artık benim elimde olan bir veriyi saklamaya çalışırken
0: çünkü
4: ölmüş.
0: Çünkü ondan çaldın. Bunun için onu
4: bencilce
0: öldürdün.
4: Bencilce kendine sakladığı o veri. O veriyi çok sevgili, uyumsuz kızı Triss bana şimdi kendi elleriyle verecek kişi olacak.
0: Sana yeter dedim.
4: Bu yüzden annenin ölümü tıpkı sevgilinin ölümü gibi kesinlikle hiçbir şey ifade etmeyecek.

0: Hayır. Hayır. Onu geri getirin. Hemen. Onu geri getirin. Şimdi. Onu geri getirin. Hadi. Hadi. Hadi. Onu geri getirin.
1: Tenekede artık kullanılabilir değil.

Gerçekten o kişi olduğunu sanıyordum. O zaman arayışımızı devam ettireceğiz.

0: Hey Ford, şu hep yaptığın şeyi yapacak mısın? Hey Ford, hadi. Çok iyiydi değil mi? Önce revirden felç eden bir ilaç aldım. Sonra sen çıldırdığında da iğneyi yaptım. Onlara zeki biri olduğumu söylemiştim. Keşke dinleselerdi.
1: Sen gerçeksin.
2: Gerçeğim tabii.
1: Burada ne işin var?
2: Öldüğünü sandım.
0: Oh, tamam, çocuklar ciddiyim. Hadi gitmeliyiz. Sonra ne yapacaksanız yaparsınız.
2: Geçti artık, hadi.
1: Teşekkür ederim.
0: Neyse, artık ödeşmiş olduk.
3: Tamam. Hadi gidiyoruz. Cin'in yaşadığını fark etmemiz. Ne oldu?
1: Kutuyu da almadım.
0: Aa, şaka mı bu? Şu an hatıra almanın zamanı
1: o
0: değil.
1: O Cin'in sandığı gibi bir şey değil. Olmadığını da biliyorum. Yoksa annemi yok ederdi. Onu almamız gerekiyor.
3: Peter, laboratuvara giden başka bir yol var mı?
0: Şey, o zaman ben kapıları etkisizleştirmeye gidiyorum.
3: Tamam, güzel, git o zaman.
0: Tamam, şimdi mi yani?
3: Evet, Kastanya'da değil bizim tarafımızı seçtin. Hayatta kalmak istiyorsan hayatta kalmamızı sağla. Gidelim.
0: Lanet olsun.
4: Güvenli çalıştığınız için teşekkür ederiz.

0: Efendim, mevcut aday değerlendirmelerimiz burada.
1: Doğru, dişi. Daha önce getirilen iki erkek de var mı?
2: Silah yok. Çok dikkat çeker.
3: Hey.
4: Merhaba.
3: Dur bakalım.

0: giriş yapılabilir.
1: Tamam, gidiyoruz. Gel hadi. Bu mu?
2: Evet.
1: Tamam, al da gidelim.
3: Güvenlik ihlali. Kapılar kilitleniyor.
4: Neler oluyor? Neler oluyor? Nedir bu?
5: Yetkisiz giriş var.
4: Odaya bağlan. İçeride kimin olduğunu görmek istiyorum.
5: O bölümdeki kameralar da çalışıyor.
6: Hemen askerleri gönderiyor. Çabuk.
4: Bütün hücreleri görmek istiyorum. Hemen.
7: Göster onu.
8: Tori hepsini çıkarmanın yolunu buldu. Başka kaç tane var?
7: Hepsi çıkarıldı.
8: Gidelim.
6: Güney koridoru 20 metre ileride.
1: Tris. Çabuk gitmemiz gerekiyor. Tris, gitmek zorundayız.
2: Yapamam. Yapamam. Annem bunun içindekini korumaya çalışırken öldü. Açmalıyım ve galiba nasıl yapılacağını biliyorum.
1: Tris, hemen çıkamazsak bir daha çıkamayabiliriz.
2: Önce bunu yapmam gerekiyor. Mantıklı olmadığını biliyorum ama bana güvenmek zorundasın.
1: Hayatım pahasına güveniyorum.
0: Güvenlik birimlerinin dikkatini.
1: Hadi
0: lütfen
1: yapalım.
0: Belirtilen konuma gidin.
6: Sağ tutun. Kımıldama.
0: Dostluk simülasyonu başlatılıyor.
4: Yine geri döndün öyle mi? Sen annenden daha safsın.
2: Bana istediğini söyleyebilirsin Cenin. Ama seninle dövüşmeyeceğim.
4: Aa, ne kadar dostane bir tavır.
2: Ciddiyim. Seninle dövüşmeyeceğim.
4: Tabii dövüşmeyeceksin. Onunla dövüşeceksin. Gerçekten nefret ettiğin kişiyle.

0: Ben senim Triss. Gerçek senim. Seninle dövüşmeyeceğim.
1: Dövüşmeni sağlayacağım. Sen ben değilsin.
0: Senin. Sana bakınca beni görüyorlar.

0: öldürdü.
1: Vila öldürdü. Annenle babanı da. Sen ölümcüsün.
0: Yeter! Seni kimse sevmeyecek Triss. Seni hiç özlemeyecekler bile. Dünya sensiz çok daha iyi bir yer. Her şeyi mahveden bir uyumsuz eksik olacak. Yaptıkların için hiç kimse, hiç kimse seni affetmeyecek.
2: Yanılıyorsun.
0: Çünkü ben affedeceğim.

0: Dostluk simülasyonu tamamlandı.
1: Başardı, başardı. Evet. Hayır,
2: tamam. Hayır, durun.
0: Mesaj başlatılıyor.

0: Merhaba. Ben duvarların dışından geliyorum. Birbirimizi sadece yok ettiğimiz yerden. Bu şehri bir deney olarak tasarladık. Kaybettiğimiz insanlığı kazanmanın tek yolunun bu olduğuna inanıyoruz. Barışı korumak için toplulukları biz yarattık. Aranızda bu toplulukların ötesine geçecek bireyler olduğuna inanıyoruz. Onlar uyumsuzlar olacak. Bu deneyin asıl amacı onlar. İnsanlığın kurtulması için onların varlığı şart. Eğer bunu izliyorsanız, içinizden en azından biri bu deneyin başarılı olduğunu ispatlıyor demektir. Zaman geldi. Karantinanızdan kurtulup bize katılabilirsiniz. Geriye sadece sizin kaldığınıza inanmanızı sağladık. Ama yalnız değilsiniz. İnsanlık sizi bekliyor. Umut dolular. Duvarların ötesindeyiz.
1: Sen iyi misin?
2: Evet. Evet.
3: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
4: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
5: Otel harika.
6: Evet ve geceliği sadece 13.500.
7: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
5: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
5: Yüzden fazlasından.
7: Bak. Aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
6: Trivago'ya bakmalıydım.
7: Trivago'ya bakmalıydım.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
9: Buzdolabı 1 kilogram tar süt yarım yağlı toz peyniri Coop'ta sadece 299 lira.
10: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
11: Güneş Cool Mix'in yeşillisi ve mavilisi çıktı. Ekşide bir zirve. Bakkalınız ve marketçinizden ısrarla istemeyi unutmayın. Hemen alın. Güneş Cool Mix.
12: Hala etkisindeyim.
13: İnanılmaz bir goldü.
12: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
14: Arkadaşlar!
15: Azma!
14: Size bir sürprizim var. Osmo Cool'un bol sütlü ve ballı dünyasına geçmeye ne dersiniz?
16: İçi probiyotik kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
14: Çocuk çikolatasının lider markasından Osmo Cool'u sen de dene.
17: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
18: Biziz biz.
19: Biziz.
20: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
18: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
20: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
18: Para mı kaybettiniz?
20: İşte bunlar hep kireçten. Duş başlığında bile var.
19: Biz en iyisi kalgona geçelim.
20: Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın. Makineniz uzun yaşar
21: kalgonla. Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
22: Ne?

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Da rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
2: Günaydın Türkiye.
3: Hadi kalk kalk kalk.
2: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı bir güne merhaba.

0: sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
5: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
6: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
7: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor.
8: Atıştırmalık?
9: Yok, ben doymalık takılıyorum.
7: Bir şey diyeyim ya.
10: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
7: Abi bu adam ne yiyor ya?
11: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık. Yaşanacaksa
12: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
13: Yaşanacak. Deneyenlerin %94'ü beyaz dişler için Oral-B yoğun beyazlık öneriyor. %50 nakit iadeyle siz de deneyin.
14: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
15: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
16: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
14: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
17: Söylemezsem olmaz, artık sadece YouTube'da. En yeni magazin haberleri ve en çarpıcı yorumlar Bircan Bali ve Uğur Kotan'la Söylemezsem Olmaz YouTube kanalında.
1: Ama ne otel?
2: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
2: Gerçekten mi? Kanıtla.
3: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
1: Favori sitendekini bile.
3: Aynı otel. Yarı fiyatına.
1: Trivago'ya bakmamış.
2: Trivago'ya bakmadım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
18: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
19: Gün boyu çamaşırını koru. Günlük pedin.
20: Günlük pedin olayı bu. Mol Ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur. Mol Ped'den

0: Kız Sözü.
1: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
2: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
3: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
4: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trixat'la 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
1: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
2: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
3: Atıştırmalık?
4: Yok, ben doymalık takılıyorum.
2: Bir şey diyeyim mi?
5: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
2: Abi bu adam ne yiyor ya?
6: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
7: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel Pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel Pods.
8: Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
9: Hala etkisindeyim.
10: İnanılmaz bir goldü.
11: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
12: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
13: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
14: Ama ne otel?
15: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
14: Trivago'ya bakmadın mı?
16: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
15: Gerçekten mi? Kanıtla.
16: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
14: Favori sitendekini bile.
16: Aynı otel. Yarı fiyatına.
14: Trivago'ya bakmamış.
15: Trivago'ya bakmadım.
17: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
18: Koçak'la festival

0: Kutuyu göm.
1: Ne?
0: Kimse görmeyecek. Asla. İkisini de öldürün.
2: Hayır.

0: İndirin silahları. Kımıldamayın. Yere yatın. Kımıldamayın.
1: Kımıldamayın.
2: Tamam. Acele edin. Hadi.
0: Sakın yere kımıldama.
1: Silahlarınızı hemen
0: yere
1: bırakın.
0: Yere yat.
3: Kıpırdama.
0: Hadi. Çabuk.
1: Onu yere bırak.
4: Sakın kıpırdama.
2: Her tarafa gidin. Her tarafa bakın.
5: Merhaba Cem. Evelyn. Etkileyici. Görünüşe göre burayı seveceğiz.
6: Diğer toplulukların onu kabul edeceğini mi sanıyorsun?
5: Sana bayıldıkları için mi? Götürün onu buradan.
6: O mesaj yayıldığında her şey bitecek.

0: Ne mesajı?
1: Göreceksin. Şehirdeki bütün monitörlerde yayınlatacağım.
2: Sizi geri kalan herkesten ayırdık. Barışı korumak için toplulukları biz yarattık. Zaman geldi. Karantinanızdan kurtulup bize katılabilirsiniz. Geriye sadece sizin kaldığınıza inanmanızı sağladık ama yalnız değilsiniz. Eğer şu an bunu istiyorsanız, içinizden en azından biri bu deneyin başarılı olduğunu ispatlıyor demektir. İnsanlık sizi bekliyor. Umut dolular.

0: şekilde gidelim.
1: Gördün mü?
2: Onlar uyumsuzlar olacak. Evet, bu deneyin harika. Asıl amacı onlar. İnsanların kurtulması için onların varlığı şart.
3: Başardın.
4: Evet.
3: Evet.
1: Ha bak, o da burada.
0: Evet, başardı.
5: Başardı, evet.
4: Harika. Herkes başardı. Bana bakıyor. Sonunda.
3: Çünkü sen her şeyi değiştirdin.
4: Ya şimdi?
3: Bunun tek bir yolu var. Hazır mısın?

0: 200 yıldan fazla oldu. Kim bilir ne var orada?
1: Bunu asla öğrenemeyeceksin.
2: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu.
3: Yapkim Yapı Kimya Sanayi sunar.

Bugünkü durağımız tarih şehri, turizm şehri, inanç şehri, tarım hayvancılık şehri ve gastronomi şehri Diyarbakır. Efendim çayınızı

Kahvenizi alın, şöyle rahatça arkanıza yaslanın. Eğer hazırsanız Belma Belen'le geziyoruz. Güzel ilimiz Diyarbakır'da tüm hızıyla, tüm güzelliğiyle hemen başlıyor.

Ben Mavelane Geziyoruz program ekibi olarak bugün güzel ilimiz Diyarbakır'dayız. Sizleri de alıp Diyarbakır'da keyifli bir keşfe çıkıyoruz.

tarihi Ulu Cami'yi ziyaret ediyoruz. Ulu Cami'nin tarihi dokusu bizi kendine hayran bırakıyor.

izleyenler, Diyarbakır turumuz tüm hızıyla devam ediyor. Efendim, Diyarbakır tarih şehri, Diyarbakır turizm şehri, Diyarbakır tarım hayvancılık şehri ve değerli izleyenler, Diyarbakır aynı zamanda inanç şehri. İnanç turizmi anlamında, inanç noktası anlamında son derece önemli bir şehir. Peki şu anda neredeyiz? Efendim, şu anda tarihi Diyarbakır Ulu Cami'deyiz. Sembol bir yapı, sembol bir eser ve Diyarbakır'a gelen turistlerin en çok ziyaret ettiği inanç noktalarından, tarihi eserlerden biri. Evet değerli izleyenler, Diyarbakır Ulu Cami, Diyarbakır için son derece önemli bir zenginlik, tarihsel bir zenginlik. Zaten tarihsel anlamda Diyarbakır inanılmaz bir hazineye, inanılmaz bir koleksiyona sahip. İşte o hazinenin, o zenginliğin en önemli parçalarından biri Diyarbakır Ulu Cami. Diyarbakır Ulu Cami, Anadolu'nun en eski Ulu Cami olma özelliğine sahip. Efendim, Kudüs, Mekke, Medine ve Şam Emevi Camii'nden sonra İslam aleminin 5. Harem-i Şerifi olarak da biliniyor. Evet değerli izleyenler, mimarisiyle tarihi Ulu Cami gerçekten hayranlık uyandırıyor. Aslında Şam Emevi Camii'nin mimarisiyle benzerlik gösteriyor. Emevi Camii'nin minaresi biraz daha farklı, daha büyük ama mimari açıdan benzediğini söyleyebiliriz. İslam alemi için dediğim gibi 5. Harem-i Şerif olma özelliği sahip. Çok önemli bir cami. Mimarisiyle hayranlık uyandırıyor ve değerli izleyenler, buraya gelen yerli ve yabancı turistleri tarihi Ulu Cami adeta büyülüyor. Ve efendim, ilk olarak mabet olarak inşa edilmiş. Daha sonra İslamiyet'le birlikte ibadete açılmış. Efendim, buram buram tarih kokan mükemmel bir cami. Değerli izleyenler, işte sağ tarafımızda kadınların ve erkeklerin namaz kıldığı, ibadet ettiği bölümler var. Cami bölümü var ve girer girmez Ulu Cami'ye ortada gösterişli bir şadırvan bizi karşılıyor. Efendim, sol tarafta da Mesudiye Medresesi var. Aslında burası bir külliye görünümünde ve efendim, ünlü bilim adamı El Cezeri'nin kum saati de tarihi Ulu Cami'nin avlusunda yer alıyor ve Ulu Cami ziyaretçiler tarafından büyük ilgi görüyor. Evet, gerçekten tarihsel anlamda, inanç noktası anlamında son derece önemli bir cami. Evet, ünlü bilim adamı El Cezeri'nin güneş saati. O da burada. Çok enteresan, aslında camilerde alışkın olmadığımız bir detay. Mesudiye Medresesi, eskiden işte eskinin üniversiteleri, öğrencilerin eğitim aldığı medreseler, ilim irfan yuvaları, sütunlar, bakar mısınız sütunların güzelliğine, sütunlardaki taş işçiliğine. Tabii ki buradaki her bir desenin, her bir motifin bir anlamı var, verdiği bir mesaj var. Kısacası inanç noktası anlamında Diyarbakır'da tarihi Ulu Cami mutlaka ama mutlaka görmeniz gereken bir yer ve ziyaretçi akınına uğruyor. Hem tarihsel anlamda hem de inanç noktası anlamında Diyarbakır için çok önemli bir yer. Efendim, Ulu Cami olmasaydı Diyarbakır bölümümüz yarım kalırdı. Bu yüzden buradayız. Diyarbakır'ın tarihsel koleksiyonunun çok ama çok önemli bir parçası.

Değerli izleyenler, Diyarbakır'da ünlü On Gözlü Köprü'deyiz efendim. Tarihsel anlamda çok değerli, çok önemli, çok ünlü bir köprü. 1065-1067 yıllarında Mervanoğulları döneminde inşa edilmiş, siyah bazalt taşı kullanılmış köprünün inşaatında. Ve efendim On Gözlü Köprü, 10 tane gözü olduğu için, 10 tane açıklığı olduğu için bu ismi almış. Aslında Dicle Nehri'nin üzerine inşa edildiği için Dicle Köprüsü de deniyor. Ama halk arasında bilinen yaygın ismi On Gözlü Köprü. Evet, şu anda Dicle Nehri tüm güzelliğiyle gözlerimizin önünde. Efendim, oldukça uzun bir köprü, 172 metre uzunluğunda. Turistlerin burası da olmazsa olmaz uğrak noktası. Ve değerli izleyenler, bakın. Köprünün üstü her zaman çok kalabalık. Özellikle turizm sezonunda, yaz aylarında burası dolup taşıyor. Aslında şu anda çekim yaptığımız günlerde turizm sezonu çok da hareketli değil. Ama buna rağmen Diyarbakır inanılmaz kalabalık. Türkiye'nin her tarafından Diyarbakır'a turist geliyor. Ve efendim, inanılmaz güzel bir manzara var. Dicle Nehri'nin iki kenarında otantik mekanlar var. Buraya gelenler Dicle Nehri'nin ve On Gözlü Köprü'nün güzelliğine karşı çaylarını, kahvelerini yudumlama imkanına sahip oluyorlar. Yemeklerini yiyorlar. Burada dinleniyorlar, stres atıyorlar, fotoğraf, video alıyorlar. Evet, turistlerin olmazsa olmaz uğrak noktası. Karşıda gördüğünüz dağ Kırklar Dağı. Efendim, hepinizin çok sevdiği, benim de çok sevdiğim, dinlemekten keyif aldığım çok ünlü bir Diyarbakır türküsü var. Suzan Suzi. İşte Suzan Suzi türküsünde bahsi geçen Kırklar Dağı o dağ. Rivayete göre Suzan Suzi şu anda üzerinde bulunduğumuz On Gözlü Köprü'den kendini Dicle Nehri'ne atmış ve yaşamına son vermiş. Evet efendim, On Gözlü Köprü'nün ve Kırklar Dağı'nın böyle de hüzünlü bir hikayesi var.

0: Bu minare özel bir minare. Diyarbakır'da kendinizi adeta tarihin kucağında buluyorsunuz.
1: Efendim, Diyarbakır adeta açık hava müzesi niteliğinde ve Diyarbakır'da gezilmeye, görülmeye değer muhteşem tarihi yapılar, muhteşem tarihi eserler var. Ve tarihsel anlamda buraya gelen yerli ve yabancı turistler için Diyarbakır son derece zengin bir rota oluşturuyor. İşte şu anda o rotanın çok önemli bir parçasını sizlere tanıtmak istiyoruz. Tıpkı

0: Tarihi Ulu Cami gibi sembol bir yapı. Dört ayaklı minare. Efendim görenler hayran kalıyor. Eşi benzeri yok. 1500'lü yıllarda efendim Akkoyunlular döneminde Akkoyunlu hükümdarı Kasım Bey tarafından Şeyh Matar Camii inşa edilmiş ve minaresi de dört sütunun üzerine ayrı olarak hemen yanı başına inşa edilmiş. Aslında sebebini sorduk. Neden böyle yapılmış dedik. Akkoyunlular döneminden kalan bir eser ve bu şekilde bir mimariye sahip. Gerçekten görenleri hayrete düşürüyor. Efendim Şeyh Matar Camii'nin inşaatında siyah beyaz bazalt taşı kullanılmış. Bakın minare son derece uzun. Dört tane sütunun üzerine inşa edilmiş. Ve minare ile ilgili, dört ayaklı minare ile ilgili önemli bir inanış var. Efendim buraya gelen turistler dileklerini tutuyorlar ve üç defa minarenin altından geçiyorlar ve dileklerinin olacağına inanıyorlar. Biz de Diyarbakır'dayız. Dileğimizi tutalım ve üç defa minarenin altından geçelim. İnşallah kabul olur. Evet, tamamdır değerli izleyenler. Dileğimi tuttum ve üç defa minarenin altından geçtim. İnşallah kabul olur. Bu detayı da sizlere aktarmak istedik.
1: Bir daha.
2: Vay, vay, vay. Abi burası Diyarbakır işte. Burada hayat var ha. Vallahi bu eğlenceyi...
1: Boyumuz da aynı.
3: Aynen.
0: Değerli izleyenler şu anda nefes nefeseyim. Efendim Suriç'indeyiz. Dört ayaklı minarenin hemen yanı başındayız. Ve burada yöresel ürün satan çok sayıda dükkan var. Buraları gezerken TikTok fenomeni kiminle karşılaştık?
1: Efsane Kral.
0: Efsane Kral'la karşılaştık. Baktım oynuyor. Ben de hemen daldım. Ben de oynamaya başladım ama enerjisine yetişmek ne mümkün. Şu anda nefes nefeseyim. Efsane Kral nasılsın?
1: Teşekkür ederim. Herkesin Ramazan'ı kutlu olsun.
0: Valla enerjin çok iyi. Yordun
1: çok,
0: beni.
1: Çok çok.
0: Daha Diyarbakır'ı gezeceğiz. Çekim yapacağız. Valla yoruldum.
1: Yorulmazsın sen prensessin.
0: Benim enerjim iyidir ama senin enerjine de hayran kaldım.
1: Benim enerjime
0: kaldım.
1: Kimse yetişemez.
0: Bunlar ne bunlar?
1: Bu savaşa hayır.
0: Evet. Bunlar bu,
1: bunlar
0: var
1: sarılık, stres ve guatr için.
0: Bakayım orada var mı? Oo, her tarafta takılar var. Benim gibi.
1: Evet.
0: Peki neden sana efsane kral deniyor?
1: Benim hayatım efsane.
0: Neden?
1: Çünkü burada yetiştik. Açlıkla büyüdük.
0: Evet.
1: Yani hiç kimse bize yetişemez.
0: Ne yapıyorsun burada?
1: Vallahi insanlara neşe veriyoruz.
0: Evet. Ne yapıyorlar böyle seni görünce?
1: Benim herkesin morali gibi düzeliyor.
0: Moral önemli.
4: Ve Diyarbakır'da şimdi de yolumuz yöresel çarşıya düşüyor.

0: Değerli izleyenler, şu anda Diyarbakır Sur içindeyiz. Efendim burada herkes gönüllü turizm elçisi ve herkes, tüm esnafımız ve buranın renkli simaları yaptıkları şovlarla gerçekten Diyarbakır'ın turizm elçisi durumunda. İşte o renkli simalardan biriyle daha birlikteyiz. Yanımızda Tayfur bir tane var.
1: Evet,
0: Tayfur
1: abla.
0: Neden bir tane?
1: Valla dedelerimizden geliyor soy ismi. Bir tane gerçekten de. Burada Diyarbakır'a özel bademler dağıtıyoruz. Halkımıza hizmet ediyoruz.
0: Diyarbakır mı, Mardin mi?
1: Mavi Mardin.
0: Mavi badem.
1: Kırmızı olan karpuzlu Diyarbakır.
0: Karpuzlu Diyarbakır bademi. Çok güzel.
1: Harika.
0: Şahane bakın. Kırmızı kırmızı.
1: Evet, harika.
0: Mardin'in mavi bademi, Diyarbakır'ın karpuzlu kırmızı bademi. Efendim bulunduğumuz yerde Sur içinde yöresel ürünler satan dükkanlar var. Ve yöresel ürün adına yok yok. Burası tarihi bir çarşı. Otantik, yöresel bir çarşı ve misler gibi kokuyor. Bir tane misin?
1: Evet, bir taneyim.
0: Ben özelliğin bu badem... ne? Özelliğin ne Tayfur?
1: Özelliğim fenomen olmamdır.
0: Sen de mi fenomensin?
1: Evet, 6 dükkan açtım, batırdın.
0: 6 dükkan açtım,
1: evet,
0: bravo
1: valla. Evet, iki fakülte okudum, adam olmadım. 6 dükkan açtım, batırdım. Son çare buraya geldim. Valla akşama kadar bunları ikram ediyorum. O kadar şehir gezdim. Diyarbakır gibi misafirperver görmedim. Yani diyoruz iki tane helaldir, üçüncü haramdır. Herkes ikişer tane ikram ediyoruz. Şöyle karpuzu ikram ediyoruz. Laura ağacı çiçeğinden yapılıyor. Bir de şöyle tarçınlarımız var. Yani Diyarbakır'a gelenlere ikram ediyoruz. Bir de dibe kahvesi ikram ediyoruz.
0: Bir dakika şimdi, iki tane helal dedi, üçüncü haram dedi. Defalarca batmış, çıkmış. Gerçekten bir tane. Neler var?
1: Şöyle köy sucuklarımız var.
0: Evet.
1: Bademlerimiz var. Cennet hurmamız var. Böyle iştah olmayan kansızlara özel üzümlerimiz var. Dalından koparılmış. Harika bir üründür bu. Özellikle ben de çocuklarıma veriyorum. Kan yapıyor, kilo yapıyor. Şöyle çermik pestillerimiz var. Şöyle çermik pestillerimiz. Bir de özellikle şu acı. Öyle bir yemeklerin tadını müthiş ediyor.

0: Değerli izleyenler, Belma Belen'le geziyoruz. Bugün tarih şehri, turizm şehri, gastronomi şehri, Diyarbakır'da ve programımız tüm hızıyla devam ediyor. Efendim tatlı olmadan, özellikle burma kadayıf olmadan, künefe olmadan Diyarbakır bölümü olur mu? Tabii ki olmaz. Tarihiyle, doğasıyla, yöresel lezzetleriyle Diyarbakır'ı her yönüyle tanıtmaya devam ediyoruz. Çok değerli bir ustamızın yanındayız. Osman ustamızla birlikteyiz. Aynen. Künefe yapacağız. Aynen, ustam merhabalar. Hoş bulduk. Nasılsın ustam?
1: Teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
0: Bizlerdeyiz. Ne yapıyoruz?
1: Bugün 4 çeşit künefe yapacağız.
0: 4 çeşit künefe.
1: Evet, doğrudur.
0: Nasıl yapacağız?
1: Nedir
0: onlar?
1: Şöyle ilk başta simit kadayıfımızı yapacağız.
0: Tamam.
1: Ondan sonra muhteşem üçlü künefemizi yapacağız.
0: Of.
1: Ondan sonra klasik kaymaklı künefemizi yapacağız.
0: Tamam.
1: Ondan sonra fıstık zade diye künefemizi yapacağız hocam.
0: Hadi o zaman başlayalım ustam.
1: Şöyle burmalarımızı düşelim.
0: Evet. Bunlar kadayıf.
1: Aynen.
0: Kadayıfımız nereden?
1: Kadayıfımız Diyarbakır'dan. Tamam. Murat Usta'nın ellerinden.
0: Murat Usta'mız yapıyor elleriyle. Aynen. Murat Doğrudur. Usta'mızın ellerinden lezzet damlıyor.
1: Aynen.
0: Evet. Antep fıstığı.
1: Aynen, Antep fıstığı.
0: Yeşil oradan. Altın.
1: Doğrudur.
0: Of. Tatlıların olmazsa olmazı. Bademler, fındıklar, Antep fıstıkları, cevizler, kadayıflar. Ve orada da herhalde kadayıfımız var. Yine aynen. Antep fıstığıyla karıştırılmış.
1: Aynen, doğrudur.
0: Tamam.
1: Şöyle Diyarbakır'a bizde kendi imalatımız, kaymağımız.
0: Tamam. Mükemmel.

0: Şöyle sade yağımızı sürüyoruz hocam. Sade yağ olmazsa olmazımız.
1: Tamam, bitti mi bu?
0: Bu bitti.
1: Simit künefe.
0: Simit künefe bu hocam.
1: Simit künefe.
0: Simit kadayıf hocam.
1: Simit kadayıf.
0: Aynen.
1: Tamam. Ne yapıyoruz şimdi?
0: Şimdi muhteşem üçlü yapacağız hocam.
1: Muhteşem üçlü. Aynen. Acaba bu muhteşem üçlü nedir?
0: Muhteşem üçlü şöyle kadayıfımız ve fındık ve fıstıktan oluşan muhteşem üçlümüzdür.
1: Tamam. Çok güzel.
0: Fıstıkla düzümüzün karışımı. Düz dediğimizde burmanın ufaltılmış hali.
1: Evet. Ufaltılmış.
0: Aynen.
1: Kadayıf.
0: Kaymağın dışarı sızmaması için.
1: Evet. Tamam, bitti mi?
0: Aynen.
1: Tamam. Muhteşem üçlü. Muhteşem üçlünün ilk ayağı tamam. Şimdi ne yapıyoruz?
0: Fıstıkzade.
1: Fıstıkzade.
0: Aynen.
1: Hadi. Bu ne ya usta?
0: Bu sıvı yağ hocam.
1: Sıvı yağ.
0: Aynen.
1: Sade yağ kullanmıyor muyuz?
0: Şey, sade yağ biraz fıstığın tadını kaçırıyor.
1: Tamam.
0: Temas edince hemen kaçırıyor hocam.
1: Evet, bu da önemli bir detay.
0: Tabii. Harmanlanmış hamur ve fıstığımızı üstüne ilave ediyoruz.
1: Evet. Mükemmel. Gayet pratik. Zaten malzemelerimiz hazır. Mis gibi.
0: Şu anda
1: kadayıflar klasik... çok değişik yalnız. Çok ince.
0: Aynen, doğrudur.
1: Değil mi?
0: Aynen. Katır olması için.
1: Şimdi simit kadayıfımızı yaptık. Muhteşem üçlüyü yaptık. Ondan sonra fıstık zademizi yaptık. Şimdi artık geldik sonuna.
0: Klasik kaymaklı künefe. Herkes peynirli yapıyor. Biz de peynirli yapıyoruz.
1: Peynirli yapmıyor musunuz?
0: Aynen. Peynirli yapıyoruz. Tabii ki de peynirli yapıyoruz. Ama bizim tercihimiz kaymaklı künefe.
1: Fıstıklı
0: kaymaklı künefe. Aynen.
1: Bakın değerli izleyenler, hepsinin yapılış şekli farklı, döşemesi farklı. Mesela fıstıkzadenin dibine sade yağ ilave etmedik, zeytinyağı ilave ettik ama diğer künefe çeşitlerinin altına bakır tabağımıza sade yağımızı
0: aynen. Ondan sonra hamurumuzu
1: sürdük. Evet.
0: Şöyle Antep fıstığımızı alıyoruz.
1: Çok güzel.

Efendim künefelerimizi alalım, ocağımıza götürelim. Orada bir güzel pişirelim. Lezzet çölerimiz tamamlansın. Ondan sonra son şeklini sizlere gösterelim. Ustamızın ellerine sağlık. Piştikten sonra yiyenlere afiyet olsun. Buyurun.

0: Ustam, ellerine sağlık.
1: Afiyet olsun.
0: Şahane oldu. Ne yapıyoruz şimdi?
1: Şimdi dondurmamızı alıp...
0: Evet.
1: Simit kalayfımızın içine.
0: Sanırım dondurmamız Maraş dondurması.
1: Aynen, doğrudur.
0: Of, of, of.
1: Olmazsa
0: kızgın
1: olmaz.
0: Kumlardan serin sulara atlamış gibi... Efendim, simit kadayıfımızın ortasına dondurmamızı ilave ettik. Ve Antep fıstığımızı serptik artık son dokunuş. Ve tablo gibi şu anda simit kadayıfımız önümüzde. Gel beni ye diyor.
1: Aynen.
0: Ustam çok güzel. Evet, kesinlikle. Aferin yemek olsun. Yapmak, tatlı yapmak bir sanat. Bunu her zaman söylüyorum. Şimdi simit kadayıf, muhteşem üçlü, klasik künefe, fıstık zade. Vallahi ezberledim. Azmettim ezber. Çok karışık yani.
1: Aynen,
0: bilene
1: doğru.
0: Çok kolay ama...

0: unsurların ihtişamından etkilenmemek mümkün değil. Bu şehrin her tarafından adeta tarih fışkırıyor.
1: Efendim, Diyarbakır'ın nesi ünlü diye sorarsanız karpuzu, tarihi soruları ve ciğeri cevabını mutlaka alırsınız. Aslında Diyarbakır'la anılan, Diyarbakır söz konusu olduğunda konuşulması gereken çok sayıda başlık var. Ama bu üçü çok önemli. Diyarbakır'ın karpuzu, tarihi soruları ve ciğeri. Bunlar önemli semboller. Peki şu anda neredeyiz? Efendim, şu anda sur içindeyiz. Tarihi surların hemen yanı başındayız. 2015 yılında tarihi surlar, Hefsel bahçeleriyle birlikte UNESCO Dünya Kültür Mirası listesine girdi. Efendim, görenleri hayran bırakan, turistlerin ilgi odağı durumunda olan tarihi surlar mutlaka görülmeli. Biraz da sur içinden bahsetmek istiyorum. Burası Diyarbakır'ın en eski yerleşim yeri. Yani yerleşimin başladığı alandayız. Oldukça büyük bir alan. Efendim, daha sonra yerleşim sur içinden taştı ve artık modern yerleşim yerine doğru ilerlemeye başladı. Ve değerli izleyenler, surların uzunluğu 5800 metre. Bunun 5200 metrelik kısmı sur içinde, 600 metrelik kısmı da iç kalede. Evet, tarihi surlar, etkilenmemek mümkün değil. Diyarbakır'dan, Diyarbakır'ın tarihinden

0: Etkilenmemek, hayran kalmamak mümkün değil. Tüm güzelliğiyle, tüm ihtişamıyla işte Diyarbakır, işte tarihi surlar.
1: Diyarbakır ülkemizin tarih vitrininde önemli bir yere sahip.
0: Değerli izleyenler, şu anda tarihi surların üst kısmındayız. Burçların hemen yanı başındayız. Aslında burası Diyarbakır Kalesi ama kale olarak adlandırılmıyor. Daha çok tarihi surlar ifadesi kullanılıyor. Peki neden? Çünkü burası alışkın olduğumuz kalelerden çok daha büyük, çok daha ihtişamlı, çok daha heybetli. Ve efendim, tarihi surlarda 82 adet burç bulunuyor. Bunların en büyüğü Keçi Burcu. Aslında anonslarımızı her zaman Diyarbakır çekimlerimizde oradan alıyorduk. Ancak şu anda restorasyon çalışmasına tabi tutuluyor Keçi Burcu. Ama burada da mükemmel bir manzara var. Aslında tarihi surların, sur içinin her tarafı inanılmaz güzel ve küçüklü büyüklü 82 adet burcu bulunuyor. Efendim, Hevsel bahçeleriyle birlikte 2015 yılında UNESCO Dünya Kültür Mirası listesine girdi. Şu anda üzerinde bulunduğumuz tarihi surlar ve alabildiğine karşı da tüm güzelliğiyle gördüğümüz Hevsel bahçeleri. Biraz da Hevsel bahçelerinden bahsetmek istiyorum. Eskiden şehrin sebze meyve deposuydu. Yani bütün sebze meyve ihtiyacı orada yetiştirilen sebze ve meyvelerle karşılanıyordu. Ancak daha sonra şehir büyüdü, büyüdü ve ihtiyaca cevap veremez oldu. Şu anda verimli, bereketli Hevsel bahçelerinde hala tarımsal anlamda üretim var. Ama daha sembolik, tabii ki şehrin artık hızla büyüyen Diyarbakır'ın sebze meyve ihtiyacını karşılaması mümkün değil. Burada manzara çok güzel, tarihi doku son derece etkileyici ve sur içi turistlerin ziyaret etmekten en çok keyif aldığı, en çok merak ettiği tarihi yapılara, inanç noktalarına ev sahipliği yapıyor. Hazreti Süleyman Camii, Tarihi Ulu Cami ile birlikte inanç noktası anlamında, ibadet anlamında son derece önemli bir cami. Ve efendim, karşıda tarihi binalar var, geleneksel mimariyi yansıtan. Onlar da Diyarbakır Müzesi'ne ev sahipliği yapıyor ve müze olarak ziyarete açık durumda. Burası aynı zamanda Diyarbakır halkının ve Diyarbakır dışından gelen turistlerin en çok zaman geçirdikleri alan.

0: Buyurun, buyurun. Diyarbakır'ın enfes yöresel yemeği nardan aşı yapıyoruz.
1: Değerli izleyenler, programımız devam ediyor. Efendim, sıra geldi programımızın en sevdiğiniz bölümlerinden birine, yöresel yemekleri tanıttığımız bölümdeyiz. Peki neredeyiz? Efendim, yüzlerce yıllık muhteşem bir tarihi konaktayız. Konağımızın inşaatında yöreye özgü bazalt taşı kullanılmış ve bu konak, bu mükemmel konak günümüzde tamamen turizme açılmış durumda. Restoran hizmeti veriyor ve haftanın 7 günü canlı müzikle birlikte dolup taşıyor. Gerçekten mimarisine hayran kalmamak mümkün değil. Ortam o kadar güzel ki. İşte bu tarihi atmosferde, bu otantik yapıda Mehmet şefimizle birlikte, değerli şefimizle birlikte Diyarbakır'ın olmazsa olmaz yöresel yemeği, coğrafi işaretli yemeği nardan aşını yapacağız. Şefim, merhabalar.
2: Efendim, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Nasılsın şefim?
2: Çok teşekkür ederim. Kadim Mezopotamya topraklarının bulundurduğu Diyarbakır'a tekrardan hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Diyarbakır'da olmak çok güzel. Her zaman
2: şeref verdiniz. Nasıl programınız çok güzel. Büyük bir zevkle her hafta izliyoruz.
1: Sağ ol şefim. Diyarbakır gerçekten çok güzel. Evet, şimdi nardan aşı yapıyoruz. Aslında yemeğimizin yapılışı birazcık uzun, zahmetli ama lezzetli olan her şey tabii ki uzun sürüyor, emek istiyor. Bu yüzden Mehmet şefimiz, efendim, çekime başlamadan zamandan kazanmak için nardan aşının köftelerini yapmış. Evet şefim, söz sende. Köftemizde ne var?
2: Evet, köftemizde bulgur var, kıyma var, baharat olarak kimyon var, kırmızı toz biber var. Yine içinde biraz karabiber bulunduruyoruz.
1: Tamam.
2: Bu aşama

0: Ayı biz biraz uzun sürdüğü için hızlandırdık evet. Ve köftemizi pişirdik.
1: Evet şefim.
0: Evet, ilk etapta burada gördüğünüz gibi yöresel el yapımı tereyağımız var.
1: Doğal tereyağı, doğal mis tereyağı. Gibi.
0: Tereyağımızı attık.
1: Diyarbakır'da her şey doğal.
0: Gördüğünüz gibi.
1: Zaten Diyarbakır'a ve Güneydoğu Anadolu bölgesine gelenler mutlaka işte kuru dolmalık sıra, alırlar, baharat alırlar, salça alırlar. Tereyağımızla ayçiçek yağımızı buluşturduk. Sever misin şefim nardan aşını?
0: Nardan aşı kesinlikle tatlı ekşinin buluşmasını diyoruz. Buluşmasında enfes bir lezzet çıkıyor ortaya. Herkese tavsiye edebiliyorum ve insanların rahatlıkla evde yapabileceği yemek türü bu.

0: Karıştırayım mı şefem?
1: Evet, evet.
0: Benim de elim değilsin şöyle. Aman.
1: Şöyle biber attım.
0: Kokular yükselmeye başladı.
1: Aslında bu biberi kendi yorumunu kattım.
0: Kendi yorumunu kattım. Bravo.

0: Şimdi salçalar doğal.
1: Biber salçası.
0: Baharatlar doğal, tereyağımız doğal, her şey doğal.
1: Şöyle nohutumuzu bıraktık.
0: Evet, haşlanmış nohutumuz.
1: Haşlanmış
0: tenceremizde. Şimdi malzememiz o kadar çok ki ben acaba şefim hangisini ilave edecek, hangisini ekleyecek? Evet, böyle pul ilgiyle izliyorum onu. Acı mı? Pul biber.
1: Evet, pul biber.
0: Acı mı pul biberimiz?
1: Pul biberimiz hafif acı.
0: Diyarbakır sever mi acıyı?
1: Diyarbakır sever.
0: Sever. Evet, sever. Güneydoğu Anadolu sever.
1: Şimdi şöyle kuru reyhan.
0: Reyhan, bu işin sırrı reyhanda, ekşide.
1: Kuru reyhan bıraktık.
0: Şimdi tatlı ile ekşinin buluşması dedim. Tatlı nerede?
1: Şimdi nar ekşisinde biliyorsunuz bir tatlımsı bir tat da var.
0: Evet.
1: Aynı zamanda birçok yemekte kullanılan sumak. Gördüğünüz gibi bu da bölgenin ekşi en sumak, çok kullanılan doğal. Etli ekşili kuru mis dolmada gibi. Kullanılıyor. Of. Meftunelerde patlıcan meftune, kabak meftune.
0: O kuru dolmalarda
1: tabii ki
0: falan. Nasıl güzel
1: doğal.
0: Bir...
1: Yani
0: doğal sumak işte.
1: Bir de sumağın birçok diş etine, dişle alakalı çok faydası var. Evet, onun dışında sindirimle alakalı faydalı.
0: Hem
1: faydaları
0: lezzet
1: var.
0: Hem şifa. Ne yapıyoruz ustam şimdi?
1: Şimdi biz köftemizi, suyumuzu verdikten sonra nar ekşimizi veriyoruz. Bu da el yapımı nar ekşisi.
0: Çok değişik, çok değişik. Şimdi, çok lezzetli, besleyici. Vitaminli bir yemek nardan aşağı. Nar ekşimizi bol bol ekledik.
1: Evet, nar ekşisini ekledik.
0: Zaten yemeğimizin ismi nardan aşı. Yani adı üzerinde böyle ekşilik olacak bu yemekte.
1: Sumak suyumuzu ekliyoruz.
0: Of. Nar ekşisi, sumak suyu.
1: Gördüğünüz gibi sumak suyumuzu ekledik.

0: Evet, cevizimiz var. Bu nereden?
1: Şöyle. Bitlis yöresine ait ceviz. Çok güzel. Hı-hı,
0: şahane. İçinde yok yok.
1: Tabii ki. Şimdi köftemizi...
0: Diyarbakır'ında, Mardin'inde, Urfa'nında, Antep'inde, yani Güneydoğu Anadolu bölgesindeki şehirlerin mutfağı şahane. Efendim, şefimizin elleriyle yaptığı köfteler, fırınladığı köfteler şu anda tenceremizde. Bakın, görüntü daha da güzelleşti. Evet. O cevizler, o haşlanmış nohutlar ve köftelerimiz tabii ki ekşi bir sosun içerisinde inanılmaz güzel görünüyor. Başka var mı ilave edeceğimiz malzemeler?
1: Şu an kaynamaya vereceğiz. Tamam. Hafif buhardan sonra sunuma vereceğiz ve nartanemizi serpiştireceğiz.
0: Onu söyleme. Sürpriz olsun. Tamam, Mehmet Şef'im, tamam. İzleyenler merak etsin. Ben bile merak ediyorum. O halde kapağını kapatalım. Yemeğimiz kaynasın. Bakın ondan sonra sunuma nasıl hazırlanıyor, tadı nasıl, o lezzeti tadıp sizlere aktaracağım. Aslında sabırsızlanıyorum, çatlıyorum.
1: Yemek. Aynı şekilde.
0: Bekleyelim.
1: Bekliyoruz.
0: Şefim, pişti mi?
1: Evet, pişti.
0: Açalım mı?
1: Açalım.
0: Açalım mı? Açıyorum.
1: Açalım.
0: Açtım. Of of of of of. Şefim şöyle bir karıştı.

0: bizi.
1: Şefim, ağzına yüreğine sağlık. Mehmet şefim, bu nasıl güzel bir
2: kesinlikle
1: görüntü.
2: Bu güzelliği tatmak istiyorsanız Diyarbakır'a, bu konağa, bu şaheser konağı görmek için buraya gelin ve nardan aşını yiyin.
1: Ve ortaya inanılmaz güzel, evet, yöresel bir yemek çıkmış ve artık son dokunuş.
2: Adını da aldığı
1: nardan
2: gibi
1: aşında.
2: Nardan aşı, nardan aldığı için.
1: Adını nardan alıyor. Aşı. Evet, maydanozlar ilave edildi artık, evet, süsleme püsleme kısmı.
2: Efendim afiyet olsun.
1: Şefim ellerine sağlık, tablo gibi, kartpostal gibi, efendim hepinizin bildiği gibi Diyarbakır ülkemizin en çok turist çeken şehirlerinden biri. Turizm şehri, turizm cenneti ve gastronomi turizmin olmazsa olmaz ayrılmaz parçası.
2: Ve birinci sıradaki yeri.
1: Kesinlikle turizmde gastronomi çok önemli şefim.
2: Hepinizi bekliyoruz, tüm Türkiye'yi Diyarbakır'a bekliyoruz. Belma Hanım'ın katkılarıyla çok teşekkür ediyoruz.
1: Mehmet
2: şeref
1: şefim,
2: verdiniz
1: mekanımıza. Çok teşekkürler. Ellerine emeğine sağlık. Gerçekten Diyarbakır mutfağına özgü bu enfes yöresel yemeğin tanıtılmasına vesile oldun. Emek verdin, yaptın. Çünkü kolay değil. Köftesini ayrı yap. İşte bir sürü aşaması var. Çok fazla malzeme var. Ama ortaya gerçekten emeğine değdi. İnanılmaz güzel. Yöresel bir yemek çıktı. Misafirperverliğinden dolayı Serdar Bey'e, İsmet Bey'e ve tüm personelimize ben teker teker teşekkür etmek istiyorum. Çünkü gerçekten çok keyifle kaldık, yorgunluğumuzu attık, dinlendik ve çok güzel ağırlandık. O yüzden de ben teşekkür etmek istedim. Şefim ellerine emeğine
2: tekrar
1: sağlık.
2: Tekrar bekleriz. Bu bir kere de olmaz.
1: Her
2: tekrar
1: zaman geleceğiz.
2: Bekliyoruz. Her zaman bekliyoruz. Tüm Türkiye'yi Diyarbakır'a, kadim kent Diyarbakır'a bekliyoruz. Afiyet olsun efendim.
1: Afiyet olsun. Sevgiler.

Şu anda turistlerin olmazsa olmaz uğrak noktası Hasanpaşa Hanı'ndayız. Efendim buram buram tarih kokan bir han. Siyah bazalt taşıyla beyaz taştan inşa edilmiş. Hasanpaşa Hanı iki katlı 1500'lü yıllarda dönemin valisi Vezirzade Hasanpaşa tarafından yaptırılmış. Efendim o dönemde kervanlar, tüccarlar işte buraya geliyorlarmış. Burada konaklıyorlarmış. Aynı zamanda hayvanların kalacağı bölümler de var burada. Evet değerli izleyenler, günümüzde Hasanpaşa Hanı tamamen turizme açılmış durumda. Ve özellikle buraya kahvaltı yapmaya, yöresel bir Diyarbakır kahvaltısı yapmaya geliniyor. Üst katta kahvaltı mekanları var ve alt katta da yöreye özgü menengiç kahvenizi, diğer kahvelerinizi içebileceğiniz, çayınızı yudumlayabileceğiniz böyle bir kafe alanı oluşturulmuş. Aynı zamanda Diyarbakır'a özgü yöresel ürünlerin satıldığı hediyelik eşya dükkanları var, tezgahlar var. Kısacası her tarafta Diyarbakır var, Diyarbakır'a özgü semboller var. Aslında Hasanpaşa Hanı Diyarbakır'ın tarihini, Diyarbakır'ın yöresel lezzetlerini, yöresel kahvaltısını ve Diyarbakır'ın yöresel ürünlerini tek bir çatı altında buluşturan mükemmel bir han. Evet, tüm güzelliğiyle işte Diyarbakır, işte Hasanpaşa Hanı.

0: yapabileceğiniz mükemmel bir han. Efendim aslında Güneydoğu Anadolu bölgesine görmeye alışkın olduğunuz her türlü detay, Diyarbakır'la özdeşleşen her türlü yöresel ürün burada mevcut. Efendim yöresel şallar, yöresel eşarplar bu bölgenin ve Diyarbakır'ın olmazsa olmazı. Bakın rengarenk yöresel eşarplar ziyaretçiler tarafından, kadınlarımız tarafından büyük ilgi görüyor. Erkekler için de puşiler var, böyle şahmeranlı şallar var. Efendim aslında şahmeran önemli bir sembol. Bolluğun, bereketin simgesi. Nazara karşı çok iyi geliyor. Öyle bir inanış var. Ve şahmeran her yerde. Tavus kuşunu da unutmamak lazım. Bakın o da önemli bir sembol. Hem tavus kuşu hem de şahmeran. Böyle işte fularlarda, eşarplarda yer almış. Seçin, beğenin, alın.
1: Tarihi Hasan Paşa Hanı'nda yöresel menengiç kahvesini mutlaka içmelisiniz.

0: Değerli izleyenler, Diyarbakır tarih şehri, buram buram tarih kokan bir şehir. Diyarbakır turizm şehri, ülkemizin Güneydoğu Anadolu bölgesinde en çok turist çeken şehirlerinden biri. Ve efendim, Diyarbakır aynı zamanda gastronomi şehri, gastronomi cenneti. Bu yüzden de programımızda bol bol lezzet var. Efendim, Diyarbakır özgü yöresel lezzetler, tatlılar, hepsi ama hepsi bu bölümde. Peki şu anda neredeyiz? Diyarbakır'ın en güzel noktalarından 75. caddedeyiz. Efendim, Caner ustamızla birlikteyiz. Diyarbakır'da dönerin en başarılı adresindeyiz. Caner ustamızla döner tezgahının başındayız. Burası çok sıcak. Ustam merhabalar.
1: Merhaba, hoş geldin.
0: Nasılsın?
1: Teşekkür ederim. Siz sormalı.
0: Biz deyiz. Hayırlı olsun. Teşekkür Mekan ederim. Çok güzel. Döner çok güzel.
1: Evet, teşekkür ederim.
0: Valla çok yenisiniz ama şimdiden buraya gelen turistlerin ve Diyarbakır halkın uğrak yeri oldu.
1: Evet.
0: Şimdi birazdan döner şov bizi bekliyor. Acaba ne yapacaksın ustam?
1: Vallahi şu anda yaptığımız döner yaprak döner.
0: Evet.
1: Kesinlikle kıyma yok.
0: Kıyma falan yok.
1: Yok,
0: tamam.
1: Kesinlikle yok.
0: Makbul olan bu değil mi?
1: Evet, tabii.
0: Yaprak döner.
1: Şimdi dönerimizi ince ince kesiyoruz.
0: Tamam.
1: Kesinlikle fazla kızartmıyoruz.
0: Tamam. Sonra?
1: Kesiyoruz. Kestiğimiz gibi sıcak servis yapıyoruz.
0: Yapalım o zaman.
1: Tamam, hemen yapıyoruz.
0: Efendim, dönerlerimiz kızardı. İnce ince.
1: Tamam. Biz şimdi bir porsiyon yapıyoruz.
0: Tamam.
1: Şu şekilde.
0: Evet. Gramı gramına.
1: Evet.
0: Yalnız etler çok güzel.
1: Maşallah.
0: Etler maşallah, sinir yok.
1: Evet.
0: Öyle bir yağ yok. Şu lokum şekil gibi. Tamam mıdır?
1: Tamamdır.
0: Elinde artık terazi
1: evet
0: gibi ustam. Valla
1: evet,
0: tam geldi. Kaç gram?
1: Bu 140 gram.
0: 140 gram?
1: Evet.
0: Etin güzelliğine bakar mısınız? Döner bu. Et bu.
1: Evet.
0: Ve yine kırmızı biberlerimiz, buram buram acı olan biberlerimiz
1: evet
0: tabağımızda yerini aldı. Şimdi bunlar aslında hem lezzet hem de görsellik anlamında tabağımıza
1: evet
0: güzellik
1: evet
0: katıyor.

0: Ne yapıyoruz?
1: Şu anda dürüm yapıyorum.
0: Dürüm yapıyoruz. İsyene lavaşla, isyene dürüm, isyene pilav üstü, evet. İsyene İskender, onu da yapacağız.
1: Evet.
0: Yani döner lezzetli olunca, aslında et lezzetli olunca hepsi güzel. Seçin, beğenin, yiyin.
1: Evet.
0: Bakın, 100 gramı gramına bak, hak geçmesin.
1: Evet.
0: Şahane bir et, şahane bir döner.
1: Evet, şu anda isteyene mesela normal standartı, turşuyla patates.
0: Ben seviyorum dürüm.
1: Evet.
0: Yani benim favorim aslında dürüm, İskender. Ama hepsi çok güzel, hepsi lezzetli. Yani döner seviyorsanız, et seviyorsanız bunların hepsi alternatif lezzetler.
1: Şimdi sarıyoruz.
0: Efendim işiniz mi var, aceleniz mi var? Direkt dürüm yaptırın.
1: Evet.
0: Ondan sonra... İşte alın, afiyetle yiyin. Yemesi kolay, böyle kağıda sarılıyor. Tamam, burası çok
1: evet.
0: Sıcak ustam, yandım vallahi yandım.
1: Kesinlikle.
0: Budur, budur. Of of of. Efendim Diyarbakır'da şovlar bitmiyordu. Asla ve asla bitmiyordu. Yanımızda kim var? Serhat ustamız var. Şimdi efendim aslında iliklerin mekanı. Burada bir tandır var. Döner gelen misafirlerin gözlerinin önünde yapılıyor. Mis gibi geleneksel yöntemlerle. Ve efendim aslında bu dönerin bu kadar lezzetli olmasının bir sırrı da Erzurum usulü acem ekmeğinin, yani tandır ekmeğinin burada gelen misafirlerin gözlerinin önünde yapılması. Bakın her şey ortada. Değerli izleyenler, programımız Diyarbakır'da tarih dolu, sohbet dolu, lezzet dolu, tüm hızıyla keyifli keyifli devam ediyor. Efendim enfes dönerlerimizi yaptık, masamızı kurduk. Şu anda tam bir lezzet şölenin içindeyiz. Peki neredeyiz? Diyarbakır'da 75. caddedeyiz. Sevgili Mert'in ve sevgili Mehmet'in yeni açtığı dönercideyiz. Onların mekanlarındayız, onların misafiriyiz. Burada gerçekten döner anlamında bir ilke imza atmışlar ve farkındalık yaratmışlar. Biz de onları sizlerle buluşturmak istedik, sizlere tanıtmak istedik. Ve hayırlı olsun dedik. Efendim lezzetler şahane. İşte Diyarbakır, işte lezzet, işte döner. Mert hayırlı olsun.
2: Sağ olun, hoş geldiniz mekanımıza.
0: Hoş bulduk, emeğinize sağlık. Çok güzel olmuş.
2: Çok teşekkür ederim, sağ olun. Şehrimize yeni bir hizmet kazandırmaya çalıştık biz de. Yani bizim Diyarbakır'ımızda olmayan bir lezzet, olmayan bir ürün. Bizim sadece işimiz döner.
0: Evet.
2: Biz döner yapıyoruz, yaprak döner.
0: Özelliği ne dönerinizin?
2: Dönerimiz...
0: Ne yapmak istediniz?
2: Dönerde şöyle, ben aslında döner çok seven biriyim. Döner de çok tüketen biriyim. Diyarbakır'da bu yoktu.
0: Evet.
2: Ve bu iş üzerine, yani restorancılık üzerine yatırım yapmak istedik. Bu arayışı biz kendimiz bulduk.
0: Evet sevgili Mehmet, hayırlı uğurlu olsun.
3: Tekrar hoş
0: emeğinize
3: geldin.
0: Sağlık.
3: Başka üstüne geldim.
0: Ne kadar genç bir kadro.
3: Gerçekten öyle. Az önce siz de söylediniz. Mert'in dediği gibi Diyarbakır'da biz bu alanda bir eksik gördük. Kadro genç ama çok profesyonel.
0: Çok profesyonel.
3: Bizim tüm ustalarımız bu alanda gerçekten Türkiye'de markalaşmış.
0: Evet.
3: İşte yurdun batı tarafındaki büyük şehirlerde kendine yer edinmiş restoranlardan transfer ettiğimiz ustalar, personel arkadaşlarımız.
0: Evet. Çorbamız
3: her sabah
0: var.
3: Getiriyoruz.
0: Çorbamız
3: var. Bu gördüğünüz
0: var.
3: Ürünlerin tamamı bizim çorba, patates, soğan, turşu,
0: evet.
3: Yoğurtlu mezemiz, semiz otlu.
0: Evet.
3: Yani bunların tamamı bizim ikramımız. İkram olarak geliyor.
0: Tamamen ikram mı?
3: Bunların hepsi ikram.
0: İnanılır gibi değil. Tamamen ikram. Soğan, patates. Sunum da çok önemli. Nacizane. Tavsiyem ama her şey var. Görsellik var. Hani hem göze hem de maha hitap eden mükemmel dönerler. Efendim daha iyisi can sağlığı. Seçin, beğenin, yiyin. Yani biz olmuş diyorsak hakikaten olmuştur. Bizim
3: çok
0: içimize sindi. Çok beğendik.
3: Sizin içinize sinmesi gerçekten bizim için de
0: gerçekten
3: çok önemli.
0: Gerçekten sindi. Daha iyisi can sağlığı. Efendim işte Diyarbakır, işte lezzet, işte döner. Ustalarımızın ellerine sağlık. Yiyenlere afiyet olsun.

Efendim şu anda tarihsel anlamda yine önemli bir yerdeyiz. Burası Surp Gragos Ermeni Kilisesi. Surp Gragos Ermeni Kilisesi, Orta Doğu'nun en büyük Ermeni kilisesi olma özelliğine sahip. Ermeni cemaati için son derece önemli bir yer. Efendim aktif olarak sürekli ibadete açık değil. Ancak belli dönemlerde Ermeni cemaati tarafından kullanılıyor ve burada ibadet yapılıyor, ayinler yapılıyor. Turizme tamamen açılmış durumda. Diyarbakır'a gelen turistler diğer tarihi yapıları ve Surp Gragos Ermeni Kilisesi'ni mutlaka ziyaret ediyor. Bazalt taşından inşa edilmiş, tam olarak kesin inşa tarihi bilinmiyor. Ancak 1600'lü yıllardaki seyahatnamelerde Surp Gragos'un ismi geçiyor. Ve ihtişamlı Çan Kulesi ile kilise dikkat çekiyor. Evet efendim, mükemmel bir eser, heybetli bir kilise. Surp Gragos Ermeni Kilisesi, Orta Doğu'nun en büyük Ermeni Kilisesi. Buraya geldiğinizde gezi rotanızda mutlaka olsun. Gerçekten Diyarbakır'ın tarihsel zenginliğini yansıtan önemli eserlerden biri.

Değerli izleyenler, şu anda Surp Dragos Kilisesi'nin içindeyiz. İçeri girer girmez hemen dev bazalt sütunlar dikkatimizi çekiyor. Son derece ihtişamlı bir kilise. Efendim, karşı tarafta ayinlerin yapıldığı bölüm var. Oraya Ermeni dilinde Horan deniyor. Aslında daha böyle gırtlaktan söyleniyor ama onların telaffuzuyla söyleyemiyorum. Evet, dışarıda da söylediğim gibi belli dönemlerde Ermeni cemaatinin ibadet için kullandığı ayinlerin yapıldığı bölüm. Evet, değerli izleyenler, gördüğünüz gibi Horan bölümü de, ayinlerin yapıldığı bölümde şu anda perdeler kapalı. Onun anlamını sorduk. Efendim, Müslümanlar gibi Ermeniler de belli dönemlerde oruç tutuyor. Ancak onların bayramı Nisan ve Mayıs ayına denk geliyor ve oruçları 50 gün sürüyor. 5 ile 12 arasında yemek yiyebiliyorlar. Yani oruçlarını, iftarlarını 5'te açıyorlar. 12'den sonra hiçbir şey yemiyorlar. 5'te oruçlarını açtıktan sonra 50 gün boyunca hayvansal hiçbir gıda tüketmiyorlar. Hani sularını içiyorlar, zeytinyağlı yemekler yiyorlar ama 50 gün boyunca, yani oruçlu oldukları süre boyunca hayvansal gıda yemeleri yasak. Tek bir öğün yiyorlar. Akşam 5'te yiyorlar. 12'ye kadar serbest ve ondan sonra hiçbir şey yemiyorlar. Yani sahur yok. Müslümanlarda olduğu gibi Ermenilerde sahur yok ve oruç süreleri uzun. Söylediğim gibi 50 gün devam ediyor. Gerçekten son derece yüksek tavanlar, dev bazalt sütunlar. Evet efendim, Surp Dragos Kilisesi Orta Doğu'nun en büyük kilisesi. Hem dışını hem de içini sizlere göstermek istedik. Ermeniler için son derece önemli bir kilise.

0: Diyarbakır'a gelmişken ciğer yemeyelim mi?
1: Değerli izleyenler, programımız Diyarbakır'da lezzet dolu devam ediyor. Şimdi ne zamanı? Diyarbakır'da ciğer zamanı. Efendim, Diyarbakır'da ciğer yemeden, ciğer yapmadan, Diyarbakır programına ciğeri dahil etmeden olur mu hiç? Tabii ki olmaz. Gastronomi anlamında Diyarbakır'ın en önemli sembolü diyebiliriz. Coğrafi işaret belgesi var. Adettendir Diyarbakır'a gelenler ciğer yemeden, ciğerin tadına bakmadan buradan asla ayrılmazlar. Peki bize Diyarbakır'ın o efsane ciğerini kim yapacak? Efendim, gördüğünüz, görebileceğiniz en çılgın şef yapacak. Çılgın şef Hadi şefimizle birlikteyiz. Neden çılgınsın şefim?
2: Yani yemeklere kattığım lezzet, kattığım renklerle dolayısıyla çılgın bir şef.
1: Göreceğiz bakalım. Göreceğiz ne kadar çılgınsın.
2: Tabii onları göreceğiz. Öncelikle Diyarbakır'ımıza hoş geldiniz.
1: Hoş,
2: tabii ki Diyarbakır'ımızın ne kadar güzel yemekleri, bir sürü coğrafi işaretli yemeklerimiz olduğu kadar coğrafi işaretli ciğerimiz de var.
1: Olmadan olur
2: tamamı
1: mu?
2: Tamamı ciğer de olmazsa olmazlarından biri.
1: Evet.
2: En birinci sıraya oturan bir yiyeceğimiz.
1: Evet.
2: Tamamıyla kuzu ciğerinden yapıyoruz ve olmazsa olmazı kuyruk yağı. Evet.
1: Ne diyelim, Diyarbakır'a gel ciğerimi ye.
2: Ciğerimi ye. Aynen.
1: Hadi o zaman.
2: Onu başlayacağız. Tabii evet. Yanında garnitürlerimiz olan, olmazsa olmaz olan garnitürümüz, soğan salatalarımızı da yapacağız.
1: Kesinlikle.
2: Sizlere. O şekilde yapacağız. Buradaki dediğim gibi en büyük özelliği tikeleri. Biz burada tike diyoruz bunlara.
1: Nedir tike?
2: Tike bu yani şişme. Hayır etin kendi, yani tike diyoruz. Şu kesilmiş
1: şey
2: yani,
1: evet. Tamam.
2: Tike. Tikelerinin büyük olması. İşte iki ciğer, bir.
1: Şimdi onu da dizmenin bir usulü var.
2: Usulü var.
1: Bazı şehirlerde ciğerler daha iri iri. Evet. Diyarbakır'da olduğu gibi, ama bazı şehirlerde böyle daha minik minik
2: daha
1: yapılıyor.
2: Minik
1: nasıl
2: minik
1: olmalı?
2: Şu gördüğünüz
1: standart
2: büyüklük,
1: bu,
2: standart, iyi, çok
1: hep
2: iyi.
1: Hep böyle mi Diyarbakır'da?
2: Diyarbakır'ın hep böyle. Şeyini de zaten aldığından da belli yani.
1: Dediğim gibi coğrafi işareti aldığında. Demek ki doğru
2: ve
1: olan...
2: Diyarbakır'ın, evet. Diyarbakır'ın da ciğerinin çok beğenilmesi en güzel şey bu yani. Yani... Porsiyonda 4 şiş var ama 4 şişi de sevenler için hayli bir büyük porsiyon yani.
1: Şimdi bir porsiyonda 4 tane şiş var. En evet. Fazla yiyen kaç porsiyon yiyor?
2: Yani o kişinin kendi şeyi.
1: Var mı öyle abartı yiyen?
2: Abartı yiyenler de var. Vallahi yani böyle 2-3 porsiyon yiyenler de oluyor bazen, çıkıyor.
1: Bizim
2: şişleri
1: yer.
2: Alıp şey
1: bekir
2: yapıyorlar.
1: Yer. Ben yiyemem ama. Toz biber.
2: Evet. Bunları döküyoruz. Evet.
1: Of işte en güzel an.
2: Evet.
3: Yapkim Yapı Kimya Sanayi ile devam edecek.
4: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
5: Otel harika.
6: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
7: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
5: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
5: Yüzden fazlasından.
7: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
6: Trivago'ya bakmalıydım.
7: Trivago'ya bakmalıydım.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
9: Ben Deniz Hoşbeş. İşim gücüm Hoşbeş. Fındıklısı bitiyor, çileklisi başlıyor. Geç durmak bilmiyorlar.
10: Geçliğine ne söyleniyorsun Hoşbeş?
9: Devrelerim şişti. Hoşbeşinizde çay yetiştirmekten içeri geçiyorum.
10: Şarj olmaya mı?
9: Şarj olmaya.
11: Hoşbeş'i durdurabilirsen.
12: Buzdolabı 1 kilogram tar süt yarım yağlı toz peyniri KOP'ta sadece 299 lira.
11: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
13: Ama ne otel?
14: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
13: Trivago'ya bakmadın mı?
15: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
14: Gerçekten mi? Kanıtla.
15: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
13: Favori sitendekini bile.
15: Aynı otel. Yarı fiyatına.
13: Trivago'ya bakmamış.
14: Trivago'ya bakmadım.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
11: Obseso.
16: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
17: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
18: Hah! Maydanoz.

0: Bu otel harika.
1: Evet ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: 16-22 Temmuz tarihleri arasında A101'de aldın. Sütaş yarım yağlı süt 65 lira yerine 45 lira. İçim süt 69 lira 50 kuruş yerine 55 lira.
5: Aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trix satla 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.

0: Atasay öyle bir kampanya yapmış ki 2026'nın çok konuşulacak altın düğün setlerini düğünümde tak tak takıyorum. Tarzıyla fark yaratan, ışıltısıyla hayran bırakan, en güzel günlüğün hatırası şimdi iddialı fiyatlarda Atasay'da.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
5: Budur.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyu tatlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
3: Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Lezzetten gözünün hiçbir şey görmemesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye. Dürümle Türkiye'nin
4: dürümü. Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
5: Bu otel harika.
6: Evet ve geceliği sadece 13.500.
7: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
5: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
9: Ben Feyyaz.
10: Bu da sarı kola.
9: Al tanem, can tanem de diyebilirdim ama sarı kola diyorum.
5: Sevmeyi tüm sevenler, sevdiklerine, sevdiği günü başka isimle seslenmiyor mu?
9: Hastasıyım bu sarı kolanın.
10: Neden mi? Ben bu lezzeti dünyadaki başka hiçbir şeye değişmem.
9: Değişemem ve değişebileceğime dair
5: inancım da yok.
9: Başka lezzet yok.
10: Sarı kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarı kola hastasıyız.
11: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
12: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
11: Vay vay vay. Hoş geldin.

0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: Sana alkış yok, önce finger snap.

0: Her odanın konforu başka, Alarko Flair kliması başka. Alarko Flair Multisiplit Klima şimdi tek dış üniteye bağlanan birden fazla iç ünitesiyle tüm duvarlarda. Alarko Klima,
1: gerçek konfor. Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
2: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
1: Sensodyne Klinik beyazlık ile iki ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
2: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
3: Bu otel harika.
4: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
3: Yüzden fazlasından.
5: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
4: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakmalıydım.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Budur.
8: Gelmiş geçmiş en iyi füstü şeftali.
7: Budur.
8: Yeni ve en lezzetli füstü şeftali.
7: Budur.

0: Füsti. Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap.

0: aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinx satla 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
1: Buraların redlisiyim.
2: Nerelerin mi?
1: Mesela şu an İtalya'nın Red 5G tarifeleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden soruluyor. Gezerken yol tarifi, alışveriş fit check'i. E buralarda bize hepsi sınırsız. Ve şimdi herkes Avrupa'nın Red'lisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında sınırsızca keşfet, yaşa.
3: Bu otel harika.
4: Evet ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
3: Yüzden fazlasından.
5: Bak aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
4: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakmalıydım.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Buz alıp 1 kilogram tarsüt yarım yağlı toz peyniri KOP'ta sadece 299 lira.

0: Ama ne otel?
1: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
1: Gerçekten mi? Kanıtla.
2: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
0: Favori sitendekini bile.
2: Aynı otel. Yarı fiyatına.
0: Trivago'ya bakmamış.
1: Trivago'ya bakmadım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Koçak'la bir karat tek taş hayalini gerçeğe dönüştürmenin tam zamanı. D-Color kusursuzluğuyla D-Unique. Her kadının doğal hakkı olan tek taş şimdi Koçak'ta. Koçak.
5: Yapkim Yapı Kimya Sanayi ile devam ediyor.
6: Soğanlarımızı

0: İstediğin bir çeşitte toz sumak atıp,
1: tamam,
0: toz sumakla beraber bunu ciğerin arasına dürüm yapıp ya da güzel bir şekilde yapalım. Ya da
1: olsam,
0: bizim yöremize ait isotumuz, evet, siyah biberimiz, isotumuzu, evet, isotumuzu şöyle bir döküp, bu ikisi de ciğerin yanında gerçekten, bir de nar ekşisi, buna nar ekşisi de döküyoruz.
1: Evet.
0: Tamamıyla yöresel el yapımı nar ekşileri bunlar.
1: Tamam.
0: Bu da aynı şekilde.
1: Her şey doğal, her şey lezzetli. Evet. Nar ekşisi, baharatlar, evet, salçalar, yemeklerde, ciğerlerde, kebaplarda, tamam, bol bol kullanılıyor. Şöyle güzel bir sunum hazırlayalım.
0: Evet.
1: Bakır tepsimizde.
0: Ne, evet, yapıyoruz? Şimdi bir tabağımızı hazırlayalım. Ciğerlerimiz pişmek üzere.
1: Evet.
0: Onları üstüne alacağız. Şöyle lavaş ekmeklerimizi dürümlük şekilde kesiyoruz. Kendi şişlik dürümlük şekilde. Tabii bu arada bazı lavaşlarımızı da işte ciğerimizle beraber üstüne atıp sıcak hale getirelim.
1: Evet, işte, evet, en güzel görüntü.
0: En güzel görüntü.

0: ciğerlerimiz şahane de hazır oldu. Şöyle. Evet. Şöyle ekmeklerimizi kenara alalım.
1: Evet.
0: Şöyle sunuma iki domateslerimizi. Ondan sonra bu işte, biberlerimizi.
1: Ustalık bu. Evet. Diyarbakır
0: ondan
1: bu.
0: Sonra ciğerimizi şöyle bu. Alıyoruz. Şöyle ciğerlerimizi bırakıyoruz.
1: Şahanesin ustam. Evet. Şahanesin.
0: Şöyle ekmeklerimizi de üstüne atıyoruz. Daha... Tabii bu arada ben bir tane benim hanıma ustanın elinden bir dürüm hazırlayayım.
1: Efendim müsaadenizle. Lokum gibi bir ciğer. Evet. En sevdiğimden işte bu. Ciğer bu. Afiyet Diyarbakır olsun. Bu.
0: Ciğer yemek için gerçekten Diyarbakır'a bekliyoruz. Tabii ki diğer lezzetlerimiz de, diğer şeylerimiz de bol. Farklı farklı lezzetlerimiz de var. Ama Diyarbakır'a geldiğinizde ciğeri yemeden kesinlikle mutlaka tamamlayın. Ciğerle tamamlayın. Gezinizi bitirin. Yani.
1: Adet. Ciğer mutlaka yiyecek. Efendim ciğer yemezseniz Diyarbakır'a geldim demeyin.
0: Ciğer de yedim demeyin.
1: Ciğer de yedim demeyin. Oo bayağı iddialı oldu. Efendim gerçekten gastronomi anlamında önemli bir semul. Diyarbakır'ın ciğeri, karpuzu ünlenmiştir. Yani buna herhalde hiç kimsenin itirazı yoktur. Ustamızın ellerine sağlık, yiyenlere afiyet olsun. Ustam hakkını helal et, yorduk çok güzel oldu.
0: Afiyet olsun.
1: İşte Diyarbakır, işte Diyarbakır'ın efsane ciğeri.

0: Toprak Koruma Kanunu değişti. Yatırımcı neye dikkat etmeli? Tarla alacaklar. Dikkat! Mutlaka kontrol edilmesi gerekenler neler? Doğru lokasyon nasıl seçilir? Arazi yatırımında hayati hatalar ve en doğru stratejiler nelerdir? Hepsi ve daha fazlasını arazi ve gayrimenkul uzmanı Mehmet Karagöz, Nilüfer Zamanı'nda anlatıyor. Az sonra... Doğum kontrol haplarının gizli tehlikesi. Doğum kontrol hapları kısır mı bırakıyor? Yaz aylarının korkulu rüyası. Kene. Kene ısırmasında ne yapılmalı? Kendi başımıza keneyi çıkartabilir miyiz? Tansiyon hastalığının en belirgin belirtisi nelerdir? Hangi belirti, hangi besin eksikliğine işaret? Hepsi ve daha fazlasını Profesör Doktor Oytun Erbaş Nilüfer Zamanı'nda anlatıyor. Şimdi...
1: Beyaz TV ekranlarımıza hoş geldiniz efendim. Çok güzel bir gün olsun. Eşimizden, işimizden güzel haberler alalım. Neşemiz yerinde olsun. Benim neşem çok yerinde. Çünkü stüdyomuzda sevgili hocam var. Oytun Erbaş. Hocam nasılsın?
2: Ya iyiyim. Ben sana bazen bakıyorum televizyonda. Aha. Ya her gün bir konuk geliyor mesela. Mesela ben herkesi mesela sevmem mesela. Ama sen profesyonellik nasıl bir şey mesela? Sen götürüyorsun böyle bu. Bunun nedir sırrı sana sorayım ben. Her zaman sen bana soracaksın.
1: Motivasyonun mu?
2: Hayır, mesela bir konuk geliyor. Hı hı. Yani bir şekilde o yüzden tanımıyorsun mesela. Evet. Ben herkesi sevmem mesela. Gıcık gittim. Çok insan oluyor benim mesela. Ama sen her konuğa böyle şen şakrak. Mesela herkes dinliyor.

0: dinlemem de mesela. Sen dinliyorsun.
1: Mecburen hocam. Misafir Allah geliyorlar. Allah. Ne yapayım dinlemeyeyim?
0: Ha, zor iş, onu dedim mesela.
1: Ha, zor iş, evet.
0: Ha, bu arada şunu söyleyeyim. Ben bugün buraya oturdum. İlk Nilüfer'e şunu dedim. Ya dedim, her gün buraya gelip dedim, motivasyon var. Konuklarla ilgilenebiliyorsun. Bak gerçekten kolay bir şey değil. Şimdi mesela ekran başındaki şeyler de, izleyiciler şunu bilecekler. Ya herkes, bir kere şunu bilin. Herkes herkesi sevmek zorunda değil.
1: Tabii, asla.
0: Bunu bilin. Aynen. Ya bizim toplumda böyle bir sorunsallık var. Mesela herkes çok sevilmek istiyor. Sizi birileri sevmeyebilir. Hani bir şey var. Sen elmayı seviyorsun diye elma seni sevmek zorunda değil. Bu çok
1: değil,
0: böyle
1: aynen.
0: Bir şey var mesela. Herkes şunu çok şey yapıyor. Herkes beni sevsin. Herkes beni takdir etsin. Bu olamaz. Bunu bilin. Yani sizi ne yapsanız da bazı insanlar, şöyle bir şey var. Mesela bazı insan kahveyi sevmez. Siz ona o kadar övseniz de, yararında söz şey yapsanız sevmez.
1: Ben bu, süt mesela,
0: tabii
1: sadece süt
0: tadı,
1: içemem yani.
0: Ağız tadı,
1: evet.
0: Mesela ağız tadı. Bir de çok ilginç bir şey var. Yaş değiştikçe, genetik yapıda değiştiği için sevdiğiniz gıdaları sevmeyebiliyorsunuz.
1: Doğru, evet.
0: Evet ya, siz de fark etmişsinizdir.
1: Evet evet,
0: mesela
1: aynen.
0: Ben bazı gıdalara karşı dilim tadı şey oldu. Tadı alıyorum ama eski şeyi kaybettim. Mesela kahveye karşı eski sevgimi kaybettim.
1: Aa.
0: Evet. Mesela kahveyi çok seviyordum. Şimdi kayboldu gitti. Ve çok ilginç. Herkes babasının, annesinin yaşında onun özelliklerini kazanıyor.
1: Aa, ne enteresanmış.
0: Evet.
1: Mesela ya, onlar ne severse biz de onu mu
0: tabii
1: seveceğiz?
0: Mesela anneniz 45 yaşında, diyelim ki vücudunda benler çıktı. Siz de 45'te benler çıkıyor. Anneniz 54'ünde bütün saçlarını kaybetti. Siz de kaybediyorsunuz. Yani şunu söylemek istiyorum. Annenizin, babasının, babanızın genetik yapısı size geçtiği için sizin esasında kaderiniz gözünüzün önünde. Ya kader şöyle. Mesela erken ölümler var. Demek ki size de aynı şey sirayet edecek. Uzun yaşamlar var ailede. Size sirayet edecek. Mesela anneniz diyelim ki romatolojik bir hastalık yaşadı. İltihaplı eklem romatizması. Ve anneniz gerçekten 40'ından sonra çok çekti. Sizi de böyle bir kader bekliyor.
1: O nedenle, bu arada bütün ailemdeki
0: tabii,
1: şeyleri
0: tabii,
1: tarıyorum
0: yani
1: siz konuşurken.
0: Esasında film şöyle ilginç bir şey var. Hani film siz önceden izliyorsunuz. Nerede izliyorsunuz biliyor musunuz? Anneniz, babanız da, aileniz de o filmi izliyorsunuz. Ama insan o filmden bir şey öğrenmiyor, çok ilginç. Ya sokma akıl pan etmiyormuş gibi.
1: Evet.
0: Kendi yaşayacak o film esasında.
1: Şu doğru mudur hocam? Hep şu teori vardır ya, kız halaya erkek dayıya çeker
0: hepsi
1: diye.
0: Hepsi doğru. Yani kız hala erkek dayı, hepsi doğru. Gerçekten de öyle. Ve tabii ki şey bile doğru. Hani bir laf vardır Anadolu'da, işte gebe kaldığında kime baktın, nerede gebeliğini geçirdin, ona benzer. O da doğru. Çünkü anne karnında süreçler geçirilirken siz diyelim ki kışın bir gebelik geçirdiniz. Zor bir gebelik, işte eviniz soğuktu falan. Bu bütün bebeğe yansıyor bu sonuçlar. Ve o soğuk ortamdaki genetik yapıyla sıcak ortamda, yani bir gebelik İzmir'de geçmesiyle Erzurum'da geçmesi arasında tamamen bir genetik farklılık oluşacak.
1: Evet.
0: Yani doğan bebek farklı bir kaderle doğacak demektir. Orada kış kaderiyle, öbür tarafta da yani yaz kaderiyle doğacak demektir. Bu her şey için geçerli. Annenin geçirdiği enfeksiyonlar, tüketilen gıda maddeleri, saçın boyanması, annenin geçirdiği sorunlar ya da depresyonlar. Yani bu sefer neye de sirayet ediyor bu? Tanıştığı insanlarla ilişkileri. O zaman demek ki gebelikteki, anne karnındaki kaderiniz çok önemli. Dinlediğiniz müzikler, bugün bebeksin, sesiniz de duyuyor, annenizin sesini, babayı da duyuyor. Ve o bütün o uğultu onun bütün genetik kader mirasını da
1: yansıyor.
0: Değiştiriyor.
1: Ay,
0: tabii ki, tabii
1: önemli.
0: Ki, tabii
1: hakikaten
0: ki.
1: Hamilelik sürecinde de çok dikkat etmek lazım. Hazır konu hamilelikten açılmışken sorularım arasında vardı. O zaman ilintili bir soruyla devam edeyim. Doğum kontrol hapları. Bir hanımefendinin videosunu izleyeceğiz. Birazdan izleyeceğiz, tamam. Ben biraz konuyu anlatıyor olayım. Doğum kontrol hapı hocam eskiden daha çok kullanılıyordu bence. Şimdi yerine işte implantlar, işte hormonlu.
0: Bu arada dünyada spiraller daha çok kullanılıyor.
1: Öyle mi? Türkiye'de mi az kullanılıyor?
0: Şöyle, evet. Yani şunu şöyle söyleyebilirsiniz. Doğum kontrol metotları içerisinde Türkiye'de ve Orta Doğu'da spiral, yani rahim içi araçlar daha ön planda. Kolay olduğu için. Ama dünyada hala kadınlar doğum kontrol hapını daha çok tercih ediyor. Devam edin siz.
1: Evet, yani yan etkilerini bugün konuşacağız. Videoda hazırlandığında izleyeceğiz de orada hanımefendi kendi yaşadığı yan etkilerini anlatıyor. Bunları iddia ediyor. İşte göğsünde bir sürü kis oluşmuş, 3 defa ameliyat olmak zorunda kalmış. Doktor kontrolü olmadan kullanmış bu arada yani hani. Kendi kendine böyle bir yöntem belirlemiş. Evet. Bir de mesela benim bildiğim hocam özellikle 40 plus kadınlar için veya 40'a yakın kadınlar için sigara içiyorsa çok tehlikeli doğum kontrol haplarını kullanmak.
0: Şimdi bir kere dediğin doğru tamamen. Doğum kontrol haplarının içerisinde yüksek miktarda östrojen ve progesteron var. İki tane kadınlık hormonu var. Erkekler nasıl testosteron varsa kadınlarda östrojen ve progesteron var. Onlar da yumurtalıktan salınıyor. Siz ona dışarıdan verdiğiniz zaman yumurtalığın işini dışarıdan yapmış oluyorsunuz ağızdan vererek. Bu sefer yumurtalık işini kaybediyor.
1: Tembelleşiyor mu?
0: Yani tembelleşiyor değil, duruyor. Yani cihazı durduruyorsunuz dışarıdan vererek. Dışarıdan vererek durdurduğunuz için yumurtalık yumurta yapmıyor. Böylelikle bir doğum kontrol haplarının özellikleri. Siz yumurtlamadığınız için bir kere yumurta rezervinizi koruyorsunuz. Bir kadın 400 tane yumurtası var. Ve her ay bir tane sağdan, bir tane soldan, bir tane sağdan, bir tane soldan yumurtluyor. O zaman doğum kontrol hapları bir, kısır bırakıyor değil, onun altına yazın. Doğum kontrol hapları tam tersine yumurta rezervini koruduğu için sizin 55-60'lı yaşlara kadar yumurta rezervinizin korunmasına, hatta menopozun gecikmesine sebep olurlar. Doğum kontrol hapları kesinlikle bu konuda iyidirler. Aynı şeyde gebelik yapıyor. Siz gebe kaldığınız zaman yumurtlamıyorsunuz. Onun için ne kadar çok çocuğunuz varsa o kadar yumurta sayınız kalıyor ve menopoza geç giriyorsunuz. Onun için bir kere doğum kontrol haplarının şu gizli tehlikesini silip doğum kontrol haplarının iyi bir şey olduğunu insanlara söylemek lazım. Ona doğum kontrol hapları bir, yumurta rezervinizi koruyor. Hani diyorlar ya kadınlar yumurta sayım azaldı. Evet. Biliyorsun AMH diye bir tetkik var. Antimüllüren hormon. AMH baktık diyor kadın. Benim AMH'im çok düşük çıktı. Evet. O zaman benim yumurta rezervim azalmış. Demek ki ailenizde böyle yumurta rezervi azalma durumları varsa doğum kontrol hapı veriyoruz. Bir. İki. Doğum kontrol hapları memenin kistik hastalıklarını kesinlikle önlerler. Onun için hastamızın kistik hastalıkları memesinde doğum kontrol haplarına bağlı değil. Zaten olacakmış o.
1: Belki de işte 3 tane
0: önledi,
1: olmuş.
0: Önledi.
1: Belki de 6 defa alacaktı o zaman.
0: Bir kere kadınların %50'sinde memenin kistik hastalığı olur. Memenin kistik hastalığı memenin içerisinde ele gelen farklı boyutlardaki kistlerdir. Bu kistler birçok kadında vardır ve bunlar adete yakın dönemde memede ağrı, bazen şişlik, bazen de aşırı miktarda gerginlik kisti oluştururlar. Çünkü vücut su tuttuğu zaman nasıl elinize yüzük girmiyorsa.
1: Doğru.
0: Bu sefer memede şişme yapar. Kistik hastalık. Kistik hastalık birçok kadında gözüküyor. Ama doğum kontrol hapları şunu yazmamız lazım. Memenin kistik hastalıklarını, memenin iyi niyetli hastalıklarını önlerler. Yine iyi bir şey. Meme kanserinde doğum kontrol haplarının bir etkinliği yok. Arttırmıyor da azaltmıyor da. Ama ben şunu biliyorum. Özellikle genç kızlarda kullandık mı bir miktar arttırıyor. Yani kız yeni daha ergen olmuş. Cinsel aktif. 18 yaşında. Bugün cinsel aktivite yaşı 13 lira düşüyor.
1: Doğru.
0: Mesela 14 yaşında kız doğum kontrol hapı kullanabiliyor. Kullanıyor. Bu bir gerçek. Var. Yani siz 14 yaşında kız doğum kontrol hapı kullanıyor. Kullanıyor. Çünkü cinsel beraberlikle yaşıyor. Kullanıyor. Ve buna bağlı meme kanseri riski biraz artıyor. Diğer özelliği doğum kontrol haplarının çok büyük bir sıkıntı. Doğum kontrol hapını genç kızlar kullandığı zaman prezervatifsiz cinsel ilişki artıyor. Çünkü korunuyorum diyor.
1: Bu sefer diğer cinsel,
0: bu sefer cinsel
1: artıyor.
0: Yolla bulaşan hastalıklar artıyor. Nedir
1: önemli
0: bunlar?
1: Şey.
0: HIV, evet. Sifilis, hepatit C, hepatit B, klamidya ve tabii ki de bel soğukluğu, gonore. Bunlar içerisinde en tehlikelileri zaten HIV'i biliyorsunuz klamidyadır. Klamidya tüplere yerleştiği zaman hayat boyu çıkmaz ve tüpleri yavaş yavaş yavaş onları tüpleri ipe çevirir, tıkar. O iç normalde tüp dediğimiz şeyler yumurtayı rahime taşıyan borulardır. Bu borular tıkanırlar ve sizi kısırlığa götürürler. Onun için doğum kontrol hapı kısırlığı bırakıyor mu? Evet, ama doğum kontrol hapının kendisi değil, erken cinsel kullanma. İlişkiye bağlı, kontrolsüz cinsel ilişki. Şunu bilmek lazım. partnerinizi eğer tanımıyorsanız mutlaka prezervatif kullanın. Çünkü yıllardan beri bunu söylüyorum ben. Türkiye dünyada HIV'in en çok arttığı ülkelerden bir tanesi. Dünyada HIV artık

0: düz bir çizgi çiziyor. Hı hı. Artma da yok, azaltma da yok. Sabitlendi prezervatifle. Ama Türkiye'de prezervatifli cinsel ilişki bütün ilişkilerin %10'unu 15'ini kapsayabiliyor. Hı hı. O nedenle bunu unutmuyoruz. Dediğin tamamen doğru. Hı hı. Sigara içen kadınlarda pıhtı attırır. Sigara içmeyen kadınlarda pıhtı attırdığı oluyor. Çünkü karaciğerde pıhtılaşmayı arttırıyor. Arttırıyor. Ama ben kadınlara özellikle doğum kontrol hapı yazdığım oluyor. Neden? Gebelikten değil. Bazı kadınların da pıhtılaşma sorunu oluyor. Hı hı. Bazı kadınlar görmüşsünüzdür. Böyle dokununca morarır.
1: Evet.
0: Hatta en çok korktuğumuz kadınlar bizim onlardır. Hı hı. Kadın bize şunu der. 6 gün kanıyorum. 800 gün kanıyorum hocam. Hı hı. 4 pet değiştiriyorum her gün. Onlar kanama bozukluğudur. Hı hı. Böyle bir hastalık var. Von Willebrand hastalığı diye. Hı hı. Trombositleri yani kan pulcukları bozuktur. Ve kızlarda %2'dir. Şimdi bazen gerçekten insan şunu canı sıkılıyor. Bu hastalığı olanları dokunduğunuz anda morardığı için siz bir kavga sırasında hanıma bir dokunursunuz. Eliniz böyle kalır orada. O da gider şeye polise bir darp raporu olur. Seni de içeri atarlar. Şimdi burada adamın suçu ne? Gerçi adam orada şöyle tutmuştur. Yani olabiliyor. Şunu söylemek istiyorum. O zaman böyle olay darp olaylarında kadının çok kolay morardığını ve bunun araştırılması gerektiğini de avukatlar söylesinler. Hı hı. Yani benim müvekkilim şey varsa, evet. Hanımın çok hızlı morardığını söylüyor. Bunu nereden bileceksiniz? Adet süresinin uzun olmasından bir de hızlı morarmadan bileceksiniz. Son bir şey söyleyeceğim. Doğum kontrol hapları kalın bağırsak kanserini önlerler. Hı. Doğum kontrol hapları kemik erimesini önlerler. Doğum kontrol hapları saç dökülmesini önlerler.
1: Evet onu biliyorum. Hatta şampuanla doğum kontrol hapı karıştıran bazı kadınlar aynen. var daha gürlesin diye.
0: Doğum kontrol haplarının bir sıkıntısı var onu söyleyeyim. Deride damarlanma yaparlar. Hmm. Onun için,
1: valise mi sebep olur?
0: Evet şöyle valise demeyelim de kapillerizasyon diyoruz. Hmm. Belki biliyorsunuz şöyle bir şey. Mermer deri.
1: Hmm. Yani böyle evet.
0: deride,
1: şeffaf gibi.
0: Evet alacalı bir hal oluştururlar. Dediğin doğru bazı insanlarda varis ya da damarları deriye yakınsa böyle bir morarma durumu yaparlar. Çünkü damarlanma anjiyogenezi arttırıyor. Damarlanmayı arttırıyor östrojen. Bunu yapıyorlar. Ve bir de vücutta kırmızı çilek benlerini arttırırlar. Biliyorsunuz böyle kadınların vücudunda böyle özellikle evet, beyaz evet. kadınlarda küçük böyle minicik evet, toplu iğne evet, başında vardır vücudu. Onların sayısını arttırırlar. Doğum kontrol hapı bir moderniktir. Doğum kontrol hapı iyi bir şeydir. Ben her zaman söylerim. Şimdi bizim şöyle bir şey oluştu. Yeni olan her şeye karşı çıkalım. Bir ara biliyorsunuz, hatırlarsanız size bir hikaye atayım. Eskiden insanlar derlerdi ki köyden yumurta almayalım. Tavuğun ne yediği belli değil. Aha. Çöplükten karıştırıyor. Evet. Sonra endüstriyel yol şey çıktı.
1: Gezenler kıymetli oldu.
0: Gezenler kıymetli oldu. Affedersin üzerinde dışkı bulunan yumurta kıymetli iyi kıymetli oldu. Bu aralar sonra yine böyle bir değişiklik oldu. Köylü yumurtayı nerede alıyor biliyor musun?
1: Marketten.
0: Sonra ne yapıyor
1: evet,
0: onu?
1: Evet,
0: dışkıya buluyor.
1: Ay.
0: Gidiyor onu satıyor. Pazarda satıyor. Aha. Bu mu şimdi?
1: Samanlı şeyler yapıyor.
0: O nedenle doğum kontrol hapı gerektiğinde kullanılabilen şeylerde bir de size bir kopya vereyim. Doğum kontrol hapı özellikle çocuk istemiyorsanız bir özelliği var. Doğum kontrol hapları her gün bir tane içilmelidir. Bir. Atladığınız zaman aklınıza geldiği anda içilmelidir. 2-3 doğum kontrol haplarını 2 tane atladığınız zaman koruyuculuğu yoktur.
1: Yok, sıfırlanıyor.
0: Sıfırlanıyor süreç. Bunu unutmayın. Bir de çok önemli bir şey söyleyeceğim. Doğum kontrol hapları hep aynı saatte içilmelidir. Her gün diyeceksiniz ki ben bunu akşamüstü yemekten
1: telefonda
0: sonra içeceğim.
1: Telefonda saat kurmak belki en
0: son
1: iyisi.
0: Bir şey söyleyeyim. Doğum kontrol haplarının bir özelliği daha var. Doğum kontrol hapları diğer ilaçlarla etkileştiği için grip olup başka ilaçlar içtiğinizde doğum kontrol hapı etkinliği azalır. O nedenle siz doğum kontrol hapı içerken
1: mesela
0: başka ilaçla
1: kivi de bozar mı veya
0: bozar,
1: nar?
0: Aynen öyle. Bir de son bir şey daha söyleyeyim. Doğum kontrol hapların en büyük sıkıntısı şu. Doğum kontrol hapları 3 siklusta tam işe yarıyor. Yani en az 2 ay içmek zorundasınız. Ya bu ay içeceksiniz, öbür ay içeceksiniz tam 3. ay korur. Mesela bu ay kutuya başladınız ya korumuyor. Gebe kalırsınız. O zaman mesela ben bu ay başladım. Ağustos, Eylül, Ekim'de korumaya başladım. 2 ay prezervatifle ya da başka yöntemle korumamız lazım. Geri çekme bir koruma metodu değildir. Geri çekme öğrenilirse bir iyi bir koruma metodudur. Ancak birçok erkekte meniden önce

0: sperm sıvısı gelebildiği için doğum bir doğum kontrol yöntemi değildi. Ben bazen soruyorum ben insanlara, neyle korunuyorsun? İşte geri çekme diyor. O korunma yöntemi değil. Yani öyle korunma olmaz. Bu konu bakın, size bir şey söyleyeyim mi? Bence Türkiye'de doğum kontrol olayı çok önemli. Özellikle bunun okullarda, liselerde anlatılması lazım. Size bir şey söyleyeyim mi? Çok fazla istenmeyen gebelik oluyor. Çok ilginç bir şey söylüyorum. Bu konuyu kapatıyorum. Doğum kontrol hapları bir hikayesini anlatacağım. Amerika'da doğum kontrol hapları yokken aşırı miktarda bizim septik düşük dediğimiz kadınların düşük yapma hırsları vardı. Amerika'nın birçok yerinde küratör yasaktı.
1: Evet.
0: O zamanlar çok büyük ölümler olmuştu. Onun için doğum kontrol hapı Amerika'yı bu illegal düşüklerden, bir Türkiye'de olur. İşte tığ, işte yok tavuğun bilmemesi falan filan. Çok ilginç bir şey söyleyeyim. Amerika'da istenmeyen çocukların doğduğu mahallelerde suç oranları çok yüksekti. Çünkü istenmeyen çocuklar aileleri tarafından şöyle büyütüldü. Biz seni istememiştik. Ve o çocuk sevgisizlikten suç örgütlerine itilmişti. Onun için doğum kontrolü bir modernliktir. Ama bu çok önemli. Türkiye'nin nüfusu şu anda azaldığı için. Şu anda doğum kontrolü değil, doğumun indüklenmesi gerekmektedir.
1: Evet, tabii ki bunu da bir unutmamız aile
0: lazım.
1: Kurarak
0: ama şunu da söylemek lazım. Önemli. Tabii ki insanlara siz şunu diyemezsin. Hayır, 5 tane çocuk yaptı diyemezsin. Evet. Önermemiz, tavsiye etmemiz, onlara bunu inandırmamız lazım. Yoksa şu olmuyor biliyor musun Nilüfer? 3 tane çocuk yap. Adam diyor, yapmayacağım. Nasıl bakacağım? O zaman biz bunu daha sevimli aile kurumunun tekrar yeşertilerek
1: çocuk sayımızın arttı, filmlerdeki ne kadar kıymetli
0: olduğunu. O zaman
1: olduğunu.
0: Bu iş nasıl olacak? Zorla değil, önerilerle, tavsiyelerle, hatta diyeceğiz ki doğum kontrol hapı biraz kullanın, yumurtası rezerviniz korunsun. Böyle güzel güzel. Demek ki bu işler bizim Türkiye'de doğum sayısını arttırmamızın gerekli olduğunu ve Türkiye nüfusunun minimal 250 milyonlara ulaşması gerektiğini tekrar söyleyeyim.
1: Evet, gerçekten yani yeni jenerasyon ne evliliğe ne çocuğa genelde
0: sana
1: sıcak
0: bir şey söyleyeyim
1: bakmıyor
0: mi?
1: Ama ikisi de çok güzel
0: Nilüfer,
1: şeyler.
0: Ben kadınlara bazen espri olsun diye soruyorum. Seninle evlenelim diyorum. 5 çocuk yapar mısın diyorum.
1: Evet, ya
0: bu bir espri. Çoğu ne diyor biliyor musun? Bir tane zor diyor.
1: Evet.
0: Ve birçok insan ne diyor biliyor musunuz? Ben bu işi sakın diyor. Yani kadınlar çocuk doğurmaktan ne yazık ki korkuyorlar
1: İmtina
0: artık.
1: Ediyorlar.
0: Bunu da söyleyelim. Yani çok üzüldüğüm bir durum. Son bir şey söyleyeyim, bir cümle. Bir de yeni hormonlu rıyalar çıktı. Hormonlu rahim içi araçlar. Çok güvenli. Ve kanama miktarını bir damlaya indiriyor. İki damlaya indiriyor.
1: Azaltıyor, evet,
0: çok güzel hormonlu rıyalar. Ama hormonlu rıyaların bir özelliği vardır. Meme kanseri riskini arttırırlar. Bu artışlar 1.3-1.4 kattır. Çok fazla değildir ama yine de ben hormonlu rüya pek tavsiye etmem.
1: Evet. Peki hocam, yaz aylarının korkulu rüyasından bahsedelim. Kene mevzusu. Bir kez Türkiye'deki kenelerin bir bölümü zararlı, bir bölümü aslında çok da korkulacak şey değil ama kene ısırmasında o ilk müdahalenin hep önemli olduğu söyleniyor. Ne yapmak gerekiyor?
0: Şimdi şöyle, Türkiye'de bir kere keneden önce korunalım. Şimdi bu kene dediğimiz yapı insanın sıcaklığına gelen bir yapı. O nedenle sıcak yerleri sever. Nedir burası? Ayak parmaklarınızın arası, kasık bölgesi, popo bölgesi ve koltuk altı bölgesi ve saçlarınızın arka kısımlarıdır. Kulak arkası. Sıcak yeri sever hayvanlar. Tutunmaları yaklaşık olarak 15 ila 20 dakika alır. Yani siz 15-20 dakika süre geçirmesi lazım sizinle.
1: Ha, fark ettiysek o zaman tutunmadan atabiliriz.
0: Evet. Kafasını gömer. Ağzı dişli bir yapısı var. Ağzını deriye sokarken saat yönünde burkulur. Saat yönünde. Şöyle oyarak girer. Kaldıkça daha da içeri doğru girer. Ve kan emdiği için arka kısmı bir boncuk tanesi gibi şişer. Önce bir mercimek gibidir. Yeşil mercimek gibidir. Şiştikçe bildiğin zeytine dönüşür. Onun için eğer fark etmezseniz bir ben zannedebilirsiniz. Ya bu ben çıkmış şuranda falan diyebilirsiniz. Ya. Koltuğunuz altında ben çıkmış. Simsiyah bir ben diyebilirsiniz. O ben değil. Bir şey. Bir, çocuklarınızı eve gelince mutlaka bütün vücudunu kontrol edin. İki, temas süresi arttıkça, sizi emdikçe vücudundaki virüsleri size bırakır. Onun için hasta olma riskiyle vücudunuzda kalma süresi eş orantılıdır. Mesela bir saat kaldı hiçbir şey olmaz. İki saat kaldı hiçbir şey olmaz. 24 saatten sonra sizi virüsle temas ettirmeye başlar. O nedenle bir, Bunu bulduğunuz zaman üstüne bir şey dökmeyiniz.
1: Yağ döküyorlar genelde.
0: Hiçbir şey yapmayınız. Hayır. Neden? Strese girdi mi kanı kusar. Nereye kusar kanı? Sizin kanınızın içine kusar. Bu sefer bütün virüsleri sizin kanınıza zerk eder.
1: Sisteme dahil ediyor.
0: İki, asla tutmuyorsunuz. Yine aynı altı yersin.

0: Sigara migara yok. Ateş yok. Çıplak elle asla. Bunu çıkarırken eliniz gider. Tırnaklarınızdan alırsınız. Bir çıkarırken bir çamaşırla tutuyorsunuz. İki eldiven giyebilirsiniz. Üç poşet. En iyisi poşet. Ne yapacak eldiveni kırsalda? Poşeti elinize giydiniz.
1: Evet.
0: Bu poşet olsun giydiniz eline. Sonra elinizle bu poşet olsa poşeti giyeyim. Bu poşet. Bak böyle. Poşet elinize girdiniz. Sonra çimdikleyerek ve deriyi kaldırarak kafa kısmına doğru. Nereyi tutmuyorsunuz?
1: Hayvanın kanlı kısmı tutmuyoruz.
0: Kanlı kısmını tutmuyorsunuz. Mümkün olduğu kadar
1: kafasına.
0: Kafasına. İçinde de kalsa kafası bir şey olmaz. Vücudunu atar. Hani oldu ya. Kafası koptu. Boş verin. Kopabilir. Çekerken böyle yapmıyorsunuz. Çiviyi çıkarır gibi.
1: Düz.
0: Düz çıkarıyorsunuz. Bir de hafif saat yönünün tersine doğru çekin. Hafif. Çünkü saat yönünde girdiği için saat yönünün tersine. Gel şöyle. Tuttunuz. Şöyle hafif saat. Ama nasıl? Dik çekiyorsunuz. Koptu kafası. Hiç önemli değil. Korkmayın. Vücudunu bir süre bir gün iki gün sonra atıyor onu. Önemli olan şiş yeri var ya. Onu çıkardınız. Sonra çıktı bu. Nerede şu anda kenemiz? Burada.
1: Poşette.
0: Poşette. Bunu atmıyorsunuz. Bu da virüs kaynağı. Bir yere kolonya dolduruyorsunuz. Bu kolonya. Kolonyanın içerisine atıyorsunuz alkolün içine. Neden? Virüs ölsün diye. Onu bırak ona bir 200 saat kalsın. Sonra çıkarıp atabilirsiniz. Nereye? İstediğiniz yere. Toprağa falan. Ama asla ne yapmıyorsunuz? Üstüne basmıyorsunuz. Aynı yine. Patlar. Yine virüs açılır.
1: Evet.
0: Onun için bu kene olayı böyle. Keneyi Türkiye'de öğrenmeniz gerekiyor. Formül şu. Kafasından tut. En derine. Deriye yapıştığı yere. Asla şiş kısmından tutma gövdesinden ve çivi gibi çek.
1: Evet,
0: ve ne kadar hızlı o kadar iyi. Bakın size bir şey söyleyeyim mi? Çıkarabiliyorsanız hemen çıkarın. Çünkü zaman kaybediyorsunuz. O zaman işte Türkiye'de ne yazık ki Kırım Kongo. Bir de biliyorsunuz kenenin en çok yaydığı hastalık Lyme. Lyme bir beladır. Benim hayatta Lyme geçirip ben normal hayata dönen görmedim. Yani ben çok Lyme baktım. Lyme %15 vücutta kalıyor. Çıkaramıyorsunuz. Borrelia hastalığı Lyme. Nasıl biliyor musunuz? Mesela köpeğinizi var. Köpek kene tutucudur. Bütün keneleri topluyor. Bugün bir köpeğin üstünde ben 500 tane gördüm biliyorsunuz abartmayın. 500 kene olur mu ya? Kulakların içi. Bir gönderiyorsun köpeği 50 tane keneyle geliyor. Bir de kene koruyucular köpeği 10-20 keneye koruyabiliyor. Bazen 50 tane atmayı eve getiriyor. İnsanlar bunu görmüyor. Ona yapışıyor bu. Lyme size bir bulaşıyor. Lyme hastalığı bir mikrop hastalığı. Ama öyle bir hastalık ki Lyme. Ya çok ilginç. Bir bakıyorsunuz bir gün gözünüz görmemeye başlıyor. Gözcüye gidiyorsunuz, teşhis alıyorsunuz. Oraya gidiyorsun, buraya gidiyorsun. Bir bakıyorsunuz kalpte sorun. Ne alaka? Ritim bozukluğu. Eklemlerde şişlik. Ne alaka? Romatolojide. Çok ilginç. Bütün hastalıkları taklit eder mi ya? Ediyor. Ve bir gün Lyme testi alıyorsunuz.
1: Mankenlerden birinde var ama hatırlayamadım şimdi.
0: Vardır.
1: Evet.
0: Antibiyotik
1: dönem
0: veriyoruz.
1: Dönem çünkü atak geçiriyor.
0: Tabii atak. O işte kronik Lyme. Antibiyotik veriyoruz. Geçiyor gibi oluyor. Ama %10 hastada, 15 hastada Lyme kalıyor. Ve bu ataklar 3 ayda bir. Uçuk gibi ya bu Lyme. Çıkıp duruyor,
1: HPV
0: geçiyor.
1: HPV virüsü gibi.
0: Yani gerçekten lütfen kenelere dikkat edin ve dinleyin. Çünkü Lyme büyük bir sorun. Lyme'ın en büyük yaptığı sorun halsizlik. Yorgunluk. MS bile yapar Lyme. Lyme'a bulaşmayın. O nedenle kene bir şaka değildir. Kırım Kongo %15-20'lerde onlarda Türkiye'de ölümcü olabiliyor hastalarda. Ama Lyme ölümcü olmasa bile sizi hayat boyu sizi işinizden bir de kafa da gidiyor Lyme'da. Depresif bir hal oluşuyor.
1: Evet, Bella Hadid'miş arkadaşlarım şimdi hatırlattılar bana. Bella Hadid'i yani normalde işte podyumlarda görüyoruz bütün o ahengiyle ama o dönem geldiğinde sık sık da aslında Instagram'dan paylaşıyor.
0: Evet, evet.
1: Bir kez hastanede yatıyor.
0: Evet, evet.
1: Yani ağrılarını anlatıyor. Evet, çektiğim acıyı size anlatamam diyor. Dediğiniz gibi çok beter
0: ben
1: bir şey.
0: Onun için ben hep söylerim. Köpeğinizi eve alırken tek kontrol edeceğiniz yer kulakları değil. Parmaklarının arası, kuyruğunun altı. Bir de köpeğinizi tarıyorsunuz. Köpek var ya. Bir eve, bir dışarı bir hayvan değil. Ya bunu evde bakacaksın ya da dışarıda bakacaksın eve almayacaksın. Yani ya onun yeri dışarısı ya ev. Bu böyle girip çıktı mı Lyme olursunuz.
1: Sistem karışıyor.
0: Beni dinleyin. Yani ben çünkü yıllardan beri çok köpek baktığım için.
1: Evet.
0: Evet.
1: Şimdi çok değişik bir videomuz var hocam. Yaz dedik hani keneler dedik. Mesela karpuz

0: yazın ilk aklımıza gelen meyvelerinden bir tanesi. Bir görme engelli kız karpuzun iyisini sesinden anlıyor. Bir si bemol ses çıkartırsa karpuz diyor, o zaman iyi çıkıyor diyor. Ve Teresa hazırsa karpuzla ilgili onu da izleyelim. Tabii hocam, vücudun bir duyu organında hasar olduğu zaman herhalde başka bir yer daha aktifleşiyor ve daha kompetans oluyor herhalde,
1: doğru,
0: değil mi?
1: Doğru.
0: Bir izleyelim videoyu.
2: Karpuz seçerken yeni yöntemimiz si bemolün altında bulmak.
3: Ben tabii bana şöyle bir bilgi söyledi. Şimdi karpuzun altına böyle vurunca si bemol notası veriyorsa karpuzun tatlı olacağını düşünüyoruz. Bu fa diyez. Yani birazcık da sinestezik hislerime göre de hareket ediyorum. Bu şu anda mi bemol. Bunların çoğunun sesi.
2: Sonunda bulduk.
3: Bu si bemole yakın bir tınlığa sahip.
2: Şimdi eve gidip bakacağız. Umarım tatlıdır. Mutlak kulak ve sinestet olmanın avantajları diyebiliriz. Müzik kulağı olan herkes karpuz seçerken si bemol notasını arasın.
0: Ne tatlı.
1: Şimdi bu çocuk esasında şöyle. Şimdi sinestezi diyor. Ne demek sinestezi? Hı-hı. Sinestezi şu. Şimdi bu çocuk zeki bir çocuk çok. Hı-hı. Şimdi dediğin birinci cümle çok doğruydu. Bir insan bir yetisini kaybettiği zaman, hı-hı, o beyin bölgesi diğer bir yetinin büyümesini sağlar. Bu çocuğun mesela görme engelli olduğu için görme lobu beyin arka lobudur. O lob, hı hı, görme, normalde bu çocuğun beyni görüyor şu anda. Ama gözünden sinyal gitmiyor. Ama beyindeki arka bölge çalışıyor. Bu sefer o arka bölge boş kalacak değil. Hı hı. Bu sefer o da kulak yanlardadır beyin lobu olarak. O yanlardaki beyin lobu arkaya doğru, yani bu çocuğun görme lobu arkası kulaklaşıyor. Ya bu çocuğun beynin arka kısımları görmeden duymaya doğru gidiyor. Ama bu çocukta bir şey var. Bu çocuk normalde beynin arka lobuyla kulak lobu yan yana geldiği zaman, çok ilginç bir şey söyleyeceğim, İki duyu yan yana karışır. Mesela size iyi bir örnek vereyim bu konuda. Doğuştan körler değil de sonradan kör olmuşlar da. Hı-hı. Ne oluyor biliyor musunuz? İnsanlar duydukları sesin görüntüsünü görebiliyor.
0: Aa, zaten o bildiği için.
1: Bu bir sinestezi. Orası. O ya, iki beyin lobu yan yana karıştığı için, büyüdüğü için. Mesela çocuk şunu diyor. Ben size bir şey söylüyorum ya. Hı-hı. O anda bir gözünde bir mavilik, kırmızılık, bir çiçek imgesi oluşuyor. Yani her sesin bir imgesi var. Hı-hı. Ve buna sinestezi deniyor. Sinestezi şu. Bu özellikle şeycilerde var, bestecilerde. Mesela ilginç bir şey söyleyeyim. Adam bir notanın kokusunu duyuyor. Bir notanın tadını alıyor.
0: Aa, ne kadar
1: bunun adı
0: enteresan.
1: Şu. İki duyunun yan yana gelmesine sinestezi deniyor. Bazı insanlar da tadın görüntüsünü görüyor. Mesela adam ağzına pasta alıyor. Pasta onun için pembe. Bak. Ve çoğu insana sinestezi var. Mesela şunu getirin mesela. Bana şimdi şuraya. Hı hı. Muhammed mesela insanları koysun mesela renkleri. Kırmızı, mavi, yeşil koysun. Ve insanlara şunu sorun mesela. Sizin için mesela şey nedir mesela? Bir tat vereyim mesela. Şekerli bir yiyecek. Güzel bir pasta. Sizce pasta ne renk? Mesela pasta benim için mor. Ben onu biliyorum mesela.
0: Benim için
1: mesela
0: de pembe beyaz mesela. Gibi.
1: Senin için pembe. Sinestezi bu işte. Evet. İşte bu sinestezi demek ki insanlar gördüğü şeyin tadını alabiliyor. Tattığı şeyin sesini duyabiliyor. Aslında sinestezi çok sık bir şey. İnsanın %60'ında 70'inde var. Mesela siz şunu söyleyebilirsiniz. Mesela mor sizin için ne? Mesela, aha, şuradaki mor sizin için, benim için mesela duygusallığın rengi ne olurdu sizin için? Mor olurdu. Mesela duygusal. Mesela mavi benim için soğuk bir renk. Mavi hastalığın rengi benim için. Evet. Kanser benim için mavi işaretlerdim.
0: Benim için nedense koyu renkler mesela.
1: Gibi mesela. Anladınız mı? Demek ki duyguların da bir rengi var. İşte bu da sinestezi.
0: Aa, ne kadar. Bakın bir karpuzdan neler öğrendik.
1: Ya bu da böyle LGBT gibi oldu. Hiç sevmediğim bayraklar
0: yok canım,
1: oldu ama.
0: Yok, bir şey koyar mıyız? Kalır var bu televizyonculuğun en bilinen.
1: Evet. Ya sen de hemen. Ya ne olacak
0: ama hocam, refleks göstermek zorundayım böyle şeylere ya.
1: Olabilir ya, ben LGBT'yi benzedim. Aa evet hocam, desteklemiyoruz, bitti. Sizde de bu refleksler var, bak çok güzel söyledin. Televizyoncularda iki refleks var. Retük refleks.

0: Eksi. Yani onu bir şey kötü bir şeyse hemen söyleyeyim. Retük cevaz şey almayayım. Bu sizde bir refleks biliyor musunuz?
1: Ama hocam çok kişi şu an ekran karşısında.
0: Ama
1: Onlar
0: olsun.
1: hep doğru şeyler yapmak
0: Size
1: zorunda
0: söyleyeyim mi?
1: olarak tabii ki de öyle bir refleksimiz gelişiyor.
0: Doğru var mı? Hayat bir seçim.
1: Var ya da yok ama
0: O
1: regülasyon ve
0: zaman
1: kanunlar olduğu için dolayısıyla
0: şöyle
1: uymak
0: söyleyelim.
1: zorundayız.
0: Hayat bir seçim. Önce doğru yanlış yok. Mesela bana soruyorlar. Ben bu adamı seçtim. Doğru mu? Ben diyorum ki doğru yanlış değil. Sen onu seçtin. Ya bu şuna benziyor. Kuru fasulye mi nohut mu? Hangisi doğru? Doğru yok. Sen kuru fasulyeyi seçtin. Ben de nohutu seçtim. Lütfen hayatınızda doğru yanlışı bırakın. Hayatın bir seçim olduğunu, her seçimin başka bir kapı açtığını. Mesela bunu biz buraya koyduk. Bu iskeleti.
1: Üstü.
0: Bu doğru mu
1: Siz
0: yanlış
1: koydunuz
0: mı?
1: onu.
0: Ya bu ne bileyim ya. Bu bir seçim. Bizim çocuk Muhammed bunu seçmiş. Eğer böyle yaparsanız daha rahat edersiniz.
1: Daha da mutlu oluruz, değil
0: Yani
1: mi?
0: genel kurallar olmadığını bilin
1: Aha.
0: ve şunu söylemek lazım insanlara. Böyle yaparsanız psikiyatrik durumunuzun daha iyi olacağını size hatırlatırım.
1: Peki hocam. Yine yazın daha çok artan bir hastalık var. Tansiyon hastalığı, yüksek tansiyon. Tabii bir de yaz kış yaşayan, kronik şekilde yaşayanlar var. Yüksek tansiyonun en belirgin belirtisi nedir soracağım ama sorudan sonra mı gideyim reklama? Sevgili yönetmenim şimdi gideyim mi? 1 dakika sonra, 1 dakikalık bir giriş alayım sevgili hocam. Sonra
0: Yazın
1: reklama
0: reklamlar
1: gidelim.
0: azalıyormuş.
1: Bizim fena değil çok
0: Sizin
1: şükür.
0: fena değil. Tamam hadi. Tamam hadi bakalım.
1: Bir iki cümle etseydin hocam tansiyonla
0: Ha,
1: ilgili sonra
0: bir
1: da gidelim.
0: dakikamız var. Ben de reklam bir dakika
1: Ha
0: anladım.
1: yok yok.
0: Şimdi tansiyonun en önemli bulgusu yoktur. Tansiyonların %80-90'ı bir bulgu vermez. Onun için sessiz katil olarak nitelendirilir. Bizi izleyen 50 yaş üstü insanların ki bizim seyircimiz 50 yaş üstüdür. %50'si hipertansiyonludur. Yani şu anda bizi izleyen iki kişiden biri
1: Hipertansiyon.
0: hipertansiyonlu. Biz iki kişiyiz. Sen hipertansiyonlu
1: Ben
0: musun?
1: düşük.
0: Benim hipertansiyonluyum mesela ben.
1: Aa.
0: Demek ki birimiz bak hipertansiyonlu.
1: Evet. Şimdi bunu çok daha derin konuşacak. Konuşacak çok şeyimiz var. Sizler de yazın. Sorularınıza bakalım reklam arasında. Onları da ileteyim. Kısa ara sonra biz tekrar buradayız.
2: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
3: Ama ne otel.
4: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
3: Trivago'ya bakmadın mı?
5: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
4: Gerçekten mi? Kanıtla.
5: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
3: Favori sitendekini bile.
5: Aynı otel. Yarı fiyatına.
3: Trivago'ya bakmamış.
4: Trivago'ya bakmadım.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyu tatlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
8: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot.
9: Her anın Double Shot Ice Break.
10: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.
11: Arkadaşlar!
12: Azma!
11: Size bir sürprizim var. Ozmo Cool'un bol sütlü ve ballı dünyasına geçmeye ne dersiniz?
12: Azma!
13: İçi probiyotik kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
11: Çocuk çikolatasının lider markasından Ozmo Cool'u sen de dene.
14: A101'de haftanın yıldızları. Lipton Yellow Label çay 280 lira. Tarabya tam yağlı taze kaşar peyniri 375 lira.
15: Yeni Ariel hepsi bir arada Pops. Ultra konsantre deterjan, lüke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de Pop'la çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
16: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. %50 nakit iadeyle şimdi dene.
17: Regl gecelerimi,

0: çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
1: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
2: Aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trix satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.

0: Bu otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
5: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. E güneşte yürümek de bir artı. Sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla, hayata dolu tarafından bak.
6: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
7: Atıştırmalık? Yok, ben doymalık takılıyorum.
6: Bir şey diyemiyorum.
8: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
6: Abi bu adam ne yiyor ya?
9: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
10: Hala etkisindeyim.
11: İnanılmaz bir goldü.
10: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
12: Bu yaz herkes son bankla uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan. Bankam Tom Bank, kartım Hadi.
13: Söylemezsem olmaz. Artık sadece YouTube'da. En yeni magazin haberleri ve en çarpıcı yorumlar. Bircan Bali ve Uğur Kotan'la Söylemezsem Olmaz YouTube kanalında.
14: Hiçbir şeyin eski tadı yok. Oysa bazı şeylerin de tadı hala aynı. Özlenmenin, vefanın tadı hala aynı.
15: Sen seversin diye aldım.
14: Bunu duymanın tadı hala aynı. Bu topraklarda aynı kalmış bir şeyler hala var. İyi ki var. Eti Burçak.
16: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos, Double Lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.

0: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
6: Atıştırmalık?
5: Yok, ben doymalık takılıyorum.
6: Bir şey diyeyim mi?
7: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
6: Abi bu adam ne yiyor ya?
8: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
9: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma. Hesap.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldunuz. Kim tutar seni? Express
3: içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
4: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
5: Atıştırmalık?
4: Yok, ben doymalık takılıyorum.
5: Bir şey diyeyim mi?
6: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
5: Abi bu adam ne yiyor ya?
7: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.

0: Hiçbir şeyin eski tadı yok. Oysa bazı şeylerin de tadı hala aynı. Özlenmemeli. Vefanın tadı hala aynı.
1: Sen seversin diye aldım.
0: Bunu duymanın tadı hala aynı. Bu topraklarda aynı kalmış bir şeyler hala var. İyi ki var. Eti Burçak.
1: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
2: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
1: Sensodyne Klinik beyazlık ile iki ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
2: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
3: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
4: Ama ne otel?
5: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
4: Trivago'ya bakmadın mı?
6: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
5: Gerçekten mi? Kanıtla.
6: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
4: Favori sitendekini bile.
6: Aynı otel. Yarı fiyatına.
4: Trivago'ya bakmamış.
5: Trivago'ya bakmadım.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Koçak'la bir karat tek taş hayalini gerçeğe dönüştürmenin tam zamanı. D-Color kusursuzluğuyla D-Unique. Her kadının doğal hakkı olan tek taş şimdi Koçak'ta. Koçak.
9: Evet, Oytun Hocam'la biz kaldığımız yerden hemen devam edelim efendim.
10: Bence aradaki muhabbet daha iyiydi. Bak gerçek söylüyorum. Evet. Çok kaliteliydi.
9: Bence de çok kaliteliydi. Değil mi? Keşke reklam arasındaki sohbetleri de verebilsek.
10: Veremiyoruz.
9: Hocam tansiyonu konuşuyorduk, oradan devam edelim. Dediniz ki çok sinsi sinsi olabilir. İki kişiden biri de mutlaka tansiyon hastasıdır ki. Bunun deneyini hemen yaptık. Hocamın yüksek tansiyonu varmış. Benim de tam tersi düşük tansiyonum var.
10: Şimdi ben bir yere gidiyorum mesela. Seminere. Diyor ki buranın diyorum normalde. Tabi orada

0: bütün yaş grupları olduğunu düşünmüş seminerde. Normalde halkın 1/3 hipertansiyonudur. Yani 1/5 de diyabetlidir. Yani %30 hipertansiyon var. Yani salonda 500 kişi var. Kimler tansiyonu yüksek diyor? Ulan 5 kişi parmak kaldırıyor. Ulan diyorum, nasıl olabilir bu? 1/3'ün kaldırması
1: farkında
0: lazım.
1: Değil değil mi?
0: Farkında
1: kimse?
0: Değil. Ölçmüyor ki. Bir de insan şöyle bir şey var. Bizim şeyimizde bir sıkıntı. İnsanlar yemek yiyince tansiyon yükselir. Sinirlenince tansiyon yükselir. Koşunca yükselir. Ama bir sıkıntı var. Sinirlenince de tansiyonu yükselmesi hipertansiyon. Yani şunu söylemek istiyorum. Yani siz sinir olduğunuzda tansiyonun 20'lere çıkması normal bir şey değil ki.
1: Evet.
0: Ya adam diyor ki hocam sinirlendim ondan çıktı diyor. E o da hipertansiyon zaten.
1: E benimki çıkmıyor mesela sinirlenince
0: bravo.
1: De yani.
0: Mesela,
1: maksimum 12'ye çıkar yani
0: normal
1: insanların
0: yani yine
1: normaline.
0: Normal değerini aşmıyor. Yani
1: evet,
0: ikinci
1: evet.
0: sıkıntı. Mesela çok gördüğüm mesela bir şey. İnsanların tansiyonuyla ilgili bir şey. Doktora gidiyor. Ölçüyorum. 16. E hocam doktorda çıktı diyor. Tamam da. Doktorda da tansiyon çıkması hipertansiyon. Yani sizin doktordan korkmanızdan itibaren.
1: Beyaz önlük sendromu gibi bir
0: ama
1: şey var
0: beyaz
1: değil
0: önlük
1: mi
0: sendromu
1: bazılarında?
0: ama beyaz önlük sendromu bir hipertansiyon sendromu. Ya yani şunu söylemek istiyorum. Senin tansiyon 14.9'u aşıyorsa senin başında bir bela var demek. O nedenle insan 14.9'un altında kalmalı. Optimal tansiyonda 12.8. Ben size şunu söyleyeyim. Koşuyorsun tansiyon artıyor. Canın sıkılıyor tansiyon artıyor. Sen bir tansiyon hastasısın. Gün içinde tansiyon en yüksek olduğu zaman sabah saatleridir. Akşama doğru tansiyon düşer.
1: Allah Allah, ben de sanki tam
0: Tabii.
1: tersini düşünürdüm. Çünkü hani aktif oluyorsun, sabah
0: Olur mu ya?
1: dinlenmişsin,
0: Olur mu?
1: düşer diye
0: Sabahleyin
1: düşünüyorum.
0: adrenalin salınıyor. Yataktan kalk.
1: Kortizol dedim mi?
0: Yataktan kalkmak, bak şunu hiç unutmayın. Bir insana sağlıklı ol nereden anlıyorum biliyor musun? Şimdi bilgisayarı standby'a koyuyorsun ya. Tekrar açıldığı zaman Windows'un şeyi döner kum saati.
1: Evet.
0: O dönüyor, dönüyorsa cihaz çok kötü demek. İnsan da öyle. Şu çok da önemli bir laf. Sabahleyin yerimden kalkamıyorum lafı sizin çok hasta olduğunuzu gösteriyor.
1: Ay hocam, o hepimizde var. Ben de
0: Aa
1: valla
0: bak o ama
1: kalkıyorum, biraz böyle
0: o
1: yatakta
0: yani
1: oturuyorum.
0: şimdi şöyle.
1: Kedim geliyor, biraz onu öpüp zaman
0: Mesela şöyle bir şey var.
1: kazanıyorum.
0: Ben bir insanı nasıl anlayabiliyorum? Sabahleyin odasına gittik ya hastanın. Hastaya hadi Ahmet amca ya da Fatma teyze kalk bakayım ayağa dediğin zaman hemen kalkıp oturabiliyorsa çok iyi. Ama kalktığında tansiyonu düşüyorsa buna ortostatik hipotansiyon diyor. Ya hasta yatağından kalkamıyor. Hocam başım döndü. O bunlar çok büyük sıkıntılar. Yani otonomik sinir sistemi sıkıntılı. Yani şöyle normalde kişi ayağa kalktığında tansiyon bir miktar düşüyor. Ama damarlar kasılarak tekrar normale getiriyor. Sizin ayağa kalkıverdiğinizde başınızın dönmemesi, sizin damarlarınızın iyi çalıştığını hatta iyi hala esnek olduğunu, sinir sisteminizin çok iyi olduğunu gösteren yapılardır. Onun için sabah kalkma, hızlıca kalkma ve hayata başlama önemli şeyler. Onun için sabahleyin tansiyon yüksek. Akşama doğru tansiyon düşüyor. Bunu bilelim. Ve özellikle tansiyon soğukta yükseliyor. Yemek sonrası
1: Damarlar büzüştüğü için mi
0: tabii
1: soğukta
0: ki
1: yükseliyor?
0: ondan sonra yükseliyor. Normalde yemek sonrası yükselmesi gerekiyor. Ama bir hastalık var. Postprandial sendrom deniyor. Çok ilginç bir durum. Bazı insanlar yemek yedikten sonra
1: Tansiyon mu düşüyor?
0: tansiyonu düşüyor ve yatmak zorunda kalıyorlar. Buna postprandial hipotansiyon deniyor. Bu da bir hastalık. Normalde yemek sonrası tansiyonumuzun yükselmesi gerekiyor. Çünkü yeni bir iş çıkıyor sindirim. Ama bazı insanların o kadar çok vücut sindirmeye şey yapıyor ki yani şöyle rezervi az olduğu için sindirme bile onu yoruyor. Ve insan şunu diyor bana mesela yemek yiyorum yatmak zorundayım ben diyor. Yatıyor dinleniyor yemek yedikten sonra. Bu da çok sıkıntılı bir şey. Ve ben çok insan biliyorum yemek yedikten sonra kendini iyi hissetmeyen postprandial hipotansiyon dediğimiz ve doktora gidiyor diyor ki ya ben yemek yiyorum kendimi iyi hissetmiyorum diyor.
1: Şekerine bakıyorlar, hiçbir
0: Ya
1: şey yok,
0: doktor
1: değil mi?
0: şekeri normal her şey normal. Ya adam çok insan var yani yemek sonrasında hipoglisemi semptomları gösteren insanlar var. Ne onun adı? Terleme. Kendini iyi hissetmeme. Çarpıntı. Yatma. Ama şekeri normal. Bunlar böyle doktor doktor geziniyor anlatamıyor derdini. O işte onun adı postprandiyel hipotansiyon ya da postprandiyel sendrom bunun adı. Onun için yemek sonrası bayılacak gibi oluyorsanız, kan şekeriniz normal çıkıyorsa, yemek sonrası terliyorsanız, bir de da şöyle bir şey oluyor. Bilinç da bulanıklığı. Yani yemeği yedikten yarım saat, bir saat sonra kafa gidiyor mesela. Onun için
1: Lıkır lıkır bir hal değil mi böyle
0: aynen öyle,
1: kafa?
0: aynen. Kafa böyle iyi. İngilizce adı şey diyorlar. Light head diye bir adla ya böyle Kafa böyle iyi hani. Hı hı. Sanki böyle bir şey almış gibi. Alkol almış gibi bir kafa oluşuyor. Hı hı. Bunlar da gerçekten
1: peki de hocam, yüksek derdini anlatamıyor. Yani 12-8 optimal olan tansiyonda hep daha yüksek çıkıyor. İşte 13'ler, 14'ler bu rutinde devam ediyor. Hemen tansiyon hapı mı kullanması
0: şöyle,
1: gerekiyor bu kişilere?
0: Günde 4 ölçüm yaptırıyorum ben. Hı hı. Sabah, öğle, akşam yatarken bir de. Hı hı. Bu 4 ölçüm eğer 1-2 tanesi yüksekse bu hastamız hipertansiyon demek. Bir hafta ölçüm yaptırıyoruz. Ya bir hafta dedim 3 gün yeter ya. Çok da abartmak lazım. Yeter hipertansiyon olması için. Hipertansiyon insanlarındaki %80 ilaçsız çözülür. Hı-hı. Hayat modifikasyonu. Bir, en önemli şey ne?
1: Tuzu azaltmak değil mi?
0: Obezite. Obezite tansiyonun en temel sebebi kilodur. Hı-hı. Onun için göbek varsa diyorum ki bu göbek inmeden tansiyon düzelmez. Ne diyor? Reflü göbek vermeden düzelmez. Aha. Ondan sonra başka işte yeme bozuklukları aynı şekilde. Bazı egzamalı aynı şekilde. Sayabilirsiniz bu şuna. Ama diyoruz ki önce göbeği vermen lazım. Genç de hiç oynamıyor biliyor musun? Bakın ben size bir şey söyleyeyim. 5 kilo verdirin tansiyon bitti. 5 kilo ya. 3 kilo doluyor biliyor musunuz? Hı-hı. Ya 1 kilo da düzelen var ya. Biraz oynuyor ya. Çünkü vücut gerçekten çok yıpranmış. Adam 130 kilo tansiyon. Olacak da.
1: Evet, bir de tabii çarpanlarla vücuda etkisi var, yağ yani var ya, değil mi?
0: Yağ,
1: dize
0: yağ,
1: falan.
0: Yağ su tutuyor. Hı-hı. Ya size şunu söyleyeyim. Yağ su tuttuğunu şuradan. Deve nasıl geçiyor çölü? Yağ var ya hörgücünde. Hı-hı. Suyu içiyor. Onu hörgüce veriyor.
1: Onu damacana gibi kullanıyor
0: damacana
1: sonra.
0: Damacana gibi ama nerede tutuyor suyu? Hı-hı. Yağın içinde tutuyor. Yağ nasıl? Yağ kaymada kesin be şey gibi bir doku böyle. Evet. Haşır uşur su dolu içi. Onun için ne yazık ki aşırı miktar tuz ve su tutuyor. O zaman birincisi kilo verdireceğiz. Hı-hı. İkincisi tuzu kısacağız ama tuzla beraber bir şey karbonhidrat. Kesinlikle karbonhidrat hipertansiyon yapıyor. Bakın çok ilginç bir şey var. Kalbi ve damarı en çok yoran şey karbonhidrat. Bakın şimdi ben buraya
1: iki
0: tane poğaça getireyim. Hı hı. Tuzlu poğaça bak ya ne oluyor. Kalp güm güm güm güm güm falan filan.
1: Zaten mide bir şey söyleyeyim alev mi? Alıyor.
0: Poğaça ölümdür.
1: Hocam gene büyük bir laf söyledi.
0: Aynen öyle, poğaça ölüm biliyor musun? Neden biliyor musun? Poğaça trans yağlar içinde. Bir de biliyorsun margarin var onun içinde. Hı hı. O tatlılığı veren ne ona?
1: Ve bunu her sabah düzenli ya, kahvaltı olarak yapanlar var.
0: Şu boyoz moyoz bunları yemeyin ya. Şunlar saçma sapan şeyler ya. Ya
1: siz İzmirli miydiniz hocam?
0: Evet İzmirliyim.
1: Ona rağmen diyorsunuz.
0: Ya aman boş boş şeyler.
1: Sevmiyor musunuz boyoz?
0: Yağlı şeyler yemeyin. Bakın yağlı şöyle söyleyeyim. Poğaça ve yağ yani onlarda hep margarin var. Margarinin tadı başkadır. Bak hı hı. Biliyorsun bir şeyi margarin sürdün mü ne olsa güzel oluyor.
1: Doğru.
0: Bakın.
1: Lezzetlendirici bir özelliği
0: salça.
1: Var.
0: Salçayla margarin her şeye lezzetli olur. Margarin çok büyük bir... Margarin Amerika'da çıktıkta 10 sene sonra herkes kalp krizi geçirmişti. Hala margarin tüketiliyor dünyada. Ve çok ilginç bir şey söyleyeyim. Birçok gıda firması hala margarin koyuyor lezzet uğruna. Hı hı. Bir de biliyor musun bu şeyler var hani salam sosis yapan büfeler var. Hı hı. Bilerek margarin kullanıyor.
1: İyice tat lezzetli
0: için, lezzet
1: diye.
0: İçin. Ölüm.
1: Bir de bence bağımlılık yaratan bir etkisi
0: bravo
1: de var değil mi sanki margarinin?
0: Bir de hatırlıyor musun eskiden margarin reklamlarında süt kullanılırdı. Süt.
1: Evet evet.
0: Süt nerede margarinde? Nerede süt? Öyle bir şey yok ki. Margarin ya süt ya nasıl bir algı? Hani evet. Beyaz margarin süt. Hani süt doğal ya.
1: Evet.
0: Neyse geçelim bu saçmalıklara. Size bir şey anlatayım mı?
1: Tabii ki buyurun.
0: Büyük bir laf. Fast food şirketlerinin ve margarin şirketlerinin ve salam sosis şirketlerinin reklam taktiği sigarayla aynı. Hı hı. Yani bağımlılık yapıcı tipten. Hani o zaman kimler? Hamburger reklamları. Hı hı. Pizza reklamları, sigara reklamlarıyla aynı şeyde çekilmiştir. Senaryo niteliğinde.
1: Aynı unsurlar cezbedici.
0: Aynı unsurlar. O nedenle hı. Dünyanın yeni sigaraları, yeni bağımlılık maddeleri fast foodlardır. Bunu da söyleyeyim, bunu bilin.
1: Evet.
0: Gelelim tansiyon meselesine. Tamam. Hı-hı. Kilo verdirdik. Tuzu kıstık. Poğaça, karbonhidrat. Çünkü karbonhidrat da su ve tuz tutuyor. Çok önemli bir şey daha var. Sigara stop. Sigara kesinlikle
1: evet,
0: yani tansiyonu yükseltiyor.
1: O kadar sağlığa zararlı ki değil
0: başka?
1: Mi? Her şeyi
0: alkol,
1: yok ediyor, yıpratıyor.
0: Alkol tansiyonu en az 20 yükseltiyor. Yani 12'den 14'e. Hı-hı. 20 milimetre civar ya da 2 santimetre civar.
1: Peki hocam mesela onda o büyük tansiyon mu daha tehlikeli? Küçük tansiyon mu yüksek olması daha
0: söyleyeyim,
1: tehlikeli?
0: Söyleyeyim. Büyük tansiyon beyin kanaması yapar. Hı-hı. Küçük tansiyonda damarları bozar. Bunu ya yani büyük tansiyon patlatır, çatlatır. Bir yerinizde gözünüz kanar, retina dekolmanı olur falan Hı-hı. filan büyük tansiyon. Kafadan patlarsınız. Küçük tansiyonda kalp krizi geçirirsiniz. Yani şunu bilin.
1: İkisi de birbirinden
0: küçük
1: beter.
0: Küçük tansiyon patlatır. Büyük tansiyon patlatır. Hı-hı. Küçük tansiyon yıpratır. Hı-hı. Bugün şimdi buldum bunu.
1: Süper slogan oldu.
0: Çok iyi bir slogan oldu.
1: Yazın bunu. Yazın. Orkun hocamın
0: küçük
1: hanesine.
0: Küçük tansiyon küçük yıpratır, büyük tansiyon patlatır.
1: Patlatır, evet. Aynen. Biz
0: peki
1: de böyle
0: başka,
1: hatırlayalım.
0: Alkolü bıraktık. Ha sakın bir duble viski tansiyonu... Asla. Tansiyonu en az 15-20 düşürüyor. Hı hı. Bir de tansiyonu iki koldan ölçüyoruz. Sağ kol daha yüksektir.
1: Çünkü aa, aslında kalp buraya yakın
0: hayır,
1: ama.
0: Kalp solda ya. Aort dönüyor. Sağdan sola tekrar geçiyor.
1: O zaman
0: geçiyor.
1: Sağdan ölçmek
0: i̇lk,
1: gerekiyor.
0: İlk dalını sağ kola veriyor. Sağ subklavyen veriyor. Önce sağ kol tansiyonu her zaman daha yüksektir bilin. Hı hı. Bir de şöyle bir şey var. Tansiyonu düşürmek için. Kesinlikle sarımsak tansiyonu düşürüyor. Hı hı. Ama sabahleyin.
1: Pancar?
0: Şöyle pancar da düşürür sarımsak da düşürür ama sarımsağı bir tane ağzına atarsanız tansiyon düşürür ama etrafta etrafın tansiyonu yükselir yani, ama hakikaten böyle şey ya bazen bir...
1: arkadaş ve dost çevrenizi de küçültür efendim düşürür.
0: Kim bak bazı insan tansiyon şöyle bir diş sarımsak tansiyonu 10 milimetre civar düşürüyor. Tansiyon içerisinde ama çok ilginç bir şey var. Sarımsağı ya da soğanı pişirirseniz içindeki sülfat grupları yok olduğu için
1: düşürmüyor.
0: Tansiyon düşürücü etkisi kayboluyor. Onun için tansiyonun sarımsaklı yoğurt olarak yenmesi gerekiyor. gerçekten sarımsaklı yoğurt tansiyon düşürüyor. Tansiyonu düşük insanlar daha da küpse sen ben sarımsaklı evet. yoğurt yesen sen var ya senin tansiyon 8'de 7'de iner.
1: Ben avare gibi oluyorum. Değil mi? Evet. Benim hep 9'a 6 falan
0: senin
1: hocam.
0: Senin 7'lere düşer. Sen bak sarımsak 2 tane 3 tane yesen kafa gider böyle. Evet sen evet gibi
1: evet, evet hakikaten.
0: Sarımsak tüketmek lazım hipertansiyon hastalarına. Bir de kanın akışkanlığı da artıyor. Halk arasında kadar kanın cıvıtması özelliği artıyor. Aspirin özelliği. Tansiyonu düşürmek için en önemli şeyden bir tanesi de şu. Onu da söyleyeyim. Şimdi özellikle şimdi diyeceksiniz ki yoga. Ya gerçekten yararlı biliyor musunuz? Bakın bu insanlar yoga yaparlarsa, meditasyon öğrenirlerse. Yani şimdi biliyor musun? Gün içinde oturuyorsun, gözünü kapatıyorsun. Diyorsun ki derin nefes almak falan, namaz kılmak kesinlikle tansiyonu düşürüyor. Yani inanç kavramının oturması bunlar tansiyonu. Size bir şey söyleyeyim. Hiç ilaç kullanmadan tansiyonu düşürme %80. Tansiyonu düşürmek için en iyi ilaç diüretikler. Yani idrar söktürücüler diyoruz. Basit bir diüretik veriyoruz. Tansiyon bunlarla düşüyor. O nedenle %80-90 hastayı bu şekilde hallediyoruz
1: mesela
0: tansiyonu.
1: Mesela hocam Hollywood yıldızlarının yaptığı transandantal biraz zor şey meditasyon diye bir meditasyon.
0: Transatlantal.
1: Tamam siz daha doğrusunu söylediniz. Bir meditasyon çeşidi var. Ve mesela onun kanıtlanmış tansiyon üzerinde
0: ya sen ne diyorsun?
1: Etkileri var yani.
0: Bir şey sana söyleyeyim mi? Bunlar en iyi huzur ne biliyor musun? En iyi huzur, en iyi tansiyon düşürücü ne biliyor musun? Bu. Bak insanın tansiyonu sebebi ne biliyor musun? Kafası.
1: Evet.
0: Şimdi bak. Koşullanmışız ya biz. Mesela anahtarı kaybettim. Küçükken anneannem bağırmış. Annen demiş ki sen şöylesin anahtarı kaybettin ne yaptın? Vücut neyi öğrenmiş biliyor musun? Bir şey kaybettiği zaman aynı o refleks devreye giriyor. Ve sen mesela çok ilginç. Yolda telefonunu mesela kaybediyorsun. Sen de panik hali. Ya bulursun.
1: Çünkü öğrenilmiş
0: bir şey. Size söyleyeyim mi? Tansiyonun sebebi aile biliyor musun? Aile. Onun için kafayı huzurlandırdın mı tansiyon geçiyor.
1: Demek ben huzurlu bir aileden geliyorum.
0: Sen huzurlu bir aileden geliyorsun.
1: Düşük tansiyonla.
0: Ama senin ailen iyi bir aile.
1: Evet gerçekten senin. Öyle. Şimdi, bin şükür.
0: Şeyleri söyleyeyim. Şimdi Nilüfer'in babası uçak pilotu.
1: Evet aynı zamanda da eğitmeni.
0: Eğitmeni falan. Annen zaten şey bir kadın huzurlu bir kadın.
1: Evet yani, aynen.
0: Yani sana da huzur geçmiş işte. Evet. Ama çoğu insanın o Değil.
1: Çok şanslıyım o açıdan.
0: Şanslısın, şanslısın.
1: Hocam geçen hafta böyle bir tablo vermiştik. Arkadaşlarım o tabloyu yeniden ekrana hazırlarlarsa. Vücut aslında belli sinyaller veriyor. İşte el ayağımız hiç ısınmıyor. Soğuk oluyor. Ondan sonra işte fazla esneme, tekrarlayan baş ağrısı, kötü ağız kokusu. Yarım kalmıştı. Yine bunu bugün konuşalım hocam. Sırayla da gelsin ekranımıza bunlar. Sürekli kulak çınlaması. Mesela sürekli kulak çınlamasından başlayalım hocam. Böyle burada zzzz bir ses olur. Kimi kulak zaman çınlaması, geçer, kimi zaman gider. Ne düşündürmeli bize?
0: Kulak çınlaması halk arasında, ya eskiden halk arasında kulak çınlaması tıbbi adı tinnitus diyordum. Şimdi halk arasında tinnitus oldu. Halk tinnitus'tan öğrendi arkadaş ya. Ya bizim bu halk da ya bir ilginç bir halkla beraberiz. Neyse.
1: Çabuk öğreniyor.
0: Yani
1: ne
0: çabuk
1: güzel.
0: Öğreniyor. Ya bir şey sana söyleyeyim mi? Bizim sıkıntımız ne biliyor musun? Orijinal gözükmek. Bir yere gidiyorum. Neyiniz var efendim diyorum. Tinnitus'um var. Lan kulağım çınlıyor desene. Yani bir de mesela bir de böyle Latince laflar öğrenerek, yani sanki bir Latince bir şey söyleyince merangımı daha iyi anlatmak. Ya merangımı Türkçe anlatsana ya. Ya şöyle bir şey ne kadar güzel. Hocam ağzım kuruyor. Yutkunurken ağzımda zehir gibi bir tat var demek.
1: Pasta beni adı derler
0: beni daha iyi yönlendiriyorsunuz. Türkçe konuşun, Türkçe. Mesela şunu diyorsunuz ki gözüme, içine batıyor gözüm. Bu çok güzel bir cümle. Ya da gözümde kum varmış gibi. Ya bunlar neden Türkçe konuşmuyorsunuz?
1: Sanki kıyıp batmış
0: Türkçe,
1: gibi diyorsun.
0: Türkçe konuşmak çok güzel bir şey. Lütfen ana dil. Bence tıp eğitiminde ana dilde yapılmalı. Bu saçmalıkları getirdiler bize. Adamın kulağında bir şey var. Mesela uğultu, çınlama çok farklı.
1: Evet.
0: Ya kulağım uğulduyor. Kulağım çınlıyor. Çınlama, bazısı diyor ki bana hocam diyor, zil çalıyormuş gibi diyor. Ya bunu böyle merakımızı anlatsanız ya. Bazı doktora geliyor. Ya işte böyle karın bölgemde bir işte konforsuzluk var. Ya şuna yanıyor de batıyor de şuna ya. Ben hastaya diyorum ya şu ne kardeşim batıyor mu yanıyor söylese şunu diyorum ya. Bir de bu yeni çıktı bu. Bizim ülkemize böyle şey getirdiler. Böyle Latince kelimelerle konuşmak, İngilizce terminoloji kullanmanın şey olduğunu sanki. Ya bak çok ilginç. Bizim mesela kafam sepet gibi diyor bana adam. Ben tam anlıyorum bu. Kafam sepet gibi ne biliyor musun? Baş dizness bu tam. Yani bu kafam sepet gibi dönüyormuş gibi. Bir de yani kafası dolgun gibiyiz. O nedenle lütfen doktorunuza tam Türkçe anlatınız.
1: Evet.
0: Ben de bunun en çok sevdiğim yerler. Bazen böyle hasta geliyor böyle. Tam söylüyor ya. Tam tanıyı alıyor. O nedenle lütfen kulak çınlaması. Daha ziyade zil çalıyor. Dolgunluk hissi var. Mesela kulağımda dolgunluk hissi var demek, orta kulağında sıvı var demek. Beni yönlendiriyor. Ne olur? Serozotit. Kulağımda dolgunluk var, başım dönüyor. Menier bu.
1: Aha, ben yaşadım geçen
0: dolgunluk
1: sene.
0: Var.
1: Ay dolgun, berbat bir şeydi.
0: O dolgunluk hissini gördün değil mi?
1: Evet.
0: Kulağımda
1: evet.
0: Dolgunluk var. Lütfen şunları lütfen doktora söyleyin. Ben çok kızıyorum. Geçen de bir hasta dedim neyim vardı? Hocam tinnitusum var. Ben böyle. Vah vah. Hangimiz doktor? Ben de halk gibi. Nasıl kulağın çınlıyor diyorum. İşte nabızla aynı anda mı çınlıyor? Zil çalıyor mu gibi gibi olayları doktora tarif edin. Onu da söyleyeyim de ondan sonra devam edelim. Şimdi kulak çınlaması Covid'den sonra bence 10 kat arttı. Aşıdan sonra da arttı. Covid geçirenler ve aşı geçirmişler de kulakları çınlıyor. Bir şey size söyleyeyim mi? Bir insanın başına gelecek en büyük bela bu bence.
1: Evet.
0: Ya böyle bir şey yok. Gün içinde dışarıdan ses geldiği için maskeleniyor. Özellikle yatağa yattığınızda bir de sessiz bir yer olduğunu anam. Yani bu sefer uykuya dalma problemi. Bazen sağda ya da solda daha fazla oluyor. Bazı eşit oluyor. Kulak çınlaması size söyleyeyim. Bir şeylerin iyi gitmediğinin işareti. Özellikle sonradan olmuşsa. Kulak çınlaması ne biliyor musunuz? Kulak çınlaması sizin kulağınızda çok önemli bir şey var. Kulağınızdaki damarların en küçük bir değişikliğini kulağınız anlayabiliyor. Çünkü kulak basıncı değişiyor, akışkanlığı değişiyor.
1: Tam denge merkezi.
0: Size bir şey söyleyeyim mi? Kulak çınlaması küçük damar yollarının bir problemi olduğunu bize gösteriyor.
1: Nörolojik bir şey düşündürtür mü hocam?
0: Tabii ki düşündürebilir. Ama daha çok damarsal problemler. Ve şöyle bir şey. Kulak çınlaması bir yıpranma biliyor musun? Kulak çınlaması, büyük harfle söyleyeyim, yaşlanmanın bulgusu. Onun için bana birisi böyle küçük yaşta kulağım çınlıyor dedi mi? Bu diyorum yaşlanmış. Yani vücudu yıpranmış bir hasta bu. Mesela 42 yaşında bir hasta, kulak çınlıyor ve yorgun duruyor. Bu hasta yaşlanmış. Hırpalanmış DNA'sı yani olduğunu
1: söylüyorum. Tabii bazen normal söylüyorum. Yaşla biyolojik yaş
0: uymuyor. Onun için kulak çınlaması, evet kulak çınlamasının bir meniyer olabilir, işte hastalığı var ama onda duyma problemleri, denge problemleri de olur meniyerde. Kulak çınlaması basit kulak çınlaması diyor. Yani biz mesela doktorlar şöyle diyoruz, kulağı çınlıyor. Kulak çınlamasının en önemli sebebi yaşlanmadır. Bunu bilin, aklınızda kalsın. Kulak çınlamasından 5-10 sene içinde de şey oluyor. Duymazlığı
1: duyma
0: gelişecek.
1: Ya
0: presbiyaküz dediğimiz duymazlığı gelişecek. Ona çok şey yapıyorum. O nedenle kulak çınlamasının iyi değerlendirmesi gerektiği, mesela kulak çınlamasından bir 3 sene 5 sene sonra bir kalp krizi geçirilebileceğini biliyorum.
1: Alaka peki?
0: Damarsal problem.
1: Damarsal. İnce bakın, damarlar şey olduğu için.
0: Damarın sesini kim dinliyor biliyor musunuz? Kulak dinliyor. Bunu hiç unutmayın. Kulak damarın sesini dinler. O nedenle kulak çınlamasına olan insanlara
1: bazen bir... de hocam böyle kalbin kulağında atıyor gibi olur ya, o tansiyonla mı doğru
0: tansiyon,
1: orantılı? Çınlama gibi de eşlik eder.
0: O tansiyonla ilgili bir şey. Heyecanlandığı zamanlarda o olur. O normal zaten. Ondan sonra bazı insanlar damarın sesini duyar. Ondan sonra bazı insanlar akanın sesini bile duyuyor. Aklını duyarsınız.
1: Fışır fışır.
0: Tabii tabii. Vuv diye aklını. Bazen biz anevrizmalarda mesela beyinde baloncuk oluyor, sesini duyduğunu biliyorum. Bir gün bir hasta geldi bana, dedi ki hocam benim kafamda anevrizma vardı. Ulan dedim deli misin sen, nereden biliyorum dedi. Ben sesini duyuyorum dedi. Hakikaten anjiyo yaptık. MR anjiyo. Anevrizması var. Hem de hiç kulağı uzak bir yerde. Basilar anevrizma diyoruz. Adam duyuyor onun sesini. Demek ki kulağınızda bir uğultu sesi olması, kan akış sesinin olması bir anevrizmanızın, bir baloncuğun olduğunu gösterir. Ben seviyorum böyle insanları. Yani biraz kendini dinleyen insanlar çok benim kaliteli geliyor bana.
1: Evet tabii, dozajında bazıları da çok dinliyorlar. Lazım.
0: Bu konuda en iyi sevdiğim de Almanlardır. Almanlar kendini bu konuda çok iyi dinlerler. Dışkılarına bakarlar. Mesela birçok Alman dışkısına bakar. Yaptıktan sonra. Siz de bakın. İnsan dışkısına baksın. Kokusuna bakın. Yani böyle birazcık bilinçli.
1: Ön tanı için önemli
0: tabii
1: bunlar.
0: Tabii ki bilinçli. Ya saçınızı tararken bir bakın. Yani şeye, tarağa bu saç geliyor mu? Ya bir çekin. Bak yok. Kaç tane benim gelmesi kadar lazım? 5 tane en fazla. Şunu çekin bir.
1: Hiç yok.
0: Bravo. O zaman saçlarınız dökülmüyor. O zaman saçlar arada çekin. Evet. Bize bir şey söyleyeyim mi? Çok iyi sağlık eğitimi gerekiyor Nilüfer. Okullarda sağlık eğitimleri. Videoların çekilmesi gerekiyor. Bu eğitimleri ben vermeye çalışıyorum. Yani... Ama
1: hocam geçen günlerde
0: beri vermek lazım.
1: Mesela şuna, o Hemlik manevrasını kendi kendine yapmıştı, hatırlıyor musunuz? Bir adam böyle koltuğa dayanarak, kimse yoktu. Şimdi bunu bilmese nasıl hayatını kurtaracak?
0: Tabii yani ya sadece Hemlik değil, Hemlik bir tanesi.
1: Yok şey, yani örnek yani, aklıma geldi yakın
0: şey
1: zamanda
0: mi
1: olduğu için.
0: İnsana duş almayı da öğretmek lazım. Bak ben sana söyleyeyim. Duş almak çok önemli. Yani her gün duş alma. Bir şey size söyleyeyim mi? Bir kadına evi temizlemeyi öğretmek lazım.
1: Bak, İki haftadır bunu söylüyorsunuz
0: hocam. Bir şey sana söyleyeyim mi? Evi toz götürüyor. Mantar, aspergillus her yer. Her yer. Zaten evlerde aspergillus kolonize oluyor. O sorun ne oluyor biliyor musun? Yaşlı ölmüş aspergillus'ta. Neden biliyor musun? Ev süpürülmediği için. Çocuk astım içinde. Çocuk ev süpürülmediği için. Ey hanımlar, evleri süpürünüz ya şunları. Çıldıracağım ya. Bir eve gidiyorum. Ev leş gibi. Türkiye'de buna nokta
1: nokta
0: götürüyor.
1: Siz Kadir Bey gibi yakında bir programa başlayacaksınız. Var ya, evlerin temizliğini kontrol
0: adam
1: ediyor Kadir Bey.
0: Adam haklı kardeşim ya. Dur ya, nerede şu kulak çınlamasına bakıyorduk
1: gelsin
0: ya.
1: Gelsin ekrana yazılarımız. El ayak soğuması vardı hocam. Mesela yaz gelir, hava 40 derece ama o el ayak benim de öyledir. Hep şu parmaklarımın ucu ve ayak parmaklarımın ucu soğuk kalır.
0: El ayağın soğuması o adamın panik atak ve anksiyete olduğunu gösterir. Bir. Evet. Özellikle senin gibi tansiyonu düşük insanlarda.
1: Ben bir de kansızım da.
0: Evet, senin kansızın da var. Zaten el ayak soğuk olması kansızlığın klasik bulgusu. Demir eksikliği, çinko eksikliği, B12 eksikliğinde el ayaklarda soğuma olur. Bir de el ayaklarının soğuduğu en sevmediğim durum reino'dur. Reino özellikle damarların spazmıdır. Uçları hastanın parmakları morarır. Özellikle bulaşık yıkadığında, kış aylarında hiç sevmediğim şey. Hocam benim parmaklarım böyle bembeyaz oluyor, morarıyor dedim mi ben?
1: Ne sebep oluyor ona?
0: O gelecekte bir romatolojik hastalık olacak.
1: Oradan.
0: Özellikle lanet bir hastalık var ve tedavisi yok, skleroderma. Sikloderma görmüşsündür, ağız büzülür. Şuradan pile pile olur. Yüz gerilir. Ama aynı o gerilme akciğerde olur. Ve akciğer nakli yapmak. Dünyanın tedavisi olmayan romatolojik hastalıklar, sikloderma. Hiç sevmediğim hastalık. Sikloderma ellerde başlıyor. Ayaklarda başlıyor. Ve tedavisi yok. Nasıl başlıyor biliyor musun? Elini yıkadın ya şeyde. Bulaşık yıkadın. Soğuk suda. Ama bu soğuk suda çok soğuk değil ya, şebeke suyu.
1: Aynen.
0: Bir bakıyorsun uçlar.
1: Morarıyor.
0: Önce biraz şey oluyor, beyazlıyor. Sonra morarma. Sonra yine kendine geliyor. Hiç sevmediğim şey. Damarlarınız eğer suya karşı aşırı reaksiyon veriyorsa soğuk suya, başınıza bir bela gelecektir.
1: Bu da yine bizim için önemli göstergeler.
0: Ama ne yapacağız? Tedavisi yok.
1: Şimdi, otoimmün bir hastalık mı hocam?
0: Otoimmün bir hastalık. Bütün vücudunuz büzülüyor. Yemek borunuz büzülüyor, akciğeriniz büzülüyor, damarlar büzülüyor. Hiç sevmediğim durumdur. Ben böyle hastalığa böyle dedim mi, ya böyle içimde böyle bir cız eder böyle. Benim hayatımda iki cız eden bir şey vardır. Bir tanesi, hasta geldiği zaman yorgunum. Hiç sevmediğim şey. Yorgunum dedi mi yandım biliyor musun? Altından bir şey çıkacak. Tiroid çıkacak, kanser çıkacak, iltihaplı eklem romatizması çıkacak, kalp çıkacak. En sevmediğim his. Bir adam genel durumu iyiyse hiç canımı sıkmıyorsa, kanser mesela, genel durumu iyi, kurtarıyoruz. Neden biliyorsun? Bir insanın yorgunluğunun en önemli sebebi biliyor musunuz? Bağışıklık sistemin çalışmaması.
1: Evet, doğru.
0: Yorgun yapıyor insanı. Yani nasıl diyorsun? Yorgun. Yorgun, halsiz. Ve yorgun olduğu zaman şöyle bir şey de oluyor insanda. Konsantre olamıyor, depresif. Bunlar benim çok canımı sıkan semptomlardır. Bir de canımı en çok sıkan semptom da iştahsızlık.
1: İştahsızlık.
0: Hiç sevmem. Evet.
1: Yani kısa bir adam sürede bana, büyük kilo kaybı değil
0: ilk,
1: mi?
0: İlk sordum şu, iştahın nasıl? Hocam hiçbir şey yemek istemiyorum dedim mi, benim içim yine böyle diyorum ki tetkikler normal çıksa ne olur? Ve sodyum potasyuma bakıyoruz. Büyük bela geliyor demek. Bak genel durumu iyiyse, iştahı iyiyse korkma. Evet. Onun için genel durum, biz eskiden hastaların...
1: Veteriner bile hayvanlara önce onu soruyor. Ki, yiyor mu diyor.
0: Yiyorum. Yiyor. Aynen, tamam. Evet. Yiyorsa kurtuluyor. Biz GDI yazardık. Genel durum iyi. Genel durum. Bir şey size söyleyeyim bakın. Veterinerlik şöyle bir meslek hakikaten. Konuşamadığın bir canlı ile iletişim kuruyorsun.
1: Evet, çok zor.
0: Onun için yemek içmek çok... Biz hep şuna sorarlar veteriner. Yiyor, içi dışkılıyor mu? Evet, iyi durumda. Gelelim.
1: Evet, şu yanan dil hissi. O ne manaya geliyor?
0: Yanan dil hissi ne yazık ki çok hoş olmayan bir durum. Buna glossit diyoruz biz. Yani dilin iltihabı. Altından diyabet çıkar. Romatolojik hastalık çıkar. Kanser çıkar. Özellikle Sjögren çıkar. Sjögren tükürük bezlerinin çalışmamasıdır. Romatolojik hastalığı. Hiç sevmediğim bir semptom bu da. Bu yanan dil. Bu glossittir bu. B12 eksikliğinde, B vitamini eksikliğinde. Bu bir... Ya bu kaç tane şey sayımda? Yani doktorsun ya kardeşim. Yapay zeka değilim ki ben. Şimdi adam geldi yanıyor dilim. Sigara. Yapar. Alkol yapar. B vitamini eksikliği yapar. Stres sıkıntı da yapar. Af çıkıyor ağzından.
1: Hadi bakalım hangisi?
0: Hadi bak ayrı iş taneye git bakalım. Yani bizim bu şeyde işte bana şimdi şey lazım. Yanıyor dilim diyecek. Ağzına bakacaksın, saçına bakacaksın. Onları elemeye çalışacağım. Bir de ne yapıyorum ben? Yapay zekaya da soruyorum.
1: Tabii.
0: Hemen açıyorum. Yanan dil var diyorum. Şunu şu muayene bulgamı yazıyorum. Ona da soruyorum. Ben bütün teşhislerde artık yapay zekaya soruyorum. Çok işimi kolaylaştırdı benim.
1: Ne güzel. Evet. Ya, olumlu kullanıldığında.
0: Siz de sorun.
1: Evet.
0: Siz de mutlaka doktora gitmeden önce şeye danışın.
1: Bir de artık bir kez data girdiğiniz zaman sizin geçmiş verilerinizi de aklımda tutuyor. Aynı ve öyle. Onun üzerinden işliyor. O zaman daha güzel kombinasyonlar yapıyor aslında.
0: Evet. Evet.
1: Evet bakıyoruz. Aşırı saç dökülmesi.
0: Aşırı saç dökülmesi. Şimdi bir kere şöyle bir şey var. Bütün element eksikliklerinde saç dökülür. Çinko eksikliği döker.
1: Biyotin değil mi?
0: Selenyum, biyotin ne sayın? B vitamini eksikliği döker. Gebelik döker. Lohusalık döker. Süt veriyorsun ya. Bütün şey ona gidiyor. Saç dökülmesi bütün romatolojik hastalıkların ilk bulgusudur. Mesela bir kadın ellerim ağrıyor diyor diyorsa. Ben ilk baktım ya saçı. Neden? Elleri ağrıyor saçı duruyor. Hikaye. Elleri ağrıyor saçı gitmiş. Lupus. En klasik mesela. Lupus hastalığında en klasik bulgudur. Hocam ellerim ağrıyor ve saçlar dökülmüş. Onun için saç dökülmesine buna önem veriyorum. Kadının saçı çıkar, erkeğin saçı çıkmaz. Bunu bilin. Mesela erkeğin bir sebeple saçı dökülmüş. Çıkmaz gitti. Ama kadının saçını çıkarabiliyoruz. Kadın nasıl her ay mens olup tekrar dokuları yenileniyorsa saçlar da yenileniyor. Onun için kadının en sevdiğim özelliğidir saçların çıkması. Aşırı saç dökülmesinde en önemli olaylardan bir tanesi de tabii ki şu. Saçın yağlanması, saçın dökülmesine sebep olur.
1: Kuru saçların dökülmüyor gerçekten
0: evet,
1: genelde.
0: Yağlı saç, buna seborek dermat deniyor. Gençliğinden itibaren, genç kızından itibaren yağlı cildi varsa canımı sıkmıyor. Ama son zamanlarda yağlanmaya başlamışsa Parkinson oluyor demek.
1: Parkinson mu?
0: Parkinson. Parkinson ilk bulgusu ne biliyor musun? Cildin yağlanması.
1: İlk kez duydum hocam. Mesela çok enteresan.
0: Mesela beyaz kadınlar, esmerlerin cildi yağlı olur.
1: Evet doğru.
0: Mesela ben beyaz bir kadın geliyor bana. 49 yaşında, 50 yaşında. Hocam ben diyor son zamanlarda yüzüm benim yağlanıyor. Parkinson oluyor. Parkinson kokusu da değişiyor.
1: Çok
0: Parkinson'un
1: enteresan.
0: Kokusu değişir. Yağ kokusu başlıyor biliyor musun? Parkinson ilk bulgusu sinir sistemi hastalığı ya Parkinson. Onun için saçları yağlanmaya başlıyor. Yüzü özellikle yağlanmaya başlıyor. Bilin yağlandığında dökülüyor.
1: Evet, acaba dopamin azalınca mı yağ bir şekilde
0: şöyle,
1: oluyor?
0: Şöyle otonom sinir sistemi de değişiyor. Haleti ve karakteri şöyle. Daha çok sekresyon yapmaya hazırlıklı bir sinir
1: geliyor.
0: Sistemi oluşuyor. Sevmediği bir durumdur yine. Ondan sonra bir de şöyle Alzheimer'ın ilk bulgularından bir tanesi olabiliyor saç dökülmesi. Kafa derisi. Şimdi bak kafa ve beyin yan yana. Beyine kan gitmiyorsa kafaya da gitmiyor demek.
1: Doğru, saçta kan.
0: Alzheimer'ın ilk bulgusu beyine kan gitmemesidir. Çünkü nöronlar ölüyor ya, iltihap da var, saçta dökülmeye başlıyor. Ben hemen biliyorum arka tarafta saçlar dökülmeye başlamışsa şurada.
1: Alzheimer'da düşünmek gerekiyor. Ne kadar enteresan.
0: Hiç ya işte bu biz eskiden semiyoloji dersi vardı bizim tıp fakültesi. Semiyoloji şudur. Hastanın semptomlarından ve anlattıklarına teşhis koyma sanatıydı. Onlar bitti. Şimdi herkes MR'cı. MR çektir. BT sonuç. MR yaz. Beyinde küçülme. Ne yapacaksın? Bütün yaşlan beyni küçülüyor. Ya senin anlayacağın tıp fakültesi olayı değişti. Eski doktor kalmadı.
1: Doğru.
0: Bir şey söyleyeyim mi? Şu anda gittiğiniz doktorlar hala iyi. Yani şu andaki profesörler 60 yaş, 50 yaş iyi. Yeni doktorlarda bunlar bitti. Yani bunlar bugün buraya yeni doktor çağır bir tane. 30-35 yaşında. Şunları söyle. Sana şunu de. Aşırı saç dökülme. Demir eksikliği bitti. Bir tane bir şey söyleyebilirim. Bir şey söyleyemez. O bitti çünkü.
1: Evet.
0: Eski eğitim sistemi bitti. Eskide MRBT olmadığı için hastanın genel bulgularından teşhis koymaya çalışıyorduk.
1: Evet. Burada da tadilat başladı.
0: Tadilat. Nerede o tadilat?
1: Bilmiyorum vallahi. Acayip bir matkap sesi geldi. Evet.
0: Türkiye'de en önemli şey matkap sesidir. Pazar günü saat 8'de 9'da insan gibi uyuyacaksındır. Pazar günü bir tane herif hasta ruhlu. Bu deler duvar biliyorsunuz değil mi? Bu hayırlara işarettir. Bunun bir apartmanda olmasının normal olduğunu gösterir. Ya bu gerçekten Türkiye'de matkap hastalığı var. Delme.
1: Evet.
0: Bu bunun bir büyüğü müteahhitlik hastalığıdır. Bunu arasa duvarları yıkarlar ve yenilerler.
1: Evet. Bir de genişleme.
0: Genişleme.
1: O balkonlar hep bir kapatılır.
0: Balkonları kapatma.
1: Bir tık dışarıya çıkılır.
0: Evet. Öbür hafta devam edelim bu semptomlara. Ben seviyorum bunları.
1: Var vaktimiz.
0: Var mı?
1: Biraz var sanki.
0: Var bakayım bir daha.
1: Evet. Bir tane daha bir şey soracaktım. Gelsin tablo tekrar ekrana. Bacaklarda şişmeyi de sorayım.
0: Şimdi bacaklara şişme, şişmansanız normal. Tabii çünkü kan geri dönemiyor. Ayakta çok duranlarda, ayağını sallayan. Şimdi ayağımı böyle aşağı sallayayım, ayak şişer. Ya sen de mesela burada oturuyorsun ya,
1: evet,
0: şişer.
1: Evet. Benim hatta şu ilk defa bileklerimin yanı şişti. Mesela çok oturmaktan, bir de böyle bacağımı bağlayarak oturuyorum herhalde. Kan gitmiyor.
0: Yaşlanıyorsun.
1: Kan ay gidiyor. Hocam ya.
0: Kan gidiyor da geri gelmiyor.
1: Hocam da beni yaşlandırdı valla.
0: Evet. Ayakları da şey yapmak lazım. Canım tabii ki yaşlanacaksın yani.
1: Tabii ya, insan olduğum yani, için. Evet. Uzaylı olmadığım için yaşlanacağım.
0: Şimdi demek ki obezite de bacaklar şişebilir ondan sonra. Kalp yetmezliğinde bacaklar şişebilir. Sirozlu hastalarda, böbrek hastalarda. Yani su ve tuz fazlalığında bacaklar şişebilir. Gebelerde bilekler şişebilir. Ama bir şey size söyleyeyim. Bacakları şişmesinden korkmuyorum ben de. Bacaklar nereye kadar şişiyor? Bilekleri şişmesinde bir sorun yok. Şişer. Kadınlara bilekler adet öncesinde şişer. Biliyorsun. Eğer buraya doğru, yani dizinizin ön tarafına doğru ve dizinize doğru şişlik varsa büyük bir belayla karşı karşıya gelmesi lazım. Benim en çok korktuğum şişme de göz kapakları şişmesidir. Hayır değil. Hayır alamet değil. Göz kapakları şişiyorsa böbrek hastalığınız var demektir. Hmm. Ama bizim en sevmediğimiz şişmeler.
1: Dönemsel değil de sürekli bir göz kapağı yani şişmesi.
0: Sabah kalktığınızda göz kapakları şiş olması iyi bir şey değil. Bir böbrek hastalığına delalet eder. Bir de bacaklarda şişme özellikle varis olan insanlara çok oluyor biliyorsunuz ondan sonra. Tiroid hastalarında bacaklar şişer. Özellikle Hashimoto'da hipotiroid'de. Yani tiroid bezi çalışmıyorsa bacaklar şişer.

0: ödem de olabilir. Çukurlaşır mı hiç? Tibiyanın ön yüzüne ödem olmamalı. Yani siz bacağınıza bastırdığınızda içine çöküyorsa vay
1: Benim
0: anam
1: anneannem
0: vay.
1: rahmetli hep oradan bir kontrol yapardı kendini, böyle bastırırdı, çökerdi.
0: Şunu söyle. Çöküyorsa durum çok ciddi demek.
1: Evet, zaten de kötü bir hastalıktan vefat etti.
0: Yani lütfen artık, ya çöküyorsa durum çok ciddi demektir yani. Hani, yani öyle kontrol olmaz. En güzel kontrol ne biliyor musunuz? Çoraplarınız iz bırakıyor mu? Çoraplarınızın izi belli belirsiz olması lazım. Yani anahtar gibi
1: Yarıp
0: tırtıklamışsa.
1: atıyorsa.
0: Evet.
1: Ama hocam
0: Çoraplardan
1: bazı
0: biri.
1: çoraplar da var ki yani böyle öyle bir sıkıyor ki iz
0: Ya tabii ki
1: bırakmaması mümkün
0: ya
1: değil.
0: şöyle, hani normal bir çorapla çok izler kalıyorsa, bir de ayaklarını sabahleyin eğer ayakkabıya girmiyorsa o şekilde, bir de bileklerinize bakın hep. Bileklerinizin şiştiğini görebilirsiniz.
1: Evet.
0: Bileklerine neden bakacaksın biliyor musun? Şimdi şurada şişlik var ya, malleol diyoruz, kemik. Kemiğin etrafından bilirsiniz. Kemiğin etrafı çukur olmalı.
1: Evet.
0: Kemikli, eğer o ayak kemiğiniz siliniyorsa ciddi ayak ödeminiz var demektir. Bu hoş bir şey değil. Bir de tabii ki şöyle bir şey var. Kanda albümin düşünde de ödem olabildiği için, yine karaciğer sorunlarında da, sirozlarda şeyler, ayak şişmesi görülebilir.
1: Evet, veda etmeden önce söylemek istediğiniz bir şey var mı hocam?
0: Ya şöyle, tabii bir tek cümle söyleyeyim. Kendinize iyi gelen şeyleri yapın. Ben bir doktor olarak onu biliyorum. Ya bir şey size iyi gelmiyorsa onu atın. Bu insan olabilir. Yemek olabilir. Mesela yemek yediniz ya, iyi hissetmiyorsunuz kendiniz. Mesela ne mesela o?
1: Yemekten.
0: Ya karpuz yiyin, iyi hissetmiyor. At karpuzu. Yeme. Yemekten sonra bir adamla muhabbet ediyorsun, İyi gelmiyor sana. Kalbin çarpıyor, terliyorsun. At o herifi hayatından. Onun için o herife alerjim var demek senin. Onun için
1: Doğru.
0: buradan cümle şu: İyi gelmeyen şeyleri
1: Hayatından.
0: hayatınızdan çıkarın, beni dinleyin.
1: Evet, harika bir
0: Evet.
1: tavsiyeyle bugün
0: Evet.
1: size veda edelim. Haftaya inşallah
0: Hadi.
1: görüşmek
0: Hadi
1: üzere o
0: bakalım.
1: zaman. Biz devam ediyoruz efendim. Gayrimenkul uzmanı Mehmet Karagöz geliyor.
2: Toprak Koruma Kanunu değişti. Yatırımcı neye dikkat etmeli? Tarla alacaklar. Dikkat! Mutlaka kontrol edilmesi gerekenler neler? Doğru lokasyon nasıl seçilir? Arazi yatırımında hayati hatalar ve en doğru stratejiler nelerdir? Hepsi ve daha fazlasını arazi ve gayrimenkul uzmanı Mehmet Karagöz, Nilüfer zamanında anlatıyor. Şimdi...
1: Evet, aslında bizim yayınımızı takip edenler Mehmet Bey'i çok yakından tanıyorlar. Sık sık konuk aldığımız bir konuğumuz. Hoş geldiniz,
3: nasılsınız? Hoş bulduk Nilüfer Hanım, siz nasılsınız?
1: İyiyim, çok teşekkür ederim. Sizinle biz bu arazi, arsa kanunlarını geçen sene de çok iyi öğrendik. Bu sene kaldığımız yerden ve bizi ilk kez izleyenler için de devam edelim. Bir senede de aslında bayağı gelişmeler
3: çok,
1: de olmuş. Şu
3: tabii.
1: Toprak Kanunu'nda ne gibi güncellemeler, revizyonlar oldu?
3: Şimdi Toprak Kanunu'nda aslında 2015 yılında en büyük güncelleme oldu. Tarım alanlarını koruma yasası çıktı. Bu yasa çok önemli bir yasa. Bu yasa aslında bizim geleceğimizin yasası. Çocuklarımızın, torunlarımızın geleceğinin yasası. Çünkü biz toprağı ve suyu çok kötü kullanan bir ülke veya insanlarız. Çünkü halbuki bize can veren toprak ve sudur.
1: Doğru.
3: Bunlara biz hiç kıymet vermeden davranmışız bugüne kadar. Hor kullanmışız. Her anlamda hor kullanmışız. Ancak devlet 2015 yılında, aslında dünyada bu çok önemsenmeye başladı, 2030 yılına doğru gıda krizleri başlayacak. Artık yenilen, içilenlerin hiçbir zevki kalmadı, tadı kalmadı. Kiraz alıyorsun şu kadar ama tat yok.
1: Evet.
3: Yani her şey artık hormonlaştı, sunnileşti ve artık hem üretim azaldı hem de kalite düştü.
1: Doğru,
3: onun
1: doğru.
3: için artık dünya bunu konuşurken, buna doğru giderken, bizim Türkiye'de o 2015 yılında Toprak Koruma Kanunu diye bir yasa çıkarttı. Bu yasayla tarım alanlarını korumaya aldı. Tabii bizde yasaların uygulanması, yasaların işte tam olgunlaşması için bir süreç gerekiyor. Çünkü
1: doğru.
3: bizde mutlaka bir şey var. Biz bu yasayı deleriz, biz bu yasayı deleriz, biz bu yasayı deleriz ama İnsanlar şunu bilmiyor. Teknoloji o kadar çok ilerledi ki. Şimdi her şey
1: takipte ve
3: takipte.
1: Kayıtta.
3: Yani
1: evet.
3: her şey takipte. Yani hiçbir şeyi siz kaçırdığınızı zannedersiniz. Size sıra gelmemiştir. Veya devlet izliyor. Her şeyinizi izliyor sizin.

0: Siz merak etmeyin. Bir gün zamanı geldiğinde sizin kapınızı devlet çalar. Çünkü devletten hiçbir zaman kaçamazsınız. Bizim 2015 yılındaki toprak koruma kanununda en önemlisi devlet belediyelerin elinden imar yetkisini aldı. Eskiden belediye başkanları toplardı encümenini. Bir yeri tarlayı imara açabilirlerdi. Ve imara açılmış, adı imarlı, kuş kervan geçmeyen yerlerde imarlı arsalar var, hala var. Ve fazla fazla arsa üretilmiş belirli yerlerde. İhtiyaç fazlası üretilmiş ve tarım yapılmaz hale gelmiş. Devlet bunun önüne geçti. Bir şehrin ihtiyacı varsa imara açtırıyor. Yoksa açtırmıyor. Bir şehrin imara açılabilmesi, ihtiyaç olabilmesi için de şehrin istihdam üretiyor olması lazım.
1: Tabii nüfusla doğru orantılı
0: nüfusla aslında. Nüfusla olması lazım. İkincisi, babalar, anneler, büyükler eskiden vefat ettiklerinde 2015 öncesinde onların hisselerini ayrı ayrı insanlara satılabiliyordu. Şimdi satılamıyor. Er birliği oluştu. Ya kardeş kardeşe satabilir ya da toplu şekilde birine satılabilir. Keşke kanunlar eskiyi de kaplasaydı. Yani 2015 öncesinde o furya hala devam ediyorlar. Ve Trakya'da şu an korkunç bir şekilde imarın gelmeyeceği tarım alanları 2015 öncesi ölümlerden tahrumar ediliyor. Yani bunlar hala devam ediyor. Ancak benim de yaptığım gibi kooperatif kurarak fazla miktarda insanlar yer sattılar kooperatif üzerinden. Onda ne yaptılar biliyor musun? Suistimali açız ya. Ucuz yer alacak ve pahalıya satacak. Gittiler dağların başlarında tarım alanlarını satın aldılar. Kooperatiflerin üzerine yaptılar. Bir de o insanlara buraya hem hisseli satanlar o imar gelmeyecek yere işte buraya tin house yapabilirsiniz, konteyner koyabilirsiniz diyerek bizim Trakya, bilakis Türkiye'nin her yerinde Ankara'yla bu İstanbul'da daha yoğun olmak, hani bütün şehirde yoğun olmak üzere konteyner şehrine dönüştüler.
1: Evet.
0: Devlet bir damacana bile koysan izleyen devlet aldı eline, dedi ki tarım alanlarını biz koruyamıyoruz oldu. Yeni bir yasayla bunun önüne geçtiler. Şimdi bir tarım arazisini bir kooperatif üzerine alamıyor. Keşke şu şeye de yapsalardı. Hisseli arsaların da önüne geçseler.
1: Bir de orada mesela o tiny house ve konteynerlerde işte tekerlekli olursa yasa kapsamına giriyordu. Sabit olursa olmuyordu gibi, değil mi? Herkes oradaki trikleri de
0: onların da hepsi aslında kandırmaca. Devlet bu. Tekerlekliler onlara bir plaka uyduruyorlar. Araziye koyuyorlar, plakayı iptal ediyor. Ya devletle oyun olur mu? Ya sen kimi kandırıyorsun? Yani sen devlet öyle 3 kişiden 5 kişiden oluşan değil. Bir ton uzmanlar var. Bir ton eğitimli insanlar var. İşte bir yol bulduk, o yolu bulduk sana diyorlar. Ne oldu biliyor musun? Tin house yapanlar, işte konteyner yapanlar, bunlar zenginlediler. 7-800 bin lirayı buldu bir tane o arabalı tin house'lar falan filan.
1: Çok pahalandı.
0: Şimdi kimse alamıyor.
1: 100 bin 200 bine varken şu anda neredeyse bir tek odalı ev fiyatına geldi.
0: Şimdi onun için biz ne yaptık? Biz ayrıcalık yaptık. Biz imara sıfır olan yerleri aldık kooperatifin üzerine. Bir şey yaptık. Hiçbir şey yaptırmadığımız gibi, tel bile çektirmediğimiz gibi, içeride bölüm yaptırmadığımız gibi tarımı da devam ettirdik. Çünkü bana bu yakışırdı. Bu televizyonlara çıkıp işte ben şuyum, ben buyum derken lafla hiçbir şey olmaz.
1: Yani aslında siz imar potansiyeli çok yüksek bir yeri alıyorsunuz. Evet. Çünkü hemen yanı başında imarlı bir arazi var.
0: Sıfır olan yeri alıyoruz. Kooperatif bölemediğimiz için kooperatif üzerinden aldık. Kooperatif üzerine alıyoruz. Ancak devletin yasaklarına uyuyoruz. Müşterimize diyoruz ki, üyemize diyoruz ki, kardeşim burada imar yok. Şu sebeplerden dolayı imar gelme olasılığı %100. Yani %99 bile değil. Ancak imar gelene kadar biz buraya çivi çakamayız. Siz bu arazinin etrafında kendinize gösterilen yeri çevirip ağaç bile dikemezsiniz. Çünkü yarın imar geldiğinde sizin o ağacın ne olacağı belli değil. Onun için biz hep bu şekilde gittik ve tarımı devam ettirdik.
1: Aklıma şu soru geliyor. Şimdi insan işte kenarda köşede bir parası oluyor ve bir araziyi alıyor. Ama hayat bu. Satmaya ihtiyacı olabiliyor. Şimdi burada da daha henüz imar olmadığı için henüz istediği yeri değerlenmemiş olabilir ama kişinin de paraya ihtiyacı var. Kooperatiften aldım. Hissemi satabiliyor muyum ihtiyacının altında?
0: Üye olduğunuz gibi üyeliğinizi bir başkasına devrediyorsunuz. Ve bunu biz alıyoruz bir defa her şeyden önce. Çünkü bizim üyelerimiz oradan yeri boşalırsa biz alırız diyorlar veya akrabalarına almak istiyorlar. Orada bir sıkıntı yok. İmar gelene kadar kooperatif üyesisin. Tabii her türlü belgelerinde var. Yani hepsi noter tasdik belgelerinde var ama imar gel nasıl olsa zaten bölme ortadan, yasak ortadan kalkıyor. İmarlı yeri bölebiliyorsunuz ve müteahhite verebiliyorsunuz. Kendiniz yapabiliyorsunuz. Ancak bizde her şeyin olduğu gibi bunu çok aşırı derecede suistimal ettiler. Dağların başlarını işte millete şunu yaparsınız, bunu yaparsınız diye. Devlet şimdi ne yaptı? Tekrar dedi ki hayır dur bakalım düdüğünü çaldı. Şimdi biz bile kooperatifin üzerine tarım arazisi olan yerleri biz bile alamıyoruz şu an. Kurunun yaşın yanında ne oldu? Kuru da yandı işin şey tarafı. Ama bizde devam ediyor. Çünkü bizim sistemimiz var. Mehmet Karagöz 41 yıldır bu işin içerisinde. Çünkü bir türlü bu insanların paralarını değerlendirmesi lazım. Dedim ki ben geçen programda söyledim yine de söylüyorum. Biz bu yıl 400 tane yatırımcı dövize yatırım yapmış. Kilitlemiş yastığın altına koymuş. Altın almış yastığın altına koymuş olan
1: yani insanları ekonomiye dahil aslında, evet.
0: Onlara şunu söyledik. Biz 41 yıldır buradayız. Siz bu paranızı toprakta değerlendirin. Toprakta değerlenin, toprakta değerlendirin. Nülüfer Hanım geçen...
1: Atalar hep öyle yaparmış
0: tabii, değil nüfus mi? Geçen... seneki programımızdan bugüne kadar 4 tane arazimizin bir tanesine imar 5 binlik komplesine 3 tanesinin de yarısına %25'ine imar geldi. Çünkü biz bu işi biliyoruz. Onun için bizim insanlarımızın bizim şu an insanlara şunu söylüyoruz. Arsa alırken nelere dikkat etmeleri gerektiğini anlatmaya çalışıyoruz. Dilimizsin.
1: Döndüğü kadar
0: bunu anlatmaya çalışıyoruz.
1: Evet, bir kez bunlardan en önemlisi ben de artık öğrendim evet. Sizinle birlikte. Evet. İmara sıfır arazinin yanında almak olacak.
0: Ama en önemlisi gelişen bir şehrin
1: evet, yani sanayinin ya gelmiş evet. olması ya gelme potansiyelinin evet. olması gerekiyor.
0: Hikayesi olan bir yer olacak. Yani oraya ne yapılacak? Lafla olmaz. Laf, bakın her zaman şunu söylüyorum. Televizyonda konuştuğunuz sosyal medyada konuştuğunuz laf evde kahvede veya evde hanımın yanında konuştuğunuz lafa benzemez. Burada konuştuğunuz laflar sizin önünüze çıkabilir. Onun için biz burada elimizden geldiği kadar doğruları anlatıyoruz. Bakın şunu söylüyorum. Bir arsa alırken önce kişiyi doğru seçmek lazım. Satanı doğru seçmek lazım. Bunu hangi bir arsa aldınız? Satmak isteseniz kime gideceksiniz? Siz kime... Yani bunu başka bir emlak çeksin. Adam sizin yerinizi ucuza almak için size 40 liradan 40 bin su getirecek. İşte bizim en büyük özelliğimiz devamlılığımız. Bir, alacağınız kişi çok önemli. İki, lokasyon çok önemli. Üç, gelişmenin ortasında olması çok önemli. Dört, mutlaka ve mutlaka imar gelebilecek bir yer olması çok önemli. Şu an Trakya'da o 100 bine, 150 bine, 200 bine arsa aldım diyenlere defaatlerce şunu söylüyorum. Siz arsa almadınız. Başınıza İş dert aldı. Aldınız. İş
1: o aldınız. O zaman yani 100 bir marj olarak söyleyecek olursak 100-150 bin lira aralığında Trakya evet. bölgesinde imar potansiyeli olan yer birazcık ütopik görünüyor.
0: O bir defa mümkün değil. Bunlar komik.
1: Bu da bir uyarı olsun.
0: Bu bir komik rakamlar. Ama şimdi insanlar ne yapsın? Trakya geniş bir arazi. Trakya arazisi büyük ova korumasının içinde. Şimdi siz Trakya'da bu tapuyu alanlara şunu söylüyorlar. Nilüfer ben bunu anlayamıyorum bir türlü. Tapu dairesinde bunu söylüyorlar. Burası büyük arazi koruması, büyük ova koruması altında diyorlar.
1: Uyarıyorlar aslında değil mi?
0: Adam bunu sormuyor
1: emlakçıya. Ama belki de bilmiyor bunun ne demek bilmiyor. Olduğunu. Evet.
0: Bir de ne diyorlar biliyor musunuz? Toplulaştırma yasası var burada. Toplaştırma ne demek biliyor musunuz? Şu an devlet sizin bir köyde 50 dönüm yeriniz var. Ayrı ayrı. Hepsini toplu size tek tapu veriyor. Edirne'de ve Kilis'te uygulamaya başlandı. Evet. Ve Türkiye genelinde olacak. Uygulamaya

0: olacak. Çünkü neden? Artık tarıma önem vermeye başladılar. Hı hı. Çünkü tarım demek yemek, ekmek demek. Doğru kullanılan arazi ne demek biliyor musunuz? Su demek. Hı hı. Çünkü esas zenginlik toprağın altındadır. Toprağın verimliliğinin bile tek sebebi var, altındaki sudur. Hı hı. Onu çok iyi kullanmak gerekiyor. Toprağı çok iyi kullanmak gerekiyor. Onun için bizim değerli izleyicilerimize şunu söylemeye çalışıyorum. Toprak alırken, çünkü yatırımlarını mutlaka toprağa yapsınlar. Hı hı. Dövizle altın hiçbir zaman yatırım aracı
1: tabii
0: değil.
1: Tabii bunlar bir tavsiye değil.
0: Bunlar
1: ama...
0: tabii değil, hı hı. tavsiye değil. Bunlar sadece kendini korur, enflasyona göre kendini korur. Ama toprak öyle bir şeye benzer ki, bunun örnekleri İstanbul'da var, bunun örnekleri Tekirdağ'da var. Hı hı.
1: Tekirdağ'da şu an en kıymetli yerler
0: tabii,
1: nereler?
0: Tabii İstanbul'un ilçeler. Arka bahçesi. Hı hı. 5 ilçe efendim. Çerkezköy, Çorlu. Çerkezköy Kapaklı diye bir ilçe doğurdu. 170-180 bin nüfusa geldi. Ergen, Çorlu'da Ergene diye bir ilçe doğurdu. Bir de Muratlı ilçesi.
1: Buralarda hep aklıma büyük büyük fabrikalar tabii, geliyor şu an var fabrikalar. Olan. Yani koca koca markaların fabrikaları tabii, var.
0: Dev hep. Fabrikalar var. İki telli bile şu an oraya gidiyor. Yani yeri hı. hazırlandı, oraya taşınacak. Şimdi onun için dikkat edilmesi gereken çok önemli hususlar var. Biz bu 3 yıldır gerek sosyal medya, hı hı. gerek sizin Beyaz TV'de, gerek başka TV programlarında, gerek haber programlarında hep bunun üstüne basa basa bunları anlattık. Hı hı. Yoksa gidip paranızı işinize yaramayacak. Yarın toplulaştırmada bir araya toplanıp yani hiçbir şey yapamadığınız hale gelecek. Bunu kimse bilmiyor. Bir şunu yapıyorlar, şöyle bir şeyler oluyor. Sosyal medyada bunu görüyoruz. Türkü şarkı söyleyerek şey alıyorlar. Yani arazi satıyorlar. Millette arazi satıyorlar. Adı arsa. Arsa diyor, gel al. Hayır, arsa değil bu.
1: Arsayla arazinin farkını da bilmeyenler için
0: arsa
1: ayırt
0: imar demek. Arsa vasfı demek, imar gelmiş demek. Yoksa imarı olmayan bir yere arsa denilmez. İkincisi, biz imara, bütün ekonomistlerin söylediği bir şey var. İmara yakın tarla alın, imara yakın tarla alın, imara yakın tarla alın. İmarsız yer ne demek? İmarlı yer ne demek biliyor musunuz? Rantını almış demek.
1: Evet.
0: Rantını almış demek. Bugün imarlı bir yerle imarsız yerin arasındaki fiyat farkını söyleyeyim mi? %350-400 veya 300'den aşağı değil.
1: Evet.
0: Ki bizim fakirimiz bu kadar zengin değil. Biz bu da bir yatırım tavsiyesi değildir. Lütfen bunu kimse yanlış anlamasın. Biz binlerce insanı nasıl ev sahibi yaptık? O Kapaklı'da, o Çerkezköy'de, o Çorlu'da biliyor musunuz? Oralar bizim gittiğimizde kuş kervan geçmeyen yerlerdi. Fabrikalar o tarafa gitti, 35 sene önce başladı tabii hareket. Şu an Anadolu'dan gelen otobüslerin hepsi nereye son durak biliyor musunuz? Esenler değil. Çorlu ve Çerkezköy'e geliyorlar. Yani son durak orası. Eskiden millet İstanbul'a gelir, Çerkezköy'e, Çorlu'ya giderdi.
1: Aktarmayla
0: şimdi direktmen oraya geliyorlar. Yani Anadolu'dan gelen bile işin aşıl olduğu yerlere gidiyorlar.
1: Ben çok biliyorum, mesela İstanbul'da oturup her gün Çorlu'daki fabrikasına giden çalışanlar da var mesela.
0: Şimdi hala devam ediyor ama şimdi hızlı tren açılıyor.
1: Evet. Yani İnsanlar da işine yakın olmak istiyor. Yani, tabii, büyük bir zaman kaybı
0: hızlı
1: yok.
0: Hızlı tren açılıyor şimdi. Hızlı tren ne demek biliyor musunuz? Edirne'ye 45 dakikada gidip geleceksiniz. Öğrenci Edirne'de okuyorsa sabah gidip akşam gelecek. Tabii, yurt dışında böyle Nülüfer Hanım siz de bilirsiniz. Yani insanlar tren kullanıyorlar.
1: Ben arabayla evime 45 yani dakikada gidiyorum işte.
0: Yani kaç kilometre yerlere tren gidiyorlar. Ben de Avrupa'ya gittiğimde bunları yapıyorum. Yani bazı noktalarda tren kullanıyoruz. Yani hızlı treni kullanıyoruz, normal tren kullanıyoruz. Yoksa bizde bu araba işleri var. Hele Hollanda'da insanlar bisikletle tren istasyonuna geliyorlar. Orada Allah'a ısmarladık. Yani insanlar bir kişiyle beraber arabaya gelip zaten üretmediğimiz bir petrolü biz gidiyoruz. Dünya kadar petrol parası dışarıya ödüyoruz. Yani insanlar sadece kendini korumuyor o ülkelerde.
1: Doğru.
0: Devletini koruyor. İnsan fabrika yaparken milleti korumak mecburiyetinde. Yani bizde de düzelecek. Düzelmeye doğru gidiyor. Onun için her zaman şunu söylüyorum. Dünyada gezdiğim bütün ülkelerde, yeni 5 ülke gezdim ben de. Bütün şehirler sanayilerin etrafında toparlanmıştı.

0: bunu takip edecekler. Şehrin etrafında sanayi yoksa, bir şehirde sanayi yoksa, istihdam yoksa, aş yoksa, ekmek yoksa orada uzak durmak gerekiyor.
1: Evet, kısa bir araya gideceğiz. Aradan sonra buradayız efendim. Eğer bir arazi yatırımı yapmayı düşünüyorsanız özellikle nelere dikkat etmeniz gerekiyor? Kısa ara sonra buradayız.
2: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
3: Ama ne otel?
4: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
3: Trivago'ya bakmadın mı?
5: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
4: Gerçekten mi? Kanıtla.
5: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
3: Favori sitendekini bile.
5: Aynı otel. Yarı fiyatına.
3: Trivago'ya bakmamış.
4: Trivago'ya bakmadım.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyu tatlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
8: Parasının kıymetini bilenler.
9: Biziz.
10: Ama siz Kalgon kullanmıyorsunuz.
9: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
10: Alternatif çözümler kireci önlemede Kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
9: Para mı kaybettirir?
10: İşte bunlar hep kireçten. Duş başlığında bile var.
11: Biz en iyisi Kalgon'a geçelim.
10: Dördü bir arada Kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada Kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın. Makineniz uzun yaşar
12: Kalgon'la. Günlük lekeler dişleri sarartabilir. Manuel fırçalar lekelerin bir kısmını giderirken Oral-B Ayo daha etkili temizler. Işıltılı beyaz fırça başlığı, plağı temizler ve yüzey lekelerini gidererek dişleri parlatır. Dişlerin %100 daha temiz ve bir günde daha beyaz olur. Mükemmel temizlik Oral-B ile başlar.
13: Abi ne oluyor ya?
14: Açlık basıyor, bir şey yok.
13: Niye basıyor ki?
15: Açlığın gong dediği yerdeyiz, ondan basıyor.
13: Nasıl duracak?
14: Açlık bastığında gonglayacaksın, duracak.
16: Açlığın gong dediği yerde sen de gongla, bastır açlığını eti gongla.
17: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
18: Hala etkisindeyim.
19: İnanılmaz bir goldü.
0: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
6: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
5: Ne?

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Da rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
2: Otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
7: Atıştırmalık?
8: Yok, ben doymalık takılıyorum.
6: Bir şey diyeyim mi?
9: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
6: Abi bu adam ne yiyor ya?
10: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
11: Temizliğin geleceğine hoş geldin.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
2: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
1: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
2: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
3: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.

0: Kredi.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
1: Her odanın konforu başka, Alarko Flair kliması başka. Alarko Flair Multisiplit Klima şimdi tek dış üniteye bağlanan birden fazla iç ünitesiyle tüm duvarlarda. Alarko Klima, gerçek
2: konfor. Ama ne otel?
3: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
2: Trivago'ya bakmadın mı?
4: Ben 4200'e buldum.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
2: Trivago'ya bakmamış.
5: Otel mi? Trivago.
6: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor.
7: Atıştırmalık?
6: Yok, ben doymalık takılıyorum.
7: Bir şey diyeyim mi?
8: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
7: Abi bu adam ne yiyor ya?
9: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
10: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
11: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
10: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.

0: aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur. Arabanı arabam nokta.com'a
1: değerinde Trink sat. Bu var ya bu, blok dersten çıkıyor.
2: Atıştırmalık?
3: Yok, ben doymalık takılıyorum.
1: Bir şey diyemiyor.
4: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
5: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
6: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
7: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
6: Sensodyne Klinik beyazlık ile iki ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
7: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
2: Ben Deniz H5, işim gücüm H5. Fındıklısı bitiyor, çileklisi başlıyor. Geç durmak bilmiyorlar. Geç.
3: Yine ne söyleniyorsun H5?
2: Devrelerim şişti, H5'inizle çay yetiştirmekten içeri geçiyorum.
3: Şarj olmaya mı?
2: Ah, de şarj olmaya.
4: H5'i durdurabilirsen. Fındıklının kıymetini bilenler.
5: Biziz.
6: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
5: Sirke kullanıyorum.
6: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. İşte bunlar hep kireçten. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
7: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. %50 nakit iadeyle şimdi dene.
8: Ama ne otel?
9: Değil mi? Üstelik favori sistemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
8: Trivago'ya bakmadın mı?
10: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
9: Gerçekten mi? Kanıtla.
10: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
8: Favori sitendekini bile.
10: Aynı otel. Yarı fiyatına.
8: Trivago'ya bakmamış.
9: Trivago'ya bakmadım.
11: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
12: Koçak'la festival şimdi.

0: Evet, gayrimenkul uzmanı Mehmet Karagöz'le devam ediyoruz. Yani 2026 ve sonrasında bir arazi yatırımı yapmak isteyen kişi nelere dikkat etmeli, neyi kesin yapmalı, nelerden kaçınmalı? Böyle özetleyerek günü kapatalım.
1: Şimdi bir defa daha önce de söylediğim gibi bir defa doğru satıcıyı bulmadıktan sonra iş kötü.
0: Evet.
1: Önce doğru satıcıyı
0: Hiç
1: bulmak lazım.
0: yapmasa daha iyi
1: Tabii
0: diyorsunuz.
1: bir insanın gelmişi ve geçmişi çok önemlidir. Birincisi bu. İkincisi doğru lokasyon. Doğru lokasyon. Üçüncüsü gelişmeye müsait olan yerler. Bu da bunun içinde aslında amuda kalkmaya gerek yok. Her şey ortada. Ben bütün bize gelen ziyaretçilere şunu söylüyorum. Teknoloji o kadar gelişti ki devletin 50 yıllık planına girebiliyorsun e-devletinizden. Biz hepsine girip herkese sunum yaparak diyoruz ki burası böyleydi. Ya bir şehrin 30 yıl önceki halini görebiliyorsun.
0: Doğru.
1: Biliyorsunuz 30 yıl önce burası böyleydi, 25 yıl önce burası böyleydi. Bunları görebiliyorsun.
0: Gelişim süreci takip edilebilir.
1: Ezbercilik yapmamak. Şimdi bir huy var Nilüfer Hanım. Bize geliyorlar, hafta sonu gidiyoruz. Adamın elinde telefon. Ya kardeşim, alışveriş etmeye gidiyorsun. Geleceğini veya çocuklarına, torunlarına gelecek almaya gidiyorsun. Bir bak gittiğin yer neresi?
0: Hep geçen sene de onu
1: Ya,
0: dediniz. Yolda gidene
1: ya
0: kadar bakın
1: bakın,
0: dediniz.
1: sorun. Biz anlatıyoruz. Ben zaman zaman kızıyorum. Arkadaşlar lütfen, lütfen, lütfen. Şehre geldiğinizde bakınız beton kamyonları var mı? Şehrin içinden geçerken bir bakınız keser sesi var mı? Dev dev fabrikalar yapılıyor mu? Vinçler var mı?
0: Çalışıyor mu? Evet.
1: İşte bu
0: Bir
1: böyle.
0: hareketlilik var mı bölgede aslında?
1: Evet, işte bizim insanlara anlattığımız bu. Bize ne yaparlarsa yapsınlar, biz doğruyu söyleyeceğiz. Doğru söyleyeni 9 köyden kovarlarmış. Hayır, 19 köyden kovsunlar. Çünkü doğru söyleyenin Allah'ı var. Bir de doğru söyleyenin arkasında bir kitle var. Bundan hiç kimse çekinmesin. Doğruyu konuşmaktan, doğruyu anlatmaktan kimse çekinmesin. İşte 41 yıl ayakta böyle kalırsınız. 41 yıldır insanlar sizi bir yerlerden tanır. Çok ilginç bir şey söylemek istiyorum aklıma gelmişken. Geçen yılki programdan Almanya'dan bir karı koca geldiler yeni. Bugün işlemlerini yaptık.
0: Aa, ne güzel.
1: Üç
0: O
1: tane
0: zaman
1: parsel
0: izlemişler,
1: aldılar.
0: şimdi
1: Düşünebiliyor
0: aldılar.
1: musunuz? Ta ne zaman yapmışlar biliyor musunuz? Karar vermişler. Türkiye'ye gittiğimizde biz yatırımı bu adamdan yapacağız. Buyur.
0: Evet. Özellikle yurt dışından bizi izleyen izleyicilerimiz hani Türkiye'deki gelişimleri her zaman gözüyle göremediği için
1: Evet.
0: onlar için rehberlik daha da anlamlı
1: Çok.
0: hale geliyor.
1: Çok.
0: Yani hangi bölgeler değerlendi, nereye doğru şehir kayıyor. O yüzden bu verdiğiniz bilgiler çok kıymetli onlar
1: Çok
0: için.
1: önemli. Tabii onlar için çok önemli olan bir şey daha var. Onlar
0: Son cümle olsun. Evet.
1: bize güvenirken çıktığımız kuruma da bakıyorlar.
0: Tabii.
1: Bizi moderatöre de bakıyorlar yani. Onu
0: Öyle
1: size
0: mi?
1: söyleyeyim
0: Benim de
1: yani.
0: payım var
1: Evet, siz de
0: diyorsunuz
1: payınız var.
0: güvenmelerinde. Peki, çok teşekkür
1: Ben de çok
0: ediyorum.
1: teşekkür ediyorum.
0: Yeniden görüşmek üzere.
1: İnşallah.
0: Artık sıklıkla beraberiz zaten. Biz bugün programımızın sonuna geldik. Yarın yine buluşma saatimiz aynı. 11'de Beyaz TV ekranlarında sizi de yeniden görmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın.

Sponsorluğumuzu Paraf Gençiz. Dijital platform indirimiyle asist yapar. Oyun alışverişlerine özel indirimle kontratağa geçer. Online alışveriş indirimiyle golü atar.

0: Efendim herkese merhabalar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Güzel bir gün olsun, keyifli bir gün olsun. Bizler sizlerin evlerine konuk olmaya geldik. Umarım iyisinizdir, ne olur başka bir tarafa geçmeyin. Hem bolca hediyemiz hem çok güzel, çok lezzetli 5 tane tarifimiz olacak. Bugün her şeyi yatırımlık yapacağız. Yatırımlık ne demek mi? İzliyoruz, sonra buluşuyoruz.
1: Hayatı kolaylaştıran pratik bilgiler, yepyeni tarifler ve şık sunumlarıyla Nermin'in enfes mutfağı bugün de dop dolu. Hafif kremamsı ve zarif sunumuyla göz alıcı görünümünü lezzetiyle taçlandıran, ismi gibi narin ve etkileyici bir tatlı, gelincik pastası. Biberlerin içine yerleştirilen yaprak sarmanın geleneksel lezzetini farklı ve yaratıcı bir sunumla buluşturan dolgun ve şık bir yorum. Biber içi yaprak sarma. Yeşil elmanın ferahlatan ekşiliğiyle enginarın hafif ve zarif aromasının buluştuğu dengeli ve modern bir salata. Yeşil elmalı enginar salatası. Renkli sebzelerin makarnayla buluştuğu hafif, doyurucu ve her damağa hitap eden klasik bir lezzet. Sebzeli makarna. Dereotunun ferah aromasıyla zenginleşen, küçük boyutlarıyla lokmalık keyif sunan kurabiyeler. Minik dereotlu tuzlu kurabiye. Hepsi ve daha fazlası birazdan Nermin'in enfes mutfağında.
2: Şimdi, hadi gel. Buyur.
0: Şimdi hiç duymadığınız bir tarifle güne başlıyoruz. Şimdi mutfakta dolmalık biberleriniz varsa çıkartın. Bu olması şart değil.
2: Yeşil de olur.
0: Küçük yeşil biberleriniz varsa benim için daha uygun olur hatta. Elinizde ne varsa çıkartıp yapabileceğiniz bir dolmalık tarifle geliyorum. Biber içi yaprak sarma yapacağız. Yanlış duymadınız. Biberin içine yaprak sarma yapacağız. 10-12 adet renkli dolma biberimiz var. 10-15 adet üzüm yaprağımız var. İç harcında 250 gram kıyma, 1 adet soğan, yarım demet dereotu, yarım su bardağı esmer köftelik bulgur, 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 tatlı kaşığı biber salçası, yarım çay bardağı sıvı yağ, tuz, karabiber, pul biber, kimyon, üzerinde sıvı yağ, tereyağı ve domates salçası.
2: Evet.
0: Kıymetli izleyenlerim, ben şöyle bir elimi yıkayayım.
2: Hadi sen elini yıka, ben bu arada seni beklerken soğanımızı halledeyim.
0: Bugünkü bu dolmalık biberin içine yaprak sarma koyma olayı hem çok lezzetli bir görsel hem de gerçekten iki lezzeti bir arada hissedeceğiniz fıkra gibi bir tarif. Bilmece gibi bir tarif. Yaprak üzümün içinden mi çıkar, dolmanın içinde mi üzüm yaprağına sarılmış sarma çıkar? Yani
2: hepsi artık olabilir Nermin'im.
0: Artık birazdan her şey sizlerle olacak.
2: Neden gel?
0: Yoğuracağım.
2: Ha, tamam.
0: Elimle mi yoğurayım?
2: Lezzeti geçmeli bana soracaksan. Geçeriz. Ben biliyorsun ben eldivensiz taraftayım. Şimdi
0: kıymetli izleyenler,
2: o biberlerini istersen bana ver, ben şey yapayım sana.
0: Şöyle kıymayı da ekliyorum. Sıvı yağ.
2: Nermin bak, izleyicilerimize vermiştik daha önce bu tencerelerden. Ömürlük,
0: değil mi?
2: Vallahi aile
0: biber
2: boyu.
0: Biber salçası. Dereotumu. Kimyon, karabiber, pul biber, tuz. Başka bir şey var mıydı? Yok.
2: Hayır, senin orada yok, kalmadı. Ben şimdi biberlerimi hazırlayacağım.
0: Dereotunu da içine koyacak mısın? Şöyle. Dereotunu da bana doğrarsın, içine alayım. Şöyle bir yoğuruyorum. Hem dolma yiyeceksiniz hem de dolma içi sarma yiyeceksiniz. Allah Allah. Nasıl bir tarif? Beyaz TV izleyicilerine özel,
2: Nermin'im,
0: en güzel dokusuyla
2: hem gözlerine
0: hem göze hem de mideye hitap etmeye geldik.
2: Biz önce gözle başlıyoruz hocam.
0: İçinde pirinç yok, bulgur yok. Çok hafif esmer bulgur kullandık sadece. Onu da şimdi Serpil'den rica edeceğim. Bak o nasıl şişmiş Serpil.
2: Ama şey bir tık ıslattık falan ya, ondan muhtemelen gayet keyifli ve güzel oldu. Şunu bir alayım.
0: Bakın güzelce ne yaptık? Yoğuruyoruz.
2: Kendime şöyle çalışma alanımı toparlayayım. Ben şimdi biraz önce kaçırdım mevzuyu. Sen şimdi biraz önce neden şikayet ediyordun?
0: Ha? Dinlemiyorum beni hiç.
2: Ama işte
0: ya
2: olmadı.
0: Bırak ya.
2: Şimdi izleyicilerimizden ya. Şey yapamıyorum.
0: Hiçbirini
2: olmadı.
0: Dinlemiyor. Hayatımda beni hiç dinlemiyor. Ben onu dinlediğim kadar kimseyi dinlemedim. O beni hiç
2: aşk
0: dinlemiyor.
2: Olsun. Bu arada bir hanımefendi dün bana şey yazmış. O yeşil bezinizi değiştirseniz. Ayol sezonun başından beri bu bez kullanılır mı? Bunlardan biliyorsunuz.
0: Şöyle bir elinle
2: attın. Üçlü beşli alıyoruz ya. Artık pembesini çıkart.
0: Şey ama bu değişiyor. Ama aynı renk oluyor genelde.
2: Yani çamaşır suyu falan olduğu
0: pembemiz
2: için.
0: Vardı. Yeşil pembe gitmişti. Yeşil gelmişti aslında.
2: Ya da üst üste yeşil de gelmiş olabilir.
0: Yok yok
2: şey.
0: Pembeyi kullandık uzun bir süre. Allah'ım yarabbim. Benim izleyicim neye takılıyorsunuz?
2: Yok
0: vay
2: öyle.
0: Be. Bir de temiz bezi zaten çamaşır suyuna koydum mu mis. Ne yapacağız
2: bir
0: ki?
2: De şey, Nermin çamaşır suyuna koyduğumuz için bir süre sonra otomatik olarak yıpranıyor. Zaten değiştirmek durumunda kalıyoruz canım benim.
0: Şimdi ver bakalım.
2: Şimdi.
0: Bunun yarısını dolduracağım.
2: Böyle, böyle bir yemek kaşığı kadar bence.
0: Bakın şöyle.
2: Sardıktan sonra gerekirse ilave ederiz değil mi?
0: Şöyle sarmaları koyacağım. Yanlış görmediniz. Şöyle yakından göstereyim. İçinde yarım böyle doldurduğum iç harcım var. Evet.
2: Kadir bu renklerden sen çok hoşlanacaksın ablacığım ama ben işte bu renklerin bir araya gelmesinden. Anladın sen.
0: Ne yapalım? Hı? Biberin laciverti yok.
2: Yok. Vallahi. Gönlüm ister de olsun.
0: Hı. Bakın özellikle buğday kullandım ki sizleri de ekranda rahatsız etmesin yerken. Çünkü biliyorsunuz ki pirinç ne kadar da korusak maalesef içindeki nişastasından ötürü şekeri olanlara çok iyi gelmiyor ve kilo aldırıyor. O yüzden bu esmer bulgur bizim için güzel oluyor.
2: Bu arada zaten şey bir değişiklik de hayatımız ara sıra gayet keyifli oluyor bence sence.
0: İç harcımız çok oldu.
2: Olsun olsun daha şey koyacağız onlara. Yapraklarımızı bir saralım.
0: Yine çok olacak.
2: Tamam olsun ben sana veririm. Yine de çok dersen başka bir şey yaparım Nermin'e.
0: Çok farklı bir tarif olacak. Şimdi göreceksiniz sarmalar nereye gelecek.
2: Bu benim temiz.
0: Evet gördünüz mü? Harika bir görüntü. Hepsini doldurduk.
2: Sağlıklı yaşa.
0: Elhamdülillah ya Rabbi şükür hep.
2: Bunları böyle serçe parmağımızdan küçük.
0: Bir tane de bana versene.
2: Eldiveni şey yapsan olur mu? Şey birazcık. Ha, bir. Ben şey yapmadım ama sen bilirsin. Onu oradan versene bana. Ver ver. Yani şey gibi büyük şey küçük uzun uzun sarmayalım zeytinyağlı gibi. Tombik tombik.

0: Ben şey yapalım diye düşünüyorum. Yani belki birazdan bir çimdik daha ilave etmemiz gerekebilir mi üstlerine? Ne dersin?
1: Bilemedim.
0: İşte onun için koymayalım. Full tam dedim. Baksana annesi bu poncik poncik. Tombul tombul.
1: Severiz.
0: Bu arada yaprağım da bir hayli güzel ve büyükmüş ya. Ayşem'in ellerine, kollarına sağlık.
1: Ayşe de maşallah ne kadar aktif.
0: Bir şey söyleyeyim, bir de kilo verdi
1: Sosyal
0: ha
1: medyada.
0: Ayşe. Bir de kilo verdi
1: Çok güzel
0: maşallah.
1: yöresel lezzetleri var kadının.
0: Yeminle ha.
1: Gerçekten bayılıyorum. Böyle bir de dediği gibi Serpil'in küçüldü bir.
0: Bir de bir şey söyleyeyim mi? Nereden başlayıp nerelere geldi işte. Kadının gücü,
1: Tabii
0: kadının
1: canım sıfırdan
0: emek.
1: başlayıp oralara
0: Vallahi.
1: gelmesi.
0: Allah nazarlardan
1: Bir
0: korusun.
1: kadın yeter ki istesin. Başaramayacağı, yapamayacağı hiçbir şey yok.
0: Bak kendine yaptığı gibi Nermin, bir de etrafındaki arkadaşlarına da iş imkanı sağladı kadın. Vallahi bravo.
1: Şöyle.
0: Hoppa. Sence
1: Siz
0: bizim...
1: bunları yeşil dolmalık biberde yaparsanız daha da hoş gözükür görüntüsü. Daha ince olur. Böyle daha artımlı da olur. Biz böyle renklensin istedik ekran.
0: Ya şey işte bizde bazen Nermin renk de güzel oluyor ya görüntüsü falan. O da ama bu biberler de biliyorsun artık eskiden deli dehşet pahalıydı bunlar. Hatırlar mısın?
1: Evet.
0: Aman ne hoşuma giderdi, sonra da derdim ki aman ben bir biber o kadar. Ama şimdi şey daha ulaşılabilir.
1: Yine pahalı ama ulaşılabilir.
0: Şöyle söyleyeceğim sana, inanmayacaksın. Yaklaşık 2-3 hafta evveldi bizim buradaki markette yeşil biberden daha uygundu biliyor musun? Bir ara, bir ara. Ben
1: Evet.
0: biliyorsun bakarım.
1: Belki ellerinde kaldıysa.
0: Bilmiyorum artık o kadarını tabii ben de.
1: Vallahi bakın efendim, şimdi dakikalar sonrasında o görsel bambaşka bir boyuta taşıyacak bu şu an dolmalarımızı. Farklı bir sunum, farklı bir görsel arayan herkesi şu an ekran başına davet ediyoruz. Kaç dakika oldu başlayalı? Tamam, öbür tarife geçiyoruz yavaştan. Peki sıradaki tarifimiz ne biliyor musunuz? Böyle tam böyle yaz gelmişken,
0: Bahar,
1: havalar
0: mis.
1: ısınmışken, böyle tatlı tatlı güneşle kendini iyiden iyi hissettiriyorken dedik ki gelincik pastası yapalım. Üstünde böyle gelincikleri gözüksün, o çileklerle birlikte harika bir görsel elde edeceğiz. Ama şu dolmayı bir fırına verelim önce.
0: Ocağa gitsin o.
1: Bir dolmayı gönderelim.
0: Bu
1: Şöyle.
0: arada küçük yapraklarla da çok keyifli oluyor yapması.
1: Tamam.
0: Bu arada benim son iki şeyim kaldı. Sence üstlerine birer kaşık daha koyalım mı? Bence koyalım. Sence?
1: Bence yeterli.
0: Dolmalarımız şey olacak ya.
1: Şöyle.
0: Bence iyi oldu. Bak. Şimdi onun üstüne yatır gitsinler benim. Üç ya da dört tane bence kafi. Sence?
1: Üç tane iyi oldu.
0: Ha, okey.
1: Evet, bu şekilde hem içinden harcını çıkarmamış olacağız.
0: Nermin, iki dolmayı bir arada çıkarıyoruz
1: Vallahi
0: biliyorsun.
1: bak. Hem de porsiyon güzel olmuş olacak.
0: Vallahi bunu ver bir kişiye. Tamam. Şöyle özür dilerim. Oo, bayağı alıyor. Ayol daha var. Bakayım ne kadar boşluğun var. Ay şunların şeylerini, peçeteyle alayım, ben istemem. Dur.
1: Yaparız birazdan. Bitirelim hepsini.
0: Pirinçleri.
1: Bu dediğim gibi davet sofrası da hazırladığınızda böyle ekranda hoş gözükecek. Masanıza koyduğunuzda da farklı gözükecek. Güzel bir sunum olmuş olacak. Bilginiz
0: Şunu şuraya
1: olsun.
0: bırakayım
1: Ne
0: biberleri.
1: diyorum ben? Ufacık aslında bir sunum bu kadar yemeğin boyutunu ve güzelliğini değiştirebilir. Bizlerin de amacı burada sizlere fikir vermek. Sizler de kendi
0: Kesinlikle.
1: mutfağınıza girdiğinizde hani nasıl istiyorsanız işte benim yeşil biberim var. Evet olur, yeşil
0: Gayet
1: biberle de
0: güzel. İri
1: yapabilirsiniz.
0: irilerinden, değil mi?
1: İrilerinden de seçebilirsiniz. Daha böyle minik sarıp onların içerisine sarmanızı oturtabilirsiniz. Ve gerçekten de çok pratik, yani öyle sizi de çok zorlayacak bir durum değil. Salçasını zeminde yapayım mı?
0: Yo, bence şu
1: Üstüne mi
0: kabın içini
1: dökelim?
0: sana vereceğim. Üstüne dökelim. Daha güzel
1: Hafif burada
0: olacak.
1: kavursak da güzel olurdu. Üstüne de su gezdirsek, ama sen bilirsin.
0: Okey. Sen nasıl istersen o zaman.
1: Şurada daha böyle hafif de salça kokusunu
0: Tamam.
1: çıkarmış olurum.
0: Tamam. Sorun yok.
1: Şöyle. Ben Zemine de dolmalara dizeriz çat çat çat. Mis.
0: şeyimiz vardı bizim yeşillerimiz. Bunu reklam arasında yeşilleri dolduralım bunu hemencik.
1: Evet, şöyle geldim. Birazcık bu salçasını açmak istiyorum
0: Ay.
1: burada. Şöyle. Sonra biberlerimi tenceremin zeminine oturtacağım. Bizimkiler dediğim gibi büyük böyle porsiyonluk dolmalardı. Sizin yeşil olan biberlerinizin içerisine böyle ikişer tane de sarma koyarsanız çok hoş gözükür.
0: Onun irilerine üç sığıyor Narmin.
1: Evet.
0: Aha, onun irilerine üç
1: Şöyle.
0: de güzel oluyor.
1: Birazcık bunu da salçayı da kavurayım ki lezzetlensin. Sonrasında zaten şimdi suyundan da bir tık ekleme yapacağım. O salçanın bir tık kokusu çıksın. Ve gelincik pastamızın bir yandan da malzemeleri gelecek.
0: Bunu böyle tek kere de mi götürdük hiç?
1: Şöyle bakın birazcık açtım. Şöyle hem de kavrulmuş oldu. Hem de salça güzelce açılmış oldu. Şöyle Bismillahirrahmanirrahim koyuyorum.
0: Yine çay
1: Bir
0: bardağımız
1: sarı,
0: yok.
1: bir kırmızı, bir sarı, bir kırmızı. Evet. Şöyle ekranda görmenizi istiyorum.
0: Çok güzel gözüküyor bu arada.
1: Değil mi?
0: Bir çay bardağı
1: Evet.
0: nişasta.
1: İçinde biliyorsunuz ki pirincimiz var, buğdayımız. Bunun güzelce pişmesi için ve sarmamızın, yaprağımızın suyunu bir tık fazla koydum. Gene kontrollü bakarız. Eğer gerekirse ekstradan su ekleriz. Dibi de tutmasın çünkü dolma hemen dibi tutuveriyor. Şöyle Bismillahirrahmanirrahim dedim ve altını kıstım.
0: Şey yapar mısın Armin? Etlinin içine
1: Ne canım?
0: su geçirir misin?
1: Yok, sevmem. Çok içine doldurmam dolmaları.
0: Ben etli de yaparım, etsiz zeytinyağı da yapmam. Ben de zeytinyağı da sevmem.
1: Yani böyle çok sulu sevmem. Ama böyle yarıya kadar koyarım gene yumuşasın. Çünkü etli iyice yumuşaması gerekir. Ve geldik efendim. Şimdi burada bir pasta hazırlayacağız ya. Böyle çok kalabalık bir malzeme gözüküyor gelincik pastasında. 4 adet yumurta, 1 su bardağı şeker, yarım çay bardağı sıcak su, 3 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya, 1 çay bardağı nişasta, 2 su bardağı un. Kekini ıslatmak için yarım su bardağı süt. Kreması için kıymetli Beyaz TV izleyenleri 1 litre süt, 3 yemek kaşığı un, 4 yemek kaşığı nişasta, 1,5 çay bardağı şeker, 1 adet yumurta, 1 paket vanilya, 1 yemek kaşığı tereyağı, 1 paket krem şanti arası için çilek, yine üzeri için çilek jölesi, çilek, yaban mersini, beyaz çikolata sosu. İsterseniz üstünde yaban mersinini, beyaz çikolatayı da
0: Bu
1: kullanmayabilirsiniz.
0: yumurtayı kaçırdım. Bu şeyde olması lazım. Bir adet yumurta muhallebisinde değil mi?
1: Evet.
0: Okey.
1: Kremasında.
0: Şey muhallebi dedim. Anladım.
1: Evet. Ben şimdi başlıyorum. Şöyle. Önce bir kekini yapayım. Çünkü kekinin bana soğuması gerekiyor. Kekini yaparken de bir şeylerden bahsedeceğim aslında.
0: Burası canımın
1: Püf
0: içi.
1: noktalarından bahsedeceğim. Burada 4 adet yumurtayla şekeri önce köpük köpük olana dek çırpacağız. Özellikle kekimin pandispanya gibi kabarıp ortasından ikiye ayırdığında gayet böyle ince ama içi süngerimsi o güzel dokuyu elde etmemiz gerekiyor. 4 adet yumurta tayla başlıyoruz.
0: Aa, niye böyle oldu? Dur.
1: Yumurta. Tavuk mu çıkacak yumurtadan, yumurta mı tavuktan? Getir bakalım Serpil'im.
0: Dur, ben bunun içinde bir sileyim ki. Bu
1: Bazen
0: arada bir şey
1: işte
0: yoktu ama gene de biz attık
1: ya
0: onu.
1: yumurtanın böyle içi kırmızılıydı. O yüzden dedim ki hiç kekim bozulmasın.
0: Gel. Sana bir yumurta vereceğim.
1: Bismillahirrahmanirrahim. O yüzden döktük.
0: Allah annesi bu biraz soğuk ama olsun.
1: Olsun. Ben onları
0: Bir
1: ısıtırım.
0: tane idare edilebilir.
1: Evet. Şu elime bir su tutayım.
0: Daha kısık.
1: Şimdi şöyle güzelce şekerle birlikte çırpıyorum yumurta sarısını.
0: Ha,
1: Burada
0: okey.
1: dikkat etmeniz gereken nokta şekerin yumurtayla güzelce erimesini sağlayabilmek. Bunun için de burada ben birazcık yavaş yavaş sıcak su vereceğim. Hem şekerimi hem de köpük köpük olmasını sağlayacak. Serpil bayağı bir sıcak su getirdi bana. Ama birden vermiyorum. Yumurtam da pişsin istemiyorum.
0: Bayağı sıcak mıydı?
1: Sıcak bayağı.
0: Harbiden.
1: Ama güzel. Şekeri anca eritir.
0: Neyse bir şey söyleyeyim. Yumurtamızın bir tanesi de fazlaca soğuktu. İyi oldu.
1: Aynen burada onu.
0: Şimdi bu kaynadı. Ben bunu buraya
1: sıcak
0: alıyorum.
1: Suyla birlikte şöyle.
0: Hoppa aldım.
1: Bir kapağını açsana bir ekranı bir görsün bir kere.
0: Gel.
1: Çok hoş gözüktü çünkü. Bakar mısınız ya? Kaldıralım. Oo, sarmalı dolma. Allah Allah. Neler yapıyor yine bu Nermin Nefes mutfağı?
0: Hepsi
1: çok hafif sıvı yağını ekledim. Şekerin üstüne sıcak suyunu verdikten sonra sıcak.
0: O senin değil.
1: Pardon. Sıcağa yakındı. Şöyle bu. Nişastan.
0: Yalnız o senin değil ne ya?
1: O benim değil.
0: Evet.
1: Ben nişastalı pandispanyaları çok seviyorum. Niye diyecek olursanız şöyle ki kekin daha beyaz ve kıvamının daha yumuşak olmasını sağlıyor. Burada birazcık unumu ekliyorum. Bir paket kabartma tozu, bir paket vanilyayla keki şöyle destekliyorum.
0: Ben
1: ve yumurtalarımı söndürmeden. Bir yandan da Serpil çileklerin sadece baş kısımlarına baş kısımlarına özel bir görselimiz var. Böyle artı yapıp ortasına blueberry koyacağız.
0: Da, dolaptaymış.
1: Şöyle. Bakın şu an o içindeki su kıvamını bu şekilde o kadar pürüzsüz yaptı ki şeker de çünkü çok sağlıklı bir şekilde bakayım. Eridi. Bak.
0: Güzel oldu.
1: Öyle. Bismillahirrahmanirrahim.
0: Biliyor musun?
1: Biraz daha unumu verdim. Bu tarz kek, poğaça, böreklerde hep göz kararı ilerlemeyi öğrenin. İlerleyen dönemde size çok fazlasıyla fayda sağlar. Çünkü
0: ayak kurtarıyor.
1: Aynen, göz kararını çözdükten sonra mutfağınızda sizler de kendi yumurtanızın boyutuna ve ölçüsüne göre ayarlamayı yapabileceksiniz.
0: Bu arada bir şey söyleyeyim mi? Şeyin, kek hamurun.
1: Çok maşallah oldu.
0: İpek gibi oldu.
1: Evet.
0: Arası için bu kadar yeterli sanki ya. Hem konuşup hem çırpınca değil mi?
1: İyidir. Aynen.
0: Evet,
1: bir oh dedirtti bana. Şimdi efendim alt tabana çıkan bir kek kalıbı kullanabilirsiniz. Normal bir cam fırın kabı kullanabilirsiniz.
0: Bu dursun.
1: Evinizdeki olan kap önerisine göre değişebilir. Burada kıymetli izleyenlerim bir spatula yardımıyla şöyle bakın.
0: Gelin
1: o
0: tatlışko.
1: Hamurun güzelliğine bakar mısınız şu an? Sizler ekranda görüyorsunuz ipek gibi oldu. İçinde şekeri bile o kadar güzel eridi ki sadece o sıcağa yakın suyu kullandığımız için çok iyi oldu.
0: Şuralarını kıvırınca güzel oluyor biliyor musun? Değmiyor.
1: Evet.
0: Ama olsun gene de beni
1: şöyle
0: sinir edecek.
1: Birazcık onları da şöyle oturtayım. Burayı mı?
0: Sanki şu tarafa mı geldi? İyi mi oldu? Yok şey yapayım ben bununla.
1: Tamam. O pişecek herhalde.
0: Evet,
1: önceden ısıttığımız 200 derecelik fırına koyuyorum. 180 hatta. Yavaş yavaş kekimi şöyle güzel kabarta kabarta pişireceğim. Birazcık böyle kendine geldikten sonra 200 dereceye çekebilirim ama ilk etapta biraz içi çeksin istiyorum. Şimdi güzel bir krema yapacağız.
0: Bunu yapalım.
1: Aynen.
0: Üstünü streçleyelim.
1: Kenarda bekletelim.
0: Evet, her şeyini hazırlayıp gidelim biz öbür yemeğe bence. Bu sonra gelecek. Bu da sonra gelecek. Bunlar bizim.
1: Şimdi çünkü bir üçüncü tarifimizde çok güzel yeşil elmalı enginar yapacağım. Bilmiyorum daha önceden hiç yaptınız mı? İnanılmaz bir görseli olacak onun da Serpil.
0: Ben sana söyleyeyim hazır mevsimi izleyicilerimiz değerlendirsin.
1: Evet, nişastayı ekledim. Bu tarz kremalarda da bizim en çok dikkat ettiğimiz nokta kuruları önden karıştırıp suyla birlikte, sütle birlikte açıyor olmanız. Biz bugün süt kullanacağımız için sütle birlikte böyle güzel yumuşak bir krema elde edeceğiz. Tereyağını pişmeye yakın, vanilyasını da ben şimdi koyayım. Sonra hep unutuyorum sona bıraktığımda.
0: Bunlar benim.
1: Şöyle.
0: Alıp gidiyorum.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Taşınıyorum.
1: Aldım
0: ben.
1: Sütümü ve sütümü direkt bu karışımın içerisine bıraktım. Burada

0: Sadece bizim pastamızda değil Serpil, yaptıkları birçok bisküvili pastalarda bile kullanabilirler. O içindeki nişastayla ipeksi böyle akışkan bizim sevdiğimiz dil var ya, o dilde bir krema elde etmiş olacaksınız. Yumurta da onu sarartacak hafiften. Tam böyle pastacı kreması değil ama pastacı kreması görüntüsü olacak.
1: Bu arada hem lezzetini arttırıyor. Ha. Şöyle yapıp biteyim. Orada olabileceğini bir an düşünemedim.
0: Şöyle güzelce. Hocam üstüne alıyorum. Haydi bismillah. Bereketlensin, şifa olsun yeğenlere. Tereyağını da birazcık pişmeye yakın içerisine bırakacağım. O yüzden şimdi diğer tarifimize geçeceğiz. Çünkü kekimizin bize soğuk olması lazım. Keki de ikinci yarının başında
1: gibi
0: hallederiz.
1: Değil mi?
0: Aynen. Pişsin iyice. Bir de bugün güzel tatlış kavanozlarınız varsa çıkartın. Yatırımlık dedim. Ben onlara öyle diyorum. Çünkü öyle bir değerleniyor ki böyle biri geldiğinde tam bir yatırım oluyor. Onun ismini söylemeyeceğim şimdi. İzleyicim birazcık merak etsin. Tam böyle çayın yanına, kahvenin yanına yatırımlık bir lezzet hazırlayacağım.
1: Hazırla.
0: Bizim hanımlara lazım yatırım. Kenardan çıkartıyoruz yastık altından.
1: Biz de koyacaktık kapalı o şişko kavanozu ama.
0: O benim canım benim.
1: Karışma.
0: O benim.
1: Benim ekip arkadaşım bak. Tamam ben de kıyacağım paraya.
0: Onları alamazsın ki. Onları ben nereden almıştım?
1: Var var.
0: Oo.
1: Var var.
0: Hı. Yok. Yok canım. Celalettin Bey de yok.
1: Yok biliyorum onda yok. O bilmiyor ki o markayı.
0: Şimdi böyle.
1: Sen bilmezsin çocuğum
0: güzelce,
1: ama ablam bilir.
0: Burayı Serpil'e bırakıyorum ve malzemeler için o tarafa geçeceğim. Programa biberin içinde sarmayla başladık. Tamam mı? Şöyle açıyorum. Yarım biberin içerisine iç harcımızla doldurup sarmalarımızı doldurup içine kapak yaptık. Hem görüntü hem lezzet çok farklı bir boyuta geçti. Fırında pastamızın kekini hazırladık. Neden pastamızın kekini hazırladık fırında? Hemen ondan söyleyeyim. Çok hızlı geçti bu şey. Hiçbir şey yapamadık daha.
1: Yapamadık mı?
0: Evet.
1: Neden?
0: Pasta duruyor.
1: Durmuyor. Onu kolayladık. %70 bitti.
0: Ama %70 tarifler var.
1: Yo yo bitti.
0: Ben efendim burayı Serpil'e bırakıyorum ben.
1: Tabii.
0: Ve geliyorum.
1: Gel.
0: Şimdi Serpil'i bazen böyle içine bir şey kaçıyor. Bazen benim kaçıyor. Birbirimizi dengeliyoruz. Dengede olmamız şart.
1: Neyimiz kaçtı?
0: Şimdi. Evet. Şimdi efendim şöyle hemen çok pratikçe size sayıyorum. 4 adet enginar. 1 adet avokado, 1 adet yeşil elma, 1 diş sarımsak. Sosunda 1 çay bardağı sıvı yağ, yarım çay bardağı limon, 2 yemek kaşığı yoğurt, yarım demet maydanoz, yarım demet dereotu, 2 dal taze soğan, 1 tatlı kaşığı hardal, sunumda file badem. Eğer enginarınız kavanoz değilse, açık almışsanız onu birazcık limonlu suda güzelce pişirmenizi öneriyoruz. Bizim kavanoz olduğu için gayet güzel ve ideal. Bir de biz şimdi bunun iç vitaminini de kaçırmamış olacağız böyle hepsini çiğden. Harika bir salata yapacağız.
1: Evet Nermin bir de ne biliyor musun? Biz enginarları hani hazır mevsim ya stoklamak için onu öyle yapıyoruz biliyor musun?
0: Değil mi?
1: Evet evet. Mesela dolabımızda ilk fırsatta seninle kullanacağız. Enginar kalbimiz de var. Ama hepsi Hasan Bey'den geliyor bize.
0: Kalbimiz de var.
1: Tabii kalbimiz var. Çok şükür Allah'ımız. Sana böyle derin bir kap
0: kalbimiz tam olmayanlar ne yapsın?
1: Allah ıslah etsin.
0: Etsin değil mi?
1: Allah ıslah etsin. Vallahi.
0: Bak. En çok neye üzülüyorum biliyor musun?
1: Neye?
0: Kalbi... Herkese iyiyken yani her şeylerini yaparken sıkıntı yok. Böyle bir tane şeylerine ters git senden kötüsü yok.
1: Aa, ona şey diyoruz 40 yıl sırtında taşırsın. Hı. Bir gün bir nefesleneyim der koyarsın kenara. Hı. Sonra senden kötüsü olma.
0: Yani aynen onu o kadar.
1: Ona ne deniyor o insanlara?
0: Onu o kadar yaşıyorum nankör. Ki nankör. Nankör, nankör insanlar. Nankör. O kadar yaşıyorum ki son dönemde.
1: Allah ıslah etsin.
0: Böyle bakıyorum her şey iyi ki iyi.
1: Canım
0: böyle,
1: canım canım.
0: Aynen Nermin'in de bir tası atar. Nermin de bir küser. Nermin'in de bir duyguları var. Nermin de kadın etten kemikten ya. O zaman senden kötüsü olmuyor. Neden?
1: O senin dostun değilmiş canım. Bu
0: çocuğunda benim da oluyor bazen. Çevrende de oluyor. Ay, arkadaşında olmaz da oluyor.
1: Ben en çok şey üzülürüm biliyor musun?
0: Ama yani bazen diyorum ki kızım bu senin suçun. Sen çok verdin.
1: Mı diyorsun?
0: Tabii tabii.
1: Ya.
0: Alıştırmamak lazım. İnsanlar çok nankör. Gerçekten çok nankör. Nefsini tek gerçek

0: gerçekten biz nefsimize hiçbir zaman hakim olamayan bir yapıya sahibiz. Zaten Rabbim demiş yani ne olursa olsun nefsine hakim ol. Olamıyoruz maalesef. Bazen yenilgiler oluyor.
1: İşte ama.
0: Ama olsun, öğretiyor mu? Çok güzel öğretiyor. Öğretiyor.
1: Bu arada bir şey söyleyeyim bak. Gerçek ben yani kendim de onu şey yapıyorum. Sürekli söylüyorum. Ben gerginim. Bu arada örnek Nermin. Nermin de benimle aynı dakikada gerilmesi.
0: Evet.
1: Benim hiç hoşuma gitmez. Neden biliyor musunuz?
0: İdare çek ya.
1: Onun desteğine ihtiyacım var.
0: Aynen öyle.
1: Anlatabiliyor muyum? O gün ben gerginim o saatte. Senin gerilmene gerek yok.
0: Abi idare etmeyi değil öğreneceksin. Mi? Birbirini taşıyabilmeyi öğreneceksin.
1: Yani o gün Nermin'in de benim de gergin olduğum bir durum olur. Bu arada senin anlattığından yola çıkıyorum ha.
0: Bize Allah'tan sıkıntı yok bizde. Her şeyi görsünler de bizi şey yapamazlar. Biz birbirimize alışkınız.
1: Ha tabii ki canım. Ben de ne diyeceksin diye bekledim. Şey.
0: Bak şöyle.
1: O da bir insan
0: yoruluyor. Tek hamlede hop alıyorsun. Nasıl güzel bir avokado.
1: Bu arada
0: dur, bak.
1: Kesinlikle. Pat, tereyağımı ekledim Nermin. Ben muhallebimin altını kapattım bile.
0: Yumuşak serpiliyor.
1: Olgun. Yemeği hazır.
0: Bunun içindeki yağ falan o kadar güzel ki izleyicim. Anlatamam size.
1: En sağlıklı
0: anlatamam
1: yağ.
0: Anlatamam size. Şöyle hoppa. Dilim dilim görüyor musun?
1: Hı. Sen onun şeyini verirsen hemen limonunu şeyden sonra. Mis kararmadan.
0: Hocam şunun bir sosunu yapayım. Ondan sonra gidelim. Limon suyunu vereyim ki kararmasın.
1: Evet evet.
0: Böyle yağını gezdireyim birazcık. Şunların ikisini çırpacağım, koyacağım. Araya gideceğiz de, araya gitmeden dedim. Göstereyim izleyicime.
1: Bu arada
0: elmayı da aynı şekilde böyle avokadoyu ve enginarı doğradığım gibi doğrayacağım. Bir diş de sarımsağı var.
1: Ay çok sıcak.
0: Hemen bu geliyorum. Bir elime su tutayım. Ay kaydı.
1: Sonunda dikkat tutayım. Et. Sonunda. Ben şimdi sana sen gelene kadar elmayı halledeceğim. Çocuğum evladım. Çok sıcak.
0: Şöyle içine dereotu maydanozu ekliyorum. Efendim siz bir yere ayrılmayın. Dakikalar sonrası pastayla devam edeceğiz. Bu sosun çok güzel özdeşleşmesini sağlayacağız. Sunum tabağını almayacağım. Reklam dönüşünde sosla göstermiş olacağım. Yorumlara devam. Biz geliyoruz.

0: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
1: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi ve başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
2: Bu otel harika.
3: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
2: Yüzden fazlasından.
4: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: İçi probiyotik kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
7: Çocuk çikolatasının lider markasından Ozmo Cool'u sen de dene.
8: A101'de haftanın yıldızları. Patos mısır cipsi 49 lira 50 kuruş. Ülker dankek lokmalık kek 37 lira 50 kuruş.
9: Parasının kıymetini bilenler.
10: Biziz biz.
11: Biziz.
12: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
10: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
12: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu

0: size enerji ve para kaybettirir.
1: Para mı kaybettirir?
0: İşte bunlar hep kireçten. Duş başlığında bile var.
2: Biz en iyisi Kalgon'a geçelim.
0: Dördü bir arada Kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada Kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
3: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen lifter. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen lifter serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
4: Aracını trik satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü trik satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.

0: Galatasaray öyle bir kampanya yapmış ki 2026'nın çok konuşulacak altın düğün setlerini düğünümde tak tak takıyorum. Tarzıyla fark yaratan, ışıltısıyla hayran bırakan en güzel günlerin hatırası şimdi iddialı fiyatlarla Atasay'la.
1: Bu salı 1 kilogram tar süt yarım yağlı toz peyniri KOP'ta sadece 299 lira.
2: Hiçbir şeyin eski tadı yok. Oysa bazı şeylerin de tadı hala aynı. Özlenmeler. Vefanın tadı hala aynı.
3: Sen seversin diye aldım.
2: Bunu duymanın tadı hala aynı. Bu topraklarda aynı kalmış bir şeyler hala var. İyi ki var. Eti Burçak.
4: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
5: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
6: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
7: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
8: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.

0: temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
2: 3 kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
3: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
4: Deneyenlerin %94'ü beyaz dişler için Oral-B yoğun beyazlık öneriyor. %50 nakit iadeyle siz de deneyin.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Her odanın konforu başka, Alarko Flair kliması başka. Alarko Flair Multisiplit Klima şimdi tek dış üniteye bağlanan birden fazla iç ünitesiyle tüm duvarlarda.
7: Alarko Klima, gerçek konfor.
8: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun, hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
9: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dov yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dov'la yeniden doğarsın.
10: Yaşanacak. Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
11: Sana yetmediğim için gittin. Ödün kopuyordu hayatının sonuna kadar benimle olacaksın diye. Ama iyi ki gittin. Sayende doğru insan karşıma çıktı. Ceylan saçmalama, aç şu kapıyı.
12: Sabahları acıktığı için haklı. Gününü kazanıp kurtardı diye güzel. Birçok çiçek atları gibi güzel. En tanınmış kırmızılarla açan. Bütün kara parçalarında. Afrika dahil.
13: Masumlar Apartmanı hafta içi her gün saat 15'te Beyaz TV'de.
14: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
15: Kazancım Net, sigortam Net.
16: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
17: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
3: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
18: Hala etkisindeyim.
19: İnanılmaz bir goldü.
20: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
0: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
21: Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Her ısırıkta bulutların üstünde olmak... Yok, bu biraz abartı oldu. Ama ayaklarının yerden kesilmesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye. Dürümle
22: Türkiye'nin dürümü. Dimes Cool Mix'in yeşillisi ve mavilisi çıktı. Ekşide bir zirve. Bakkalınız ve marketçinizden ısrarla istemeyi unutmayın. Hemen alın. Dimes Cool Mix.
23: Buzdolabı 1 kilogram tar süt yarım yağlı toz peyniri Coop'ta sadece 299 lira.
24: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
25: Ben Deniz Haşbeş, işim gücüm hoşbeş. Fındıklısı bitiyor, çileklisi başlıyor. Hiç durmak bilmiyorlar, hiç.
26: Yine ne söyleniyorsun Haşbeş?
25: Devrelerim şişti, hoşbeşimizde çay yetiştirmekten içeri geçiyorum.
26: Şarj olmaya mı?
25: Ah, şarj olmaya.
24: Hoşbeşi durdurabilirsem.
27: Ama ne otel?
28: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
27: Trivago'ya bakmadın mı?
29: Ben 4200'e buldum.
30: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
27: Trivago'ya bakmamış.
30: Otel mi? Trivago.
31: Koçak'la bir karat tek taş hayalini gerçeğe dönüştürmenin tam zamanı. D-Color kusursuzluğuyla D-Unique. Her kadının doğal hakkı olan tek taş şimdi Koçak'ta. Koçak.
26: Çıkarıyorum.
32: Evet mu? Efendim. Pişti mi sence?
26: Bence çok güzel pişti. Sence?
32: Evet, içi de iyi gözüküyor.
26: Ama bunu çıkartmam lazım Nermin. Dur. Bekle, aktüel çıkaracağım onu altından.
32: Şöyle tutalım, gel. Mermere koyalım.
26: Şuraya bırakayım ha.
32: Aynen. Bunun soğuması lazım çünkü.
26: Aa!
32: Evet.
26: Annesi.
32: Sünger gibi böyle. O kadar güzel bir yapısı var ki. Direkt içeride tutmayalım ki dedik şey olmasın, nemlenmesin.
26: Evet, bir de soğusun.
32: Soğanı, dereotunu ekledim en son. Bakar mısınız, çok güzel oldu. Ve sunumda da üstüne file badem gelecek. Sosuyla da iyice, güzelce birbirini bütünledi. Şöyle göstermek istiyorum. Hiç kararmadı çünkü içindeki limon suyu ve zeytinyağı da onu çok da güzel koruyor.
26: Oksijenini kesti Nermin.
32: Vallahi kesti, bakar mısın?
26: Mis.
32: Rengi de çok güzel. Sosun kıvamı da muazzam. Evet. Gerçekten. Hem çok pratik. Herkesin evinde çok kesinlikle rahatlıkla yapabileceği. Hani sizi zorlamayacak bir tarif. Hem de içindeki o taze soğan bile o kadar güzel bir aroma veriyor ki. Çok keyif alacaksınız yerken. Mayonezi, hardalı ve şöyle file badem.
26: Bence bir sıra üstüne böyle. Azıcık acaba sana kavursa mıydım onu?
32: Yok, çok güzel gözüküyor. Her değil mi? Sağlıklı. Her şey çiğden oldu. Evet. Deneyecekleri efendim, afiyet olsun.
26: Bal şifa olsun inşallah.
32: Dördüncü tarifimiz efendim. Güne dördüncü tarifimize devam ediyoruz. Sebzeli bir makarna yapacağız.
26: Bak.
32: Hem sunumu çok farklı, hem de masaya geldiğinde hani böyle eşinize yaptınız diyelim. Ya da hayatının çok anlam yüklediğin bir insanına yaptın, sevgiline yaptın.
26: Oğluma yaptı.
32: Hep hayatın oğlum. Bir kere de duymadım ki.
26: Ayhan bana yapsın.
32: Ayhan abime yaptı.
26: O bana yapsın.
32: Neden böyle hep birbirinden bekliyor insanlar bir şeyleri?
26: Ama şimdi o hani neticede kocam. Ama öteki canımın parçası. Ya. Hey Nermin'im, hey.
32: Abi, iki dakika seni.
26: Ama bir şey söyleyeyim mi? Oğullar için abimden de beni satabilir.
32: Abimden mesaj bekliyorum şimdi. Sebzeli makarna yapıyoruz efendim. Kesin. Bir paket haşlanmış makarna, bir adet havuç, iki adet kapya biber, iki adet yeşil biber, bir diş sarımsak, 9-10 adet mantar, yarım çay bardağı sıvı yağ, bir yemek kaşığı domates salçası, 2 su bardağı süt, 1 yemek kaşığı nişasta çok da güzel bağlayacak. Tuz, kırmızı toz biber, kekik. Üzerine parmesan rendesi kullanacağız. Ama şunu söyleyeyim, gerçekten ekranda böyle wow diyebileceğiniz bir tarif.
26: Görselle gelecek.
32: Gerçekten o. Böyle dedim ki artık biz açtık efendim. 2 tane böyle sizden şey istiyorum.
26: Ne istiyorsun canım için?
32: Böyle 2 tane kadehiniz olsun. Makarna sunumunu bunda yapıyor olacağız. Bak.
26: Kız. Biz onlarda sirke...
32: Kendimize romantik masa mı kuruyoruz? Haberim
26: evet,
32: yok.
26: Evet.
32: Biz bunu şeyden mi almıştık? İstoş'taki cam evet. Eşyası olan değil mi?
26: Şey. Hani... Ay beyefendinin adını...
32: 2 tane mi kaldı bunlardan?
26: Evet. Öteki aynısı değil onunla.
32: Bunları çok seviyorum ben çünkü.
26: Bu arada bir şey söyleyeyim mi? Onlar sunum bardakları falan da çok nefis olduğu için.
32: Bunun içinde tatlı da yapılır. Çok da güzel olur biliyor musun? Magnolia falan.
26: Bu arada bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten öyle. Biz Ramazanlarda...
32: Yani ben şahsen bu bardakları Magnolia kullanımında, sunumunda falan kullanıyorum açıkçası. Birazdan makarna sunumunu yaptığımızda diyeceksiniz ki bu nasıl bir şey? Bu nasıl çok, bir şey?
26: Çok güzel bir şey müdürüm.
32: İlk etapta mantarı bir kavurmayla başlıyorum. Sonra biberlerimi alacağım. Böyle bismillahirrahmanirrahim.
26: Ben de onları içine... başka bir tavada mı yapsam diye düşünüyorum şu an yüksek sesle.
32: Neyi?
26: Mantarla şeylerimi.
32: Hepsini burada yapacağız tek tavada.
26: Tamam.
32: Sen hiç yorulma.
26: Ama o suyu
32: sonra makarnayla çektireceğim ben. Sen merak etme.
26: Tamam.
32: Hepsini çektireceğim, hepsini hazırlatacağım sana.
26: Ben onlara soracağım diyor kadın.
32: Aynen ben soracağım. Şimdi burada biliyorsunuz sarmalı dolma yapmıştık. Biber dolmasının içine sarma koymuştuk. Onlardır burada fokur fokur kaynıyor. Etli olduğu için de suyuyla birlikte güzelce bak fış fış fış fış böyle devam ediyor. Bence bir 10-15 dakika hadi kadar daha kaynaması bizim için yeterli olacak.
26: Şimdi ikimize de şey geliyor.
32: İletişim 0-0-0.
26: Otur.
32: 0. Siz şimdi ekranda hep şimdi bizi görüyorsunuz ya. Yani bir Serpil'le burada bir pot yaptığımızda anlıyorsunuz ama bir de ekranın bir serüveni var, arka serüveni. Bir gün keşke orayı böyle çekip sizlerle paylaşabilsek. Bazen kafa gidebiliyor. Bazen nerede ne yapabileceğimizi unutabiliyoruz ki dünkü hamur gibi. O yüzden
26: evet.
32: Bugün de böyle bir takılayım dedim ekip arkadaşımıza. Efendim mantar bir tık böyle suyunu çekti. Mantarın da çok suyu yokmuş hakikaten bugünkünün. Birazcık biberlerini kavuracağım. Havucunu ekleyeceğim. Sonra nişastasını, sütünü, salçasını koyacağız. Güzelce çırpacağız. Ve sonra burada buluşturacağız. Mantar bir tık daha yumuşadıktan sonra biberler devreye girecek.
26: Şimdi Nermin'im ben burada muhallebimin bir kısmını sıkma torbasına koydum, attım dolaba.
32: Tamam.
26: Bir kısmını böyle ayırdım.
32: İçine koyacağız.
26: Şimdi onu da bu çileklerle buluşturacağım ama şöyle bir soğusun diye.
32: Bunu yapalım bence buraya getirsen.
26: Neyi?
32: Direkt bunu buluştur bence, o soğumuş.
26: Bir tık daha vardı onun için onu şey. Şöyle geldim.
32: Burada krema ile çilekler buluşsun.
26: Bu ara katı için çünkü.
32: Evet, mantar
26: seni buradan alacağım.
32: Üzere. Gayet güzel kavruldu. Hemen içerisine kapya biberi ve sarımsağını ekliyorum.
26: Seni bu tarafa alıyorum tatlım.
32: Evet. Şu an mis gibi kokular stüdyoda yükselmeye başladı. Sunumuyla fark yaratacak kadehin içerisinde harika bir sunum geliyor
26: ama
32: efendim.
26: Son ayların çok popüler sunum şekli.
32: Kimse demesin ki ben görmedim. O yüzden ekranda kalın. Pastanın son kısmı da çok
26: şimdi,
32: güzel olacak.
26: Nermin'im şöyle alttan üste doğru karıştırıp bırakacağım o kadar.
32: Evet.
26: Şu hırpalamayacağım çünkü.
32: Gayet başarılı oldu. Bu pastamızın iç dokusu olacak. Pastayı ikiye böleceğiz.
26: Gayet güzel. Sen beklemeye devam et.
32: Kıymetli izleyenlerim üzerine havucu koyuyorum.
26: Sotelenerek geliyorum diyorsun.
32: Aynen yavaş yavaş.
26: Gönder.
32: Her şeyin bir demlenmeye ihtiyacı var.
26: Değil tabii mi? Bir olgunlaşmaya, büyümeye, tabii pişmeye.
32: Her şey. Ya. Yemek de böyle. Hayatımız da böyle. Ben hep diyorum ya hani böyle keşke diyoruz hani 20'li 30'lu yaşlarda olsak. Aslında o yaşlarda hiç olmak istemem. Çünkü o yaşlarında sorumluluğu çok fazla. Çocuklar ufak. Bir sürü beklenti var.
26: Ama şey düşünler mi peki? Sana bir şey söyleyeceğim. Bekle. Şimdi o yaşlarındasın. Ve çocukların da tekrar şey. O aklınla neler yapmazsın ya. Evet evet. Ha? Neler neler.
32: İyi yapamazsın Serpil. Yine yaparım. Olmuyor. Çocuk da... Yaparım.
26: Yaparım Nermin'im yaparım.
32: Yaparım. Çocuklar da çünkü elverişli olmuyor. Okullar oluyor, hasta oluyor. Ama ben hatırlıyorum biri hasta oluyordu. Üçünü birlikte geçiyor. Doktora götürüyordum maşallah. Biri pusette, biri sağda, biri solda. Allah'ım nasıl günlerdi.
26: Bak şimdi olsaydı.
32: Kekik toz, biber toz.
26: Heh. Biraz ara verirdin çocukların yaş aralığı. Üstüne böyle
32: vermem. Tadını... Neden biliyor musun vermem? Ben... 30'dan sonra çocuk bakamam.
26: Aa uğraşı tamam be.
32: Bakamam.
26: Hepsi peş peşi peş peşi.
32: Ha hepsi eteğime sarılıp sarılıp geziyorlardı vallahi. Anne anne diye.
26: Ben de o kadar tadını çıkardım ki 9 yaş var ikisinin arasında. Eve o tekrar ikinci bir oyuncağımız oldu bütün ailenin biliyor musun o küçük?
32: Allah Allah.
26: Evet.
32: Ben hiç yapamam. 9 yaş çok geç.
26: Benim aşkım oldu, abisinin aşkı oldu, babasının aşkı oldu tekrar anladın mı? Tekrar bir şeyleri tazeledik yaşadık yani anlatabiliyor muyum? O yüzden.
32: Bir tane aşk daha gelir mi? Belki aşkınızın meyvesi.
26: Efendim?
32: Bir tane daha kızımız olur belki. İlerleyen dönemlerde.
26: Yok artık ben torun
32: seveceğim. Yakışır sana senin
26: torun
32: gibi.
26: Torun seveceğim.
32: Oldu. Yakışır ya.

0: Tabii tabii sen nişastamı bunu yap bana.
1: Sütümün içine koydum.
0: Sıra bana da gelecek.
1: Neydi? O öyle bir şey vardı ya.
2: bir böyle senin gibi tospik tospik tabii, bir kızım. Tabii
0: hemen yapacağım. Şey.
2: Bakarız kız burada şuraya bir şeyini atıveririz. Tamam
0: sıra sana da gelecek yavrum.
2: Bana gelmez ki.
0: Şey.
2: Ben bekar bir kadınım. yani, evlenmeyeceğim mi diyecek.
0: Yok ondan.
2: Aha.
0: Ne oldu? Vay.
2: Getir.
0: Dur.
2: Nerede? Bence dökeyim direkt.
0: Niye öyle oldu? Ay dibine mi vurduk? Yoksa bunlar ısıya dayanıklı.
2: Aslında kırılmamış hiçbir yerde. Bak hiç kırık yok. O yüzden döktüm bu arada. İçinde kırık olduğunu hissetsem dökmezdim.
0: Bu arada bir şey söyleyeceğim.
2: Hiç kırılmadı biliyor musun? Sırf ufacık bir çatlak olmuş.
0: Yok ya bize bundan zaten şey olmaz.
2: Yok kırılmadı.
0: Acaba şey mi yaptı buna? Kaşık mı çatlattı?
2: Kaşığın ucu geldi bence.
0: Muhtemelen çünkü bu ısıya dayanıklı.
2: Sıcaktı.
0: Isıya dayanıklı çünkü Nermin bu.
2: Fark ettin mi? Hiçbir parçası çıkmadı.
0: Yo parça da çıkmamış zaten canım.
2: Böyle minicik bir ince çizgi.
0: Bence ona kaşık yapıyor biliyor musun? Hassas ya o biliyorsun.
2: Değil mi?
0: Evet şey ne derler? Ne camdı? İkili cam. İki cam iç içe.
2: Neyse ne boş ver. Oy gitsin kenara. Bak gördün mü nişasta nasıl bağladı sosumu Serpil'im.
0: Dilime eşek.
2: Ben baktım akmaya başladı dedim ki ne oluyor.
0: O niye biliyor musun çok ince. Brokşil cam.
2: Brokşil cam evet brokşil.
0: Böyle karıştırıyorken çıt diye. Anam seni Allah davul etmesin nerelere girdi. Bak.
2: Davul etmesin.
0: Girdi süt girdi. Arasına
2: şimdi burada birazcık çektirdim bunu. Şimdi içerisine şöyle makarnamı koyuyorum. Makarnayı da önden haşladık.
0: Vay lele.
2: Bir baktım süt akıyor dedim. Hemen dedim gitmeden değerlendireyim.
0: İşte diyorum ya şey öyle. İncecik.
2: İyice sosuyla buluşturuyorum. Şimdi, bu makarnanın en güzel yanı.
0: Hepsini almayabilirsin istersen.
2: Evet almayacak zaten. Aha. Birazcık ıslak kalsın istiyorum. Bunun en güzel yanı. Kıymetli izleyenlerim böyle o içindeki kremamsı nişastalı sütlü kısmı ile buluşmuş olması.
0: Bakayım. Ay tuzsuz.
2: Tuzsuz mu?
0: Vallahi tuzsuz makarna.
2: Elimde yağlı.
0: Hı. Dur ben uzanacağım şimdi geliyorum bekle.
2: Birazcık uzatıyorum o zaman.
0: Bunu da sileyim ki hemen şuleleri yanmaz çünkü.
2: Evet. Bence dolmalarımız oldu sence.
0: Ne diyorsun? Nermin dua oku. Rabbiyiz.
2: Hangisini attın? Kahvaltı takımını kazanan izleyicimi dakikalar sonrasında açıklıyorum efendim.
0: Tamam.
2: Hayatınızda ben görebileceğiniz.
0: Kurabiyemi alıyorum. O onda kalsın.
2: Şunun içine ben doldurayım bırakayım.
0: Ha bir ısıtırız diye düşünmüştüm ama sen bilirsin.
2: Bunu da hiç soğutmam ben.
0: Tamam sen nasıl istiyorsan.
2: Zaten geldi süre. Daha. Şimdi bak. Hiçbir şey için daha bitmedi. Bunun içinde kalmayacak.
0: Ama o kadarını da anlatma Nermin'im.
2: İzleyicim şimdi heyecanlanacak ya.
0: Tamam ama bekle sunumunu beklesinler rica ediyoruz ama. Böyle biraz şey olsun bastır.
2: Tabağımız efendim var mı? Sunum tabağımız.
0: Kısmet. Tabisi. Bir yumurtanın akı buraya. Sirke. Kabartma tuzumuz. Ve tuzumuz.
2: Ne oldu kız?
0: Ne oldu? Dereotumuz.
2: Emek kiminle konuşuyor?
0: Beyaz peynir. Al bir kadar unumuz var. Sen bana. Bak gözüme fokuslandı.
2: Beşinci tarif mi o?
0: Evet.
2: Ama daha hiçbir tarifimiz hazır değil. Öbürünü de ver.
0: Rahat mı olayım?
2: Rahat ol.
0: Tamam.
2: Onu da alabilir miyim?
0: Tabii. Buyurun efendim. Buyurun.
2: Ne diyeyim işte.
0: Şimdi. Dolmamızı söndürdük mü Nermin'im?
2: Eve mi? 15'e 14'e bassınlar.
0: Ha, ne diyorsun Nermin?
2: Ne yavrum?
0: Dolmamız oldu mu söndürdün mü?

0: Restorantım var. Böyle bir sunum yaptım.
1: Tabii gelsin
0: geldi
1: isterim.
0: Geldi müşterinin önüne. Şaşırmaz mısın? Şimdi izleyicim daha anlamadı. Böyle koymayacağım ha. Sakın yanlış anlamayın.
1: Bardakta magnolia gibi yiyeceğiz.
0: Böyle yemeyeceksiniz. Bunun daha çok farklı bir görseli olacak.
1: Lütfen siz bizde kalın. Ha, peçeten var mıydı? Ben de sana peçete getirdim biliyor
0: var,
1: musun?
0: Var sileceğim şimdi ağzını.
1: Ölçmüşüm mübarek derler adama.
0: Tam ölçüymüşüz Serpil. Bak çok güzel bir sunum yapacağız şimdi Serpil'le.
1: Baktın mı tuzuna?
0: At koydum ama tuz.
1: Ha iyi. Hadi hocam gönder.
0: Tamam. Bunu tadayım bari. Bak şöyle evet. Sildim kenarını.
1: Böyle
0: bakayım
1: kalacak.
0: Tuzuna.
1: Efendim böyle kalıyorlar. Şimdi. Şaka yapıyorum böyle kalmayacaklar. Bizde kalın siz. Onlar böyle kalmayacak ama siz bizde kalın.
0: Sunum bu değil. Asla bu değil lütfen.
1: Hadi gel.
0: Sakın bir ayrılmayın. Sunum bu değil.
1: Nermin şey sunum bu değil ama siz bizde kalın.
0: Siz bizde kalın. Bunun üstüne böyle bir tahta koysunuz Serpil. Bizim kesme tahtalarımız.
1: Tamam hadi kurabiyelerimizi hemen atmamız lazım canım
0: minik
1: için.
0: Minik dereotlu tuzlu kurabiyeler hazırlıyoruz efendim. 125 gram tereyağı, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 adet yumurta hakkı, 1 tatlı kaşığı sirke, 1 paket kabartma tozu, 1 tatlı kaşığı tuz, yarım demet dereotu, 2 yemek kaşığı beyaz peynir, aldığı kadar un, üzeri için 1 adet yumurta sarısı, susam, çörek otu. Beyaz TV izleyicilerine özel. Yok böyle dedirtecek. Sen de benim kavanozumu getirir misin? Göz diktiğiniz kavanozumu.
1: Ama yok istemem. Bırak
0: getir,
1: Allah aşkına.
0: Getir, getir.
1: Ben jölemi yapacağım. Bırak. Serpil de ben olsam derdim
0: sana
1: ki.
0: Diyecekler ki. Sana diyecekler ki. Ne kadar nankör. Kadın her şeyi getirmiş hala bunu mu söylüyor? Yağın üstüne sıvı yağ mı ekliyorum? İzleyecek ne kadar nankör. Kadın her şeyi getiriyor veriyor. Gene de yaranamıyor.
1: Nermin sana bu cümle birini yumurta. Hatırlatacak. Burası Nermin Nefes Mutfağı.
0: Nefret ederim hatırlatmasın. burada kabartma tozumuz evet. Var. Onu birazdan ekleyeceğim. Şurada görmüş olduğunuz üzere tuzumu ilave ettim. Peynirimiz var. İç harcıma koyacağım ama birazcık şu tereyağı elimle eritmek istiyorum açıkçası.
1: Erir mi?
0: Yani Elir. Yumuşak. Elimde sıcak.
1: Ben de şimdi şey yapıyorum. 1,5 su bardağı sıcak
0: su koydum. Sıcak suyu koyuyoruz. Bakın buna dikkat edin ki şöyle tutsun.
1: Burada çilekli jölemiz var. Bunu buraya boşaltıyorum ki
0: öyle ben de.
1: Sen gelene kadar ben bunu hazırlayayım. Hemen açtım.
0: Bakın şöyle bir da. Elimle hamurumun bu kısım çok önemli. Şimdi Serpil getirecek. Herkesin evinde olan minik kavanozlar var. O kavanozları hazırlayıp misafirinize bile götürebileceksiniz. Muazzam.
1: Tamam. Yo yo biz istemiyoruz. Daha versen de almazdık.
0: Ben vermem.
1: Ben merak almayacağız. Etme. Alma. İade et. Ben benim evden böyle hunik şeysini getireceğim.
0: Getir. En yakınsınız. Ha. Bana getirtiyorsunuz Tabahçeli evlerde. Evinizden bir getiremiyorsunuz 3 tane kavanoz.
1: Ama her biz bunu mi? İstedik. Bu böyle olsun. Tam böyle.
0: Hayır canım onu ben tesadüf getirdim.
1: Yo yo tamam.
0: Açtım dolapta bırak, gördüm.
1: Daha istemem.
0: Özlem bana bunlardan atmıştı.
1: Tamam. Sen patron şöyle. Ne derse öyle haklı. İstemiş. Şu kavanozu bana vermeye kıyamadı. Yani bana derken stüdyoya.
0: Bak Allah. Allah işte.
1: Çarptı.
0: daha sen bana şey yap. Allah.
1: Tamam ya. Sorun yok.
0: Tabii. Sorun yok bence de. Dereotunu da alıyorum Serpil Hanım.
1: Ben giderim.
0: Şöyle. Şunu söylemek istiyorum.
1: Söyle canım.
0: Daha pastaya zamanımız var. O yüzden merak etmeyin. Döneceğim. Oyalanıyorum. Onu ortadan ikiye bölmemiz gerekiyor ama keçem güzel soğumazsa söner biliyorsunuz ilk sıcağını çıkartmamız lazım. Burada da biz çok minik lokmalık bir yatırımlık kurabiye yapacağız. Yanlış duymadınız.
1: Bize gelen kap da boş gitmez Zamin Hanım.
0: Allah razı olsun Serpil'im. Al tuttun artın etsin.
1: Hepimiz inşallah.
0: Şöyle yavaş yavaş unumu da verdim. Artık hamurumu böyle elimle yuvarlamaya devam ediyorum. Üstüne çörek otu susam mı?
1: Evet istersen biraz içine
0: biraz
1: de koyalım.
0: İçine atalım bence.
1: Çok da güzel oldu. Dişe geliyor değil mi?
0: Aynen o çıt çıtı hoşuma gider. Yumurta sarısı üstüne ayıracak mıydık?
1: Akın ayıracaktık ama dur.
0: İçine kırdım.
1: Tamam sorun yok. Şimdi ben ona
0: şöyle elimle bakın tereyağı. Aslında bu tarz kurabiyelerde açık ve net konuşmam gerekiyorsa çok fazla ocakta yağını eritmeden elinizin ısısıyla hamura yoğunlaştırırsanız çok daha güzel oluyor. O yüzden tavada kullanmak istemedim bugün tereyağımı eritirken. Dedim ki zaten oda ısısına gelmiş. Şöyle elimle zaten yoğururken sıcağıyla.
1: Diğer sarısını vereyim mi? Değerlensin.
0: Çok katılaşmadan getirirsen alırım.
1: Hemen hemen hemen. 30 saniyede bak geldim.
0: Şöyle eriteyim ki içinde.
1: Naymet. Bu tarafa bu tarafa geliyorum ya.
0: Kadar vermemiz lazım.
1: Burada kalasım var yeminle.
0: Evet ya çok sıcak oldu.
1: Orada. Evet.
0: Ya. Ben de şu an yanıyorum inanılmaz. Getir.
1: Arkada çok güzel kokuyor. Oradan gelisim gelmiyor. Gidiyor. O benim.
0: Sarısını mı kullanacaktık?
1: Sarısını sana vereceğim. Ben beyazını alacağım. Ah senin olsun. Hı. Ay Allah.
0: Nasıl besleyici oldu biliyor musunuz bu kurabiye? Hem de bildiğiniz evdeki yağ, bildiğiniz evdeki malzeme, kalite, her şey bizde. Jölesi de hazır.
1: Evet ben şimdi gideceğim keke bakacağım Nermin'im. Sen onu yapıyor iken.
0: Keki ortadan ikiye buraya getir istersen burada bir böl.
1: Bakayım bir soğudu mu?
0: Tepsiyi de rica edeceğim buraya. Makarnaların sunumu şu an hazır değil. Bilginiz olsun. O şekilde tabii ki sunmayacağız. Bu bir restoranta, çok şık bir restoranta gitmişsiniz. Bir yemek sunumu gelmiş önünüze. Öyle hayal edin. İşte ne bileyim evlilik yıldönümünüz varsa, baş başa kalacağınız bir akşam yemeği ise bence bu makarna çok güzel olur. İtalyanlara da şapka çıkartır. Bakar mısınız? Uf, çok güzel.
1: Oldu bu.
0: Biraz hamuru yağ fazla olduğu için.
1: Ama önce biz yuvarlayıp yere atalım onları. Ben alıp şeye bulayım. Bu arada şey çok güzel oldu Nermin'im.
0: Soğudu mu?
1: Gayet hoş. Ama yanına geleceğim senin.
0: Evet. Yoruldum bugün. Gerçekten yoruldum.
1: Neden?
0: Bilmiyorum bugün niye yoruldum ben?
1: Senin bir...
0: Çok hamur yaptırdınız bana ondan oldu herhalde.
1: Hangi hamuru?
0: Bilmiyorum sabahtan beri bir şeyler yapıyorum. Onu yoğurdum, onu yoğurdum, bunu çırptım.
1: Ama...
0: Bütün işleri bana yaptırdınız bugün. Nefesim de kesildi.
1: Yok yok senin bugün ruh halini ben pek şey yapmadım.
0: Performansım ya. Düşük.
1: Sıfır.
0: Sıfır, sıfır, sıfır.
1: Haydi bismillah. Geldim gidiyorum.
0: Bak eşit kes ne olursun. Ona özen göster yani.
1: Bırakayım mı?
0: Yok yani yapacaksın.
1: Tamam ama dengeli yani elimden gelen yapacağım da istersen sana bırakabilirim.
0: Eşit Serpil'cim. Bence kalın yerinden başla.
1: Ya ben %99 onu şey keserim bu arada.
0: Keser misin?
1: Keserim biliyorsun.
0: %99. Niye bu kurudu böyle?
1: Ama şey hani söylesene. Nişastalı ya.
0: Şimdi başlıyorum efendim.
1: Fırfırın karşısında soğudu. Güzel.
0: Bunu zaten iyice soğutmazsanız çok ciddi sıkıntı bilginiz olsun.
1: Aynen öyle. Bir tarafını...
0: Diyeceksiniz ki böyle mi? Evet böyle. Birazcık sabır kurabiyesi, birazcık yatırım kurabiyesi. Kurabiye de bizde boşnaklarda derler. K yoktur, G vardır. Kurabiye. Kurabiye.
1: Aslında ne kadar zor değil mi?
0: Kurabiye demek evet daha zor. Niye kurabiye? İşte...
1: Ama şive diye de onun için diyorlar Nermin'im.
0: Dedem rahmetlik anneannem. Nagradila sam logo lepo kurabiye. Yaptım çok güzel kurabiye derlerdi böyle. İçine de böyle kesme şeker koyarlardı hamurun ortasına.
1: Hop hop hop.
0: Ne günlerdi. Evet. Onu birazdan yapalım Serpil şu kurabiyeyi fırına
1: verelim.
0: Şöyle
1: bir tıraşlayayım sadece.
0: O sütünü alınca yumuşar. Hiç alma. Uğraşma. Güzel duruyor biliyor musun? Çok oturtmuşsun tebrik ederim. Beğenmiş. Ama al istiyorsan tamam. Şey sütle ıslatalım. Hı. Kesmişsin artık.
1: Ama güzel olacak. Bak. Şu kadar açık. Zaten burayı hiç sevmemiştim. En ince köşesiydi bu.
0: Serpil kurabiye pişmez.
1: Pişer pişer.
0: Dakikalar bitti.
1: Bitmez bitmez. Pişer pişer. Pişmez mi? Pişmez mi?
0: 5 saat bunu daha yuvarlayacağız. Farkında mısın?
1: Sen lokma lokma at, ben şimdi geliyorum senin yanına, bekle.
0: Lokma.

0: Efendim, bunu alıyorsun çocuğunu, pılını pırtını. Çağırıyorsun böyle konu komşunu.
1: Yani nefes mutfağını izlerken arkadaşınla.
0: Oturduğun yerden yuvarlıyorsun misket misket. Birazdan o şık kavanozlarla nasıl buluşacak? Sizlerin karşısında olacak. Biz de heyecanlanıyoruz efendim. O yüzden bizde kalın.
1: İstersen.
0: Sabır geçtikten sonra
1: Bu
0: bezeler bir tık büyüyebilir.
1: Yarısından hiç
0: sonra.
1: nerminlik bir tarif değil.
0: Böyle bunu...
1: Hayat nerminim hayat.
0: Yani şunu şöyle koy. Böyle ye. Ne var yani?
1: Olacak şey mi?
0: Niye olmasın? İkisi de aynı yere gidiyor. 10 tane birden yiyeceğimi bir tane yerim.
1: Ama şey şimdi misafirin gelecek böyle sunacaksın tek tek tek tek. Hey hey hey.
0: Hediyelik bu olsun. Kavanozları doldursunlar götürsünler.
1: Evet.
0: Hediyelik. İçinde biliyorsunuz peynir de kullandık. O peynir de onu böyle bir tık daha aromasını değiştirecek canlarım.
1: Gel gel. Bak sunucuya yetiştiremiyordum görüyor musun?
0: Otomatiğe bağladım. En sıkıntı kısım şu an.
1: Ama
0: Bunu
1: niye
0: fırına verdikten sonra pes pembe.
1: Benle sohbet ediyor gibi.
0: Sana bir şey söyleyeceğim.
1: Keyif almıyor musun artık benimle?
0: Geçen gün izleyicime bir şey açıklayacaktın. Dedin ki söyleyeceğim soru söylemedin. Onu söyler misin şimdi?
1: Kim ben mi dedim?
0: Evet.
1: Aa, açıklayayım mı?
0: Açıkla.
1: Nermin'in neden
0: kaç
1: bu arada
0: dakika?
1: Bozuk? Kaç? 13 mü? 23 mü? Buyur. Nermin seninle iletişim kurmuyor mu yukarısı affedersin?
0: Ben de anlamadım şu an. 27
1: Kim
0: miydi?
1: Anlayacak?
0: Demin 20. Daha demin 27 idi.
1: Yok ben.
0: La havle ve la kuvveti
1: ben
0: la
1: yok
0: bile.
1: Vallahi bırakıyorum abi ben gidiyorum kahvemi içeceğim yeter be.
0: Şey yapsak mı?
1: Hiçbir şey.
0: Kalpli böyle şeyimiz var. Ay kapasına dolmalar oldu bence.
1: Darladı darladı darladı beni.
0: Kek darlamadım ya yapıyoruz sen getirdin önüme. Yine darladım. Sen çok var ya kötü oldu.
1: Açıklayacağım Nermin birkaç
0: hadi
1: gündür
0: açıkla
1: neden
0: ya.
1: Morali bozuk.
0: Ha benim mi?
1: Evet.
0: Kız sen kendinle ilgili bir şey açıklayacaktın.
1: Yo ben hiç onu hatırlamıyorum.
0: Tamam ben seninle olanı hatırlayayım. Sen de benimle olanı açıkla.
1: Önce sen var.
0: Hadi.
1: O ne ya? Hay.
0: Hayatta
1: tabii.
0: En çok şaşırdığın an neydi?
1: Ay onu bilemem ki şu an.
0: Mesela benim az önce dakika söylediklerimde şoka girdim
1: Aa,
0: yani.
1: bunun gibi o zaman çok bende de var.
0: Tamam işte yani.
1: Mesela
0: Bu en
1: dünkü
0: basit.
1: şeye.
0: Dünkü ne? Ha.
1: Mesela yani anladım ben de öyle ho karıştırırsan
0: Onu
1: çok.
0: geçeceksin şu
1: Ama
0: an
1: ben bugün
0: anlık.
1: kahve içmedim kafam çalışmıyor benim. Tabii. Onda.
0: Sen hiç boşuna kahve içtin mi? Yapıyor
1: Hayır.
0: mu? Şu cezvemiz var mı?
1: Var ama şey.
0: Bizimkiler nasıl yapıyor göstereyim kahveyi.
1: Nasıl yapacaksın?
0: Cezvede yapacağım ben.
1: Klasik
0: Bizim
1: anam babam
0: cezve.
1: usulü.
0: Ama benim annemin bir püf noktası var. O şekilde yapacağım.
1: Ama ben şey değişik kahve çok sevmiyorum ama olsun hadi
0: Ama
1: bakarım
0: bu Türk
1: tadına.
0: kahvesi seversen annemin kahvesini içtin kaç kere?
1: O öyle miydi ki?
0: Evet. Bizim usul
1: Aa,
0: yapıyoruz.
1: hiç anlamıştım.
0: Türk kahvesiyle cezve
1: Bak.
0: istiyorum.
1: Bakın.
0: Karıştırıyorum.
1: Hayır sürekli yapmak şey olsun birazcık canım. Daha pasta
0: Anladın
1: bekliyorum.
0: mı? Bunları da şey yapsak. Kalpli böcekli.
1: Yok kavanozlarımı dolduracağım. Ben de söz bir kere verilir Nermin. Kalktın. Dedin ki kavanozu boş göndermezseniz. Ben de doldurup göndereceğim.
0: Ben kalpli kurabiye istiyorum. Kalbim kırık.
1: Tuzlu ve kalpli.
0: Hı.
1: Hayır benim sunucum fantastik.
0: Yapıyor mu boşuna kahve sana?
1: Evet içerim.
0: Tamam.
1: Ama beraber içeceğiz.
0: Tamam beraber içeceğiz. Özlem
1: Hakikaten.
0: kahve ver. Bir de şey ver bize.
1: Bir şey
0: Cezve
1: söyleyeceğim.
0: ver.
1: Nesi farklı?
0: Hı?
1: Nesi farklı?
0: Annem pişirme tekniğini farklı yapıyor.
1: Ha.
0: Bir göstereceğim ben.
1: Diyorsun pişirme tekniğinden ötürü şey mi? Aa
0: Ha.
1: bunu. Akıyor.
0: Geldi. Serpil burada bunları yuvarlarken ben de kahve yapacağım.
1: Ay baksana benim daha çok işim var burada.
0: Bir de bana gelecekti misket misket yuvarlayacaktı. Hey.
1: Bak
0: Hayata
1: tepsimiz.
0: da böyle geç kalırsın işte.
1: Kalmam.
0: Kalırsın.
1: Sen bunu başladığında ben gittim kekimi kestim. Üstüne yetmiyor bunları şey yapıyorum.
0: Sırtımın ortası ağrıdı.
1: Git hadi
0: Beni
1: git.
0: bugün çok yordunuz.
1: Hadi git git.
0: Her şeyi bana yaptırdınız sabahtan beri.
1: Vay.
0: Her yerim ağrıdı. Niye böyle
1: Allah'tan
0: oldu?
1: izleyicilerimiz de görüyor.

0: Aynen. Hiç öyle bir şey yapmadık yani. Haksızlık etme bize. Ben de sana yardım ettim yani. Değil mi öyle?
1: Bugün ama biraz fazla kaçtı.
0: Tabii.
1: Hamur, hamur,
0: Tatlıktan
1: hamur.
0: sonra yok tamam.
1: İki
0: Bir tane
1: saat.
0: hamur. Bir kek çırptık bir de bu. Hocam.
1: Bir de dolma yoğurdum.
0: Ama yani.
1: Hep böyle durdum.
0: Sen şöyle çalışıyorsun. Ben öyle çalışmıyorum. Ben
1: Bunun
0: prens.
1: içinden kayar mı acaba?
0: İnşallah. Ben prensip sahibi bir kadınım.
1: Öyle misin?
0: Evet, ben yapmam.
1: Bitmiyordur ya Rabbim. Kaç saattir ben bunu yuvarlıyorum?
0: Ne
1: Sabır.
0: saati? 15
1: Sabır.
0: dakika.
1: Sabır. Bir de daha pastanın olduğu gibi görüntüsü duruyor. Kahve içecek hatun.
0: Daha dondurmaları şey do aman. Benim de aklımı karıştırdın. Dolmalarımızı çıkarmadık.
1: Neyimizi çıkardın?
0: Dolmalarımızı.
1: Sen hatırlıyor musun?
0: Ne canım?
1: Babaannenin sana yapmış olduğu poğaçaları.
0: Aa kız benim babaannem ben çok küçüktüm rahmetli
1: Öyle
0: oldu.
1: mi? Benimki de
0: Tabii.
1: öyleydi.
0: Yavrum.
1: Kaç yaşlarındaydın?
0: Yani üçüncü sınıf belki dördüncü
1: Hmm, o
0: sınıftırımdırım.
1: kadar...
0: Ay! Ay bu adam biraz seni yakalıyor. Sen Allah'ım. Alma diyorum alma.
1: Kızım.
0: Aklım gitti.
1: Ay hele ben nasıl boşluğuma girdi? Dedim ki düştü adam gitti dedim
0: Burada mı yapacak
1: Senin şeyin
0: kadın?
1: düştü.
0: Aferin
1: Ay.
0: olsun eve götür onunla ye.
1: Ama dedim gitti.
0: Koştur koştur bunu getir. Nasıl yapacak kadın burada şu an mesela? Ay bezimi verin bana.
1: Serpil onun da kahve içisi var demek ki.
0: Yok sana kahve. Aklımız çıktı şurada ya.
1: Yemin ederim, bir de senle öyle bir dalmışız ki babaannem muhabbetine. Yalnız
0: Aa.
1: benim ilk defa bu kadar korktum
0: Ya sen
1: ekrandan.
0: doğru.
2: Nereye düştün?
1: Aman ya Rabbim. Yalnız ben böyle dedim adam geldi ayağa takıldı
0: Kız kız.
1: şeylere. Düşersen.
2: Takılmadı.
1: Dedim ayağa takıldı kablolara dedim
0: Şurada
1: yapıştı.
0: Muhammed'in amca rahmetli falan derken. Yazdığına bak ya.
1: Katana. Tam da böyle zihni rahmetli modunda. Bir baktım bir şeyler uçtu havada siyah mı ya?
0: Koyma onun ulaşabileceği yere koyma Özlem. Alamasın o alamasın. Kırmadı ya tencerede bak 2 gündür orada orası kalabalık.
1: Ay, ay, ay, ay.
0: Vay, vay, vay. Gelmesene. Gel. Nermin.
1: Ben ne diyeyim ya? Bütün stüdyonun bize bir
0: Ya
1: garazı
0: bırak.
1: var. Of.
0: Benim çocuğum benim bezimi. Ben şu aktüeli bir kovalayayım şu stüdyoda.
1: Tamam. Söyle bir durumu kulağıma. Nida, kutlayacağım
0: Hayır.
1: seni. Sus, sırtım ağrıdı bugün. Geldim, geldim.
0: Ay benim sunucuya ne oldu?
1: Kahve
0: Ay.
1: yapacağım da dizim ağrıyor, ellemiyor mu
0: Ay. Nermin.
1: Cezvemi çıkar.
0: Seni hiç böyle görmeye alışkın değilim.
1: Dur sus dizim ağrıyor. Böyle birazcık egzantrik fincan dayı.
0: Sürekli söylüyor dizim ağrıyor.
1: Ay şunlardan izleyicime de versek de kalmış mıdır acaba markada?
0: Ney?
1: Şunlardan.
0: Bakayım. Vallahi yok. Yoksa verirdim.
1: Değil mi?
0: Ama onları yıkamadan olmaz Nermin'im.
1: Yıkayacağım.
0: Toz olmuş olabilir.
1: Yıkayacağım. Geliyorum bir çalkalayayım. Benim maşallah ekip tertemiz pırıl pırıl ne tuzu
0: Aklımı
1: aşk olsun
0: çıkardım.
1: Serpil Hanım.
0: Aklımı çıkarttım.
1: Parlıyor Serpil Hanım. Benim ekibim tertemiz Serpil Hanım.
0: Yok temiz.
1: Gece gündüz yıkamışlar bunları. Utandırdılar beni.
0: Şimdi ciddi bir söylediğin şaka mı anlayamadım ya.
1: Sen anladın, anladın.
0: Anladı.
1: Heh, sen anladığın gibi anladın.
0: Heh.
1: Doğruyu anladın.
0: Vay. Vay vay vay.
1: Maşallah ekip arkadaşlarım canım canım hepsi çok
0: Tozlanmış.
1: çalış.
0: Şimdi. Aklım gitti yemin ederim aklım gitti.
1: Bunların hepsini bir makineye atıverin kızlar.
0: Hüseyin Hoca. Ekip arkadaşına söyle. Şurada aklımızı alıp alıp
1: Bak
0: durmasın.
1: şimdi kahve yapıyorum kızlar. Boşnak kahvesi nasıl yapılır?
0: Heh, gönder.
1: Tamam mı bak. Fincanları önce yıkamakla başlıyoruz. Biz boşnaklar çok temiz insanlarız. Cezvemizi muhakkak çalkalarız bak. Çalkalamadan asla olmaz. Kahve yapılırken içme suyu kullanılır. Başka bir su kullanılmaz.
0: Allah razı olsun. Nasıl iyi insanlar.
1: İçme suyu kullanırız. Kısık gözde.
0: Ne bereketli ha.
1: Şöyle. Ben burada geliyorum. Bak gidiyorum içme suyumdan alıyorum. Bak görüyorsunuz. Bismillahirrahmanirrahim.
0: Allah razı olsun. Şu ağız tadıyla bir kahve içeyim. Şeyim verdi sabah.

0: Ama hiçbir şey anlamadım onda.
1: Anlamadın değil mi? Ben, bana kimse vermedi bile.
0: Ama işte sonucum seni sen bak, trafiğe takalım. Kuzum.
1: Geldim. Bir, iki ölçü koydum. Bak bardaklar yıkandı tertemiz. Köpüklü köpüklü.
0: Kabın yanmaz değil mi şey kağıt?
1: Bak. Anam. Fincanlarım öyle.
0: Kız anam ne çok çıktı be.
1: Kızım benim hurma vardı. Hurma da getir. Kan şekerimiz yerine gelsin.
0: Yeter yeter pastaya. Sulandı. Al al.
1: Ha. Şimdi Serpil. Bak kahve suyu koydum. Bu şekilde birazcık kaynayacak. Koymuyorum kahvesini, tamam mı?
0: Nermin'im acaba keki
1: kaynarken
0: birleştirsek mi o şey?
1: Ben burada biraz önce sütle ıslatacağım kekimi de.
0: Evet,
1: bak gözün sende olsun, su kaynamaya başladın bana haber ver. Tamam. Daha kahve koymadım.
0: Şey onu şu. Dur Nermin dur. Şunu şey yapar mısın? Süt. Şurasını ay dur.
1: Anladım tamam. Şu neler gördük neler.
0: Ha, birazcık ıslansın ki şey donuyor. Donmasın diye bu arada. Jölemiz.
1: Jöleyi şimdi mi en son üstüne vereceğiz. Aha. Kekimi böyle bir ıslattım.
0: Başka var mı?
1: Burada bakın az önce Serpil çilekleriyle karıştırmıştı. Hı-hı. Böyle koyuyorum.
0: Evet kuzucuğum sana zahmet.
1: Ben bir yandan da kahvemizin suyunu koyduk.
0: Gözüm onda.
1: Nasıl fincanlarım? Barış. Aldık bir kere içmedik. Annemin salondaki vitrindeki fincanlar yemek takımları gibi saklıyoruz onu.
0: Ama ne yapalım işte oluyor misafire.
1: Annemin yemek takımları sadece misafir gelirken çıkardı. O salona girmek zaten Allah vermesin yasak üstüne yasaktı. Girdiğinde dayak yerdim zaten salon hep soğuktu buz gibi. Ders çalışayım diye koltuğun bir köşesine oturduk donardık. Heh. Evde her yerde soba yok o zaman tabii. Sadece salonda yanıyor.
0: E tamam
1: odun ne sobası.
0: Kadın barda mı vermiyor?
1: Tütüyor hepimiz bahçeye koşuyoruz. Duman altı ev. Sen hiç yaşadın mı o tabloyu?
0: Neyi?
1: Böyle sobanın tüttüğü. Allah seni.
0: Ne oldu? Şimdi ben bunları da veriyorum Nermin'im.
1: Al şunu. Hı. Yok abi ben böyle bir şey görmedim.
0: Şey. Tamam gel. Ben gidiyorum artık Nermin'im. Alas mı aldık? Suyum da kaynamak üzere kurabiye gidiyor. Kurabiye.
1: Tamam sen onu ver fırına aşkım. Ha.
0: Hemen.
1: Ben burada diğer kekimi alıyorum.
0: 200 derecede. Bu 6-7 dakikada pişer bu arada. Kaçırmayalım onu. Hı. Dur geldim canım hiç. Gel. Ha. Git hadi.
1: Böyle mi koyayım sence?
0: O tarafı da güzel gözüktü sen bilirsin. Sen karar ver. İkisi de güzel. İkisi de güzel oldu. Onu da hafif ıslatalım, evet. Ha.
1: Ya, alevelak.
0: Hoppa, şimdi.
1: Oh, maşallah.
0: Misafir güzel oldu var. Değil mi?
1: Misafirimiz var stüdyoda, anlatamam sana hocam. Ha. Anlatamam, kelimeler kifayetsiz kaldı.
0: Tamam, sen istersen bana ver, senin suyun kaynat. Ay lafa bak, senin suyun kaynat.
1: Suyum kaynadı.
0: Laf ola beri gele.
1: Şimdi burada keki de birazcık sütle ıslatacağız ama... Birazcık dolaptaki sütten de koyabilirsin.
0: Bu arada şeyi koyacağım ben. Onu getiriyorum tatlım. Dur ona
1: bizim
0: vermeyeceğiz.
1: Bu kahvede bakın su kaynamaya başladıktan sonra. Ver kızım. Getir.
0: Şimdi bunun diğer yarısını sıkma torbasıyla buzdolabına kaldırmıştık ya arkadaşlar.
1: Serpil'e sunum yapıyorum.
0: Allah razı olsun. Kahve verenlerin çok olsun. Ellerin dert görmesin.
1: Hepimiz. Ümre'den getirdim hurmalarım. Şimdi böyle kaynamaya başlayınca annem kahve koyuyordu Serpil.
0: Hı, kulağım sende bu arada.
1: Bir, fincana iki ama böyle tepeleme. Böyle bir karıştırıyoruz bak. Kaynadıktan sonra. Şimdi gördün mü hocam köpüğü? Köpüğü ha, gördün
0: köpüğü.
1: Mü?
0: Köpüğü.
1: Bak gördün mü Serpil köpüğü? Sen hiç böyle köpüklü kahve içtin mi?
0: Bakacağım şimdi.
1: Şimdi göreceksin bak.
0: Bir tadını merak ediyorum yalan söylemeyeceğim.
1: Bak.
0: Türk tamam. Kahvesini biliyorsun ben biraz mıy mıyımdır.
1: Hop aldım. Şöyle köpüğünü koyuyoruz.
0: Hmm.
1: Sanki kayınvalide gelmiş gibi hissettim dur. Hı. Sonra birazcık böyle
0: niye bizim ağzımız yok mu ki?
1: Sonra yine aldım. Diğer cezveme köpüğü paylaştırıyorum. Şimdi Çıktı makineler, mertlik bozuldu. Herkes makinede.
0: Acaba niye kaynatıyorlar hadi, mesela ben onu çok merak ederim.
1: Cezvede yaptın, hadi böyle yap kolaysa.
0: Ay Namin ne zordu be.
1: Tabii canım.
0: Şimdi aslında bütün kremamı doldurdum Namin'im. Özür dilerim. Özür.
1: Biraz kahvesi az mı oldu kızlar? Sanki az oldu kahvesi biraz.

0: mı koydum ama fincan başına yetmez mi Serpil?
1: Bence yeter. Şimdi bakacağız. Nermin'im. Hı.
0: Tamam, tamam oldu. Oldu. Fincan boyumuz da büyük. Hı. Tamam, aldım. Bak, bismillahirrahmanirrahim. Bak. Cezvede iş yok. Akıtıyor. Vallahi köpüklü yaptım. Bizim kahveyi böyle yapıyor annem. Bak.
1: Şimdi hemen jölesini de vereceğim.
0: Bu az olan benim olsun bari.
1: Ver şimdi onu bana tatlım. Ver. Onu da.
0: Burada da şunu gösteriyorum. Sadece kremayı komple gezdirdik.
1: Evet.
0: Şimdi jöleyi gezdireceğiz.
1: İkiye böldük. Başka hiçbir şey yapmadık aslında bakarsan Nermin'im. Şimdi.
0: Kaç dakika var?
1: Hızlı hızlı. Bunu bırakacağım böyle. Bırakacağım, kahvemi içeceğim. Kusura bakmayacaksın.
0: Öyle mi yapacaksın?
1: Yo.
0: Patron. Ben anlatacaklarım var sana.
1: Tatlı.
0: Kahveni... Solu da verir mi kahvenin yanına?
1: Yok, yormayayım. Yok. Arsızlık etmeyeyim artık. Tamam.
0: Tamam. Bak bol köpüklü oldu.
1: Allah razı olsun. Sehpama...
0: Yanlış anlaşılmasın. Bulaşıkta bunu koymadım.
1: Allah razı olsun.
0: Bol köpüklü benim elim Allah dengedir, ayardır. Bak. İzleyicime hediye etsen var mıdır bundan markada? Çok eski almıştım.
1: Yok, vallahi yok ondan. Hiç
0: yoktur
1: ona...
0: mu?
1: Ha, yok, girme. Mahcup oluruz çünkü yok Nermin'im.
0: Öyle mi?
1: Vallahi yok.
0: Bunlardan Açıl. Bir tane veresim geldi. Bizimkini göndersek?
1: Ama... Nermin'im... Beni böyle şeylere şu
0: yalnız an... Nida buradan Hayda diyor. Emek buradan bir tek bize var diyor. Bu Nermin diye girdi. Veriyorum kız. Benim malım.
1: Aşkocuğum tabii ki öyle de.
0: Veriyorum ya. Gönderivereyim. Bak ananaslı ananaslı. Ödeme attırıcı. Tamam vermiyorum. Olan bir şey vereceğim.
1: Evet.
0: Şimdi bakın. O kadar güzel oldu ki yetmedi. Burada... Bu çilekleri böyle ortadan ikiye böldük ya.
1: Artı şeklinde kestim.
0: Şöyle ortasına birer tane yaban mersini koyacağım.
1: Hı hı.
0: Bak şöyle.
1: O gelinciğin şeyleri. İlkokulda ne çizerdik Nermin gelincik, hatırlar mısın? Yapar mıydın?
0: Ben mi? Ben.
1: Hadi yapardım, olmadı tuvalle çiz. Olmadı. Ay benim ilk.
0: Yeter Serpil yeter. Allah Serpil yeter.
1: Gelincik tarlası
0: Nermin. Sanki dersin şey yapıyor. Oturma odasına.
1: Tuval. Biraz açayım bunları sana. Şöyle.
0: Bakın görüyor musunuz?
1: Gitmiyor muyuz? Şeye gitmeyecek miyiz şu
0: gideceğiz
1: an?
0: Gideceğiz. Birazcık soğusun. Ben ne zaman kahve içiyorum dilim yanıyor.
1: Şöyle.
0: Azıcık ilk sıcağı çıksın.
1: Aslında her dilime şey gelecek şeklinde Nermin'im. Boşluklarını. Her dilime bir çilek.
0: Ay çok güzel oldu.
1: Daha bitti mi?
0: Vallahi bak çok güzel oldu. Canlarım. Buraya bu sunum kısmı iş etik, iş teknik dersini gibi düşünün. Her şeyi bitiriyorsunuz, sunuma geliyor. Burada iş eğitimi yapıyoruz.
1: Şart, eğitim şart Nermin'im. Aç birazcık. Ha? Açılsın yaprakları.
0: Ben açtım hepsini.
1: Bak benimkiler de öyle.
0: Laleler gibi oldu.
1: Tabii açtı bu şeyler.
0: Çok kesmiş.
1: Gelincikler.
0: Diyorsun.
1: Tabii.
0: Bence de güzel oldu. Beyazın üstüne de olurmuş. Hiç jöleye de gerek yok.
1: Ama aslında. Şey böyle flu ya. Hani tam beyaz değil, tam kırmızı değil. Hmm. O yüzden flu. Tamam. Gelincik tarlası Nermin.
0: Tamam. Olsun bakalım.
1: Zaten. Şöyle. Hı. Bir tane daha koyacağım. Tamam. Şuraya. Okey bebişim.
0: Tamam. Şimdi efendim bu pastanın en az bir dolapta bir saat dinlenmesi gerekiyor. Bir saat dolapta dinlendikten sonra da küp küp birer tane lale her tabağa düşecek şekilde servisini yapabilirsiniz. Açıklıyorum. Geldim.
1: Sen onu açıkla. Ben de bu biraz şey olsun sonra birer tane yaprak koysam mı diye düşünüyorum. Aa daha şeyim var. Canım
0: geldim.
1: Arkadaşlarım.
0: Evet.
1: Opa.
0: Şöyle.
1: Gidiyorum.
0: Bak. 8300 küsür kişi 460 binde katılmış. Şöyle geldik.

0: Seçiyoruz. Bak ben de isterim diyenlerden seçiyoruz.
1: Sonra kahve içebilir miyiz?
0: Emine Altın 35.
1: İzmir.
0: Efendim bu güzel şurasını sadece. Çay
1: Oha.
0: satini. Ve çaydanlığı kazanan izleyicim oldu. Ben bunu buradan alayım Halil Hoca.
1: Allah vermesi kırar.
0: Kırar. Emine Hanım sağlıklı günlerde kullanın. Keyifle, huzurla, mutlulukla. Ben
1: Nermin'im.
0: eve daldım. Elhamdülillah bunlardan.
1: Çok yaşa, sağlıklı yaşa.
0: Hep birlikte. Şu an pasta hazır. Ekranda görüyorsunuz pastanın sunumunu.
1: Ben nasıl köpüklü yapmıştım? Bütün köpüğünü kaçırdın. Hangisi benim? Şu
0: Çok olan
1: benimkisidir.
0: senindi.
1: Tamam.
0: Bütün köpüğünü kaçırdın.
1: 5 dakika gidebilir miyiz? Onlar azıcık dinlensin, sıcak alamam şu an. Tek tek tek tek tek tek tek tek. Kurabiyeler oldu. Alas mı?
0: Gel. Gel.
1: Ay. Ama öyle tüm tüm tüm tapat.
0: Gel
1: Ay,
0: gel gel gel gel.
1: şeyleri koy üstüne. Kahraman sanlarını. Bak.
0: Gel. Gel. Gel.
1: Gönder. Şuraya parmesan koy ve böyle kalsın hocam. Koy. Koy koy koy.
0: Efendim ben size çok şık bir sofra kuracağım dedim mi?
1: Dedi.
0: Dedim. Ay, çok asörtük olacak dedim mi? Dedim.
1: Onu da dedi.
0: 17 yaşında evlendim ama her şeyi öğrendim.
1: Dedi.
0: Her şeyi öğretti. Kafama vura vura vura vura öğrettiler.
1: Vay iyi hayat.
0: Hayat.
1: Beni neden yoruyorsun?
0: Bu arada şiddet görmedim.
1: Hay.
0: Psikolojik şiddet gördüm. Bu arada şiddet görmedim, psikolojik şiddet gördüm. Psikolojik şiddet, şiddetin en ağırıdır. Unutmayın.
1: Ya işte. Şimdi Nermin'im, evet doldur bekle kuzu. Canımın içi, dolmayı
0: şu varan
1: olun.
0: Bir, tamam mı?
1: Gönder hocam.
0: Bak bitmedi, bu varan bir. Varan
1: dolma.
0: İki. Geldim.
1: Kurabiye geliyor.
0: Geliyor.
1: Altın, büyük kaşıkla mı alayım altından,
0: hop,
1: patlamasın?
0: Bak. Hop, bismillahirrahmanirrahim. Efendim dakikalar sonrasında sizlerin karşısında olacağız. Hiçbir yere ayrılmayınız. Bizler geliyoruz efendim.
1: Şuraya bir
0: ve
1: tane daha.
0: Sofraya Sarı. Gidiyoruz.
2: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
3: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
4: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
3: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. Tüm milletimizi 20 Temmuz'dan itibaren bir ay sürecek sergimize davet ediyoruz. Vakıfbank, daima milletimizle.
5: Ama ne otel?
6: Değil mi? Üstelik favori sistemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
5: Trivago'ya bakmadın mı?
7: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
6: Gerçekten mi? Kanıtla.
7: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
5: Favori sitendekini bile.
7: Aynı otel. Yarı fiyatına.
5: Trivago'ya bakmamış.
6: Trivago'ya bakmadım.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
9: Biziz biz.
10: Biziz.
11: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
9: Sirke kullanıyorum.
11: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. İşte bunlar hep kireçten. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
12: Hiçbir şeyin eski tadı yok. Oysa bazı şeylerin de tadı hala aynı. Özlenmenin, vefanın tadı hala aynı.
13: Sen seversin diye aldım.
12: Bunu duymanın tadı hala aynı. Bu topraklarda aynı kalmış bir şeyler hala var. İyi ki var. Eti Burçak.
14: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
15: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
16: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
14: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.

0: görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Kliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Kliss, her sen için.
1: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
2: Ne?

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Rengim bir. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
2: Buz alıp 1 kilogram tarsüt yarım yağlı toz peyniri KOP'ta sadece 299 lira.
3: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
4: Ama ne otel?
5: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
4: Trivago'ya bakmadın mı?
6: Ben 4200'e buldum.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
4: Trivago'ya bakmamış.
7: Otel mi? Trivago.
8: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor. Yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
1: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
2: Kalplere yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma. Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
4: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
3: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.

0: kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
1: İki efsane isim Kenan Yıldız ve Clearman şimdi çok daha acimli saçlar için sahada. Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Yeni Clearman Ultra Hacim. Güçlü performansıyla saç derisini derinlemesine besler, kepeğe karşı %100 koruma sağlar. Efsanelerin tercihi, iki kat daha hacimli saçlar. Kenan'dan bir çalı daha, şut! Clearman Ultra Hacim'le Kenan 1, kepek 0.
2: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.

0: aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trix satla 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
1: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
2: Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Her ısırıkta bulutların üstünde olmak... Yok, bu biraz abartı oldu. Ama ayaklarının yerden kesilmesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye. Dürümle
3: Türkiye'nin dürümü. Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
4: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
5: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık. Obseso.
6: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
7: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
8: Bu salı 1 kilogram tar süt yarım yağlı toz peyniri KOP'ta sadece 299 lira.
9: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
10: Biraz fazla almadınız mı?
11: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesin topluyor.
10: Yok mu bunun bir çaresi?
12: Var, GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok, minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
13: GCM Yatırım, geleceğime yatırım.
14: Ben Deniz Hoşbeş, işim gücüm hoşbeş. Fındıklısı bitiyor, çileklisi başlıyor. Geç durmak bilmiyorlar.
15: Geçliğine ne söyleniyorsun Hoşbeş?
14: Devrelerim şişti, hoşbeşimizde çay yetiştirmekten içeri geçiyorum.
15: Şarj olmaya mı?
14: Ah, deşarj olmaya.
16: Hoşbeşi durdurabilirsen.
17: Otel harika.
18: Evet ve geceliği sadece 13.500.
17: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
19: Trivago'ya bakmalısın.
1: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
2: Koçak'ta festival

0: Bazen söylenecek sözler kalmaz. Bir müzikle yaralarımız katlanır. Nasıl buldu bizim sesçi o müziği? Kayıp aranıyor müziği de kız. Of. Ben kayboldum mu?
1: Ben seni bırakır mıyım? Sen kaybolamazsın.
0: Yaşıyorum hayatım değil mi? Bakar mısınız? Şu kurabiyelerime bakar mısınız? Doldurun böyle tatlış kavanozlarınızı. Misafir kapatın. Geldi mi? Çaylar, kahveler yapın. Yani bak bu yayına üzülüyorum işte. Bak bu yayın bütün Türkiye'yi de inletmeli yani ekranı. Şu pastanın muazzamlığı yani 1,5 saatte yapılan en güzel sofrayı canlı yayında hazırlıyoruz. Bak bu olağanüstü bir şey.
1: Buraya geldik.
0: Yani kendimi böyle çok üstün görmüyorum ama gerçekten şunu söylemek istiyorum.
1: Yo ben görüyorum.
0: Bir kadın olarak kendimi inanılmaz takdir ediyorum. Vallahi bak Serpil'i de beni de.
1: Görüyorum.
0: Bu kadar bir şeyi koy buraya Serpil. Yetiştirmek gerçekten sunumla hani böyle yalandan yaparsın böyle yapşap olup.
1: Şunu aşk kadar.
0: Ama bak burada 5-6 kişi ne 6 kişi 10 kişinin doyabileceği yemek var. Geliyoruz sunuma. Gelemiyoruz. Gelemiyor.
1: O kadar doldurdu ki hocam.
0: Ama sen dedin bas bas dedin. Bak geliyor yavaş yavaş bekle. Bak geliyor bak. Şimdi oturdun Serpil'le baş başa yemek yiyoruz tamam mı?

0: Parmak uçlarımla tutmam lazımdı Nermin.
1: Nasıl?
0: Oo,
1: benimki bak. Oldu.
0: Bak sonra bak sunuma bak. Hocam çek yakın. Çek hocam. Bak. Bak. Boşluğa bak. Tuzluktan tuzlar gibi. Bak. Bunu hemen atıyorsun alta. Kimse görmüyor, tamam mı? Böyle. Sonra ay sevgiciğim, ne güzel bir sofra hazırlamışsın. Teşekkür ederim ya.
1: Sana
0: pastayı ayrı yapmışsın. Dolmayı ayrı hazırlamışsın. Hangisini yiyeceğimi şaşırdım.
1: Başla. Başla. Başım. Bakayım. Bir çatalda ben bakacağım.
0: Şu ben sarmadan yemek istiyorum sevgiliye.
1: Bak.
0: Buradan böyle bir sarmadan al.
1: Peynirine batırsaydın.
0: Dolmanın içine bakar mısınız? Yani şu müziğin ritmine kapıldım ben. Yani sarma da yaptık.
1: Makarnayı
0: her şeyin en sağlıklısı bizden. Ay döndüremedim. Ha bu arada bu şey dalı.
1: Evet evet.
0: Hı, tüy falan değil, bilginiz olsun.
1: Bir şey söyleyeyim mi Nermin'im?
0: Efendim. Biz ayrılan sürenin sonunda yine efsane bir yayınla salı gününü kapatmış bulunmaktayız. Evet. Artık sabahları saat 11'de Beyaz TV ekranlarında en lezzetli, en farklı sunumlarımızla yine fark yaratacak lezzetlerle karşınızda olmaya devam ediyoruz. Her zaman söylediğim bir şey var. Tek yürek, tek gönülüz. Çünkü neden? Çünkü biz olduğumuz gibi sizinleyiz. Siz de bizi olduğumuz gibi kabul ettiniz.
1: Allah razı olsun efendim.
0: Allah başımızdan da eksik etmesin sizleri. Ne diyorduk? Evimizden sağlık, saat, bereket, huzur, soframızdan sevdiklerimiz. Hiçbir zaman eksik olmasın.

Baraf'ın uçuran yıldızı Barafly. Yurt dışı kış harcını karşılayıp golü atar. Konaklama indirimiyle farkı açar. Baraf para fırsatıyla tribünü coşturur. Baraf'la uç uçabildiğin kadar.

0: Mesele de bu değil mi? Kız bir yerden bir yere zor gidiyor. Biz onu gelin diye alacağız. Bunu mu istiyorsun?
1: Niye istemiyorum biliyor musun Abidin? Seni bu kadar gaddar, bu kadar katı yürekli görmek istemiyorum.
0: Ne yapıyorsun? Nereye gidiyorsun?
1: Kusura bakma. Benim bir kalbim var.

0: Nerede? Nerede taksi? Taksi beklememiş. Neden yok? Nerede bu? Allah'ım neden ya? Ne yapacağım ben? Alamayacağım. Allah'ım çözüm bulmam lazım. Bir şey bulmam lazım. Ben de elim eve nasıl döneceğim ama? Aman. Allah'ım ne yapacağım? Dilim onun düştü. Allah'ım ne olur beni sınava. Ne olur şimdi sınava beni inciğine. Allah'ım şimdi sınava. Allah'ım yapabilirim.
1: Tamam, merak etme. Koy sen buraya telefonunu. Koy. Getir. Getir.
0: Düşer.
1: Yok, düşmez. Tamam. Ben seni eve bırakırım. Merak etme, olur mu?
0: Acıdınız bana, değil mi? Ben onu istemiyordum ki ben. Biraz saygınızı... Yani bana biraz güvenmenizi istiyordum.
1: Sen benim saygımı kazandın Gülben. Onun için buradayım.
0: Kazandın mı?
1: Hı.
0: Ama şimdi ya siz... Yani eşiniz hani size demişti ya... Nasıl yapacaksınız hani boşarım demişti ya.
1: O zaman ben de senin demin yaptığın gibi... Dikilirim karşısına, hakkımı ararım. Hadi gel. Araba şurada. Gel bak şurada ara. Hadi yavrum.

0: Hadi sen istediğin gibi yerleş.
1: Şeynur teyze.
0: Efendim?
1: Benim eve gitmeden önce uğramam gereken bir yer daha var. Birine daha hakkımı savunacağım.
0: Kime?
2: Niye açmıyorsun Barkın ya? Niye açmıyorsun ki? Nerededim anahtarı? Barkın! Barkın! Bak giriyorum, sonra beni görünce korkma, olur mu? Barkın, Barkın. Aç ellerini, aç. Geldim bak, ben buradayım. Aç ellerini, aç.
3: Bundan sonra kendi bitkilerini sularsın. Sana ait olmayanları değil.
4: Safiye. Doğru düz bir cevap vermedin hala. Farkında mısın?
2: Allah Allah, çocuğun yanında soruyorsun sen de. Ne deseydim?
4: Evet deseydin. O da babasının sevincini paylaşırdı sayende.
2: Diyemedim işte, utandım.
4: E peki şimdi? Bak sadece ikimiz varız.
2: Hayırdır Naci, beklemeye gelemedin galiba. Ha? Bekletmeye gelince de maşallahım var ama.
4: Okşan o yüzüğü görmeseydi eğer haberin bile olmayacaktı Safiye.

0: Ayrıca alt tarafı bir ay bekledim.
1: Bir ay mı? Ne bir ayı be? Bir ay diyor. 23 yıl bekledim ben seni, 23 yıl. O 23 yıla kaç tane kış, kaç tane bahar, kaç Sezen şarkısı sığdırdım sen biliyor musun?
0: Biliyorum Safi. Ben de saydım hepsini. O yüzden acele ediyorum ya biraz hani bir an önce kavuşalım diye. Ama sen niye sarı ışıkta duruyorsun onu anlamıyorum.
1: Alışkanlık yapmıştır.
0: Kornaya basmam gerekecek demek ki.
1: Ay Naci ne olur teşbih yapma. Allah aşkına 2 dakika kelimelerle oynama.
0: Safiye. İkimiz de cevabın ne olduğunu biliyoruz zaten. Bizim asıl konuşmamız gereken
1: bir dakika, bu. Bir dakika bir dakika. Ne demek o? Neymiş cevap yani? Allah Allah. Evet diyeceğim onu mu diyorsun? Çantada keklik çünkü Safiye. Ayrıca cevabı biliyorsan niye soruyorsun?
0: Çünkü senin ağzından, senin dudaklarından duymak istiyorum. Anlıyor musun?
1: Sus sus Memduh Bey.
0: Yani?
1: Sus konuşma ayıptır.
2: Selamlar.
1: Merhabalar.
3: Merhaba.
2: İyisiniz.
0: Umarım olacağız. Olacağız. İyi olacağız.
2: İyi. Ben gideyim. Sınav kağıtları okuyacağım.
1: Ha, İyi günler. Sınavlar başladı mı? Sınavlar evet.
2: Yok. Rutin sınavlar bunlar. Üniversiteye hazırlık için.
1: Tabii şimdi zordur onlar da değil mi? Nasıl sorular? Yazık çocuklar strese giriyordur. Yorgunluk, kafa gidiktir şimdi onlar da. Allah yardımcıları olsun. Tabii şimdi gelecekleri tek bir soruya sınava bağlı olunca yani...
2: Bunun böyle olmadığını anlatmaya çalışıyorum onlara. Geleceğinizi o 2 saat belirleyemez diyorum. Yeter ki siz ne istediğinizi bilin ve kendinize inanın.
0: Çok doğru. Gerisini akışa bırakmak lazım. Değil mi hocam?
2: Öyle. İyi günler size.
1: Peki şimdiki dönemde de acaba şey mi sorular? Çoktan seçmeli. Bizim zamanımızda öyleydi değil mi Naci?
0: Hı hı.
2: Naci Hoca da hakim konuya. O anlatır size.
1: Hayır siz.
2: İyi günler.
1: Tecrübeli. Koş koş. Yani tabakhaneye yetişiyor sanki. 2 dakika bizim yanında dursam olur.
0: Konumuza dönsün.
1: Ay tamam seni de mi atlı kovalıyor Naci? Gelme üstüme yani bir sık boğaz etme. Allah Allah. Sonuçta geleceğim söz konusu benim.
0: Bizim. Kimizin geleceği?
1: Evet. Hayatını karartmak üzeresin.
0: Tam tersi. Onu hakkıyla yaşamaya başlamak üzereyim Seyfi.
1: Ne var Naci? Neye bakıyorsun?
0: Safiye, ben sana saçlarını toplama artık demiştim.
1: Naci, ne yapıyorsun? Ortalık yerde saçıma dokun.

papatya kokuyor hala. Boşunaymış gibi bunca uzaması saçların. Ben böyle canlı saç görmedim ömrümde. Her telinin içinde ayrı bir kalp çarpıyor. Bütün kara parçaları için. Afrika dahil.

0: Senin bir havan mı? Beni asıl saran mı? Onunla daha bir değere biniyor soluk almak. Sabahları acıktığı için aklı, gününü kazanıp kurtardı diye güzel. Birçok çiçek atları gibi güzel. En tanınmış kırmızılarla açan, bütün kara parçalarında Afrika dahil. Demiş Cemal Süreyya. Saçlarını artık toplama Safi. Hep böyle kalsın olur mu?
1: Tamam canım sen de. Aa. Yani yüz buldun iyice. Ateşim falan da yok yani. Neyin bahanesi şimdi bu? Allah Allah.
2: Bu daha bir şey değil Safi.
1: Ne? Tövbe estağfurullah. Ay sinirden güldüm şu anda. Allah'ım ya Rabbim. Ne kadar saçma laflar ediyorsun. Bir şey olmuş sana. Değişmişsin yani. Kim değiştirdiyse toparla kendini Naci. Allah'ım ya.
2: Gel de sen topla.
1: Ne diyorsun ya? Vallahi babama söyleyeceğim, salacağım üstüne. Terbiyesiz, densiz.
2: Safiye, bana cevap vermediğin her anı burnundan getireceğim senin. Benden böyle kolay kaçıp kurtulamazsın.
1: Öyle mi? Burnundan getireceksin. Ha, görürsün sen. Sen benim inadımı unuttun galiba Naci.
2: Safiye, ben ölümü yenmişim senin için Safiye. İnadına mı yenileceğim?
1: Naci, bütün kara parçalarını kaybedeceksin. Afrika dahil. Manyak. İnşallah biri görmemiştir.

0: Ne o Safiye? Gökkuşağı görmüş gibi sırıtıyorsun.
1: Gördün mü belki baba? Ne belli? Ne biliyorsun yani?
0: Belli belli. Aklın başından gitmiş. Kapıya yaslanacak kadar.
1: Ah! Ay ne yaptım ben ya? Allah kahretmesin, mahvoldum. Hay Allah ya, kafa gitti. Ben banyoya gireceğim. Kimse gelmesin. Duşumu alacaktım zaten ben. Ay ödüm koptu, ne oluyor?
2: Merhaba Hikmet amca.
0: Merhaba.
2: Safiye, bunu unutmuşsun da onu getirdim.
0: Ne o? Aynı kitap mı yine? Sen onu kaç defa hediye ettin oğlum? Unutup unutup aynı şeyi mi alıyorsun bu yaşta? Hayırdır? Balık ya arada.
2: Yok değil Hikmet amca, bu kitap değil.
1: Naci sakın yapma.
2: Yüzük.

0: Safiye iyice temizledikten sonra belki takarsın. Ama sen onun ne kadar temiz olduğunu anlayıncaya kadar beklerim ben. Hoşça kalın Hikmet amca.
1: Neyse ben gideyim de bir sürü işim var zaten.
2: Dur. Göster bakayım kaç karat. Odaya sat gibi cimrim bakacağım.
1: Baba aşk olsun ya. Gören de yani bizi para göz zannedecek. El insaf.
2: Ben zengin damat peşinde değilim Safiye. Ona ihtiyacımız yok çok şükür. Cimri olmasın derdindeyim ben. Göster. Alırım bak elinden.
1: Tamam tamam.
2: İyi iyi. Ağır geliyor. Al.
1: Ne yaptın? Bakmadın.
2: Ölçtüm ben. Paha da ağır o. Gerisi senin özelin zaten artık.
1: Allah'ım ya.

0: Gülben, ben arabada bekleyeyim istersen.
1: Gerek yok, kalabilirsiniz. Kulakların çınladı mı bugün? Senden konuştuk da biraz. En zor tarafı ne bu terapi denen şeyin biliyor musun? Kalbinden kurşunlanmış çocukluğunu alıyor. Mezarından kaldırıyor. Sonra da diyor ki hadi büyü. Sen de diyemiyorsun ki nasıl büyüyeyim? Ölüyüm ben. Sonra da sana katillerini gösteriyor. Bak diyor, seni bunlar öldürmüş. Tanıdık geliyor mu?

Çok öfkeliyim anne. Beni seven bir sürü insan var artık. Kendimi değerli hissetmem için her şeyi yapan biri var. Ama o kurşun şurada kalmış. Böyle derine, en derine batıyor bazen. Bana en çok senin gibi bakan biri olduğunda. İstediğim kadar güçleneyim, senden hesap soramam artık. Yoksun. Ama bana senin gibi bakanlardan, silah doğrultanlardan, sadece vurmayı bilenlerden hesap soracağım artık. Kendimi savunacağım. Bugün o adamın karşısına çıkıp senden korkmayacağım dedim. Kala kaldı. Hiçbir şey diyemedi. Cesaretim onu korkuttu biliyor musun? Ezberini bozdu. Keşke seninkini de bozabilseydim.

Ben evleniyorum anne. Çok iyi bir anne olacağım. Ve hiçbir çocuğumun kalbine silah doğrultmayacağım. Ve onlara korkmamayı öğreteceğim. Yalnızca korkakların eli tetiğe gider. Çünkü onları koruyacak hiçbir sevgi yoktur etraflarında diyeceğim.

Öyle işte. Bıraktığın hasarlara bakıyoruz. Göremediğim yerlerimde de var. Biliyorum. Sızısı geliyor çünkü. Ama inşallah saracağız o doktorla beraber. O yaraları temizleyeceğiz. Beni en çok ne korkuturdu biliyor musun? Hani yani bana bağırmaların, tokatların, dayakların, tekmelerin değil. Ben en çok sen Allah'a al canımı diye yalvardığında korkardım anne. Annemi ölmek isteyecek hale getirdiğim için kendimden nefret ederdim. Duyma derdim Allah'ım. Duyma onu ne olur. Şimdi Gülben'i sevmeyi öğreniyorum yavaş yavaş. Hayır yani keşke sen de... Neyse. Umarım oradakilerle kavga etmiyorsundur. Bir de umarım seni sevebilecek kadar cesur birileri vardır orada.

Gülben. İyi misin? Ben de artık senin bir annen sayılırım, değil mi? O zaman elinizi öpeyim. Şükür anne. Yok canım, o ne öyle? Hem ben o kadar yaşlı mıyım? Öpme, boş ver. Ama bir gün kendini hazır hissettiğinde kızımın koluna girmek isterim tabii.

0: Han Bey, misafiriniz var.
1: Abidin amca. Hoş geldiniz. Buyurun, buyurun oturun. Sağ ol Şidem. Çay, kahve bir şey içer misiniz?
2: Mecbur kaldık gelmeye. Başka türlü olmayacak çünkü.
1: Anlamadım.
2: Sen bizim Esat gibi çıt kırıldım, duygusal bir çocuk değilsin. Onun için seninle dost doğru konuşacağım.
1: Buyurun, dinliyorum.
2: Siz küçükken Esat hafta sonları seni bizim eve getirdi. Kalırdınız bazen. Yurtta yalnız tek başına kalmana gönlü razı olmazdı. Acırdı sana. Biz de seni soframıza oturturduk.
1: Bunu böyle ifade etmeniz üzdü açıkçası.
2: Bence acele etme. Daha en üzücü kısmına gelmedik. Esat'a sorardık. Bu çocuk niye evine gitmiyor? Ailesi bunu özlemiyor mu diye. O cevap vermezdi, konuyu kapatırdı. Ama biz Şenur'la konuşurduk. Herhalde derdik aile çok sorunlu. Yoksa bir çocuk neden hafta sonu eve gitmek yerine yurtta kalsın? Böyle düşünürdük. Ama olsun derdim ben. Ailesi sorunlu filan. Sonuçta benim oğluma bir zararı yok. Varsın arkadaşlık etsinler. Ama sen beni bu dediğime pişman ettin.
1: Ne yaparak pardon?
2: O deli kız kardeşini oğluma musallat ederek. Geçen evden kovdum. Yine geldi kapıma. Neymiş efendim? Benden korkmuyormuş.
1: Öyle mi söyledi Gülben size?
2: Böyle söyledi, aynen.
1: Çok iyi söylemiş.
2: Çok iyi söylemiş. Kendi hayatını kararttığın yetmedi o deli kız kardeşlerin için. Esat'ın hayatını da karartacaksın ha? Kendini kurban ettin, bir ortak kurban daha arıyorsun yanına, öyle mi?
1: Esat'a ve Şenur teyzeye saygımdan size cevap vermeyeceğim. Şimdi buyurun gidin.
2: Ne cevap vereceksin? Yalanlayacak mısın beni? Sen Amerika'dan apar topar o deli kız kardeşlerin için dönmedin mi?
1: Siz benim neden döndüğümü ne bileceksiniz?
2: Baban ölüyordu be senin. Bakımsızlıktan, açlıktan bir deri bir kemik kalmıştı adam. Herkes konuşuyordu. Koskoca Hikmet Derenoğlu ne hallere düştü diye. Neden peki? Çünkü senin o manyak kardeşlerin eve doktor hemşire sokmuyordu. Hepimiz biliyorduk bunu. Ben oğlumun başına ne geleceğini biliyorum. Esat duygusal bir çocuk, sosyal bir çocuk. Senin gibi değil o. Aranıza sokup onu da kendinize benzeteceksiniz ha. Evinden çıkamayan, karısının yanından bir an ayrılamayan, yüzü beş karış, hayatı küsmüş, mutsuz bir adam olacak, öyle mi?
1: Oradan bakınca yüzü beş karış, mutsuz mu görünüyorum?
2: Esat daha iyisine layık. Bunu sen de biliyorsun. Ama kendini küçücük görüyor. Siz de bunu kullanıyorsunuz.
3: Baba. Ne işin var ya burada senin? Niye rahatsız ediyorsun insanları?
2: O kıza söyle. Bir daha benim kapıma gelmesin. Yoksa yüzüne kapı çarpmaktan daha beter ederim onu.
3: Ne yapacaksın ya baba? Ne yapacaksın Allah aşkına? Yeter bıktım ya, ne bu böyle hep tehdit? Ne zararı var o kızın sana?
2: Sen bizim ailenin çelimsizliğine laf oğlum be. Kafan küçüktü senin kafan. Sana bir kıyafet alınacak. En ucuzunu seçerdin. Biriyle arkadaşlık edeceksin. Nerede böyle yalnız sorunlu adam var?
0: onu bulurdun.
2: Eve köpek mi alacaksın? Bir bacağı sakat olanı bulurdun. Sen hep kusurlu olana meftun oldun be oğlum. Belki onların yanında kendini daha büyük, daha güçlü hissediyordun da ondan. Bu kızı da ondan seçtin değil mi? Daha iyisi sana iki numara büyük gelirdi. Taşıyamazdın çünkü.
1: Yeter. Ya efendi gibi gidin ya da ben yolu göstermek zorunda kalacağım.
3: Annemi bir daha boşanmakla tehdit edersen ve o da seni seçmezse çok mutlu bir hayat bekleyecek onu. Bunun için elimden geleni yapacağım. Sana da hiç ihtiyacımız olmayacak. Bil bunu.

0: İyi misin?
1: Pişman oldun mu? Babanı yıllarca benimkiyle kıyaslayıp ona kızmaktan. Bak anladın şimdi işte. Şanssız olan sen değilsin ha.

0: Gülben sen mi geldin Gülben?
1: Geldim abla, benim. Uf.
2: Ne oldu? Bir değişiklik görmüyor musun Gülben? Yoo. Allah Allah, iyice bak kız.
1: Abla. Gözlerinin altı morarmış biraz ama korkma, grip oldun ya geçen gün, o ondandır.
2: Ne? Ne diyorsun ya? İyice baksana.
1: Allah Allah. Abla ne bileyim ben, gerçekten çok yorgunum, üstümden kamyon geçti ya. Kafam almıyor yani, yerinde değil, ne istiyorsun?
2: Gülben iyice bak Gülben. Ne bu?
1: Yüzük mü o?
2: Vallahi bravo Gülben. Nasıl bildin kız, yüzük?
3: Allah!
2: Kız!
3: Allah oldu!
2: Bağırma!
3: Teklif mi etti?
2: Allah Allah, bağırma. Allah aşkına bağırma Gülben.
3: Allah!
2: Gülben ablanı seversen lan, bağırma ne olur.
3: Ne yapayım ben şimdi?
2: Anlamadım. Sen niye bu kadar heyecanlanıyorsun?
3: Ben kaç yıldır bu anı bekliyorum abla, sen biliyor musun? Çok kötüyüm şu an, ateş bastı.
2: Kız ben beklemedim. Sen niye bekliyorsun?
3: Yalan söyleme. Bana yalan söyleme ama senin canın sağ olsun. Beni bugün sinirlendiremeyeceksin. Kızdıramayacaksın. Helal olsun o Naciye'de. Vallahi bak uyuz muyuz ama becerdi sonunda. Göster bakayım. Göster yüzünü, göster.
2: Gülben sus Allah aşkına. Baba zaten pirana gibi peşimde.
3: Sus. Yüzünü göster, yüzünü. Göster.
1: Abla. Abla bu çok güzel. Ay Allah'ım, şiirleri gibi ne kadar zarif. Allah'ım çok beğendi. Ne yaptı peki?
3: Sus, çok önemli bir şey şu an. Sen evet deyince ne yaptı? Benim gibi zıpladı mı? Uçtu mu havalara?
1: Ha yok ama. O yapamaz. O çok cool bir adam. O böyle yani ne yaptı? Böyle tebessüm mi etti? Ne bileyim. Ya, çay mı ısmarladı? Ne yaptı?
2: Evet demedim daha.
1: Evet demedin. Neden?
2: Düşünüyorum çünkü.
1: Düşüneceğim dedin.
3: Ha, iyi. Düşün. Vallahi düşün. Takvim yaprakları ağladı. Sen düşün abla. Git hatta içeri dolma yap. Acelemiz yok. Git yap. Seneye meneye cevabını verirsin artık. Sen gir mutfağa dolma yap.
2: Gülben. Kız ne oluyor be, sen niye kızdın, sinirlendin? Hayırdır, bir şey mi oldu? Bir tatsızlık mı oldu?
3: Çünkü artık tahammülüm yok abla.
2: Neye?
3: Korkmaktan korkmaya. Abla bu hikayenin kurbanı sen değilsin. Kalk artık ayağa. Al şu kalemi eline ve yeniden yazmaya başla artık onu. Bak Naci kalemi vermeye başlamış. Kullan şunu.
2: Aa, laflara bak laflara. Ne oluyor kız? Yaşam koçu mu oldun sen?
3: Evet, bundan sonra koç olacağım abla. Koyun olmaktan bin kat daha iyidir.
2: Aa. Manyak.

0: Efendim?
1: Yarım saat sonra bizim kafenin orada ol.
0: Hangi kafede?
1: Kavga ettiğimiz.
0: Çok var. Hangisi acaba?
2: Of, beni kandırdığını anladığım kafe.
0: Çalışıyorum maalesef. Gelemem.
3: Han.
1: Bak, eğer sen gelmezsen ben gelirim. O da senin için çok iyi olmaz.
0: Tamam, bir saat oradayım.
1: Yarım saat.
0: Tamam.

0: Ayhan, New York ne kadar güzeldir değil mi şimdi?
1: İlk karı kaçırmasak bari. Baktın mı hava durumuna, cuma nasılmış?
0: Bir şey söyleyeceğim, gider gitmez buz patenine gidiyoruz. Öyle yorgunu falan dinlemem. Çünkü pazartesi direkt dergiye başlamam lazım. Loren bir mail atmış. Sana söylemedim canın sıkılmasın diye ama az vaktin kaldı demek istiyor.
2: Ceylan. Hı. Benim sana bir şey söylemem lazım.
0: Ne oldu? Korkutma beni.
2: Ben seninle gelemeyeceğim.
0: Neden?
2: Evi toparlamam lazım yani. Bırakamam bizimkileri.
0: Nasıl yani? Ne zaman yani? Ne zaman? 3 ay oldu Han. Ne zaman toparlayacaksın? Gelmeyeceksin değil mi? Gelmeyeceksin.
2: Gelemem.
0: Sen bunu ne zamandan beri biliyordun? Başından beri değil
2: mi? Ceylan yapma ne olur. Ceylan. Ceylan mı?

0: Hoş geldiniz. Kaç kişi olacaktınız?
1: İki.
0: Burası soğuk olur. Şöyle alayım sizi.
1: Yok. Burası iyi benim için.
0: Siz bilirsiniz. Buyurun.

0: Hala aynı bencillik değil mi? Nasıl olsa kendimi üşümüyorum diye en soğuk yeri seçiyorsun.
1: Üşür sana ceketimi veririm.
0: Hiçbir şey istemiyorum senden. Neden yaptın? Seni istemiyorum dedin. Karşıma çıkma dedin. Bizden olmaz dedin. Sana güvenmiyorum dedin. Baştan sona kadar yalnızsın dedin. Bir sürü şey söyledin ya. Niye peki gidip en yakın arkadaşımı korkutuyorsun? Neden?
1: Bilmiyorum.
0: Bilmiyorsun. Senin yüzünden Sara krizi geçirmiş çocuk. Evde yerde kas katı buldum. Elinde de o korkunç not.
1: Öyle bir rahatsızlığı olduğunu bilmiyordum.
0: Hancım, öyle bir rahatsızlığı olmasa da böyle bir şey yapamazsın. İnsanların evine giremezsin, onları korkutamazsın. Polise gideceğim diyor. Haklı da ne olacak?
1: Git. Bir şey olmaz. Merak etme.
0: Ya ne demek bir şey olmaz? Kendi nüfuzuna mı güveniyorsun? Hallederim mi zannediyorsun? Beni şahit yazacak ve ben bu sefer yalan söylemeyeceğim.
1: Hapse girmemden mi korkuyorsun?
2: Yapkim Yapı Kimya Sanayi ile devam edecek.
3: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
4: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun o ay. Kim tutar seni?
5: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
6: Tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyu tatlatması.

0: bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
1: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot. Her anın Double Shot Ice
2: Break. Deneyenlerin %94'ü beyaz dişler için Oral-B yoğun beyazlık öneriyor. %50 nakit iadeyle siz de deneyin.
3: Buz alıp 1 kilogram tar süt yarım yağlı toz peyniri Coop'ta sadece 299 lira.
4: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
5: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
6: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
7: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
8: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
6: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
8: Obsesso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
9: Fıstık gibi. O zaman Obsesso.
10: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
1: Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Her ısırıkta bulutların üstünde olmak... Yok, bu biraz abartı oldu. Ama ayaklarının yerden kesilmesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye. Dürümle
11: Türkiye'nin dürümü. Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinksat'la bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.

0: Buraların redlisiyim.
1: Nerelerin mi?
0: Mesela şu an İtalya'nın. Red 5G tarifleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden soruluyor. Gezerken yol tarifi, alışveriş fit çeki. E buralarda bize hepsi sınırsız. Ve şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında sınırsızca keşfet, yaşa.
2: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal

0: Dur sen, dur.
1: Boş ver artık. Onunla baş edemezsin. Görmüyor musun? Red Bull içmiş.
0: Bir tane de ben içeyim de şartlar eşitlensin.
2: Red Bull kanatlandırır.
3: Ama ne otel?
4: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
3: Trivago'ya bakmadın mı?
5: Ben 4200'e buldum.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
3: Trivago'ya bakmamış.
6: Otel mi? Trivago.
7: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. Güneşte yürümek de bir artı. Sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla hayata dolu tarafından bak.
8: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.

0: Bizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Annem yaparsın.
6: İstersen yaparsın. Önemli olan oraya çıkıp içindeki gücü göstermen.
7: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
8: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
7: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
8: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.

0: anların dondurması Oando.
1: Oando.
2: Günlük pedin olayı bu. Mol Ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
3: Mol Ped'den kız sözü.
4: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
5: Golf Manav elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav, meyveleri sorbeleyen lezzet.
6: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma. Hesap.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Günaydın Türkiye.
3: Hadi kalk.
2: Yine milyonların kalbinin aynı.

0: Sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin Sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Bu Perşembe A101'de aldın aldın. Domestos çamaşır suyu 79 lira 50 kuruş. Bu fırsatı kaçırmayın.
2: Ucuz, hep ucuz. İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
3: Her ev güzel istikbal.
4: Sürprizim var. Ozmo Cool'un bol sütlü ve ballı dünyasına geçmeye ne dersiniz? Ozmo.
5: İçi probiyotik kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
4: Çocuk çikolatasının lider markasından Ozmo Cool'u sen de dene.
6: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.

0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago. Dondurma, dondurma gibi değil,
4: dondurma. Güneş Cool Mix'in yeşillisi ve mavilisi çıktı. Ekşine bir zirve. Bakkalcınız ve marketçinizden ısrarla istemeyi unutmayın. Hemen alın. Dimes Cool Mix.
5: Koçak'la bir karat tek taş hayalini gerçeğe dönüştürmenin tam zamanı. D-Color kusursuzluğuyla D-Unique. Her kadının doğal hakkı olan tek taş şimdi Koçak'ta. Koçak.
6: Yapkim Yapı Kimya Sanayi ile devam ediyor.

0: Alo.
1: Alo Safiye, kararını verdin mi?
0: Of aman Hacı ya.
1: Şaka, tamam şaka.
2: Yüzük parmağına oldu mu merak ettim.
1: Baktın mı?
0: Deneyemedim, temizlik yapıyorum. Bir sürü işim var evde.
1: Ha. Yani eğer küçük falan geldiyse gidip...
2: Yaptırmam lazım, o yüzden soruyorum.
0: Ne münasebet canım, niye küçük gelsin? Ben sucuk parmaklıyım,
3: onu mu demek istiyorsun?
1: Demek istiyorum ki Safiye, onu bir dene diyorum demek istiyorum.
2: Parmağına bir tak demek istiyorum. Bir tak da bak hadi.
0: Tamam, şimdi çok fazla işim var. Deneyemem.
1: Safiye, intikam alıyorsun benden değil mi? Zamanında veremedim diye.
2: Ha?
0: Aa, ne alakası var canım? Allah Allah.
4: Kim arıyor? Perihan mı o?
0: Yok baba, yok. Sana değil, bana.
4: Oo, çok yakışmış. Aferin, zevkliymiş damat.
2: Bakayım, elmas mı? Ne renk göremiyorum.
0: Baba Allah aşkına sus, ne olursun.
4: Allah tamamına erdirsin. Ya ne var? Kötü bir şey söylemiyorum ki, Allah Allah.
3: Baba kurban olayım, ne olursun ya.
0: İçeride baklava var. Git baklavayı bir dilim.
4: Sahi mi söylüyorsun?
0: Vallahi, hadi.
4: Bak yalansa eğer...
0: Baba telefonla konuşamıyorum bak, ne olur.
4: Gülben gibi kaybedeyim deme sakın, ağlarsın sonra bak.
0: Ya telefonla konuştum. Alo?
1: Olmuş o zaman parmağına Safiye.
0: Sen ne bakıyorsun babaya? O bana inadından yapıyor.
3: Bilmiyor musun? Onun aklı git geldi
0: yani. Sinir etmek için.
1: Safiye'm. Sevdin mi peki? Bari onu söyle. Safiye.
0: Çok sevdim. Naci çok işim var. Evleş gibi. Hadi temizlemem lazım. Hoşça kal. Kapatıyorum.
1: Akşam ararım gene.
0: Naci kapatıyorum. Görüşürüz.
3: Hadi. Temizlik yapmam lazım.
1: Görüşürüz. Canım.
0: Hadi. Canımmış. Allah Allah. Saçma sapan.
5: Bak, ben de bir dolu var Safiye. Hepsi de parıl parıl parlıyorlar. Baban sekreterini aldırırdı. Ne alındığını bile bilmezdi. Sormazdı. Tabii evlilik sahte olunca pek bir kıymeti olmuyor. Sen ona karılık edemezsin. Çocuk veremezsin. Yanağından bile öptüremezsin. Boşuna hayal kurma.
0: Sen öptürdün de ne oldu?
5: Ha?
0: Dört çocuk yaptın da ne oldu? Babam seni sevmiyordu. Tamam mı? Naci beni seviyor. Ben hiçbir zaman senin gibi olmayacağım.

0: Safiye, Hikmet amca nasıl üzülecekler ya? Sen bir tek onların başında sen varsın. Yani yaşayacaklar utancı, anlatmıyorum bile.
1: Ceylan kim o adam? Devamlı dip dibesiniz.
0: Ben sana hesap vermek zorunda değilim ha.
1: Değilsin. Ama eskisi gibi olalım istiyorsun. Biliyorum.
0: Çok yanlış anlamışsın beni. İstediğim en son şey eskisi gibi olmamız. Ben yepyeni olalım istedim ama artık görüyorum ki şu kadarcık bir ihtimal bile yok. Çünkü sen hiç değişmeyeceksin.
1: Sen olsan ne düşünürdün? Ne zaman gelsem o herif orada.
0: Bak, bunları utan diye anlatacağım, tamam mı? Barkın bana manevi annemin emaneti. Asuman teyzenin. Biz ayrıldıktan sonra ben kötü bir süreç geçirdim. Çok büyük bir bunalıma girdim. Yataktan kalkamadım. Bir gün kapım çaldı. Anne oğul gelmişler. Ellerinde bir tabak kek. Artık sabahlara kadar nasıl bir müzik dinlediysem, bu kız perişan halde demişler. Yanılmamışlardı da. Tam 3 ay sürdü beni toparlayabilmeleri. Sevgiyle, şefkatle sarıp sarmaladılar beni. Onların sayesinde ayağa kalktım. Asuman teyze oğluna çok düşkündü. Geçen yıl kaybettik onu. Ölmeden önce de Barkın sarı hastası. Bir gözün hep üstünde olsun Emi dedi. Yani bana emanet etti. Barkın benim ailemden biri gibi. Abla kardeş gibiyiz. Anahtarı bende çünkü aklım çıkıyor bir şey olacak diye. Sesi soluğu çıkmadığına kontrol ediyorum. İşte kıskanıp tehdit ettiğin adam mı?
1: Ceylan. Sen insanlara çok ama çok geniş bir yer açıyorsun kalbinde. Sevdin mi çok fazla seviyorsun. Ve ben sanırım orada öyle tıkış tıkış olmayı kaldıramadım. İkinizden de özür dilerim.
0: Seni bir daha görmeyeceğim. Ailenden de uzak duracağım. Karşılaşmayacağız da. Ve ben kalbimde insanlara yer açabildiğim için bir daha özür dilemeyeceğim. Özrünü iletirim. Ama etkili olur mu bilemem.
1: Sorun değil. Hak ettim.
0: İçinde şu kadarcık insan sevgisi olsaydı, onun verdikçe azalmadığını, aksine verdikçe çoğaldığını fark ederdin. Hoşça kal.
1: Nasıl olacak biz aynı şehirdeyken? Öyle demiştin ya. Nasıl ayrı kalacağız?
0: Aynı şehirde olmayacağız ki.

0: Ha şöyle. Çok güzel yemekler yaptım vallahi bugün. Kimse bir şey diyemez. Mis gibi mercimek, kuskus pilavı. Hadi afiyet olsun.
1: Afiyet olsun.
2: Masanın üstüne çık, bir de çifte telli oyna istersen Safiye. Bu kadar sevincini belli etme kızım.
3: Neyin sevinci bu?
2: Bu Hacı Yatmaz sonunda yüzüğü verdi kıza.
3: Bak. Hacı Yatmaz?
1: Naci diyor. Ölmedi ya.
3: Ha. Nasıl? Bir dakika. Sana evlenme teklif mi etti?
1: Ne oldu? Beğenemedin mi?
3: Yo. Tebrik ederim. Güzel. Desene baba yakında

0: Biz kalacağız bu evde.
1: Hemen öyle heyecanlanma, daha cevap vermedim. Sen de maşallah beni şutlama hayallerine daldın gözümün önünde.
2: Ben diyordum öğretmen maaşıyla bu anca uyduruk bir şey alır diye ama... ...o Esat gibi kalas çıkmadı.
3: İlla bulaşacak Esat'a ya, illa bir laf.
2: Ya kredi çekti ya arabasını sattı bilmiyorum ama... ...değerli bir şeye benziyor.
3: Baba baba. Senin gözlerin bozulmuş biliyor musun? Pahalı bir şey değil o. Naci zarif bir şey almış.
0: Bu arada arabası yok onun.
1: Ama ne ki söyledin ha.
0: Doğru ama yok.
2: E, alırız onu canım. Araba alırız ona. Yani üzülmesin. Konuşurum ben onunla.
1: Yani yemin ediyorum kırkıma merdiven dayadım.
3: Kırkma. Da...
1: Kes sesini be. Lafıma giriyor. Sanki. Yani şu masada daha manalı bir sohbet edildiğini duymadım. Duyacağı da benzemiyorum yemin ediyorum.
2: Ne istiyorsun Safiye? Şiir mi okuyalım? Öyle daha manalı mı olur?
0: Gülben. Terapi nasıl geçti?
3: Çok iyi. Keşke hepiniz gitseniz.
2: Doktorun nasıl, güzel mi?
1: Tövbe tövbe.
3: Ne yapacaksın baba? Güzelse ne yapacaksın mesela?
2: Aman ne söylesek suç ya. Şurada manalı bir sohbet edelim dedik.
0: İyisin ama değil mi? Bir sorun yok.
3: Vallahi niye sorup duruyorsun ya? İyiyim.
0: Bugün Esat'ın babasıyla konuşmaya gitmişsin.
1: Ne yaptın ne yaptın? Bana bak bir şey olmadı değil mi? Sana kötü bir şey falan demedi. Ha öyle bir şey dedi mi?
3: Demedi. Yüzüme kapıyı kapattı.
1: Öyle biri miymiş yani Esat abinin babası? Şaşırdım ya.
0: Ben bile şaşırdım. Hiç tanıyamamışım.
2: Hiç üzülme kızım. Ben onun 7 sülalesine diz çöktürmeyi bilirim. Vicdansız köpek. Şerefsiz pislik. İblisin oğlu. Angut herif.
1: Aa babacığım lütfen ama hiç yakışıyor mu sana?
2: Yakışmasın. O da benim kızımı üzdü adi şerefsiz.
1: Coştu yine vallahi. Neyse Gülben. Ama sen bugün öyle moralsiz falan değildin.
3: Annemin mezarına gittim çünkü.
1: Aa kimle?
3: Şenur anneyle.
1: Allah Allah. E o da karşıydı hani size.
3: Anladı o artık. Bir de abla galiba beni seviyor da.
1: Belki babası da anlar bir gün.
0: Hiç sanmıyorum. Aman boş ver. Biz sizin arkanızdayız Gülben. Kimseye ihtiyacımız yok bizim. Aynı şekilde sizin de abla.
1: Ben daha cevabımı vermedim.
2: O daha seçenekleri değerlendiriyor tabii.
0: Eğer çocuğunu düşünüyorsan...
1: Ceylan ne yapıyor? Görüyor musun? Hiç yok ortalıkta bu ara.
2: Tulumbacı kız mı diyor?
1: Onu diyor baba.
0: Bilmiyorum. En son gideceğim diyordu.
1: Aa, nereye?
0: Ne bileyim. New York'a galiba.
1: Ne New York'u ya? Temelli dönmemiş miydi?
0: Bilmiyorum abla. Ne bileyim. Bana niye soruyorsun ya?
2: Yine kızdırdın kızı değil mi?
1: Ne yaptın? Bir şey mi yaptın?
0: Tamam hadi size afiyet olsun.
1: Han kaçma. Aa. Şurada soruma cevap...
0: Kapı çaldı ben bakıyorum.
3: Biz bakardık.
0: Esat, ne oldu?
4: Bir Gülben'le konuşabilir miyim oğlum?
0: Tabii de. Kötü bir şey yok değil mi?
4: Yok yok. Merak etme.
0: Gülben bir bakar mısın? Esat geldi.
3: Allah. Esat mı dedi? Esat mı geldi dedi? Abla ya vazgeçtiyse? Ya o adam annesine yine seni boşarım dediyse?
1: Kız öyle öyle düşünme ya. Yoktur belki bir şey. Gülben sakin ol.
2: Ben de merak ettim şimdi.
1: Ya Allah. Bir de habersiz gelmiş. Kesin bir şey oldu baba.
0: Ya ben Gülben'i çağırdım. Neden hep birlikte geliyorsunuz?
1: Esat hayırdır? Ne oldu sen bu saatte geldin böyle önemli bir şey olmadı inşallah.
0: Abla hadi bırakalım konuşsunlar.
4: Yok yok han. Kalsınlar onlar da yani. Siz de duyun bence. Ya böyle ayaküstü nasıl olacak onu da bilemedim ama.
2: Gel o zaman geç içeri.
1: Baba.
2: Ne var canım? Naci'yi alıyorsun ama. Bu çocuğun başı kendine...

0: Sen mi?
1: Evet. Evet, Ceylan'ı da alıyorsun abla. Hatta sofrayı bile oturtturuyorsun.
0: Abla hadi bak, iyi günlesin bugün.
1: İyi, tamam be, iyi. Git o zaman, önlük al getir. Terlik merlik de al.
2: Tamam.
1: Her şeyi yap işte. Git getir kolonya molonya, elini yıkar. Zaten annesi gibiyse geçmiş olur.
2: Esat Esat, aç mısın?
1: Dur, bu yok, tadını yok. Kaçırma ama sen de.
3: Merak etme, hiç aç değilim zaten, hiç değilim.
4: Hadi anlat artık oğlum, belim tutuldu burada.
1: Dur, şey getireyim, getir çabuk hadi. Ay, al.
0: Tamam.
1: Esat hadi daha. Konuş da anlat. Boncuk gibi dizdim buraya, duruyorsun öyle. Ne oldu?
0: Abla dur bir dakika, gelme çocuğu.
1: Sen gitmiyor muydun? Hayırdır burada bekliyorsun, öldüm meraktan, ne oluyor?
4: Bir susun da çocuk konuşsun.
3: Şey, ben aileme, yani ailemi kaybetmemek için Gülben'le ayrıldığımı söylemiştim. Ama bugün gerçeği öğrendiler.
4: Ben söyledim, ben.
3: Yok Hikmet amca, kendi gözleriyle de gördüler. Babam beni evlatlıktan reddetmeye kararlı. Ama bilmiyor yani. Ya umurumda değil. Onun gibi bir adam babam olmuş olsun, olmamış olsun, bir önemi yok artık benim için.
4: Öyle deme oğlum. Babadır sonuçta.
3: Öyle ya Hikmet amca. Beni bugün söylediği şeylerden sonra bana istediğini diyebilir. Onun önemi yok. Ama hiç kimse Gülben'le böyle konuşamaz. İsterse babam olsun, keser atarım. Yine de yani böyle insan ailesini yani bir anda kaybedince, yani böyle yalnız kalınca.
4: Sen yalnız değilsin oğlum. Biz varız. Babanı da kaybettiğini sanma. Ben varım.
3: İşte ben de, ya ben de o yüzden bu işi bir resmileştirip artık yeni aileme, sizin aranıza katılmak istiyorum. Gülben. Haftaya gidip hemen evlenelim mi?
1: Haftaya mı?
3: Evet. Ben seni ailenden asla uzaklaştırmak istemiyorum. İnan bana. Onlara neden yakın kalmak istediğini bugün çok iyi anladım çünkü. Ama bu nişanlılık çok uzadı bence. Sen ne düşünüyorsun?

0: Şimdi yılbaşına evli mi gireceğiz biz?
1: He.
0: Yani kendi yılbaşı ağacımızı mı kuracağız?
1: Evet.
0: O zaman evet, evlenelim.
2: Oley be! Oley oley oley!
1: Tebrik ederim kardeşim.
3: Sağ ol.
1: Gel buraya, gel.
4: Soyadımızı da alabilirsin. O zaman tam girmiş olursun aileye.
1: Bence o kadarına gerek yok baba.
4: Gel öp bakayım damat.
3: Öpeyim İkbet amca.
0: Ben babamın bile elini hiç öpmem. Öpemem yani. Ama o bilir benim onu ne kadar çok sevdiğimi. Tanır yani beni. Ve babamın elini bir gün öpebilmek için Allah'a her gün dua ettiğimi babam bilir yani beni.
4: Ne oldu Gülben?
0: Ver baba, elini öpeceğim.
4: Ne? Ama sen nasıl? Benim elimi silmem lazım. Safiye, sabunlu bir mendil falan bir şey var mı?
0: Gerek yok baba. Senin elin her şeyden daha temiz benim için.

0: Sana bir iyi, bir de kötü haberim var.
1: Önce kötü.
0: Gülben haftaya evleniyor.
1: Buruk gün geldi yani. Ben davetli miyim peki?
0: Onu Gülben'e sormam lazım.
1: Tamam, sen bir sor ben, çünkü belki Esra ile gelirim.
0: Sen hayırdır ikidir Esra deyip duruyorsun?
1: Ya durmayayım, devam mı edeyim? Sürekli Esra desem tuhaf olmaz mı?
0: Neyse. Peki o zaman iyi haberi veriyorum. Yeraltı canavarı aramızdan ayrılıyor. Gidiyor yakında yani. Kurtuluyorum.
1: İyi haber. Peki sana iyi gelmiyor galiba. İki büklüm olmuşsun.
0: Ne alakası var ya?
1: Tamam o zaman. Madem serumun onda, gitme de o zaman.
0: Serum değil o, zehir o.

0: Zehir. Antik çağlarda yılan zehrinin melankoliye iyi geldiğini biliyor muydun?
1: Aa.
0: Ya öksürüğe de iyi geliyormuş. Bunu biliyor muydun peki?
1: Bilmiyordum.
0: Ha, egzamaya iyi geliyormuş. Onu biliyor muydun?
1: Hayır.
0: Vebanın çaresi olduğunu.
1: Anlarsın.
0: Hı. Tamam, sustum tamam. Zaten çok seviyorsan iyi olmaz.
1: Neyi?
0: Yılan zehrini iyi gelmesi için şu kadarcık olması lazım. Azıcık.
1: Ya azı da çoğu da iyi gelmiyor diyorum. Niye böyle yapıyorsun ya?
0: Ama kadim bir bilgi bu. İyi gelmesi için az olması lazım zehrin. Tartışılmaz yaşanır.
1: Neyse hadi. İyi akşamlar sana.
2: Bir dakika, bir dakika.
1: Ne yapıyorsun?
0: Ha?
1: Ama ha? Şu an tam olarak ne yapıyorsun?
0: Ya tamam, tamam. Şey yapıyorum, o aldığın iyi haber için seni teselli ediyorum, tamam.
1: Çok teşekkür ederim ama hiç, bak hiç gerek yok.
0: Ya tamam, sen sus, tamam. Melankoliye iyi gelir, sus. Yılan zehri yok, sarılma var.

0: Gitmesen olmuyor mu ya?
1: İşte sıra sende.
0: Ya bir adam için durmadan kıta değiştirilir mi Ceylan, Allah aşkına?
1: Onunla bir daha görüşürsen şikayet edeceğim demedin mi sen bana?
0: Dedim de yani her şeyi bırak git New York'a yerleştemedim.
1: Olmuyor işte Barkın. Zamanında denedik. Aynı şehirdeyken olmuyor.

0: Düzelirlerse gelecek misin?
1: Düzelmezler.
0: Biz ne olacağız peki?
1: Gidersen anlarım yani. Bütün hayatın orada.
0: Han, biz ne olacağız diyorum. Ben ne olacağım demiyorum. Biz ne olacağız?
1: Kalırsan bir şansımız olur. Ama gidersen...
0: Giden ben değilim ki. Giden sensin. Söylemeyen, anlatmayan, kandıran sensin.
1: Kalk, kalk.
0: Ne yapıyorsun?
1: Hesabı alabilir miyiz?
0: Ne yapıyorsun?
1: Kalk, kalk. Gel benimle o eve gel de kendin gör o zaman gözlerinle ne haldeler. Ya ben istemez miyim sanıyorsun ha? Babama hastanelik etmişler. Ölüyormuş adam neredeyse ya. Ellerini çamaşır suyuyla yıkamışlar Ceylan. Kolları yanmış adamın. Sen bana neyin hesabını soruyorsun ha? Neyin ya? Nasıl bırakayım Ceylan? Nasıl bırakayım onları da gideyim? Söyle bana. Benim kardeşim 14 yaşında. 14. Çocuk okulda açlıktan bayılmış. Ne önüne pişirip bir şey koymuşlar ne de dışarıdan yemesine izin vermişler. Neden seni hala tanıştırmıyorum sanıyorsun? Ya hayatımda ilk defa birine aşık oldum. Götürüp ailemin karşısına çıkaramıyorum. Niye biliyor musun? Çünkü eğer seni o eve sokarsan... onlar kendini camdan aşağı atarlar.
0: Ben bilmiyordum.
1: Bilmiyordun evet, bilmiyordun. Bilsen sevecekmişsin gibi sanki. Al biliyorsun ha. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Hiçbir şey.
0: Tamam artık bak ben buradayım.
1: Değilsin.
0: İşte.
1: Değilsin çoktan gittin sen.
0: Gitmedim. Gitmeyeceğim. Evet. Bak. Gitmeyeceğim. Oradayım.

0: Hey! Burası benim bölgem. Git başka yerde çalış. Duydun mu beni? Sana diyorum. Çalışamazsın burada. Hey!
1: Sana söylüyorum sana. Duymuyor musun beni? Hey! Sen ne yapıyorsun? Ne işin var senin burada?
2: Senin yaptığını yapıyorum.
1: Neden?
2: Anlamak için.
1: Rüya, ne kadar tehlikeli bir şey yaptığının farkında mısın?
2: Spreyimi aldım yanıma.
1: Git kendine zarar vermenin başka bir yolunu bul. Bu çok tehlikeli.
0: Yürü, yürü eve gidiyoruz.
2: Ya tamam, dur. Bir dakika, yeni başladım daha. Gideriz birazdan, tamam.
1: Yürü dedim.
2: Ya bir çöpü bile paylaşamıyorsun benimle ya. Çöp. Pes artık ya. İnanılmaz.
1: Of ya, bu sana dışarıdan hobi gibi mi geliyor? Egzantrik bir gezi gibi mi görünüyor burası sana? Tehlikeli diyorum bak. Çok tehlikeli. Yürü. Gidiyoruz.
2: E tamam işte. Sen beni korursun.
1: Ya sabır.
2: Az önce ne buldum çöpte biliyor musun?
1: İlgilenmiyorum.
2: İntihar mektubu. Aşk acısına dayanamıyormuş. Herhalde kendi vazgeçip atmıştır değil mi? Yani yoksa başka biri, yani birinin veda mektubunu neden atar ki çöpe?
1: Yürü gidiyoruz.
2: Esra taşınmak istiyor. Ceylan da seni görmeye dayanamıyormuş. Ben dayanıyorum ama. Yoksa 40 kere yazardım bu mektupta.
1: Rüya. Senin eksiğin ben değilim. Neden anlamıyorsun bunu?
2: Ya ben senden hiçbir şey istemiyorum ki. Bırak. Seveyim diyorum sadece. O kadın gibi aileni tavlamaya falan da çalışmıyorum.
1: Doğru. Sen onun yerine buraya gelmeyi tercih ediyorsun.
2: Ya tavlamak için değil. Anlamak için.
1: Anlayamazsın. Bak. Belki de Esra haklıdır. Belki de taşınmanız daha doğrudur.
2: Saman bir kağıt parçası olsaydım. Daha değerli olurdum senin için değil mi?
1: Zaten sana değer verdiğim için senden uzak duruyorum. Yoksa sonuna kadar alırdım bu ilgiyi. Bu bitmeyen, tükenmeyen, bu sevgiyi dibine kadar sömürürdüm. Sen kendinin farkında değil misin? Ne kadar güzel, ne kadar özel biri olduğunu görmüyor musun? Bak, sadece iyi hissetmek için senin bana karşı olan zaafını kullanmak istemiyorum. Ben sana kıymak istemiyorum Rüya. Lütfen peşimde dolanıp durma. Bak, kötü bir günüme denk gelirsin. Bencilce davranırım. Sana umut veririm. Ve sonra ne hissettiğin umurumda olmaz. İnan bana.
2: Peki ya sen de bir gün benim gibi hissedersen?
1: O daha da kötü olur. Ben sana iyi gelmem. Ben kimseye iyi gelmem.
2: Kimse de sana iyi gelmez değil mi?
1: Aynen öyle.
2: Nereden biliyorsun? Kimseyi yanına yaklaştırmıyorsun ki.

0: Bu ne be? Ben yattı o iş sanıyordum.
1: Memduh Bey! Hadi yine iyisin, düğüne gideceğiz, düğüne!
2: Ne bağırıyorsun Okşan? Saat daha sabahın 9'u yahu.
0: Üçümüzü bir yazmış bunlar. Ne demek istiyorlar yani, birlikte mi gideceğiz?
2: Siz kiminle gitmek isterdiniz Okşan Hanım?
0: Ayol soru mu bu? Tabii ki Bayram'la.
2: Şimdi gitme istersem, öyle öğrenmesin çocuk.
0: Niye ki?
2: Yani daha erken, belki uyanmamıştır diye dedim.
0: Ayol ekmeği bırakmış kapıya. Nesi uyanmamış? Ay anladım. Sen korktun. Düğünde köşelerde yalnız kalacağım diye korktun. Ben seni yalnız bırakmam. Seninle de göbek atacağım. Halay başı yapacağım seni. Gör bak. Ay tamam dur. Tutma beni ayol. Sus. Heyecanlıyım zaten. Hadi. Kapat sen kapıyı, kapat.
3: Bir şey bağırdı demin. Ne oldu? Ne oldu demin? Bir şey bağırdı.
0: Ben bağırdım ayol. Sevinçten bağırdım. Ekmeği almaya çıkmıştım kapıya. Baktım.
3: Ekmeğe mi sevindin? Ne oldu?
0: Tövbe ya Rabbi, tövbe. Al bak, senin de kapında. Al sen de bağır. Sevin. Öyle tozutmakla olmaz o işler.

0: Bayram! Bayram! Bayram!
1: Ne oldu Okşan'ım, ne oldu?
0: Ay dur ayol. Hayırlı haber, merak etme.
2: Gördün mü bunu? Hı? Geldi mi sana da?
1: Bilmiyorum yani, bakmadım. Olabilir, gelmiştir.
0: Ha neyse. Ne yapacaksın? Kimle gideceksin? Var mı aklında birileri?
1: Yani nasıl olsun ki, daha yeni haberim oldu.
0: Ama öğrendin işte şimdi. Bir düşün bakalım, bir bak etrafına. Belki gelir aklına.
1: Şey, aslında biri var. Siz eğer benimle gelmek
0: istiyorsanız... Evet, evet, evet. Kabul ediyorum. Ayol, geliyorum seninle. Zaten topuklu ayakkabıyla zor yürürüm ben. Giriveririm koluna. Pıtı pıtı gideriz seninle.
1: Tabii tabii, gideriz.
0: Ay tamam. Tutma beni, çok işim var yukarıda. Hadi görüşürüz.
3: Kolay gelsin.

0: Ne oluyor ya sabah ya? Anas, hayırdır bu saatte ne oldu?
1: Hayır. Hayır ya. Yani olumsuz anlamda hayır. Ya bir şey olmadı yani. Ben acele ettim, özür dilerim.
0: Ana, hayır filan. Ben gerçekten anlamıyorum şu anda. Sen ne diyorsun?
1: Al bak. Davetiye. Yani İlben'le öteki evleniyormuş. Beraber gidip mutluluklarını kıskanalım mı?
0: Niye kıskanıyoruz ya? Anlamadım.
1: Ha. Kıpta mı edelim? Olur. Daha iyi olur. Doğru. Aşık olursun. Makineye iyi gider.
0: Tamam. Gideriz ama. Olur.
1: Ha. Sen mi? Peki beni alırsın. İnerken söylerim. Ben seni alırım.
0: Ben seni alırım.
1: Hı.
0: Tamam.
1: Hı.
0: Hadi.
1: Hı.
0: Güle güle.
1: Var.
0: Bütün davetiyeleri tek tek elimle bütün apartmana dağıttım biliyor musunuz? Hatta hızımı alamayıp Esat'ın babasının eline de bir tane sıkıştırmak geldi içimden. Ama o şey dönmüş, Adana'ya dönmüş. Demek tek başına ta oraya kadar gidip konuştum babasıyla öyle mi? Aferin sana Gülben. Gurur duyuyorum seninle. Sen de duyuyor musun?
2: Şey, galiba.
0: İlk defa korkuların üstüne bu kadar cesurca gittin. Birinin karşısına geçip ilk defa kendini bu kadar gözü kara savundun. Daha ne olması gerek kendinle gurur duyman için?
2: Düğünümde altımı kaçırmamam gerek. Her şeyim hazır. Her şeyim. Gelinliğim, duvağım. O böyle beyaz saten eldivenleri o kadar güzeller ki. Bir de Esat bana prenses tacı almış. Öyle istediğim düğünümüzde diye. Siz hiç altını ıslatan bir prenses gördünüz mü?
0: Gülben, şimdi senden bir şey isteyeceğim. Bu durumu özellikle ne zaman, ne olduğunda, nasıl hissettiğinde yaşıyorsun? Biraz düşünmeni istiyorum.
2: Korktuğumda oluyor en çok.
0: Kimden veya neyden? Eskilere git. İlk zamanlara. İstersen gözlerini kapatabilirsin.

İstemiyorum ben eskiye gitmek. Biliyorum ben zaten ne olduğunu. Böyle gerginlikten kötü bir şey olduğunda oluyor. Üzüldüğüm zaman oluyor. Başka zaman değil yani, istemiyorum.

0: Yarın hayatının en mutlu, en özel günlerinden birini yaşayacaksın. Onca yıldan sonra sevdiğin kişiyle evleneceksin Gülben.
1: Ama işte ben de size diyorum ki belki de hayatımın en mutsuz günü olacak. Çünkü her şeyi mahvedeceğim. Ha belki de hiç kötü bir şey olmayacak. Sırf heyecandan işeyeceğim altıma. Yani bunun bir garantisi yok, anlıyor musunuz? Ve ben bundan çok korkuyorum. Sakın bana korkmaktan korkma Gülben demeyin. Bal gibi de korkuyorum işte. Buraya kadar geldim, bunca yol aldım ama yani bundan sonrası bilmiyorum, böyle benim elimde değilmiş gibi yani.
0: Diyelim ki en kötüsü oldu ve başına bu geldi.
1: Hayır Allah korusun, demeyin öyle. Ne olur demeyin ya, 40 kere söyleyince bir şey olurmuş. Çağırmayın onu.
0: Dur Gülben, daha bir defa söyledim.
1: Aa, demeyin ne olur vallahi, ben yani tuvaletin dibinde otururum daha iyi. Hiç kalkmam oradan. Midem bozulmuş derim. Yine de yaşatmam aileme böyle bir şeyi. Esat'a yaşatmam. Çağırmayın siz de öyle kötüyü. Allah korusun.
0: Ah Gülben. İhtimali bile seni ne kadar korkutuyor. Bunun önüne nasıl geçebileceksin? Oysa seni bu hale getiren de bu ihtimaller ve onlardan ölesiye kaçman.
2: Yapkim Yapı Kimya Sanayi ile devam edecek.
3: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
4: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot.
5: Her anın Double Shot Ice Break.
6: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyu tatlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
7: Buzalı 1 kilogram tar süt yarım yağlı tost peyniri KOP'ta sadece 299 lira.
8: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
9: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
10: Dondurma gibi değil, dondurma.
11: Deneyenlerin %94'ü beyaz dişler için Oral-B yoğun beyazlık öneriyor. %50 nakit iadeyle siz de deneyin.
12: Ama ne otel?
13: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
12: Trivago'ya bakmadın mı?
14: Ben 4200'e buldum.
15: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
12: Trivago'ya bakmamış.
15: Otel mi? Trivago.
16: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
17: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
18: 18-24 Temmuz arasında Bim'de kardele makarna çeşitleri 17 lira yerine 15 lira. Şafak küp şeker 57 lira 50 kuruş yerine 50 lira.
19: Bim, bim, bim, kalbimde benim, bim, bim.
7: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.

0: ballı dünyasına geçmeye ne dersiniz?
1: İçi probiyotik kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
0: Çocuk çikolatasının lider markasından Ozmo Cool'u sen de dene.
2: Ha! Maydanoz.

0: iPhone 17 Pro, PlayStation 5 ve onlarca süper hediye Getir Yaz çekilişinde. Getir ve Getir Büyük siparişlerinde her 300 TL ile çekilişe katıl, kazanma fırsatı yakala.
1: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
2: Ne?

0: rengim bir. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
1: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.

0: Bu otel harika.
1: Evet ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
5: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
4: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
5: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
6: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. E güneşte yürümek de bir artı. Sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla, hayata dolu tarafından bak.
7: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
8: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
9: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
8: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.

0: Buraların redlisiyim.
1: Nerelerin mi?
0: Mesela şu an İtalya'nın. Red 5G tarifleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden soruluyor. Gezerken yol tarifi, alışveriş fit çeki. E buralarda bize hepsi sınırsız. Ve şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında sınırsızca keşfet, yaşa.
2: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
3: Ama ne otel?
4: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
3: Trivago'ya bakmadın mı?
5: Ben 4200'e buldum.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
3: Trivago'ya bakmamış.
6: Otel mi? Trivago.
7: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
8: Her odanın konforu başka, Alarko Flair kliması başka. Alarko Flair Multisplit Klima şimdi tek dış üniteye bağlanan birden fazla iç ünitesiyle tüm duvarlarda.
9: Alarko Klima, gerçek konfor.
7: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl. Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: ödemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
1: Günaydın Türkiye.
2: Hadi kalk.
1: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı bir güne merhaba.

0: Sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin Sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
2: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
1: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
2: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
3: Hiçbir şeyin eski tadı yok. Oysa bazı şeylerin de tadı hala aynı. Özlenmenin, vefanın tadı hala aynı.
4: Sen seversin diye aldım.
3: Bunu duymanın tadı hala aynı. Bu topraklarda aynı kalmış bir şeyler hala var. İyi ki var. Eti Burçak.
5: Otel harika.
6: Evet ve geceliği sadece 13.500.
7: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
5: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
9: Bu salı 1 kilogram tar süt yarım yağlı toz peyniri Coop'ta sadece 299 lira.
10: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
11: Koçak'la festival şimdi

0: Yapkim Yapı Kimya Sanayi ile devam ediyor.
1: Ben şey bir kere iğne yapmışlardı, sakinleştirici iğne. Onu mu yaptırsam acaba yine? Böyle çünkü hatırladığımda çok gülüyordum, sonra da uyuyakalmışım.
2: Düğününde uyuyakalmak istemezsin herhalde, değil mi?
1: Ötekinden 1000 kat daha iyidir.
2: Korktuğumda ve gerildiğimde olurdu dedin.
1: Evet. Başka ne zaman olacak ki zaten?
2: Böyle olduğunda annem beni cezalandırırdı demiştin.
1: Öpüp tebrik edecek hali yok ya. Tabii ki cezalandırırdı. Çok bağırırdı ama. Çok yani böyle bazen. Bazen böyle beni kollarımdan tutar böyle sarsardı. Hep izleri çıkardı. Sızlardı çok. Gözümün ta içine bakardı. Zaten bir tek o zaman bakardı yüzüme. Sütüklü diye bağırabilmek için. Gözümdeki utancı görebilmek için. Ama ben...
2: Evet Gülben, sen ne?
1: Utanç dışında başka bir şey daha hissederdim.
2: Ne hissederdin?
1: Yani garip bir...
2: Evet.
1: Yok. Yok boş verin. Ben zaten saçmalıyorum. Deli dersiniz yani bana. Benim biraz aklım karıştı zaten benim.
2: Gülben, burası hislerin hakkında konuşacağın ve bundan asla utanmayacağın yer. Bunu yapmazsan hiçbir anlamı olmaz.
1: Yani annem bana öyle tiksinerek baktığında ben... garip bir rahatlama hissederdim. Ama vallahi yemin ederim bilerek altıma işemedim. Hiçbir zaman istemedim yani. Hiç zaten kim ister ki bunu, değil mi?
2: Görülmek, fark edilmek için çırpınan, sürekli suçlanmış bir çocuk ister.
1: Sizce neden? Neden yani sanki... Yani bir anlığına da olsa böyle sanki huzur bulmuşum. Ne bileyim böyle bir şeye kavuşmuşum. Yani şeker yemişim gibi sanki. Niye öyle hissederdim? Sizce ben sizce kötü bir çocuk muydum?
2: Yine hemen kendisine annesinin gözünden bakmaya başladı. Kötü çocuklar ne yaparlar sence?
1: İşte annelerini üzerler, kızdırırlar.
2: Senin amacın bu muydu?
1: Hayır.
2: Annem yüzüme bakmazdı demiştin demin.
1: Evet. O hep çok çok işi vardı zaten onun. Temizlik, çamaşır, yemek.
2: Meşgul olmadığı zamanlar ne yapardı anne?
1: Ablama bağırıp çağırırdı.
2: Başka?
1: Onu azarlardı.
2: Anladığım kadarıyla onlara senden daha çok kızıyordu.
1: Öyle.
2: Bu seni üzmüş gibi sanki.
1: Annemin bana kızmaya vakti ya da hali olmazdı ki zaten. Zaten annem benimle konuşmaya bile tenezzül etmezdi.
2: Altını ıslattığın zamanlar peki? O zaman işler değişirdi değil mi Gülben? Bazen kendimizi o kadar yalnız, o kadar görünmez, o kadar orada yokmuş gibi hissederiz ki... varlığımızı ispatlamak için Elimizde ne varsa ona sarılırız. Sırf ben de varım, ben de buradayım demek için. Ama bunu bilinçli yapmayız. Bedenimiz ağzımızdan çıkamayan o çığlığı atmanın bir yolunu bulur. Ben buradayım diye haykırır.
1: Ama tam tersi, ben annemin gözüne görünmemeye çalışırdım. Sırf dayak yemeyeyim diye gıkımı bile çıkarmazdım. Her dediğini yapardım onu.
2: Her dediğini yaptığında annen sana aferin deyip başını okşar mıydı?
1: Asla. Sadece azarlayacağı zaman dokunurdu. Bir tek o zaman.

0: Yapkim Yapı Kimya Sanayi sundu.
1: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
2: Nasıl mı?
3: Zaman kaybetmek yok.
4: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
1: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan.

0: Alo. Tamam, geliyorum. Ne oldu usta?
1: Ben gelene kadar Zaza'ya bir şey yapmayın.
0: Usta! Leyla'nın hayatı söz konusu. Leyla'yla ne alakası var usta? Anlatacağım ben, hadi anlatacağım. Usta yapma!
2: Oğuz, çocuklara haber ver. Otoparka ineceğiz.
3: Vah, Memati vah, vah. Hazlatır abi, adam bile öldüremişsin ha.
0: Ulan.

onları. Savcıyı almamız lazım.

0: Ne oldu Cahit?
1: Abi motor birazdan patlayacak.
0: Patlasın.
2: Allah kahretsin, sıkışmış çıkarsam
1: yok. Amcam, çocuklar önce Allah'a, sonra sana emanet.
2: Saçmalama Yahya, yaşayacaksın.
1: Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la Muhammed'e.
2: Yahya! Yahya!
0: Şimdi renkleri öğretmeye başlayalım. İlk renk kara. Savcı hanım, sakin olun. Sakin olun. Başınız sağ olsun savcı hanım.
2: Benim yüzümden öldü.
0: Ölmedi, şehit oldu.
2: Benim yüzümden.
0: İntikamınızı alacağım savcı hanım. Siz dert etmeyin. Ha. Bu arada beni

0: Bir ara gelirim, sizinle bu mevzuları konuşuruz.
1: Gitme bir yere. Kendini de başkalarını da ateşe atma.
0: Ateş? Benim yanacak hiçbir tarafım kalmadı. Ne bu dünyada, ne de öbür dünyada. Savcı hanım, Polat Alemdar geliyor. Haber verdim. Siz rahat olun, korkmayın.

0: Cevher'in şansı yok kardeş. Çocuk kaldı Ayaz'da.
1: Abi gömelim.
0: Yalnız ölmeyecek demişim bir kere.
2: Aman dayı, otobüse dönmeyek de ne güzel bekleyik burada sıcak sıcak.
3: Ne sıcağı lan? Kafayı mı yedin sen?
2: Bizim otobüs biraz serin de soğukta müzakere etmeyelim dedim.
4: Nasılsa yanına gireceksiniz. Daha sıcak olur. Dayına sarılır uyursun.
0: Değilsin. Ve senin yerinde olsam hiç hesap kitaplara girmem Memati. Bak bir telefon geldi, elem daha gitti. Bir telefon gelir sen gidersin.
4: Sen hiç gitmeyeceksin. Çivi çakacaksın öyle mi?
0: Kulağına küpe olsun Memati. Bu dünya bana lazım değil ama ben bu dünyaya lazımım işte.
4: İlla ki lazımsın. Konuştuğuna göre. Ama tek parça mı, bin parça mı bakacağız.

0: İyi misin? Bir şeyin var mı?
1: Çok kötü. Benim yüzümden öldürdüler.
2: Nerede Zaza?
3: Abiyle konuş.
2: İyi. Git abini çağır. Tamam, anladım Cahit. Geliyorum.
1: Nereye gidiyorsun?
2: İki dakika otur, geleceğim.

0: Sen hiç laftan anlamaz mısın be adam?
1: Bana diyeceğine sen kendine bak. Nerede Zaza? Böyle mi söz tutuyorsun?
0: Zaza bir ölü. Ölüyü ne yapacaksın?
1: Ölü benim ölüm. İstediğimi yaparım.
0: Zaza'yla ne yapacağını söylemezsen şimdi kafasına sıkacaklar.
1: Zaza lazım.
0: Neye lazım?
2: Alo.
0: Memati. Zaza'yı...
1: Örgüt içinde Zaza'nın üst düzey güçlü bir adamı var. Zaza'yı kullanarak o kanadı çökerteceğim. Suriyeli'yi yakalamak istiyorsan Zaza lazım.
2: Alo. Alo usta. Usta sesin gelmiyor. Sıkayım mı?
3: Alo.
0: Memati. Kara gelecek oraya Cahit'le. Zaza'yı teslim edeceksin. Hiçbir şeyi yapma. Tamam mı?
2: Yok usta, öyle bir dünya.
0: Memati, bu iş bitti. Hükmümü verdim. Sulh ilan ettim. Bozan karşısında beni bulur.

0: O Zaza canımı yaktı. Kardeşim gibi sevdiğim iki insana, masum iki insana, hem de biri kadın, iki insana zarar verdi. Benim gözümde Zaza ölü. Ama senin ölü. Tepe tepe kullan. Kırkı çıktı mı burnu düşer. Senin değil toprağın ölüsü olur.
1: Eyvallah.
0: Mezarlığa götür. Kimse birbirine karışmasın.

0: Ferman da orada mı?
1: Yok.
0: Keşke orada olsaydı, görürdüm çocuğu.
1: Emniyette. Git gör.
0: Ne emniyeti?
1: Savcı hanım gözaltına aldı.
0: Allah'ım yarabbim. İyi. Bırakır artık.
2: Ölecektim. Dedim ki, bu sefer kurtuluşun yok Leyla. Öldün.
3: Eğer ölseydin ömrümün sonuna kadar affetmezdim seni.

0: Ölüyorum dediğim anda gözümün önüne kim geldi biliyor musun?
1: Kim?
0: Sen.
1: Haber alır almaz boştum ama...
0: Öyle değil. Gözlerin geldi. Gözlerin birden bütün dünya oldu. Korku bile gitti. Sadece gözlerin kaldı.
1: Sen kendini görmüşsün, beni değil. Çünkü gözümde senden başka bir şey yok.

0: Geliyorlar.
1: Ben biliyordum zaten işin içinde gara olduğunu. Kör edeceksin bıçağı ha. Odundan ne istesin? Adam kes.

0: çağcı ben koy. Kesmez kesmez. Dalı da kessen, budağı da kessen, ağacı da kessen, kesmez. İçindeki sıkıntıyı atamazsın.
1: Yazık değil mi? Cevheri oradan oraya süründürüyorsunuz. Çocukcağızı bir defnedelim.
0: İmam çağıralık bari.
1: Önce göm, üstüne çağır.
0: Yalnız gömeyeceğim diye yemin ettim.
1: Kefaretini ödersin sen de yemininin. Kurban kesersin mesela. Ya o Memati Baş, bir derdin mi var?
2: Yok. Seninle ne derdim olsun?
1: Ne bileyim. Kurban murban deyince bir diklendin.
2: Siz kesmeyin. Ben kesem.
1: Memati Baş. Yanlış yaptın.
2: Yaptım. 40 tane kesmem lazımdı ama... Ama söz verdik bir defa.

0: birazdan gelir kızım.
1: Yine spora gitti değil mi? Ne kadar çok spor yapıyor ya?
0: Telefonu getir bakalım, bitmemiş mi sporu dedenin, soralım.
1: Aa dede! Geliyor geliyor. Dedem geliyor.
0: Kızım ayakkabılarını giy.

0: Merhaba. Nasılsınız?
1: Sizin buraya gelmeniz bize sıkıntı doğuruyor.
0: Geçen gece bir şey olmuş. Onun üzerine geldim. Doğru mu değil mi diye.
1: Evet. Geçen gece bir şey oldu. Ama oğlum halletti.
0: Alçaklar. Nasıl cüret ederler böyle bir şeye? Burada elinin olduğunu bile bile.
1: Elif'le alakalı bir durum değil. Her neyse. Elif bize epey ısındı. Sizi görürse çocuğun dünyası alt üst olur.
0: Benim dünyam alt üst asıl. Çok kötüyüm. Ne olur görmeme izin verin.
1: Olmaz.
0: Uyurken?
1: Şu anda uyumuyor.
0: Beklerim.
1: Bu hususu lütfen Polat'la konuşun. Beyhude yere beklemeyin.
2: Dede, dede. Nerede kaldın? Aa! Baba! Baba, babacığım. Canım benim, babam.

0: bir başıma. Aşkın olmasa.
1: Suriyeli üstünden mi öğrenmiş Kara? Anladım.
0: Zaman gelir.
1: Siz de istihbaratla birlikte araştırın Suriyeli'nin yerini. İyice canımı sıkmaya başladı. Yok, bir yere gidemez. Örgüt muhakkak başarısızlığının hesabını sorar. Her neyse, telefonum açık. Bir şey olursa ararsınız Cahit.
2: İşin varsa git, ben bir seni çağırırım.
1: Sen niye ayaktasın? Dur, sana çay getireyim.
2: Çay mı demledin?

0: Zahmet etmeseydin.
1: Tombik. Az mı çayımı içtin, yemeğimi yedin?
0: Aa, doğru. Menemen yapıyordun sen.
1: Kremini yaparım. Canın çektiyse yapayım bak.
0: Bugün ne istesem yapacak mısın?
1: Tabii yapacağım. Ne istiyorsun?
0: Burada kalmanı istiyorum.

0: Polat'a haber mi verseydik bey?
1: Akşam gelince söylerim.
0: Bu adam tutup Elif'i götürse ne yaparız? Gücü var diyorsun. Amerikalıların bilmem neyi diyorsun.
1: Alıp götürecek adam. Böyle hırsız gibi gelir mi çocuğu görmeye?
0: Nasıl olacak? Bu çocuk Polat'a nasıl alışacak?
1: Elin adamı kendisini çocuğa nasıl sevdirdiyse gerçek babası da öyle sevdirecek. Vakit ayıracak.
2: Burada mutlu musun kızım?
3: Evet, mutluyum. Ama sen olsan daha iyi olur.
2: Kızım, benim işlerim çok yoğun biliyorsun. Seninle nasıl anlaşmıştık?
3: Evet ama ben seni çok özledim. Ne olur beni de götür baba. Ne olur beni de götür.
2: Götüreceğim kızım, götüreceğim. Az kaldı.
0: Ne pis insanlar bunlar. Her şeyimizi almak istiyorlar. Çocuğumuza bile göz diktiler.
1: İnci geldi.
0: Ha, bir bu eksikti. El alem bizim evimizi mesken tuttu.
1: Elde mi hanım? Ne oldu kızım? Niye canın sıkkın?
4: Polat'la konuştuk. Bebek doğar doğmaz boşanacağını söyledi.
1: Ya.
3: Aa, İnci, gel seni tanıştırayım. İnci gel, babam burada.
4: Polat evde mi?
1: Amerikalı diyor.
3: Üf, gelmiyor. İnci hadi.
4: Tamam sen git, ben geliyorum. Polat'ın haberi var mı?
1: Akşam konuşacağım. Aman kızım, sen de bir şey söyleme.
4: Olur. Merhaba, nasılsınız?
2: Teşekkür ederim İnci Hanım. Sizi iyi gördüm. Babanız da iyi mi?
4: İyi, teşekkür ederim.
3: Aa, sen nereden tanıyorsun baba İnci'yi?
2: Benim gitmem lazım şimdi kızım.
3: Beni de götür, ne olursun beni de götür. Baba ne olur beni burada bırakma.
2: Hadi böyle yapma ama. Ne konuşmuştuk seninle?
4: Bana gel Elifciğim.
3: Hayır. Seni istemiyorum. Ben babamı istiyorum.

0: Ben İnci'nin yerinde olsam kıyameti koparırdım burada olduğunu öğrensem.
1: İnci ile konuştum.
0: Ne konuştun?
1: Bu evliliğin formaliteden ibaret olduğunu ve bebek doğar doğmaz boşanacağımı.
0: Madem formalite, annenin babanın yanına niye götürdün? Öyle formalite olmaz.
1: Denedim. İnan denedim. Ama insan sevmediği bir insanla nasıl yaşayabilir ki? Yapamadım.
0: Bana mı söylüyorsun bunu?
1: Anlatıyorum işte.
0: Baştan aşağı saçmalık. O kadınla birlikte olmam bile saçmalık. Düşündükçe sana kızıyorum. Senin gibi bir adam bunu nasıl yapar diye kızıyorum.
1: Hata yaptım Leyla. Her insan gibi hata yaptım. Ve bunun bedelini ödüyorum.
0: Ne bedel ne bedel.
1: Bak, ben Elif'ten sonra ilk defa sevdim. Ve yaptığım bir hata yüzünden sevdiğimden ayrı kaldım. Senden oldum. Bundan daha büyük bedel olur mu?
0: Niye hem kendine hem bana bu cehennem azabını çektirdin?
1: İmtihan desem sınıfta kaldım. Oyun desem oyun oynama çağını çoktan geçtim. Çile desem bunca senedir çektiklerime haksızlık.
0: O zaman ne?
1: Cilve. Kaderin cilvesi.

0: İnci mi?
1: Evet.
0: Ben çay koyayım.
1: Efendim İnci.
0: Kaçta gelirsin?
1: Bu gece gelmeyeceğim. Bir şey mi oldu?
0: Elif ağlayıp duruyor.
1: Çocuk bu, ağlar susar.
2: Öyle değil.
0: Joseph geldi bugün görmeye.
1: Ne?

0: Hani benim çayım?
1: Nasılsa gideceksin. Evinde içersin çayını.
0: Olmadık bir şey olmuş.
1: Anlatma lütfen. Olmadık bir şey oldu. Evet. Evlendin.
0: Peki. Bundan sonra bir çay daha iç. Sakın uyuma, geliyorum. Hem de sana sürprizim var.
2: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
3: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
4: Otel harika.
5: Evet ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
1: Geleceğime yatırım, geleceğime yatırım.
2: Bu salı 1 kilogram tar süt yarım yağlı toz peyniri KOP'ta sadece 299 lira.
3: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
4: Ha! Maydanoz. Ayrıca.

0: bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dimes'i.
1: Dimes Cool Lime Mix. Aldığınızdan daha fazlasın.
2: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baz aseti hediye. Bellona,
3: Bellona. 18-24 Temmuz arasında Bim'de kardele makarna çeşitleri 17 lira yerine 15 lira. Şafak küp şeker 57 lira 50 kuruş yerine 50.

0: İstikbal'den evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
1: Her ev güzel İstikbal'le.
2: Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Her ısırıkta bulutların üstünde olmak... Yok, bu biraz abartı oldu. Ama ayaklarının yerden kesilmesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye.
3: Dürümle Türkiye'nin dürümü.
4: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.

0: Galatasaray öyle bir kampanya yapmış ki 2026'nın çok konuşulacak altın düğün setlerini düğünümde tak tak takıyorum. Tarzıyla fark yaratan, ışıltısıyla hayran bırakan en güzel günlerin hatırası şimdi iddialı fiyatlarla Atasay'da.
1: Buraların redlisiyim.
2: Nerelerim mi?
1: Mesela şu an İtalya'nın Red 5G tarifleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden soruluyor.
3: Gezerken yol tarifi,
1: alışveriş fit çeki.
3: E buralarda bize hepsi sınırsız.
1: Ve şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında sınırsızca keşfet, yaşa.
4: Budur.
5: Gelmiş geçmiş en iyi füsli şeftali.
4: Budur.
5: Yeni ve en

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Ama ne otel?
3: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
2: Trivago'ya bakmadın mı?
4: Ben 4200'e buldum.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
2: Trivago'ya bakmamış.
5: Otel mi? Trivago.
6: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
7: Her ev güzel istikballe.
8: Obseso. Silvermoon. Come blowing. Every drop got the magic flowing.
9: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
10: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
11: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
12: Şimdi 30. yıla özel bir

0: Sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin Sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Sana alkış yok, önce finger snap.

0: 18-24 Temmuz arasında Bim'de kardele makarna çeşitleri 17 lira yerine 15 lira. Şafak küp şeker 57 lira 50 kuruş yerine 50 lira.
1: Güneş Cool Mix'in yeşillisi ve mavilisi çıktı. Ekşi de bir zirve. Bakkalcınız ve marketçinizden ısrarla istemeyi unutmayın. Hemen alın. Güneş Cool Mix.
2: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Canım halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarık olanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki artık Fanta bile sarık ola diyor.
3: Sarık ola!
4: Fanta sarık ola canım o.
2: Sarık ola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarık ola hastasıyız.
5: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
6: Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Lezzetten gözünün hiçbir şey görmemesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye.

0: silver moon got me glowing. Every drop got the magic flowing.
1: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
2: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
3: Bu salı 1 kilogram tarsüt yarım yağlı toz peyniri KOP'ta sadece 299 lira.

0: sabırsızlığıyla D-Unique. Her kadının doğal hakkı olan tek taş şimdi Koçak'ta. Koçak.
1: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
2: Gel lan buraya. Çök.
3: Efendim abi?
2: Çök.

0: Çatışmadan korkmak ne demek lan?
1: Korkmadım abi.
0: Korkmadın mı?
1: Fazla tedbirden abi. Birden üstümüze geldiler, siper aldım.
0: Oğlum sen operasyonlarda çelik yelek giymeyen adam. Sipere girmeyip kurşunun önüne atlayan adam. Sen kendine ne yaptın be oğlum? Hay Allah. Sen benden ne saklıyorsun bakayım?
1: Evlendim.
0: He?
1: Evlendim.
0: Ne olmuş?
1: Abi karım gözümün önüne geldi, korktum.
0: Ha. Seviyorsun yani karını, öyle mi?
1: Abi çok seviyorum. Hiç böyle olmamıştım. Resmini göstereyim mi?
0: Göster bakalım kimmiş bu şanslı kadın. Yavaş. Heyecanlanma.
1: Abi Sevda adı.
0: Ne?
1: Kara Sevda.
0: Vay vay vay. Vay vay vay. Gözümsün. Allah için yengemiz de güzel yani. Ama sen de iyi çocuksun. Yenge şanslı.
1: Abi bir gün bekliyoruz. Seni o kadar anlattım ki gözüm açık gider diyor. Kara abimizi tanımazsam.
0: İyi. Ben de yengeni alayım, ev oturmasına gelelim.
1: Abi çok mutlu edersin beni.
0: Hadi kalk ayağa. Kalk. Gel buraya gel. Senin artık bizle işin yok. Hadi sen evine koş. Kara Sevdan bekler seni.
1: Abi, bir edepsizlik mi yaptım?
0: Senin artık bizle işin yok. Al bunları. Hadi yürü git, Allah işini gücünü rast getirsin. Hadi. Yürü. Bak, benim adamlarım benim gibi olacak. Burasına vatan sevgisinden başka hiçbir sevgiyi koymayacak. Şimdi, sen başkasını sevsen, karın kıskanmaz mı? Kıskanır.
1: Abi.
0: Peki, bizim sevgili dediğimiz vatan, senin karından daha mı az değersiz ki kıskandırasın, aldatasın? Vatanını seven hiçbir şeyi ondan daha çok sevemez. Hadi git.
1: Abi,

0: Kararın adamının karısı bu başkanım.
1: Hadi gidelim. Kocası sanıp da sevinsin.
0: Tamam başkanım.
1: Sen burada kal. Buralara göz kulak ol.

0: başka? Kimsiniz? Bırakın! Kimsiniz dedim! Bırakın! Bırakın! Bırakın! Bırakın! Kimsin sen? Bırakın! İnsanınız yok mu sizi?
1: Karanlık ajanlarla evlenenlerin sonunu gösterin.
2: Canım yanmasın.

0: Başkanım, ajanın gelmesini bekleyecek miyiz?
1: Yok. Biraz acısını yaşasın. Sonra onu da karısının yanına yollarız. Karanın öbür adamı bekar mıymış?
0: Evet başkanım.
1: Anası kim bilir kaç yaşında. Yemeği yenmez. Şu yemekleri yanınıza alın.
0: Peki başkanım.
2: Ağlama artık. Helak oldun yavrum.
3: İstiyorum.
2: Tamam uyu. Sabah olunca gidersin.
3: Uyumayacağım.
2: Hadi yavrum giy üstünü de uyuyalım.
3: Uyumayacağım.
4: Niye aldınız adamı içeri?
5: Ben geldiğimde evdeydi.
4: Baba bunu nasıl yaparsın?
6: Evladım burada olanları duymuş. Elif için endişelenip gelmiş.
4: Endişelenmişmiş. Onun derdi Elif'in gönlünü çelmek. Bu adamların ne olduğunu bilmiyorsunuz. Bunlar benim çocuğumu çaldı.
6: Ne olursa olsun adamın kızının üstünde hakkı var.
4: Hakkım hakkı hiçbir şey yok. Hırsızın çaldığı eşya üstünde hakkı mı var?
6: Kızın eşya mı?
4: Baba bu adam böyle yaptıkça kızım benim kızım olmayacak.
6: Sen buraya yetişmeseydin ne olacaktı? Herkesin gücü bir yere kadar. Düşmanların çok. Hepsine yetişemezsin.
4: Ben kimseden iyilik istemiyorum. Kimseye güvenip Elif'i bu eve sokmadım.
6: İyi. Kızın burada. Sustur görelim. Kızın olmasını istiyorsan o adama ihtiyacın var.
4: Çok ihtiyaç duyarsam onu öldürürüm. Hiç ihtiyacım kalmaz baba. Hadi gidiyoruz Elif.
3: Nereye?
4: Babana.
2: Oğlum yapma.
4: İnci paltosunu giydir.
2: Oğlum nereye götürüyorsun?
4: Ben götürmesem de buraya geliyor zaten adam.
2: Arsız çıyan evladım bunlar. Geldi 2 dakikada huzurumuzu bozdu. Kurbanın olayım götürme torunumu. Ne olur kurbanın olayım.
4: Arabada biraz gezdireyim uyur anne. Sabaha bakarız artık. Hadi hazır mısınız?
5: Ben de geleyim mi?
3: İnci de gelsin.
4: Hayır. Hadi.

0: Okul mu geldin?
1: Yok.
0: İyi.
1: Daha ne kadar var?
0: Biraz daha var.
1: Uyumamam lazım.

0: Kim o?
1: Benim.
2: Ben onu yerim.
3: Ömrümü yiyin, ömrümü. Hepiniz birden ömrümü yiyin.
2: Ver.

0: Leyla uyanır şimdi, içeri yatırsaydın.
1: Çok özledim lokumumu. Bak nasıl güzel uyuyor. Uyanmaz sabaha kadar. Ne dedin de çıktın evden?
0: Evde durmuyor ki. Babam diye tutturmuş.
1: Seni demiyor herhalde.
0: Yok, adam görmeye gelmiş.
1: Allah Allah.
0: Bir seni mi çağırdın?
1: Yok.
0: Basma, çocuk uyuyor.
2: Vay. Savcı hanıma çocuk mu diyorsun? Harbi eski zaman adamısın usta. Geçmiş olsun savcı hanım.
0: Niye geldiniz?
3: Geçmiş olsun ha.
0: Gaye'yi ziyarete gitmedin, buraya mı geliyorsun?
3: Gittim, uyuyordu.
2: Usta, ne müsait bir zamanda geldiysek biz gidelim.
1: Ben Herif'i yatırayım, siz konuşun.
2: Hayda, biz geçmiş olsuna geldik. Savcı hanım kaçıyor.

0: Cemaati senin keyfin niye yerinde? Zaza'yı teslim ettin.
1: Usta, biliyorsun ben sulhü severim.
2: Abi Zaza'nın kulağını kestim Emat abi.

0: Sadece kulağını mı kestin? Yazık Memati, ihtiyarlamışsın.
1: Sen dedin usta bir şey yapma diye.
0: Ne diyecektim ya telefonda? Öldür mü diyecektim?
1: Öldürsek şimdi yüzümüze tükürüyordun. Ya öldürsek de kabatlıyı, sağ bıraksak da.
0: Ne oldu Suriyeli?
2: Suriyeli karının adamlarından birinin karısını, birinin de anasıyla babasını öldürmüş. Kara delirmiş.
0: Akıllıdan anlamıyorlar madem. Deliyi süreriz önlerine.

0: Neyse, biz daha fazla rahatsız etmeyelim. Alacağımızı aldık. Zaza'dan birkaç zaman ses çıkmaz. Rahat rahat operasyonlarınıza çağırabilirsiniz. Bir de benim deli tarafımı görün. Gençler, hadi gidelim biz. Sen bu gece burada mısın usta? Abdül Suriyeli için falan ararsa...
1: Evet Memati.
0: Helal olsun. Harbi gözü kara adamsın ha.

0: Joseph mi geliyor?
1: Evet efendim.
0: Yasımız olduğunu söylemedin mi?
1: Dinlemediler efendim.
0: Bu Amerikalıların hiçbir şeye saygısı yok.

0: İsrail büyük evladını kaybetti. Bu acılı günümüzde bizi yalnız bırakmadığın için minnettarım.
1: Kalk defol git, acını İsrail'de yaşa.
0: Anlamadım.
1: Sen benimle dalga mı geçiyorsun? Çocuğumun, biricik kızımın olduğu eve operasyon iznini nasıl verirsin?
0: Senin çocuğun bizim çocuğumuz. Ona zarar gelmesine izin vermeyiz. Ayrıca bir jest olarak kızını sana getirecektik. Ama maalesef olmadı.
1: Yarın akşam seni Türkiye'de görürsem Guantanamo'ya da göndermem, seni burada gömerim.

0: Hani beni babama götürecektin?
1: Götürdüm ya, hatırlamıyor musun?
0: Ya.
1: İyice unutkan oldun Elif sen de.
0: Ben babama gitmek istiyorum.
2: Senin baban benim.
0: Hayır değilsin.
2: İstediğin kadar ağla.
0: Ben babama gideceğim.
2: Bak Elif, baban benim. Burası da senin evin.
0: İstemiyorum seni de evini de. İnci.
3: Gel canım.
4: Aferin oğlum. Çocukla çocuk ol.
2: Ne yapacaktın baba?
4: Elif'in senden nefret etmesini istiyorsan devam et.
2: Edeceğim.
0: Ben senin babanım diyor. O benim babam değil.
3: Polat senin baban Elif'ciğim.
0: Bırak beni. Dede. Benim babam kim?
4: Bana inanacak mısın?
0: Doğruyu söylersen evet.
4: Polat senin baban. Ben de dedenim.
0: Hepiniz yalan söylüyorsunuz.
5: Niye kızdırıyorsunuz benim güzel kızımı? Bir tanem. Ağlama sen, ağlama yavrum. Güzel kızım benim, canım.

0: İşlemlerini yapın, serbest bırakın.
1: Emredersiniz savcı hanım.
2: Ne oldu? Babamın öldüğüne inandın mı?
0: Ben öğreneceğimi öğrendim. Gidebilirsin.
2: Sizden bir şey rica ediyorum. Babam iyisiyle kötüsüyle bu devlete hizmet etti. Lütfen bırakın rahat uyusun.
0: Babanın uyumaya niyeti yok. Dün kendiyle bizzat tanıştım.
3: Beni duyuyor musunuz Zaza Bey?
4: Duymayayım ha, duymayayım. Ne konuşsun? İmdat, at bu kör doktoru dışarı.
5: Uş. Dayı, hak etmedi uyumuşsun.
4: Ya İmdat, bu kulağım işime gelenler duyuyor. Memate insanları dinlediğim kulağımı kesti.
6: Zaza.
4: He?
6: Beni duyuyor musun?
4: Ha, duyayım.
6: Dinle o zaman. Memati meselesi bitmiştir.
4: Ne?
6: Memati meselesi bitmiştir Zaza.
7: Sesin kesik geldi de.
6: Bak Zaza. Seni ben değil, Allah kurtardı. O dakikada savcıya sıkacak olmasalardı sen şimdi Cevher'le yatıyordun.
4: E ne değilsin yani? Bundağa mı giren? Yeniden mi doğdum değilsin yani? Ne değilsin? İmdat, git oğlum bana bir süt anası bul.
5: Süt danası değilsen bulam dayı.
6: Bırakın lan şimdi anayı danayı. Ne anası danası? Zaza. Bundan sonra senin anan da benim, baban da.
4: Ne istesin benden ha? Onu söyle. Kara baba.
6: O senin kan kardeşini yanıma getireceksin.
4: Kimi?
6: Cemal'i.
4: Sanki ben o örgüte gittiğinden beri ben Cemal'i mi görmüşüm?
6: Görmüşsün Zaza, görmüşsün. Şimdi burada bana yalan söyleme.
4: Cemal'i öldürmeye beni niye kurtardın anlamayayım ki?
6: Cemal'i öldürmeyeceğim. Zaten onun kaç defa canını bağışlamışım. Niye? İşte ta ki bugün için. Onunla örgütün bir kanadını kıracağım. Cemal Kara'ya gelecek. Örgüt içinde ne kadar adamı varsa da beraberinde getirecek.
4: İmdat, İmdat, ara ara Memati'yi, ara oğlum ara. Gelsin kafama sıksın. Sen bu Cemal'in inadını bilmiyor musun? Vallahi ölsem daha kolay.
6: Zaza, sen benim inadımı bilmiyor musun? Bu dünyayı bütün aleme zindan ederim. Ben ne diyorsam onu yapacaksınız. Sen de, Cemal de.
4: Sığar mı var? Ne barisi? Git o Suriyeli'yi götür.
6: Bak, o tek kulağınla Suriyeli'yi nasıl da duydun?
7: Az okuyayım ha, az okuyayım.
4: Yazılanı okuyamayayım ama söyleneni okuyayım.
6: İyi. Oku o zaman ağzımı. Söylediklerimi ezberle. Çünkü şimdi ben konuşmayacağım. Azrail konuşacak.
4: Cemal'i karaya getireceğimi,
6: hem de beraberindeki bütün adamlarıyla birlikte.

0: Herkesle konuştum Şamir. İsrail'de bütün kapıları kapattılar sana.
1: Kapattılarsa kırıp girerim.
0: Türkiye'yi terk etmezsen İsrail seni yok sayacak. Arkanda durmayacak. Operasyonlarını desteklemeyecek. Yakalanırsan hain ilan edecek.
1: Ben Guantanamo'dayken İsrail neredeydi? O gerizekalılara söyle. Onlar böyle yapmaya devam ettiği müddetçe İsrail için ölecek adam kalmayacak.
0: Şamir, biraz gel, dinlen, tatil yap. Ondan sonra tekrar bakarız.
1: Ben bu görevi Tanrı'dan aldım. İsrail devletinden değil. Tanrı eğer tatil yapmamı isterse beni cennetine alır. Tel Aviv'e yollamaz.
2: İstihbaratla konuştum. Hiç ipucu yok. Suriyelinin sınır dışına çıktığını söylüyorlar.
3: Bıkmadılar mı aynı şeyi söylemekten? Kafalarını kaldırıp etrafa bir baksalar, her taraf ipucu.
4: Ne varsa ipucu. Niye bizi burada tutuyorsun?
3: Size bakıyorum. Ben ortalıklarda yokken bir şey değişmiş mi diye. Değişmemiş. Neyse. Hadi düşün peşimi.
2: Abi, bu adamın ipiyle kuyuya inilmez. Başımıza bela.
4: Hangi kuyuya inerse biz de peşinden ineceğiz. Başıboş bırakamayız. Arayın Memati'yi, o da gelsin.

0: Abi niye kızıyorsun anlamıyorum.
1: Ne demek niye kızıyorsun lan? Paldır küldür ölüme gidiyorsun.
0: Abi bunu bana sen mi söylüyorsun? Ömrün böyle geçmiş.
1: Benim ne anam ne bacım vardı Pusat Efendi. Olsaydı elime bırak silahı tesbih bile almazdım.
0: Niye abi? Evlendin çocuğun oldu bıraktın mı silahı tesbihi?
1: Bırakmadım görüyorsun halimi. Mamuş'un mezarına bile gidemiyorum.

0: Söyle Cahit. Tamam, yoldan ararım.
1: Sen varsın diye gittim.

0: Nereye gittin?
1: Ölmeye. Nasılsa ben ölsem de arkamdan bacıma anama bakacak biri var.
2: Allah ferman geliyor.
0: Ne olmuş geliyorsa?
2: Abi çocuğa yalan söyledik sizin yüzünüzden babası öldü diye. Vallahi çok kızmıştı. Telefonda bile demediğini bırakmadı.
0: Hadi gözün aydın. Baban yaşıyor.
3: Abi, ayıp ediyorsunuz.
0: Ediyoruz. Ne yapacaksın oğlum? Hadi düşünüme. Hadi.

0: Herkes beni iyice dinlesin lan. Kimse oturduğu yerden kalkmayacak. Üçünüz dışarı. Sen de dışarı. Sen de çık. Siz ikiniz duvarın dibine. Sallanma. İkiniz duvarın dibine. Geç. Sen duvarın dibine. Siz dışarı. Evet, okeyciler. Sen dışarı. Sen de dışarı. Siz ikiniz duvarın dibine.
1: Suriyeli kahvede okey mi oynuyor? Bekle.
0: Sıraya geç. Ha. Şimdi Azrail'iniz geldi. Can alma zamanı. Ama sizin Azrail'iniz Suriyeli'nin peşinde. Dön bakayım arkanı. Ha. Suriyeli nerede?
2: Bilmiyorum abi.
0: Dön lan.
1: Ne yapıyor?
0: Suriyeli nerede?
2: Bilmiyorum abi.
0: Dön. Aç. Bu sırtındaki ip izi ne lan?
3: Abi ben ameleyim. Nereden bileyim? Örgütle işim yok.
4: Dur.
3: Abi vallahi ameleyim. Eşya taşıyorum.
1: Aç avucunu bakayım.
0: Ne olmuş? Bu amele de bunun ya kardeşi dağda, ya emmi oğlu, ya da hısımı akrabası. Hiçbir şey olmasa her gün işkence çekip sürüneceğine bu ölsün kurtulsun.
1: Yeter.
0: Kurunun yanında yaş dayana.
1: Yanmayacak. Benim olduğum yerde kurunun yanında yaş yanmayacak.
0: Sen o yaşlar kuruyunca görürsün. Ben de senin gibiydim. Sonradan böyle oldu.
1: Bizim meselemiz Suriyeli ile değil mi? El alemden ne istiyorsun?
0: Nasıl bulacaksın başka türlü?
1: Nasıl bulacaksan bulacağım. Bu insanların günahı ne?
0: Peki Suriyeli'nin öldürdüğü masumların günahı ne? Ne olmuş şurada 5 kişi daha ölse? Bu ciğersizlerden illaki biri biliyor. Bunlar bilmese bir tanıdıkları biliyor.

0: Hadi dal.
1: Ne oldu usta?
2: Her tarafı arayacaksınız. Suriyeli'yi bulana kadar karının öldürdüğü her adamı siz öldürdünüz sayarım.
1: Hiç bana bakma Abdüley. Ben sıramı savdım. Ayrıca haklı. Bir Suriyeli'yi bulamadınız. Allah Allah.
3: Beyefendiyi dinleme talebi de nerede?

0: Den çıktı.
1: Ne beyefendisi?
0: Beni mi kandırıyorsun? Bu numaralar kimin?
1: Haberim yok. Polisler talep etmiş. Ben ne yapayım?
0: Leyla, sana yapılan suikastın beyefendiyle ne alakası var?
1: Ben kendi davamla ilgili değilim. Faili meçhulleri araştırıyorum. Adamlar bana kurşun sıkıyorlar. Demek ki doğru izleyeyim.
0: Tabii. Beyefendi aradı terör örgütünü. Şu deli savcıya sıkın dedi. Hadi kızım hadi. Git evine dinlen. Bir rapor mapor al. Sonra gelirsin. Ben buna imza atmam.
1: Korkuyor musun?
0: Saçmalama. Ben zaten dinlemelere kılım. Bulun kardeşim delili. Getirin dinleyelim.

0: Efendim Eşref Bey geldi.
1: Ya gelsin bakalım. Sabri. Savcı hanımı arayıp bir geçmiş olsun diyelim.
0: Peki efendim.
1: Kaç sene oldu Eşref? Sen gelir miydin yanımıza?
2: Biz geldiğimiz zaman yüzümüze bakmıyordunuz beyefendi.
1: Biz her zaman gözünüzün içine baktık Eşref. Ama düşmanımız da çok, dostumuz da çok. Düşmanımız da kıskanır, dostumuz da. Ondan bakmamışızdır. Buyurun.
2: Emeklilik nasıl gidiyor efendim?
1: Beni emekli etmeye mi geldin Eşref?
2: Evet efendim.
1: İhtiyarlar bizi gözden çıkarmışsa hata etmişlerdir. Beni sineyi millete döndürmeyin.
2: Efendim siz bilirsiniz. Benim naçizane önerim, vatandaş sizi iyi hatırlarken bu hatıraya zarar vermemeniz.
1: Mesaj alınmıştır Eşref. Arkadaşlarla müzakere edelim.
2: Madem müzakere edeceksiniz efendim, bilhassa her iki Mete Bey'e de itidal tavsiye edin. Bu karar her ikisini de kapsamakta.
1: Biri sözümü dinler, öbürü dinlemez. Ama konuşurum.
3: Ne namazı kılıyorsun? Halkımızı öldürüyorlar, sen hala burada feodal tapınma peşinde misin?
4: Kırdırtma bana kemiklerini oğlum.
3: Benim kemiklerimi kıracağına, Polat Alemdar denilen ajanın kemiklerini kırsaydın ya.
4: Hayatımı kurtardı o senin ajan dediğin adam.
3: Niye kurtardı seni? Kendine köle etmek için. Emperyalistlerin taktiği bu işte.
4: He oğlum. Ben 40 yıl köle olurum, senin gibi Allahsızlara köle olacağım ha.
3: Öldürürüm seni. Babam olduğuna bakmam, öldürürüm seni.

0: Kaç kere daha bana ölüm yaşatacaksın?
1: Senin ölümünü görmekten daha iyi.
0: Değil. Ne bileceksin sen ölümü? Bana sor ölümü. Senin baban kaç kere öldü?
1: Ferman.
0: Bu sefer susmayacağım. Sevmedin sen beni. Öldürdüğün teröristleri bile sevdin, beni sevmedin.
1: Sen bak sevenin sonuna. Bak. Bak. Ben ölümlü hiçbir şeyi sevmem. Yaşayan, ilelebet yaşayacak olanı severim. O da sadece bu vatan, bu devlet.

0: Devletin bin yaşasın.
1: Ferman, indir şu silahı.
0: Ölüm diyordun. Bir anla ölüm neymiş?
1: Ferman, indir o silahı. Sen bir daha eline hiç silah almayacaksın. Bir daha eline hiç silah almayacaksın. Hadi git şimdi.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam edecek.
1: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
2: Otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: La la la. Hava tam portakal. Hava tam portakal. Sen de Uludağ portakalı al.
7: Biraz fazla almadınız mı?
8: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
7: Yok mu bunun bir çaresi?
9: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
10: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
0: Bu salı 1 kilogram tar süt yarım yağlı toz peyniri KOP'ta sadece 299 lira.
11: Bulunmaz. Ben bilirim. Ben bilirim. Obsesso. Yeah. Silver moon.
12: Got me glowing. Every drop. Got the magic flowing. Obsesso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
13: Fıstık gibi. O zaman Obsesso.
14: Ha! My love.

0: dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir Bravo'yu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbet. Göz alıcı Bravo ailesi.
1: 18-24 Temmuz arasında Bim'de kardele makarna çeşitleri 17 lira yerine 15 lira. Şafak küp şeker 57 lira 50 kuruş yerine 50 lira.
2: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
3: Her ev güzel istikballe.
4: Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Lezzetten gözünün hiçbir şey görmemesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye.
5: Dürümle Türkiye'nin dürümü.
6: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yazar.
7: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
8: Ne?

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Rengim bir. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
2: Günaydın Türkiye.
3: Hadi kalk.
2: Yine milyonların kalbinin aynı anda

0: sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Tribünü işte bu demek. Filenin sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
5: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Bellona,
6: Bellona. Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dimes'i.
7: Dimes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
8: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
9: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
8: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.

0: Bu otel harika.
1: Evet ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Canım halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarık olanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki artık Fanta bile sarık ola diyor.
5: Sarık ola!
6: Fanta sarık ola canım o.
4: Sarık ola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarık ola hastasıyız.
7: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
8: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
7: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
8: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
9: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
10: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
11: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
9: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
12: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok, 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
13: Her ev güzel istikballe.
14: Bu Perşembe A101'de aldın aldın. Pınar Dana Kangal Sucuk 359 lira. Boset dondurulmuş dana döner 299 lira.
15: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
16: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
17: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur. Arabanı arabamla
1: takoma, değerinde Trink sat. Buraların redlisiyim.
2: Nerelerin mi?
1: Mesela şu an İtalya'nın Red 5G tarifleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden soruluyor. Gezerken yol tarifi, alışveriş fit check'i. E buralarda bize hepsi sınırsız. Ve şimdi herkes Avrupa'nın Red'lisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında sınırsızca keşfet, yaşa.
3: Budur.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. E güneşte yürümek de bir artı. Sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla hayata dolu tarafından bak. Ayrı

0: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
1: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
2: Sensodyne Klinik beyazlık ile iki ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
1: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
3: %100 robusta çekirdekleri ve double shot kahvesiyle Ice Break her

0: Dimash Kulmix'in yeşillisi ve mavilisi çıktı. Ekşi'de bir zirve. Bakkaltınız ve marketçinizden ısrarla istemeyi unutmayın. Hemen alın Dimash Kulmix.
1: Bu salı 1 kilogram tarsüt yarım yağlı toz peyniri KOP'ta sadece 299 lira.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
1: İlelebet yaşayacak olanı severim. O da sadece bu vatan, bu devlet.

0: Devletin bin yaşasın.
1: Ferman indir şu silahı.
0: Ölüm diyordun. Bir anla ölüm neymiş?
1: Ferman indir o silahı. Sen bir daha eline hiç silah almayacaksın. Bir daha eline hiç silah almayacaksın. Hadi git şimdi. Git.

0: Abi kapıda gariban bir adam var. Hayatını mı ne kurtarmışsın? İlla göreceğim dedi.
1: Hayatını mı kurtarmışım?
0: Hı.
1: Erhan, şimdi görecek halim yok. Yok diyeyim.
0: Tamam. Dayı şimdi müsait değil. Selam söyledi sana. Dua etsin dedi.
2: Yeğenim, bir şey diyeceğim. Aradığı adamı bulacak.
3: Hele gel abi sen. Abi başka bir şey daha diyecekmiş.
1: Buyur.
4: Bu Abdülay kesin kandil gecesi doğmuş Cahit.
1: Çay söyleyeyim.
2: Yok, içmeyeceğim. Benim bir oğlum var. Örgütçülerin içine karıştı. Çok uğraştım ki girmesin. Vallahi yeminle. Ama girdi işte. Çile dedik, çektik. Bu sizin aradığınız adamın yanında. Madem bunlar ziyankar adamlar, kadir kıymet bilmezler. Benim oğlanı takip ederseniz bulursunuz.
1: Sağ ol babacığım. Abdülay.

0: Usta Suriyeli burada mı diyorsun?
1: Değildir burada. Etrafta tedbir yok. Bir bakın bakalım.

0: Mo.
1: Postacı.
0: Dalga mı geçiyorsun lan?
1: He, dalga geçiyorum.
2: Çıkar lan buraya.
3: Alın bunları.
1: Bunu ne yapalım usta?
3: Onu da alın. İşimiz bitince babasına teslim edin. Yürü.
1: Yürü.
4: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu.
5: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat. Nasıl mı?
6: Çok güzel.
7: Vergimi Halkbank Mobil'den barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay. Şipşak.

0: Efendim iyi akşamlar. Türkiye'nin saati 18.30'u gösteriyor. Biz de yine dop dolu bir gündemle, dop dolu bir haber bülteniyle karşınızdayız. Beyaz Ana Haber başlıyor. Beklenen oldu sevgili izleyenler ve CHP'deki liderlik savaşı Özgür Özel ve kadrosunun CHP'ye vedasıyla sonuçlandı. Özgür Özel son kez grup kürsüsüne çıktı. Kemal Kılıçdaroğlu hedef tahtasındaydı. İşte krizin tırmandığı CHP'de bugün yaşananlar.
1: Parti içinde paralel yapı olmaz.
2: Ya partimizi geri alacağız.
3: Özgür Bey'e yeni görevi hayırlı olsun.
4: Arkamızda bıraktık binayı.
5: Bir kapı kapanırsa yenileri açılır.
6: Cumhuriyet Halk Partisi'nin kalbini kimseye vermeye niyetimiz yok.
7: Yeni partimizi ilk adımını atarak kuruyoruz.
8: En son bir başlangıçtır.
9: Saat 13.30. Yer Türkiye Büyük Millet Meclisi. Özgür Özel grup toplantısı salonuna giderken işte bu mesajı verdi.
8: En son bir başlangıçtır.
9: Ve konuşması başladı.
10: Tarihi bir kavşaktayız. Bugün bu kürsüye vakti gelmiş bir vedanın hüznünü taşıyarak çıktım.
9: Son kez kürsüdeydi. CHP'ye veda etti.
10: Hüzünlü bir vedanın hemen eşiğindeyiz.
9: CHP'deki mutlak butlan krizi Özgür Özel ve kadrosunun CHP'den kopuşuyla sonuçlandı.
10: Size söz veriyorum. Unutkan olmayacağız. Her şey bitecek ama hep birlikte hatırlayacağız.
9: Ve beklenen o açıklama.
10: Yeni partimizi milletimizin seçtiği, ona yetkisini emanet

0: birlikteyi milletvekillerimizle ilk adımını atarak kuruyoruz. Açık ara farkla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ana muhalefet partisi oluyoruz.
1: Özgür Özel'in CHP'ye veda ettiği günün sabahında ise Kemal Kılıçdaroğlu göreve dönüşü sonrası ilk kez esnaf ziyareti yaptı. Kılıçdaroğlu esnaf gezerken peşinde ise davul zurna ekibinin olması dikkat çekti.
0: Biz akıp gidiyoruz. Siz 4 kişiyle davul zurna tedbirli esnaf ziyareti yapmaya kalkıyorsunuz.
2: Diğer yandan Ahbap soruşturmasında yer yerinden oynuyor sevgili izleyenler. Oğuzhan Uğur ve 9 şüpheli tutuklandı. Cezaevinden yazdığı mektupta da Haluk Levent her şeyi itiraf etti. 252 milyon liralık şüpheli işlemler dosyaya girdi. İşte Ahbap soruşturmasında da son yaşananlar.
3: Bu alemde kendimi tek geçerim.
4: Bana fazla güvenmeyin. Ben her an satarım hepinizi yani.
5: Babala TV'nin bir telefon numarası var. Ayrıca Ahbap'la ortak çalışıyoruz.
6: Ahbap Derneği'ne yönelik nitelikli dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama soruşturmasında kılıçlar çekildi.
7: Ben kendimin kahramanıyım. Kendimi biçmiş olduğum rolün kahramanıyım.
6: Dün akşam saatlerinde adliyeye sevk edilen, aralarında Babala TV kurucusu Oğuzhan Uğur'un da bulunduğu 9 şüpheli tutuklandı. Bir kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Haluk Levent'in cezaevinden gönderdiği mektupsa güne bomba gibi düştü. İtiraflar mektupta peş peşe geldi. Bilirkişi raporları ve mahkeme sorguları şok gerçekleri ortaya döktü. Ortada tam 252 milyon liralık şüpheli işlem hacmi ve Kıbrıs bağlantılı para hareketleri var.
7: Yollardayım ya, yıllardan beri Alanya sahilleri, Antalya merkez.
6: Ve denetim skandalı da gün yüzüne çıktı. Bağımsız denetçilerin Haluk Levent'le 550 bin lira rüşvet karşılığında anlaşarak derneğe tam denetim yapmadıklarını itiraf ettiği ortaya çıktı. Yani bağışların nereye harcandığı asla denetlenmemiş.
8: Kaç saattir uykusuzum?
9: Kaç gündür uykusuzum?
8: Kaç gündür uykusuzum?
9: Ama buradayız, dimdik ayaktayız.
6: Tutuklu bulunan Haluk Levent cezaevinden gönderdiği mektupta ve sanal medyada itiraflarda bulundu. Kumar çok kötü bir hastalık. Zaaflarıma yenildim diyen Levent dernekten 50 milyonluk altın ve arazi teminatı aldığını kabul etti.
7: Parayı cebime koyup kahveye gidip çocuklarla okey oynadığım zamanları hatırlıyorum.
6: Derneğe 140 milyon ödeyecektim, ödeyemeden yakalandım diyerek her şeyi itiraf etti.
3: Aşkın mahpushane içinde ben mahkum.
6: Oğuzhan Uğur'un da savcılık ifadesi ortaya çıktı.
10: Evimizde arama ve ekonomi kararı var. Evinizde arama yapacağız.
9: Tabii. Mevzular açık mikrofona. Hoş geldiniz. Babala TV'desiniz.
6: Savcılık ifadesi 15 saat süren Oğuzhan Uğur, Haluk Levent'le yakın bir çalışma içerisinde bulunmadı. Bağışların amacı dışında kullanıldığını bilmiyordum ifadesini kullandı.
8: Kaç saattir uykusuzum?
9: Kaç gündür uykusuzum?
8: Kaç gündür uykusuzum?
9: Ama buradayız. Dimdik ayaktayız.
6: Mahkemenin tutuklama gerekçesindeki detaylarda dikkat çekti. Suçun yasadaki ceza sınırları, eylemin işleniş biçimi ve kaçma şüphesi bir bir sıralandı. Bu gerekçelerle Oğuzhan Uğur ve diğer 9 şüphenin tutuklanmasına kesin olarak karar verildi.
9: Ben o topa girmem. Hedefiniz ben değilim.
6: Asrın felaketinde toplanan milyonların kumar masalarında ve sanal bahislerde nasıl eritildiği artık Levent'in itiraflarıyla bir kez daha dosyada öne çıktı.
2: Ve Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin soruşturmada da çarpıcı gelişmeler var. Yazıcıoğlu'nun avukatı Kemal Yavuz'un iddiaları olayda FETÖ izini bir kez daha kanıtladı sevgili izleyenler.
11: Bizim için en önemli kısmı hava hareketliliği ve karbon monoksit. Elde ettiğimiz veriler. Bu verilerle anlaşılan şu ki askeri jetlerin helikopterin etki mesafesine girerek onu müdahale ederek düşürdükleri anlaşılıyor.
12: Tam 17 yıl Türkiye'nin hafızasına kazınan helikopter kazası. Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişi o enkazda hayatını kaybetti. Yıllardır cevap bekleyen dosyada şimdi yeni deliller konuşuluyor.
11: Kara radarlarıyla olur. Askeri jetlerin kendi radarları var. Kendi radarlarıyla olur. Kendi görüntü kayıtları var.

0: Kendi görüntü kayıtlarıyla olur. Bu kayıtlar ele geçirildiği takdirde onların radarlarından.
1: Soruşturmada FETÖ izlerine rastlandı. 19 şüpheli tutuklandı. Tutuklanan isimlerden biri o gün havalanan F-4 savaş uçağının silah sistem subayı FETÖ'cü Ali Armağan'dı.
0: Bu eylemi FETÖ'nün gerçekleştirdiğini rahatlıkla söyleyebiliriz.
1: Savcılığa göre helikopter düşmeden önce keşif uçuşu yaptı, ardından alçaldı ve helikopterin yakınında sonik patlama oluşturdu. FETÖ'cü Ali Armağan savcılıkta tüm suçlamaları reddetti. Verdiği ifadede en dikkat çeken bölüm FETÖ firarisi Adil Öksüz'le bağlantısıydı.
2: Hiç aklıma bakmadan duruyorum. Sağda soluna aldırmadan duruyorum.
1: Dosyaya göre Armağan'ın kullandığı hatla Adil Öksüz'ün hattı arasında 152 irtibat tespit edildi. Soruşturma şimdi bu bağlantıların kazayla ilişkisini ortaya çıkarmaya çalışıyor.
3: Balkanlardan çekirge istilası geldi iddiası da Türkiye'yi alarma geçirdi. Ve Tarım ve Orman Bakanlığı jet hızıyla bir açıklama yaptı. Uzmanlar korkulacak bir durum yok dediler.
4: Çok farklı.
5: Çekirge istilası iddiaları büyük korkuya yol açtı. Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan o iddialara jet yanıt geldi. Çekirge istilası olmadığı açıklandı.
6: Bunu söylemek için erken. Biz henüz türü tam olarak bilmiyoruz.
7: Korkudan kendi çözümünü bulan da var.
8: Beyaz sirkeyle suyu seyreteceğiz. Sonra bunları cam önüne sıkacağız.
7: Çekirgelerle hemen kaynaşanda.
9: Sıratını yedim.
7: Ama büyük bir çoğunluğu çekirgeleri evlerinde görünce korkmadan edemiyor.
10: Ay Allah'ım yarabbim, o kadar büyük ki.
6: Henüz herhangi bir endişeye gerek olmayabilir.
11: Her misiniz? Kafam kadar.
12: Biz bunu nasıl çıkaracağız?
6: İnsanlar açısından herhangi bir sıkıntı asla oluşturmaz çekirgeler. Çekirgeden korkmaya gerek yok.
5: İstanbul, Tekirdağ, Elazığ. Birçok ilde görülen çekirgeler Balkanlardan mı geldi?
6: Balkanlardan gelebilir ama bizim tarihsel sürecimize baktığımızda aslında istilacı çekirgelerin daha çok Afrika'dan geldiğini biliyoruz.
13: Yazık, o da korkuyor.
14: Et yiyen çekirge
15: arabaya binerken gördük. Elazığ maskeli.
6: Çekirge insanları ısırmaz. Şu anda endişe edilecek bir durumda değiliz ama dikkatle izlememiz gerek.
3: Sırada Gülistan Doku soruşturması var. Bugün yine bazı çarpıcı gelişmeler yaşandı çünkü tutuklu Tunceli eski valisi Tuncay Sonel'in eşi ve 3 doktorun da aralarında bulunduğu 15 kişi daha gözaltına alındı.
16: Üniversite öğrencisi Gülistan Doku 2020 yılında bu köprüden yürüdükten sonra sıra kadem basmıştı.
17: Anne, karnım acıktı. Baktım dolap acıktı. Löp ettim koca pastayı.
16: Soruşturmada Tunceli eski valisi Tuncay Sonel'in eşi de gözaltına alındı. Doku'nun kaybolduğu döneme ait hastane kayıtlarının silindiği ortaya çıktı. Sabah saatlerinde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. 15 kişi gözaltına alındı.
18: Ben kardeşimi cinayete kurban gittiğini, Tuncay Sonel'in oğlu tarafından öldürüldüğünü bizzat ailesinden öğrendim.
16: Gözaltına alınanlar arasında 3 doktor, 1 hemşire, 1 bilgi işlem görevlisi ve 5 veri giriş personeli de vardı.
17: Anne, karnım acıktı. Baktım dolap acıktı. Löp ettim koca.
16: Ayrıca Doku'nun kullandığı GSM hattına ait yedek sim kartın gönderildiği bilişim şirketi sahibi de gözaltında. Şirket sahibiyle Tuncay Sonel arasında telefon görüşmesi olduğu tespit edildi.
19: Öğrenciye adına kimse cesaret etmesin, zarar vermesin.
3: Sevgili izleyenler, milyonlarca gencin kaderini belirleyen YKS sonuçları açıklandı. Yaklaşık 2,5 milyon adayın katıldığı sınavın tercih işlemleri de 29 Temmuz-10 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.
10: Abi sonuç beklediğimin biraz daha altında.
4: beklediğimin üzerinde geldi. Şu anda mutluyum yani.
1: Kimi sevinç çığlıkları attı, kimi beklediği sonucu alamadı. Milyonlarca gencin kaderini belirleyecek YKS sonuçları açıklandı.
12: Sonucum bence güzel geldi.
1: Adaylar sınav sonucunu TC kimlik numaraları ve aday şifreleriyle öğrenebilecek.
13: 29 Temmuz 16.

0: mahsus tarihleri arasında ölçeğin adı işlemleri sayfasına girilebilecek.
1: Ve tercih işlemleri.
0: Tercihlerimizi puana göre değil, başarı sıralamamızı baz alarak bunu göz önünde bulundurarak yapmamız daha sağlıklı olacaktır.
1: Peki tercih yaparken nelere dikkat edilmeli?
0: Üniversite tanıtım günlerinde üniversite ve bölümler hakkında bilgiler alıp okulları ziyaret edebilirler.
2: Sırada sarı metal var. Altın fiyatlarının bir yükselip bir düşmesine alışmıştık ama altın dikkat ederseniz eskisi gibi sert hareket etmiyor. Son duruma gelin şimdi biraz daha yakından bakalım.
3: Aslında bir dipleri görmüştü. 14 bin doların altına düştü. Fakat bugün itibariyle tekrar iğme kazandı yukarıya doğru.
4: Altın dip seviyeden tırmanışa geçti. Ons altın yeniden 4 bin dolar seviyesinin üzerine çıktı.
5: Ons altın 4 bin dolar seviyesini yeniden kırdı ve tekrar yükselişe geçti. Bu durum yurt içerisindeki altın fiyatlarına da yansıdı.
6: Çeyrek altının fiyatı 10 bin, yarım altın 20 bin. Altının gram fiyatı ise şu anda 6200 lira.
3: FED'deki kararlar muhakkak etki ediyor. Daha da böyle dipleri görmesini engelledi diye düşünüyorum ben.
6: Ons geçen hafta 3960 dolar civarında, bugün itibariyle 4058 dolar oldu. Yani ortalama 90 dolara yakın bir artış kaydetti.
5: Gram altın fiyatları artık sert yükselişler ve sert düşüşler yaşamıyor. 100 lira yükseliyorsa 100 lira da düşüyor. Haliyle yatırımcının aklına 6100 lira seviyesinin direnç noktası olup olmadığı geliyor.
3: Direnci kırmaya çalışıyor ama hani henüz kırmış değil. Ben çok beklemiyorum düşüşü. Toparlanacağını öngörüyoruz.
2: Sevgili izleyenler, İstanbul'da sokakta yürüyen bir kadın dehşeti yaşadı. Arkasından hızla yaklaşan bir kişi kadının ensesine yumruk atıp kaçtı.
7: Benim her yerim darp içinde. Dizimde özellikle büyük sıkıntı var.
8: Yolda yürüyordu. Ensesinden yumruk yedi.
7: Bu sokak aslında işlek bir sokak ama o gün bir kişi bile yoktu sokakta.
8: Sabahata marketten eve dönüyordu. Yokuş aşağı inerken dehşeti yaşadı. Arkasından hızla bir şüpheli yaklaştı. İşte böyle yumruk attı.
7: Sokağın başında hiç kendisini fark etmediğim bir şahıs arkamdan enseme çok hızlı bir şekilde vurup yere düşürdü.
8: Neye uğradığını şaşırdı. Park halindeki araca doğru savruldu.
7: Tam enseme vurdu. Enseme vurunca zaten gözüm karardı. Yere kapaklanırken ben dedim ki eyvah, yüzüm gözüm parçalanacak.
8: Şüpheli olay yerinden kaçtı.
7: Bilmiyorum ne amaçla yaptı, ne yaptı bilmiyorum ama şu anda çok endişeliyim. Tekrar bir saldırıda bulunur mu? Bir amacı mı var? Arkasında yatan başka bir sebep mi var bilmiyorum.
2: Adana'da korkunç bir saldırı kayda geçti efendim. Bir kişi dükkanında oturan PVC ustasını vurdu. İşte o dehşet anları.
9: İçeri girdi, taburede oturan adamı vurdu.
10: Araba, araba, araba! Ambulans, ambulans, ambulans!
9: Kasklı şüpheli motosikletten indi, doğrucu atölyeye yöneldi. İçeri girdi, taburede oturan Ali G'yi karşısında buldu. Hiç konuşmadı, tabancasını çıkardı, peş peşe ateş etti.
10: Araba, araba, araba! Ambulans, ambulans, ambulans!
9: Kurşunların hedefindeki PVC ustası yere yığıldı. Şüpheli kendisini bekleyen motosiklete bindi. İki saldırgan saniyeler içinde gözden kayboldu. Silah sesleri mahalleyi ayağa kaldırdı. Ekipler de oradaydı. Ağır yaralanan Ali G. hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesi sürüyor. Soruşturma derinleştikçe dikkat çeken bir ayrıntı da ortaya çıktı. Aynı iş yeri üst katındaki evle birlikte daha önce de iki kez kurşunlanmıştı. Polis şimdi kasklı iki şüphelinin peşinde.
2: Efendim, İstanbul Büyükçekmece'deki özel bir rehabilitasyon merkezinde sözde bir eğitimci 10 yaşındaki öğrencisine şiddet uyguladı. Ailenin şikayeti üzerine de o sözde öğretmen gözaltına alındı.
11: Hadi.
1: Öğrenme güçlüğü çeken öğrencisine öfkelendi. Gözü döndü. Sözde eğitimci derste öğrencisini azarlayıp böyle dövdü. Olay Büyükçekmece'deki özel bir rehabilitasyon merkezinde yaşandı. İddiaya göre öğrenme güçlüğü çeken ikinci sınıf öğrencisi derse gitmek istemedi. Durumdan şüphelenen baba oğlunu sınıfa bıraktıktan sonra dersliğin penceresinden içeri izlemeye başladı.

0: Gördükleri akıl alır gibi değildi. Sözde öğretmen ders anında oğlunu azarlayıp defalarca yüzüne vurdu. O anları kaydeden baba soluğu karakolda aldı. Şikayet üzerine öğretmen Halil İbrahim K. gözaltına alındı.
1: Başkentin, Ankara'nın göbeğinde de facianın fitili ateşlendi. Bakın, akaryakıt istasyonunun hemen yanındaki otluk arazi yangınının kasıtlı olarak çıkarıldığı ortaya çıktı.
0: Geldi, yaktı, hiç vicdanı sızlamadı ve gitti. Her şey bu görüntüyle başladı. Bir nokta yetmedi, birkaç adım attı, alevi bu defa başka bir noktaya taşıdı. Yangın Yeni Mahalle Uğur Mumcu Mahallesi'nde akaryakıt istasyonunun yakınına kadar ulaştı. Yaklaşık 2,5 saat süren mücadele sonunda alevlerin önü kesildi. Asıl gerçek yangın söndükten sonra ortaya çıktı. Güvenlik kamerası faciayı adım adım kaydetti. Yangının tesadüf olmadığı belirlendi. Polis görüntülerin izini sürdü. Kimliği belirlenen 41 yaşındaki zanlı yakalandı.
1: Efendim, bayiden sıfır araç alacaklar. Dikkat diyelim. Bakın, önceden fabrikadan ayıplı şekilde çıkan otomobilin değişimi yapılıyordu ama bu kez Yargıtay ezberleri bozan bir karara imza attı. İşte detaylar.
2: Yani bence yeni bir araç vermesi lazım. Yeni araç sözleşmesi yaptıysa.
3: Ama Yargıtay öyle demedi. Fabrikadan ayıplı çıkan araç için değişim yok kararı çıktı.
4: Boyalı çıkan sıfır otomobil için değer kaybı ödensin kararı geldi.
3: Fabrikadan ayıplı çıkan otomobil için Yargıtay ezber bozan bir karara imza attı. Artık sıfır araç alacaklar, daha dikkatli olacak.
5: Adana'da yaşayan bir adam bayiden 0 kilometre bir araç aldı. Ancak kısa süre sonra otomobili satışa çıkardı. Alıcı taraf aracı kontrol ettirmek için ekspertize götürdü. İşte o sırada başından kaynar sular döküldü.
3: Aracı alan kişi sol kapı ve orta direğinin boyalı. Sol alt marş fiyelinin ise lokal boyalı olduğunu öğrendi.
6: Kendini kandırılmış hissediyorsun. İnsanlara olan güvenin azalıyor.
4: Aracın teknik aksanını tamamıyla bozmasa ve yürüyüşüne engel olmasa da ikinci el piyasasında bir değer kaybına yol açacağına.
5: Bilirkişi aracı inceledi. Ortaya çarpıcı bir rapor çıktı. Aslında otomobilin fabrikadan ayıplı çıktığını rapora ekledi. Mahkemeden şok edici bir karar çıktı.
4: Ekspertiz raporlarında hatalı çıkmasının bir değer kaybına yol açacağını, dolayısıyla tüketiciye bir değer kaybı ödenmesine karar verdi.
1: İstanbul'da yaşayan bir adam da 7 yıl önce çekişmeli boşanma davası süreci geçirdi. Şimdi de kendisinden olmayan çocuk yüzünden borçlu çıktı efendim.
7: Balık reddi davasından dolayı bana tebligat geldi.
0: Kendisinden olmayan çocuk için mahkemeye borçlu çıktı.
7: Şimdi burada mağdur olan benim. Çocuk benim değil. Benim haberim olmadan çocuk benim fusuma geçirilmiş. Bu dava ücretleri, adli tıp giderleri benden tahsil edilmeye çalışılıyor.
0: Muhammed Emin Turan 7 yıl önce eski eşinden boşandı.
7: 2019 yılında benim bir boşanma davam vardı eski eşimle. Boşanma davamız devam ederken eski eşim başka biriyle evlilik dışı ilişki yaşıyor.
0: O ilişkiden bir çocuk dünyaya geldi. Emin Turan'ın nüfusuna kaydedildi. O da babalık reddi için dava açtı.
7: Babalık reddi davasından dolayı bana tebligat geldi.
0: Devlete olan 45 bin liralık borcu nedeniyle mağdur oldu.
7: Davalı taraf olduğum için bana borç çıkarılmış. Şu an bu çocuğun biyolojik babasından ben şikayetçiyim.
1: Lahmacun, hamburger, lavabo derken bu kez de Alaçatı'daki fiyatlar gündemde. Bakın, sanal medyadan bir video paylaşan genç kız hamburgeri istenen 1500 liraya isyan etti. Nasıl etmesin?
0: Lahmacun, dondurma, lavabo.
8: Kolay gelsin.
9: Sağ olun.
8: Topu ne kadardı?

0: lira olmazsan
1: 500 lira verir misin?
0: 500 lira veririz.
2: Tatil beldelerindeki fiyatlar vatandaşı isyan ettirdi.
3: Herkes buraya şey mi bekliyorsunuz? Hani insanlar gelsin kazıklayalım diye falan mı bekliyorsunuz ya?
2: Bu defa Alaçatı'ya giden genç bir kız sanal medyada bir video paylaştı.
3: Çok güzel mekanların çok pahalı olması hiçbir lafım yok bu arada. Normal Alaçatı'da aç kalmayın, bugün karnınız doysun dediğin anda bir sandviç mesela.
2: Ortalama mekanlardaki yiyecek ve içecek fiyatlarını böyle anlattı.
3: Bir tane böyle meşhur limon dondurmalar var ya, burada 500 TL. Iceland'da 500 lira. Yani hamburger 1500 lira. Burada her gün oturup 5000 lira falan harcarsın.
4: Şimdi Çanakkale'de bir köye gideceğiz efendim. Dünya Kupası finali için kahvede buluşup bakın maçı nasıl coşkuyla izliyorlar.
5: Formalarını giydiler. Dünya Kupası finali için köy kahvesinde buluşup tüm maçı coşkuyla izlediler. 2026 Dünya Kupası finalinde İspanya Arjantin'i 1-0 yenerek şampiyon oldu. Tüm dünyada kutlanan o şampiyonluk Çanakkale'nin bir köyünde de coşkuyla takip edildi. Köy halkı formaları giydi. Maç saati köy kahvesine geldi. Çocuk yaşlı demeden tüm köy halkı maçı coşkuyla izledi. O görüntüler sanal medyada ilgi gördü.
4: Güney Kore'de yaptırdığı yüz nakli işlemiyle gündeme gelen Didem Ceren da ikinci kez ameliyat olmak zorunda kalmıştı. Ünlü fenomen hastaneden kovulduğunu itiraf etti.
5: Hastane sokağa attı. Yaşadıklarına isyan etti.
6: Basamaktan inemiyorum çünkü kontrolsüz. Nereye ineyim bu saçma basamaktan?
5: Survivor yarışmasıyla ünlenen Didem Ceren, Güney Kore'de yaptırdığı yüz nakli işlemiyle gündeme gelmişti.
6: Yüz germe yaptık ve Kore'deki doktorlar senin doğal mimini bozmadan çalışacak teknikler kullanıyorlar.
5: Ancak sonuç beklediği gibi olmadı. İkinci kez bıçak altına yatmak zorunda kaldı.
6: Revizyon ameliyatımdan çıktım.
5: Ceren de yaşadıklarına isyan ederek şikayette bulunacağını söylemişti.
6: Hepsini insan hakları mahkemesinde dava edeceğim.
5: Ceren'a kaldığı hastaneden beklemediği bir şok geldi. İşte böyle kapı dışarı edildi.
6: Birisi de demiyor ki gel seni koluna girdireyim, indireyim demiyor.
5: Ünlü fenomen o anları telefonumda kalmış bu görüntüler diyerek sanal medya hesabından paylaştı.
4: Sayın seyirciler, Tarım ve Orman Bakanlığı da et üretiminde hijyen ve denetim standartlarını arttırmak için harekete geçti. Kesimhanelere yüksek çözünürlüklü kamera ve dijital takip sistemi şartı getirildi. İşte detayları.
2: Kesimhanelerde yeni dönem başlıyor. Kamera sistemi artık zorunlu olacak.
7: Düzenleme ile birlikte hayvan bekleme ve kesim yerlerinde geniş açıdan görüntü alabilen, yüksek çözünürlüklü ve en az bir ay kayıt yapabilen kamera kurulumu zorunluluğu getirildi.
2: Hayvanlara eziyet ihtimali ortadan kalkacak.
7: Kesimhanelerde hayvanlara aşırı basınç uygulamayan, keskin kenarları olmayan, uygun konumlandırılmış sabitleme ekipmanının bulunması da zorunlu hale getirildi. Hayvanlar bilinci açıkken ayaklarından asılamayacak.
2: Tarım ve Orman Bakanlığı da kolları sıvadı.
7: Kesimhanelerde kesilen hayvanların elektronik küpe uygulaması üzerinden dijital takibinin yapılabilmesi için gerekli altyapı oluşturulacak.
2: Düzenleme 1 Ocak 2027'den itibaren yürürlüğe girecek.
4: Antalya'da bir terasta yangın çıktı. Yangında can pazarı vardı efendim. İki çocuk teras korkuluğundan sarkarak çaresizce bakın nasıl itfaiyeyi bekledi.
8: Terasta çıkan yangında can pazarı yaşandı. İki çocuk teras korkuluğundan sarkarak çaresizce yardım bekledi.
9: Ay nereye gidiyor bunlar?
10: Orada kadın mı adam ne sallanıyor görüyor musunuz bilmiyorum. Bak şurada sallanıyor düşecek.
11: Balkona çıktığım zaman karşı dairede dumanların çıktığını gördüm.
8: O iki çocuk saniyelerle kurtuldu.
11: İki tane çocuk bu tarafa doğru koştu. Şeyden sallandılar aşağıya. Alevler yüzlerine geliyordu. Son anda itfaiye yetişti.

0: Hadi ya, boğulacak adamlar.
1: İtfaiye merdivenine adım attıkları gibi daireden patlama sesleri yükseldi.
2: Güm diye patladı bir şeyler içeriden.
1: Eşyalar sokağa saçılmaya başladı.
0: Ya suyu sıksanız ya suyu.
1: Aynı sokakta yaşayan mahalleli de büyük korku yaşadı.
0: Oralar yandı ya, her yer.
1: Alevler öylesine kuvvetliydi ki kilometrelerce öteden dumanlar görüldü. Alevlerin arasından kurtarılan iki çocuk hastaneye kaldırıldı. Evse kullanılamaz hale geldi.
3: Efendim, yıllardır MS yani multiple skleroz hastalığıyla mücadele eden Serdar Ortaç yeni klibi için kameraların karşısındaydı. Ünlü şarkıcı hastalığı hakkında konuştu.
4: Klip çekimi için kameraların karşısındaydı.
5: Hastaydım yazın başında. Hastanede bir 30 gün kaldım.
4: Hastalığı hakkında bilgi verdi.
5: Serumlar, iğneler tekrar toparladım. Ama hala ayakta durmayayım diye oturuyorum.
4: MS yani sinir sistemi hastalığıyla mücadele ediyor Serdar Ortaç. Hastalığını nasıl öğrendiğini ilk kez böyle anlatmıştı.
5: Evlenmeye karar verdim. Müthiş kalabalık bir düğün. Merdivenden iniyorum. Sol ayak şak diye kesildi. Diyor ki karım, bu normal değil Serdar. Sabah ilk işimiz hastane.
4: O farkında değildi ama rahatsızlığı yeni değildi.
5: Meğerse MS 1998'de başlamış. Dedim, ne yapacağız? Dedi, böyle yaşayacaksın, MS bu.
4: Hastalığı günden güne ilerlemiş, sahnede işte böyle yığılmıştı. Uzun zamandır yoktu. Klip çekimi için ortaya çıktı. Hastalığı hakkında konuştu.
5: Hastaydım yazın başında. Hastanede bir 30 gün kaldım.
3: Sevgili izleyenler, bir kadın oturduğu binanın merdivenlerinde çiçek yetiştirdi. Rahatsız olan komşuları da zabıtaya şikayet etti. Peki yaşanan bu olay çiçek sevgisi mi, ortak alan ihlali mi acaba?
6: O binayı güzelleştirmek istedi, komşuları ortak alan ihlali dedi.
7: Binanın gerçekten tanıdığı artık şu çiçeklerim benim çocuklarım gibiydi.
6: Bu kadın oturduğu apartman merdivenlerini çiçeklerle süsledi. Ancak bina sakinleri rahatsız olduğu zabıtaya şikayet etti.
7: Benim bu ağaçlarımı şikayet etmişler zabıtaya. Size ne zarar var?
6: Çiçekler binadan kaldırıldı, kadın duruma isyan etti.
7: Ne istediniz? Ne istediniz?
6: Görüntüler hızla yayıldı. Sanal medya ikiye bölündü. Peki uzmanlar bu konuda ne diyor?
8: Kapı önleri, koridorlar ve ortak geçiş alanları bir bağımsız bölümün uzantısı değildir. Bunlar bütün kat maliklerinin ortak kullanımına tahsis edilmiş alanlardır.
3: Efendim, Haliç'te köprü ayağına çarpan tur teknesindeki personel Yasin Konya denize düşerek hayatını kaybetmişti. Dün ekranlara getirmiştik. İşte o feci kazaya ait yeni görüntüler var elimizde.
4: Her şey birkaç saniyede oldu. Tur teknesinin en ucunda telefonla oynuyordu. Teknenin köprünün ayağına çarpmasıyla savruldu, denize düştü. Haliç'te denize düşerek hayatını kaybeden tekne personelinin son anlarının görüntüsü ortaya çıktı. Henüz 32 yaşındaydı Yasin Konya. Telefonu çalınca teknenin uç kısmına gittik ama o konuşma Konya'nın sonu oldu. Tekne Atatürk Köprüsü'nün ayağına çarptı. Dengesini kaybeden Yasin Konya denize düştü. Tur teknesi üzerinden geçti. Ekipler Konya'yı bulmak için 8 saat boyunca çalıştı. En sonunda cansız bedeni bulundu. Ondan geriye ölmeden önceki bu son görüntüleri kaldı. Diğer yandan tur teknesinin kaptanı da olayın ardından gözaltına alınmıştı. Adliyeye gönderilen kaptan Mehmet P. tutuklandı.
3: Diğer yandan trafikte yaşanan olayların ve kavgaların da arkası eksik olmuyor maalesef.
6: Trafik uygulamasından kaçacağını sandığı drone kamerasına yakalandı. Hem

0: Sürücüye hem de araç sahibine toplam 80 bin lira ceza yazıldı. Kişi biri oldular, otobüs şoförünü tekme ve yumruklarla dakikalarca dövdüler.
1: Durduk yere saldırdı.
0: Dayak yiyen otobüs şoförü hastaneye kaldırıldı. Saldırgan grupsa kaçtı. Ayağı dışarıda, elinde ise alkol vardı. Bu şekilde yolculuk yaptılar. Kırmızı ışıkta sivil polise yakalanınca bir de kaçmaya çalıştılar. 280 bin lira ceza yediler. Yol kesip kavga ettiler. Dakikalarca birbirlerini dövdüler. Araçtan inen 5 sürücüye toplam 720 bin lira ceza yazıldı.
2: Sen istediğin o. Bak sen istediğin o.
0: Araçtan inip kavga etmek sürücüye pahalıya patladı. 180 bin lira cezayla ehliyetine veda etti.
2: Ne gümürdün? Bak ben sana küfür etmedim. Bak seni var ya yumruklarım ha.
0: Yol yerine kaldırımı kullandı. Yayaların canını hiçe saydı. Arkalarına baktıklarında otomobil gören yayalar büyük şaşkınlık yaşadı.
3: Sevgili izleyenler, Düzce'de ise 4 kişi tartıştıkları bir adamı aralarına aldılar, meydan dayağı attılar. Polis o 4 şüpheliyi gözaltına aldı.
0: Dört kişi bir kişiye saldırdı, yaptıkları yanlarına kalmadı. Görüntüler Düzce'deki bir alışveriş merkezinin önünde kayda geçti. Dört kişi bir adamla tartıştı. O tartışma yerini arbedeye bıraktı. Aralarına aldıkları adamı acımadan işte böyle dövdüler. O anları yoldan geçen bir vatandaş cep telefonuyla kaydetti. Yaralanan adam hastaneye kaldırıldı, olaya karışan 4 kişi gözaltına alındı.
3: Kayseri'de sözde bir evlat babasının tekerlekli sandalyesini ateşe vermişti, haberini yapmıştık. Yürümekte zorlanan o babaya akülü sandalye hediye edildi efendim.
4: Oğlu tekerlekli sandalyesini yakmıştı.
5: Ne kadar abim var gitme kardeşim. Ateşlemiş geçmiş gitmiş.
4: Acılı babaya akülü sandalye hediye edildi.
6: Dur şuna indiret abi. Ya bir yere şuna indiret. Bırak
7: Allah'ım. Allah aşkına bırak.
4: Cemil Özer yürüyemiyordu. Oğluyla tartıştı. O sözde evlat babasının tekerlekli sandalyesini ateşe verdi.
5: Kapıyı açtım ki arabanın üstünde bez vardı. Bezi yakmış. Araba ne var? Allah kimseye de göstermesin. Allah kimseye de evladını uğraştırmasın.
4: Komşular 112 aradı, alevler söndürüldü. Ancak sandalye kullanılamaz hale geldi.
5: Raporu hastanede yatıp çıkma raporu. Ben de savcılığa dilekçemi bildirdim. Ne yapacaklarsa yaptılar. Benim üstümden alsınlar.
4: Babanın durumunu gören hayırseverler harekete geçti. Akülü sandalye hediye etti.
5: Bütün derneklerin Allah kazancını bol eylesin.
4: Cemil amcanın mutluluğu görülmeye değerdi.
5: Dolandım şimdi malen. Hemen öğrendim. Öğrettiler, Allah razı olsun.
3: Sevgili izleyenler, milli futbolcu İsmail Yüksek geçtiğimiz günlerde Esen Matraş'la dünya evine girmişti. Düğünde babasının adını anmayan Esen Matraş'ın sakladığı sır da ortaya çıktı. O olayın detayları geliyor ekrana.
8: Baba adınız?
9: Anıl.
8: Teşekkür ediyorum.
10: Baba adı söylenirken Anıl deniyor. Kızımın baba adı Emre Matraş'tır.
0: Babası benim dedi, nikaha itiraz etti.
10: Ben kızım Esen'in evliliğini kesinlikle geçerli saymıyorum.
0: Milli futbolcu İsmail Yüksek geçtiğimiz günlerde mimar sevgilisi Esen Matraş'la dünya evine girdi. Esen Matraş nikah memurunun sorusuna bu cevabı vermişti.
8: Baba adınız?
9: Anıl.
8: Teşekkür ediyorum.
0: Ancak gerçek babası 90'lı yılların şarkıcısı Emre Matraş çıktı.
10: İsmail bir defa ailesine gelip benden istemesi gerekiyordu. Babası benim çünkü.
0: Düğünün geçersiz dedi. Yanlış bilgi verdiği için soruşturma talep etti.
10: Ben o belediye başkanına belediyenin soruşturmasını istiyorum.
3: Başkent Ankara'da araçların camlarının açık olmasını fırsat bilen hırsız telefonları çaldı efendim. Sürekli şehir değiştirerek kamufle olmaya çalışan zanlı yakayı bu sefer ele verdi.
4: Camları ve kapıları açık arabaları hedef aldı, telefonları çaldı. İş yerlerine malzeme bırakıyordu. Araçların kapısının veya camının açık olmasını fırsat bildi. İçerideki telefonları çaldı. Kamufle olmak için sürekli şehir değiştiriyordu. Ama kameralara yakalandı. Ekipler peşine düştü. İstanbul'da sahte kimlikle bir otelde kaldığı belirlendi. Kısa sürede yakayı ele verdi, tutuklandı.
3: İndirimli satışlarda yeni kurallar geldi sevgili izleyenler. Bakın artık son 10 gün içinde uygulanan en düşük fiyat referans olarak alınacak ve ayrıca sahte yorumlarla tüketiciyi aldatanlara da geçit verilmeyecek.
1: İndirimleri takip ediyor muyum?
9: Ediyorum genellikle.
11: Mesela 100 liralık bir ürünü 120 yapıp ondan sonra düşürdük ayağına, gene aynı fiyata satıyorlar.
12: O indirimler çoğu zaman biliyorsunuz ki yalancı indirimler oluyor.
4: Ama artık yanıltıcı indirim ve sahte yorum devri bitiyor. İndirim oyunları sona eriyor. Artık son 10 günün en düşük fiyatı baz alınacak.
12: Güzel yani, eğer uygularlarsa.
1: Özellikle internet satış sitelerinde çok fazla kampanya yapılıyor ve bu kampanyalarla da tüketicinin gözünü boyuyorlar. Mesela en iyi fiyat ya da 10 günün en düşük fiyatı, 30 günün en düşük fiyatı flash ürün başlığıyla tüketiciyi kandırıyorlar.
11: Üst baş olsun falan, biraz da indirime girdiği zaman takip ediyoruz.
1: Artık indirimli satışlarda kurallar değişiyor. Her şey sil baştan. İndirim yapacak olan markanın son 10 gün içerisindeki en düşük fiyatı baz alınacak ve indirimler bu şekilde hesaplanacak.
4: Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinde yapılan değişiklik 1 Ağustos itibariyle yürürlüğe girecek.
1: Ayrıca sahte yorumlara da geçit yok. Yani tüketiciyi kandıran, aldatan yorumlar da olmayacak.
13: Herkes aynı şeyi tanıttığı için bakıyorsun, o farklı, o farklı, hepsi aynı şeyi söylüyorlar. Hiç de güzel değil bence.
3: Sevgili izleyenler, İstanbul'da sıcaktan termometreler çatlayacak. 36 derece bekleniyor çünkü, ancak nemle birlikte hissedilen oldukça fazla olacak tabii.
14: Çok sıcak, sanki böyle alev topları atmışlar gibi.
15: Serinlemeye çalışıyoruz, bu da fayda etmiyor.
16: Bayılacağım şurada, ben denize girmek istiyorum.
1: İstanbul resmen yanıyor, sıcak bizleri bunaltıyor.
17: Özellikle şu 3 gündür de sıcaklıklar çok arttı.
18: Çok sıcak, acayip sıcak. Gökyüzüne doğru uçmak istiyorum.
1: Şu an saat 1 ve İstanbul'da termometreler 30 dereceye dayanmış durumda. Ancak güneşin dik geldiği saatlerde, yani 2 ile 3 arasında 36 dereceyi gösterecek. Nemle birlikte hissedilen sıcaklık çok daha fazla olacak.
15: Daha yüksek gibi değil mi? Nem mi daha yüksek?
1: Sizce kaç?
15: Bence 40 gibi en az.
19: Hava çok sıcak, gerçekten piştik yani.
16: Yemin ederim artık sıcaktan bunaldım yani.
1: Peki Afrika sıcakları ne zamana kadar devam edecek? Hafta sonu tablo bir anda değişiyor. Cumartesi ve pazar sağanak yağış bizleri bekliyor. Yağış oranı cumartesi günü %60, pazar günü ise %35 olarak gösteriyor.
20: Cumartesi doğum günüm. Var plan.
1: Ama yağmurlu olacakmış.
20: Yani mekan içinde olacağım için beni pek etkilemeyecek.
1: Nereden geldik?
20: İsviçre'den geliyorum.
1: Orası mı daha sıcak, burası mı?
20: Burası kesinlikle daha sıcak.
1: Hem aşırı sıcakları hem de sağanak yağışı aynı anda yaşayacağız. Peki yurdun diğer bölgelerinde hava nasıl olacak?
21: Ege ve Akdeniz'de sıcaklık 45 dereceyi aşacak. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise 40 derecenin üzerinde olacak.
20: Yağmur da olsun, güneş de olsun, seviyorum. Ay inşallah, çok sevindim gerçekten.
3: Şimdi kısa bir ara vereceğiz. Aranın ardından bütün hızımızla devam edeceğiz. Hiçbir yere ayrılmayın.
22: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.

0: İstanbul Medipol Üniversitesi.
1: 9 yıldır ülkemizde emeği, yatırımı, geleceği paylaşan, güvence altına alan bir sigorta var. 30 milyonu aşkın poliçeyle milyonların güveni. Her 7 araçtan birinin güvencesi. Finansal sigortaların ve kentsel dönüşümün uzmanı. Sorumluluk sigortalarında Türkiye'nin lideri Quick Sigorta, güçlü finansal yapısı ve öz sermaye büyüklüğüyle Türkiye'nin en büyük 5 sigorta şirketinden biri oldu. %100 yerli sermayeli Quick Sigorta. Türkiye'nin güven ortağı.
2: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol.
3: Bu çarşamba 2 litre tarım kredi Anadolu Riviera zeytinyağı KOP'ta sadece 445 lira.
4: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
2: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol.
5: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye.
6: Bellona, Bellona.
7: Ha! Maydanoz.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Da rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
2: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
3: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: en iyi performansa ulaşmak için tüm vücudunu en iyisiyle hazırlaman gerekir. Bu yüzden bizim için en iyi ağız bakım rutini Oral-B Ayo şarjlı diş fırçası ve Oral-B diş macunu. Daha güçlü ve beyaz dişler için sen de şampiyon gibi fırçala. Oral-B'nin yıllardır triatlona kattığı güç 15-16 Ağustos'ta İstanbul'da düzenlenecek Boğaziçi Triatlonu'nda. Şampiyonların tercihi Oral-B.
1: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh, ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensity, cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
2: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
3: Atıştırmalık? Yok, ben doymalık takılıyorum.
2: Bir şey diyeyim mi?
4: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
2: Abi bu adam ne yiyor ya?
5: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
6: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi?

0: 3 kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
1: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
2: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
1: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
2: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
3: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcak yok geldi, yiyelim şöyle.
4: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana, bir bedava.
3: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.

0: nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
1: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
2: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
3: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. %50 nakit iadeyle şimdi dene.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
5: Yaşanacaksa yaşanacak.
6: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
5: Yaşanacak.
7: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan pas. Magnum, pas peşindeysen.
8: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Günaydın Türkiye.
3: Hadi kalk.
2: Yine milyonların kalbinin aynı anda.

0: Sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Tribünü işte bu demek. Filenin Sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
2: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada POTS. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel POTS, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel POTS.

0: çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
3: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Sleepy yüzey temizlik havlusu çeşitleri 75 lira.
4: Arkadaşlar!
5: Azma!
4: Size bir sürprizim var. Ozmo Cool'un bol sütlü ve ballı dünyasına geçmeye ne dersiniz?
6: İçi probiyotik kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.

Ankara Medipol Üniversitesi, yarının başladığı yer.

0: İşte efendim, aranın ardından Beyaz Ana Haber devam ediyor. Grönland'e gideceğiz çünkü Grönland'de dev bir buzdağı çöktü. Görüntüler küresel ısınma ve çeşitli küresel iklim risklerini yine gündeme getirdi.
1: Dev buz kütlesinin üzerinde önce küçük çatlaklar oluştu. Sonra o çatlaklar büyüdü. Birkaç saniye içinde buzdağı kendi ağırlığına dayanamadı. Tonlarca buz parçası büyük bir gürültüyle denize düştü. Sular bir anda hareketlendi. Tur teknesindeki yolcular doğanın gücüne böyle tanıklık etti. Kopan buz parçaları büyük bir gürültüyle denize düştü. Dalgalar oluştu. Buzulların her geçen gün daha kırılgan hale geldiğini gösteren bu görüntüler, iklim krizinin boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi.
0: Yeniden İstanbul'a dönüyoruz. Beylikdüzü'nde bir hırsız girdiği binalardaki kapı zillerini çalıp kaçtı efendim. Gerçekten çaldı. Bina sakinlerinin şikayeti üzerine çok geçmeden yakalandı.
2: Elini kolunu sallayarak bina bina gezdi. Kapı zillerini çalıp kaçtı. Beylikdüzü'nde bir hırsız Yakuplu mahallesindeki binaları gözüne kestirdi. Yüzüne maske dahi takmadan binalara girdi. Kapı kapı dolaşıp zilleri söküp çaldı. Daha sonra da aynı rahatlıkla binadan ayrıldı. Durumu fark eden bina sakinleri hemen ekiplere haber verdi. Kamera görüntülerinden kimliği belirlenen hırsız Esenyurt'ta gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
0: Efendim, böylelikle Beyaz Ana Haber'in bu akşamda sonuna gelmiş olduk. Yayında ve yapımda emeği geçen bütün arkadaşlarımla keyifli bir akşam diliyoruz. Yarın yine 18.30'da beraber olabilmek dileğiyle. Hoşça kalın.
3: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
4: Nasıl mı?
5: Çok güzel.
6: Vergimi Halkbank mobilden barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay. Şipşak.

Zamanın doğumundan bu yana insanlık kötü adamları kilit altında tutma uğraşı içinde olmuştur. Ama Kabil kardeşini öldürüp kaçtığından beri kötü adamlar cezanın duvarlarından kaçmakta. Gerçi sürekli kanundan kaçan ve büyük amacına ulaşmak için planına dahil ettiği herkese hükmetmeyi başaran tehlikeli tiplerden olsan bile işin çok zor. Çünkü tehlikeli tipler aslında o kadar da hızlı

0: herif. Birden önüme çıktı.
1: Kadın öldü demişti.
2: Gören var mı? Kurtulduk gibi.
1: Yemin ederim
2: arkana
1: öldü
2: bak,
1: demişti.
2: Ama ölmemiş işte.
1: Sür şu lanet arabayı.
0: Lanet arabayı sürüyorum zaten.
2: Hala yok.
1: Kıza ne yaptığımızı biliyor. Biliyor. Bize hesap soracak.
0: Kaçtık o pislikten.
2: Evet, sanırım atlattık.

0: kızı nereye götürdüklerini asla söylemem. Asla.
1: Biliyorum.
2: Beni bacağımdan vurdun. Manyak! Çok özür dilerim.
1: Kız nerede?
2: Bilmiyorum dostum.
1: O bebek nerede?
2: Hiç bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Hayır, bilmiyorum. Hayır, hayır. Stillwater, hayır. Deacon. Deacon. Deacon ağacı dostum. Stillwater Marşı, Texas. Sanırım. Çok geç kaldın. Bunu biliyorsun değil mi? İlk dolunayda kız ölür dostum. Kız ölür ve cehennem de yeryüzünde dolaşmaya başlar.
1: Cehennem zaten orada dolaşıyor. Ona söyle. Ben peşindeyim. Gidip onu bulacağım. Kızı alacağım.
2: Hıh!

0: Ben de dedim ki yeter Frank, bitti. Artık bedava süt yok. İneği almak zorundasın adi herif.
1: Ama şişman değilsin Piper.
0: Ne? Hayır Norma Jean, ineği almak. Evlenmek. Benimle evlenmek zorunda diyorum. Mesafe koydum.
1: Mesafe mi koydun?
0: Evet, sonunda yaptım işte. Dokunmak yok, sarılmak yok. Ona dedim ki eğer bir daha bana yaklaşmaya kalkarsan...
1: Bunu evet. Dedin mi?
0: Tabii ki.
1: Aman tanrım. Ne kadar oldu peki?
0: Ah, 2 gün. Onun gibi biri için 1 asır demek.
1: Sana pırlanta mı aldı?
0: Ah, tabii ki hayır. Frank'in pırlanta alacak parası olsaydı onu çoktan soyup bu berbat yerden kurtulmuştum. Ama o dizinin üstüne çöktü ve karısı olmamı istedi.
1: Olamaz.
0: Ama oldu.
1: Aa,
2: hadi yeter. Yeter. Zıplayıp bağırın diye para veriyorum ben size. Hadi işinize dönün.
0: Merhaba, ben Piper. İçecek bir şey ister misiniz?
1: Bundan alacağız.
0: Çekici kadın kahvaltısı, yani 10 tane krep. 4.99 etti.
1: 3 tane de su.
0: Tamam, sana ne getir?
1: Bu kadar. Sadece krep, tabii varsa.
0: Tamam, hemen geliyorum. Lou, 1 çekici.
1: Merhaba güzelim, kahve?
3: Sade, şekerli. Hiç Silver Marsh diye bir şey duydun mu? Ya da Deacon ağacı... Texas'ta olabilir.
1: Stillwater Marsh. Evet, onu duymuştum. Ama Texas'ta değil. Stillwater, Louisiana'da.

0: kasaba mı?
1: Tatlım. Silverwater bir hapishane. Kapatılmadan önce benim babam da orada yatmıştı. Ben gidip kahveni getireyim.
2: İşte kekleriniz ve bir de süt. Ama biz bunları istemedik.
3: İkramımız.
1: Evet. İşten ne zaman çıktığımı sormayacak mısın? Bu gece dolunay var. Dolunay'da hep yaramaz bir kız olurum.
0: Dolunay 2 gün önceydi.
1: Emin misin şekerim?
4: Hoş geldik hanımefendi.
0: Eminim. Dışarıdaki araba çok güzelmiş. Senin mi?
1: Charger mı? İsterdim.
0: Peki onun mu?
2: Sularınız geldi. Kreplerinizi de getiriyorum.
1: Evet. Bineceğin bir şey arıyorsan.
0: Şekerli istiyorum demiştim.
5: İkram mı? Hepsi ikram mı dedim?
2: Boş ver. Akşam o kekleri atacaktık nasıl olsa.
5: Ama para vermezlerse biri bunun bedelini ödemek zorunda kalır değil mi?
2: Kekler benden. Bırakıyorum. O keklerin üstüne ballı tereyağı sürün. Tadı çok daha güzel olur.

0: O kadar kötü görünmüyor. İstersen düzeltebilirim.
1: İsterim. Teşekkür ederim.
0: Beni bırakırsan.
1: Ama Blackfoot Falls'a kadar giderim. Tır parkı var.
0: Minnettar olurum.
1: Teşekkür ederim. Ama haberin olsun. Ben otostopçu almam.
0: Otostop yapmadım zaten.

0: Yardım ister misin?
1: Sen pis şişko. Gel buraya.
0: Ne dedin sen? Ne dedin bana? Bir daha söyle.
1: Sana pis şişko dedim. Ama çok dert etme. Tabii ölü şişko dememi istemiyorsan. Değil mi?
0: Ne?
1: Birini arıyorum. 40 yaşlarında. 1.85 muhtemelen yabancı tipli. Daha önce buraya gelmiş. Hafif geziyor. Hatta yürüyerek.
0: Kimsin sen?
1: Ben muhasebeciyim.
0: Bunu anlamam mı gerekiyordu?
1: Hesaba seni yazarsam anlarsın. Ve bilmek istediğimi söylemezseniz. Bir şey mi diyeceksin?
2: O buradaydı. Az önce.

0: Bıraktığın için sağ ol. İyi misin?
1: Evet, sadece... işi bıraktım da yine. Bu sefer başkaydı. Sevgilim işten çıktı ve yeni nişanlandık.
0: Peki iyi biri mi?
1: Evet. Evet, iyi. Yani insan böyle şeyleri hissediyor.

0: seni aldatmama neden oldun. Bu senin hatan. Gidecek başka yerin yok. Bunu biliyorsun.
1: Florida'da senden daha iyisini bulamayacağımı mı sanıyorsun?
0: Florida'da asla. Texas, belki.
1: Göreceğiz bakalım.
0: Yo. Arabamı alamayacaksın.
1: Senin araban mı? İşten çıktığından beri masrafını kim karşılıyor? Meraklısı pislik torbası.
0: Sen delisin kadın. Bana ne yaptırdın, gördün mü ha? Gel hadi. Gel hadi, buz koyalım.
1: Frank tatlım. O gün seni yakaladığımda pembe oyuncağımla ne yaptığını herkese anlatacağım.
0: Beni istemiyor musun? Güzel.
1: Canın cehenneme.

Karanlığı taşıyan benim. Karanlığı taşıyan benim. Karanlık bende. İçimi delip geçiyor. İçimi delip geçiyor. Şimdi ruhlarımızı birleştirip hepimizi özgür bırakacak kurbanı sunmak zorundayız. Özgür bırakacak. Özgür. Ölümün gölgeli vadisinde yürüyor.

0: Üşüyorsan ceketimi alabilirsin.
1: Teşekkür ederim. Onu öldürmedin değil mi? Ha?

0: Sevgilini mi?
1: Hayır.
2: Teşekkür ederim.
0: Karnın aç mı?
2: Bir şeyler içerim. Oklahoma mı?
0: Hı hı. Florida'dan bahsetmiştin. Benim işim Louisiana'da. Oraya götürebilir misin?
2: Ne işiymiş bu?
0: Aslında birini arıyorum. Adım Milton. Sen Piper'sın değil mi?
2: Bak Milton, beni öldürüp ormana atmak istiyorsan hayatını karartırım.
0: Farkındayım.
2: Tamam o zaman.

0: Merhaba, boğa tutanlara hoş geldiniz.
1: Roy.
0: Milton. Sen öldün sanıyordum.
1: Ölmüş olduğumu umuyordum. Aynı şey değil.
0: Burada kalmayı mı düşünüyorsun?
1: Senin için sorun olur mu?
0: Parasını verdiğin sürece sorun yok. Ama sabaha kadar kaybol.
1: Uzun zaman önce burada kamyon şoförlüğü yapardım. Onun kız kardeşini ziyaret ederdim.
2: Ah, ve o da rahatsız oldu.
1: Evet.
2: Sorun ne?
1: Hiç.
2: Emin misin?
3: Merhaba. Ben Candy. Size ne getireyim?
1: Bira.
2: Bana da.
3: Ama kimlik de görmem gerek.
1: Bu ne saçmalık böyle?
2: Sen o ziyaretleri yapalı uzun zaman olmuş.
3: İçki mi istiyorsun? Üye olmak zorundasın. İçki yasağı var.
2: Ah hayır, affedersin.
1: O benim cebimdeydi.
2: Adi bir hırsızmışım gibi bakma bana. Kendimi korumak için aldım. Arabamı çalsaydın seni bulmam gerekecekti.
3: Tanrım.
1: Sana komik bir şey mi söyledim?
3: Bu ehliyetin süresi geçmekle kalmamış. Antika bu.
1: Peki o zaman bana sade kahve getir. Şekerli.
3: Ya da senin için yakışıklı. Ne bileyim, bazı kuralları biraz esnetebilirim. Ama kimseye söyleme.
2: Onu paketleyecek misin?
1: Paket.
2: Yapma Milton, gideli ne kadar oldu?
1: Son günlerde aklım çok meşguldü.
2: Anladım. O zaman keyfine bak. Sabah olunca kimse keşke bu kadar eğlenmeseydim demez.
1: Nereye gidiyorsun?
2: Ben gidip bir duş alacağım, sıcak bir yatağa gireceğim. Ve tırnaklarımı yapacağım.
1: Ne olacak?
2: Sen içersin, sabah görüşürüz.

0: güzelmiş. Parti için kiralıyor musun?
1: Ha tabii ki. Parti mi vereceksin?
0: Evet. Bu akşam vermeyi düşünüyorum.
2: Anne, anne bak bak biz ayrıldık. Piper gitti. Sadece arabamı istiyorum. Bak kapatıyorum. Polisler geldi. Ben de seni. Nerede kaldınız? Ha? Ben sizi arayalı 2 saat oldu. Neredeydiniz?
0: Ben bir yolcu arıyorum. 1.85.
2: Ne?
0: Ah evet. Bir yolcu. Son derece sinirli bir tip.
2: Beni... sen de kimsin?
0: Ben muhasebeciyim.
2: Muhasebi? Ben polis çağırmıştım.
0: Teki mi? Adam nerede?
2: Nereden bileyim? Ben uyandığımda 3'ü de gitmişti.
0: 3'ü mü?
2: Ve benim arabam.
0: Ne tür bir araba?
2: Bak büyük patron. Sen polis değilsin. Ben de konuşmuyorum. Adi herifler bir günde bana seçerek bırakın be. Ben bu sopayı Kentucky'den almıştım. Seni bununla döveceğim.
0: Nasıl bir araba Frank? Ne? Senin araban nasıl bir şey?
2: Niye? Niye herkes benim canımı acıtıyor ki?
0: Sorduğun soruya cevap ver.
2: 69 Charger seni adi.
0: Peki Hemi motor mu?
2: 4440.

0: Hayır hayır, dur. İndir beni. Lütfen indir beni duvardan. Nereye gidiyorsun lütfen? Lütfen beni duvardan indir lütfen. Hadi. Hadi kuş beyni. O benim. Aman kapağım.
1: Sizin arabanız mı çalındı? Frank Remy?
2: İçeride. Ben birini arıyorum. 1.85 buralardan değil. 69 model Charger'a biniyorum. Yanında bu kadar.
1: Anlamadım.
3: Ellerini başının üstüne kaldır. Ellerini kaldır hadi herif.
2: Şanslı gününüz.
3: O da ne?

0: Sen federal misin?
1: Bir yolcu arıyorum. John, John Milton. Fotoğraftaki kadınla birlikte.
0: Ama içerideki adam...
1: Ölü. Evet. Yazık olmuş diyeceğim ama yalan olur. Annesinden başkası özlemez. Bakın devriyeler. Kaçağın takibi konusunda yardımınıza ihtiyacım var. Eğer onu üçümüz yakalayabilirsek... Sen bayağı hırslısın.
2: Sanırım.
0: Evet. Öyleyiz.
1: Bunu görebiliyorum. Başarırsanız terfi alırsınız. Maaş artar. Bunun garantisini veriyorum. Şimdi gidip şu Milton'ı avlayacağız. Onun sürdüğü charger'ı mutlaka bulacağız. Ve onu bulduğumuz anda siz vurup öldüreceksiniz. Asla kaçırmak yok.
0: Ama bu kurallara aykırı.
1: Evet. Bu adam son derece tehlikeli. Çok öldürdü. Yine öldürecek. Görüldüğü yerde vurulmalı. Bu oyunda kurallara göre oynarsanız siz de onun kurbanlarından biri olursunuz. Başlayalım mı?
3: Hadi kımılda.
4: Bekle.

0: o zamana kadar kapalı olacağı bildirildi. Günün bir başka gelişmesi de kaybolduğu bildirilen Colorado'lu çocukla ilgiliydi. Colorado Eyalet Polisi ile işbirliği içinde çalışan dedektifler, Jonah King'in peşinde Colorado Loveland'da ölü bulunan genç ve evli çiftin cinayetleriyle bağlantısı olduğu düşünülen din görevlisi aranıyor. Genç çiftin kayıp çocuğunun da Jonah King tarafından kaçırıldığı düşünülmekte. Ülke çapında sarı alarm veren polis, vatandaşlardan da yardım istedi. Hatırlayacaksınız, bu haberi ilk verdiğimizde mikrofonlarımızla konuşan Nathan Brown adında bir görgü tanığı var. Ama daha önce Nathan Brown'un Jonah King hakkında daha önce anlattıklarını gözden geçirin. Nathan Brown,
1: bayağı yakışıklıymışım değil mi? Aptallar hala bilmiyor. Gelecek çağın mesihini görebildikleri için çok şanslılar. Bir yakını olmadığını da söyledim.

0: Kız 11 numarada. Milton'da 12'de kalıyor.
1: O Milton bizim dostumuz değil. Hakkımız olan şeyi bizim elimizden almaya çalışacak. O kıyamet ama biz yağmuruz. Onu bulun ve öfkenizi üstüne boşaltın.

Milton. Milton, sorularıma cevap istiyorum.

0: yatın, lanet olsun.
1: Zam ve terfi, zam ve terfi. Yere yat, yere yat. 3, 2...
2: Bırak şunu!
0: Hayır!
2: Senin
0: aman Tanrım! Lanet olsun! Mert'in ne yapıyorsun
3: sen? Peşinden gidiyorum. Niye? Sen de mi geleceksin?

0: Kanaman neredeyse durmuş.
1: Sadece bir sıyrık.
0: O polisler bize uyarı yapmadan ateş etti. Bizi tutuklamaya çalışmıyorlardı, bizi öldürmeye çalışıyorlardı. Seni öldürmek istiyorlardı. Nesin sen, katil mi yoksa hapisten falan mı kaçtın? Söylesene, hangisi?
1: İkisi de.
0: Tanrım, ne yaptım ben? Nasıl bir pisliğe bulaştırdın beni? Bir polis vurdum. Beni hapse atacaklar. Farkında mısın? Lanet olsun. Suratını dağıtmamam için geçerli bir sebep söyle bana.
1: Ben soruyorum.
0: Ne demek istediğimi biliyorsun. Lanet olsun.
1: Bebeğini kaçırdılar. Onun bebeğini kaçırdılar.
0: Haberlerdeki çocuk mu? Hani şu herkesin aradığı kız.
1: Evet. Onlar kızımı öldürdü. Bebeğini kaçırdılar. O bebek benim her şeyim. Ölen kızımla aramızdaki son bağ. Gidip o bebeği geri alacağım. Tabanca doldurmuştum. Camı aç. Çekil. Hayır, eskiyi çıkar. Büyük olan. Çanta da hazır olsun. Her şey bitti. Milton, arabayı durdur. Hayır, bunu yapamam.
2: Sahi mi? Seçeneğin olduğunu nereden çıkardın?
1: Birincisi, iğrenç bir herifsin ve yapmam gereken bir şey var.
2: Ama onu uzun zaman önce yapmalıydın.
1: Ama uzun zaman önce yapmama gerek yoktu.
2: Milton, sana ulaşabilmek için arkadaki küçük kadını öldürebilirim.
1: Sen sağ kolu musun? Ha? Kendini baron falan mı sanıyorsun? Buna izin veremem.
2: Dedim ya, seçeneğin olduğunu nereden çıkarıyorsun?

0: O kızını öldürenlerden olamaz değil mi?
1: O başka biri.
0: Ölmeni istemeyen biri var mı?
1: Hayır.
0: O lanet şey nasıl bir silahtı öyle?
1: Onun gibiler de kullanacağın türden. Silahları dolduracağım. Sen kullan.
0: Lanet olsun.
2: Sen burada olamazsın.
3: Çaylak!
2: Çavuş, şu çaylağa söyle suç mahallinde dolaşmasın.
4: Yüzbaşım, çok affedersiniz.
5: Bu adamı derhal buradan götürmenizi istiyorum çavuş.
4: Yüzbaşım, o bizden. Hiç sorun yok.
5: Adam delillerin üstüne basıyor. Sorun var. 45'likler.
4: Torbala ve etiketle.
2: Peki efendim. Sen.
5: Çavuş.
2: Etiketle.
5: Büyük Oklahoma eyaletimizde neden iki ölü Colorado devriyesi var söyler misin? Ve bu beyler. Tartışmanın yanlış tarafında yer almayı nasıl başarmışlar? Bu odadaki misafir John Milton maktuller arasında değil anlaşılan.
4: Yok efendim.
6: Yüzbaşım, biri hala yaşıyor.
5: Barikat istiyorum çavuş. Eyaletin her yerinde. Gerekeni yap hemen. Bir battaniye getirin, bir de buraya sağlıkçı çağırın hemen. Tamam, her şey düzelecek.
7: Her şeyi gördüm. Onları biz birlikte olurken öldürdü.
5: Kimdi o?
7: Hayır, anlamıyorsunuz. Hiç böyle bir şey yaşamamıştım. Çok kötü. Peki sen yaşadın mı?
5: Bir de psikolog çağırsınlar.
2: Dostum, sence içinde biri var mıdır bunun?
8: Var gibi. Kapılar hala kapalı.
2: İsa aşkına.
1: Marangoz, duydukların da yanlış. Ben kısa saç severim.
8: Beni resmen öldürecektin dostum.
1: Yaklaşmadım bile. 73 yaşına gelene kadar seninle hiç görüşmeyeceğiz. Seninle 3 ay sonra görüşürüz.
8: Ne demek şimdi bu?
1: Kızım okuldan mezun olur olmaz King'le tanıştı.
0: Tanıyor muydu? Jonah King'i tanıyor muydu?
1: Kızım onu tanıyor. Evet, tanıştılar. Zaten hayatı facia gibiydi. King sessiz bir devrim vaaz ediyordu. Ama kızım o sessizliğin bir bodrumda saklanıp tavukların kafasını kesmekten olduğunu anlayana kadar 4 ay geçti.
0: Jonah King Voodoo mu yapardı?
1: Hayır, Voodoo değil, şeytani bir. Kendi topladığı orduyu eğitmeye çalışıyordu. Haliyle kızım çıkmak istedi. Ona gideceği yeri söyleyince Jonah demir bir çubukla bacağını 3 yerden kırdı.
0: Aman tanrım.
1: Kızım dersini aldı. 18 ay boyunca uslu bir mürit oldu. Sonra bir gece Jonah'ı yalnız yakaladı. Ve yüzüne 5 köşeli bir yıldız kolyesi saplayıp karanlıkta kaybolmayı seçti.
0: Kızın 2 yıldır tarikattaydı ve senin haberin yoktu, öyle mi? Neden daha önce yardım etmedin?
1: Bunların hiçbirinden haberim yoktu. Ta ki hapse atılana kadar.
0: Silahı doldurmayacak mısın?
1: Şimdilik 3 kurşun yeter.
0: Metin, bu onun arabası.
1: Kenara çek.

0: Yerinde olsam bunu yapmazdım. Asla.
1: Kızı bırakın ve çocuğu bana verin. Yoksa hepinizin kafasını uçururum.
2: Silahı bırak. Yoksa onu doğrarız.
3: Seçim senin tatlım. Her şekilde biz kazanacağız.
2: Oyun değil evlat.

0: Milton, değil mi? Niye buradasın? Niye sorun çıkarıyorsun?
1: Niye geldiğimi biliyorsun.
0: Hakkında bildiğim tek şey... kızını terk etmiş oldun. O kadar uzaklaştın ki herkese senin öldüğünü söyledi. Hayır Milton. Onun iyiliği için bu çocuğu senin eline veremem.
1: Ama Dolunay varsa hiç çekinmeden onu kurban edersin değil mi?
0: Bu çocuk inanamayacağın kadar kutsal. Etrafına baksana. Dünya alevler içinde. İnsanlar acı çekiyor. Ve değişim gelene kadar çekmeye devam edecekler. Evet, güzel gül evlat. Ama tehlike gelecek. Kanın sayesinde. Bu çocuk kapı açacak. Yeni bir dünya düzenine.
1: Bu şarlatan benim kızımı öldürdü. Şimdi de bana felsefe dersi veriyor.
0: Kızının ölümü sadece bir kazaydı.
1: Görmem gereken her şeyi gördüm. Kimse bakmadığında nasıl biri olduğunu görüyorum. Ve o gece bir şeyini kaybettiğini biliyorum.
0: Milton, şu anda kendini küçültüyorsun.
1: Sen kızıma kendi önünde zorla diz çöktürdün. Ve o da sana cevabını verdi. Öyle değil mi, deri ceket? Sen oradaydın. Kopuk söylememen için sana yemin ettirdi.
2: John!
1: John! Çocuğu bana ver. Çocuğu bana ver. Sana çocuğu bana ver dedim.
3: Hayır!
4: Yavaş! Dur bakalım.
5: Tamam, sakin ol. Yavaş!
4: Geri çekil!
5: Sakin.
0: Evladım, seni gırtlağından vurup hırıltılarını dinlerken sabah meyvemi yemek benim için çok kolay olur. Ama pek sanmıyorum Piper. İlgimi çekiyorsun. Senin canını alabilirim. Ya da belki bütün lütfumu sana bahşederim. Sana öğretirim. Milton'un kızına da öğretmiştim. Ama onu ezdim. Seni de zevkle ezeceğimi biliyorum. Arabaya gidelim.
5: Hadi. Gidiyoruz.
3: Hayır.
5: Hadi.
3: Hayır.
5: Hadi.
3: Hayır.
5: Tamam.
0: Bu uyluk kemiğini görüyor musun? Bu senin kızına aitti. Gittiğim her yere götürüyorum.
5: Ah!

0: aşağı Kerim.
1: Bir daha sefere seni o lanet ağzından vuracağım.
2: Artık ilerleyebiliriz.

0: Hepsini arkaya gömeceğiz. Çıkar lanet kürekleri arabadan.
1: Hayır, kürekleri sen çıkaracaksın.
0: Bana karşı mı geliyorsun ha?
2: Yakında ölecek.

0: Şu işe bakın. Hala geliyor.
1: Kim geliyor?
0: Milton.
2: Milton!
1: Ne?
3: Kıpırdama.
0: Hala yaşıyor.
1: Ama suratından vurmuştum.
0: Göremiyor musun? Bir dört yol ağzındayız. Topuklarımızı vurup dünyayı değiştireceğimizi sanmıyordunuz herhalde, değil mi?

Hakkındaki fikrim değişti Piper. Böyle bir hırsız yan olmamalı. Seni önce öldüreceğim, sonra zavallı ölünü kirleteceğim.

0: kaldı. Sana gününü göstereceğim.
1: Ah Piper.

yaşlı kadınlara bayılırım.

0: Eda de güzel.
1: Üstümüze geliyor.

0: Hava çok sıcak ha?
1: Evet, yardım edin. Hmm.
0: Kilisede çok özür dilerim. Bunun anlamını söyler misin?
1: O ulu şeytanla yaptığımız anlaşmanın sembolü.
0: Anlaşma ha? Ama senden hiç bahsetmedi. Oo, bacağının işi bitmiş. Al biraz su iç. Ha. Amatörler.
1: Ben öleceğim değil mi?
0: Bu Milton'ın işi olmalı.
1: Evet. O aşağılık herif beni vurdu. Bir dakika. Sen nasıl? Ha? Kimsin sen?
0: Ben muhasebeciyim. Merak ettim ki hiç merak etmem. Sizin Milton'dan istediğiniz nedir?
1: Sen kimsin?
0: Fark eder mi? Milton sizin için önemli mi?
1: Hayır, değil. Asıl o bizi takip ediyordu.
0: Neden?
1: Çünkü o olayı biz yaptık. Çünkü onu biz kaçırdık.
0: Meramı dindirmek ister misin? Ne yaptınız ve kimi kaçırdınız?
2: Canını yakarsam haber ver. Milton, onu almaya çalıştım. İnan bana.
3: Biliyorum.
2: Lanet şeytan hayranları, korkudan ödümü koparıyorlar. Uğraşmamaları gereken güçlerle oynuyorlar. Tüylerim diken diken oldu.
3: Hiçbiri gerçek değil.
2: Hayır Milton. UFO'lar koca ayak ve hayaletler. Onlar palavra. İblislerle şeytan... O kapıları bir kez açarsan hiç kapatamazsın.

0: Sen öldün.
1: Evet, son zamanlarda çok duyuyoruz.
0: Hayır, ciddiyim. Onun tabutunu taşıdım.
2: Webster, o tüfeği kaldıracak mısın yoksa okşamaya devam mı edeceksin?
0: Sana bağlı. Nasıl oldu bu?
2: Kızımı duydun mu?
0: Duydum.
2: O zaman niye döndüğümü de bilirsin.

0: Ama ben bilmiyorum. Bana da açıklar mısın lütfen?
1: Kızını çok severdi.
0: Kızını çok seven bir sürü baba var. Ama bu bütün olanları açıklamıyor, değil mi?
1: Ama o adam kızını kendinden nefret ettirecek kadar çok sevdi. Evet, o çok... çok kötüydü. Çok kötü bir kocaydı. Ama iyi bir babaydı. Bir ara çok yanlış bir gruba girdik. Ve oraya bir kere girersen asla çıkamazsın. Ve o da kızını korumak için kızı daha lisedeyken kayboldu. Ben de onunlaydım.
0: Ama sen çıktın.
1: Evet, çıktım. İş bittiğinde bizi öldürmeyi bekleyen birkaç adamı ziyaret ettiği için onun sayesinde çıktım. Ama o yine de devam etti. Ben ayrıldım. Ama haberim yoktu. Dönmeliydim.

0: Ateşi görünce evini mi özledin? Soğuk.
1: En kötü tarafı ateş değil. Hatırladığın şeyler. Çektiğin acıyla hiç ilgisi yok. Senin yanmanla sevdiklerinin acısını hissetmek. Çünkü gördüğün tek şey bu. Bütün ayrıntılarıyla. Ve susturmak için yapabileceğin hiçbir şey yok. Ben vurulduğumda kızım 16 yaşındaydı. Ağlayışını izledim. Beni lanetlemesini dinledim. O tarikata girerken de onu izledim. Cinayetleri izledim. Önce ağaçsever sandalet giyen damadım oraya gitti. Sonra da kızım. Yanmak hiç sorun değil. Çocuğunun kafasının koparılışını izlemek çok daha kötü. Teşekkür ederim Webster. Şu anda geçebileceğimi pek sanmıyorum. O Jonah'ın kafatasından içmeyi bekleyeceğim.
0: John, o arabayı tamir edemem. Ama seni gideceğin yere götürebilirim.

0: Milton, yanlış hatırlamıyorsam Chevelle hep sevmişsindir, değil mi?
1: ...454 mü?
0: Evet.

0: 911.
1: Merhaba.
0: Acil durum nedir?
1: Dün gece boğa yakalayanlarda herkesi öldüren adam için aramıştım.
0: Evet.
1: Onu nerede bulacağınızı biliyorum.
2: Stillwater Marsh cezaevi uzun yıllar önce kapandı. Deacon's ağacının ne olduğunu biliyor musun?
3: Dar ağacı.
2: Evet. Son idam 38'deydi. Mahkumlarla alay etmek için ağacı bıraktılar. Haritaya göre arabayla 8 saat sürüyor. Bence biraz...
3: Webster. Burada kalmanı istiyorum.
2: Ne? Hayır. Geçen sefer yalnız gittin.
3: Yalnız gitmiyorum ama.
2: O küçük kızı bana mı tercih ediyorsun?
3: Mermileri ver.
2: Koca bir çelişki yumağısın biliyor musun? Ne zaman böyle imkansız bir işe kalkışsan birinin kanını döktüğünün farkında değil misin? Bu sefer kimin kanını dökmeyi düşünüyorsun?
3: Bu seferki başka.
2: Öyle mi?
3: Bak Webster. Tüm bunları kontrol etmeni istiyorum. Anladın mı?
4: O gelmiyor mu?
3: Piper. Bana lazımsın. Ama yalan söylemeyeceğim. Bu çok zor olacak. İstediğinden emin misin?
4: Benim bütün hayatım beklemekle geçti. Masaları bekledim, aptalları bekledim. Bir şeylerin bir anlamı olmasını bekledim. Şimdi bir anlamı var işte. Sonuna kadar seninleyim.

0: Onu üstümüze çekmeye devam edin. Biz gerisini hallederiz. Havai fişeklere hiç gerek kalmasa iyi olur. Devriyeler, iş başına. Beyler, bu ikisi bizden iki kişiyi öldürdü. Onlara ödetmek istediğinizi biliyorum. O yüzden ben size lastiklerini patlatın dediğimde onları kafalarından vuracağınızı anlayacaksınız. Anlaşıldı mı?
1: Evet efendim.
0: Güzel, pekala. Lütfen lastiklerini patlatın.
2: İleride başkaları da olacak.
3: Sürmeye devam et.
2: Çok üzgünüm.

Yolun sonu çocuklar. Arabadan çıkıp ellerinizi kaldırın. Buradan çocuklar hedefi rahat görürler. Lastiklerinden. (Gülüyor)

0: Lastikleri patlatalım mı yüzbaşım?
1: Hayır, bu mümkün değil. Senin bir FBI ajanı olduğuna beni hayatta inandıramazsın. Böyle bir şey mümkün değil.
2: Görevden çekilmenizi istiyorum yüzbaşı. Bu rozetin anlamını biliyorsunuzdur. Federal büro geliyor. Hepiniz önümden defolun demek. Sürmekte olan bir federal davada çam devirdiniz. Şimdi silahlarınızı indirin. Sen.
3: Ne? Yüzbaşı!
2: Anlaşılan iki efendiye hizmet ediyorsun. Telefonunu al ve ara onu. Jonah King'i ara. Ona de ki Milton öldü.
1: Dediğini yap Devriye. Ajanı duydun. Geri kalanlar, görevden çekilin.
0: Hepiniz derhal görevden çekilsin dedim, lanet olsun!
4: Neden peşimizde değiller?
5: Çünkü sen kararlı, tehlikeli, polis öldüren bir katilsin ve senden çok korkuyorlar.
4: Şimdi ne yapacağız?
5: Yola devam edeceğiz.

0: Piper.
1: Milton.
0: Uzak dur ondan.
2: Hiç sanmam.
0: Seni bununla vuracağım. Bunun anlamını biliyorsundur. Cennet yok, cehennem yok. Bütün varlığın yok oluyor.
1: Lanet olsun Milton, vur onu.
2: Bayan Piper'ı yakınımda tutmak için bir sebep daha. Çok yorgunsun Milton, yine ıskalarsın.
0: Sen kendini ne sanıyorsun ha? Yeni patron mu? Beni asla durduramazsın.
2: Durdurmak mı? Milton, bensiz burada olamazdın. Senin ankör pislik. O küçük barikat vardı ya, sen orada kalırdın. O yüzden şimdi Tanrı katili kılıfına sok ve bana teşekkür et. Dedim ki, kılıfına sok ve bana teşekkür et.
0: Ona zarar verme. Teşekkür ederim.
2: Şimdi kemeri çöz. Tam şuraya, lütfen. Aa, daha iyi. Sen çıkan ilk kişi değilsin, sonuncusu da olmayacaksın ama bir şeyi merak ediyorum. Nasıl oradan Tanrı katiliyle çıkmayı başardın?
0: Sadece içeri girdim ve aldım.

0: O öğrendiği zaman yerinde olmak istemezdim.
1: Ne yapacak peki? Beni geri almayacak mı? Niye bana yardım ediyorsun?
2: O kaçık manyaklar yüzünden. Cehennemi dünyaya getirmeyi başarmışlar. Milton, bu gerçek. John'a gerçekten yapıyor.
0: Çok şirin. Ona söylemedin mi?
1: Ne söyleyecektim?
0: Genç bayan Piper, size küçük bir sır vereyim.
1: Sadece çok büyük bir zindanın gardiyanı. Sessiz adam aslında. Hep düşünen ve çok okuyan.
0: Ve bildiğim kadarıyla kendi şerefine çocukları kurban etme fikri onu çok kızdırıyor.
1: Bana neden yardım ediyorsun?
0: Hepimizin bir görevi var. Seni buraya getirmek benimkini kolaylaştırdı. Sen istediğini al, ben istediğimi alayım.
1: O zaman şimdi et.
0: Hayır.
1: Orada 40 kişiler ve ikimiz...
0: Hayır. Onu kurtarmak mı istiyorsun Milton? O zaman sen git ve sen yap. Sen kazanırsan ben de kazanırım. Seni indirirlerse de kazanırım. Ve umarım tereyağlı mısır seviyorsundur. Epey büyük bir gösteri olacak. Hala burada mısın Milton? Saat ilerliyor. Gece yarısı yaklaşıyor ve dolunay var.
1: Anahtarı ver.
0: Ben burada olacağım.
3: Dünyanın çürümüş ruhundan sızan kanın ayaklarımızı aktığı yere vardık. Onun ölümüyle hepimiz yeniden doğacağız. Bizler sürgün yedik. Avlandık. Ama bitti. Artık yok. Bu kurban sayesinde hiçbir şeyden korkmayacağız. Ve yakında cehennemin köpekleri bizim emrimizde uluyacak. Şimdilik bu bıçağın akıtacağı kanla hepimiz özgür olacağız.

0: Al şunu. Ne olursa olsun o çocuk bu gece ölecek. Söylediğimde gırtlağını kes.
1: Bu o. İkisi de Milton'ın yanında.
2: Demek öyle. Bunu durduracağını mı sanıyorsun? Arkadaşını öldüreceğiz. Sonra bebeği de. Ve sonsuza kadar yaşayacağız.
3: Sonsuz mu? Senin için sonsuzluk 5 saniye ise evet haklı olabilirsin.

0: Şimdi hazır ol.
1: Seni öldürürsem onu alamazsın.
2: O zaman başkası gelir. Her zaman başkası gelir. Piper, bunu beni durdurmak için çalmadı. Beni yavaşlatmak için çaldı ve istediği şeyi alıyor. Yanına git. Hemen, yoksa geç olacak.

Pislik!

0: her şey berbat oldu işte. Nereye gidiyorsun?
1: Milton! Zafer hala benim dostum. Bebeği hemen buraya getir. Bunu görmesini istiyorum. O lanet bebeği buraya getir dedim.
2: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
3: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.

0: İstanbul Medipol Üniversitesi.
1: 9 yıldır ülkemizde emeği, yatırımı, geleceği paylaşan, güvence altına alan bir sigorta var. 30 milyonu aşkın poliçeyle milyonların güveni. Her 7 araçtan birinin güvencesi. Finansal sigortaların ve kentsel dönüşümün uzmanı. Sorumluluk sigortalarında Türkiye'nin lideri Quick Sigorta, güçlü finansal yapısı ve öz sermaye büyüklüğüyle Türkiye'nin en büyük 5 sigorta şirketinden biri oldu. %100 yerli sermayeli Quick Sigorta. Türkiye'nin güven ortağı.

0: Buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. DCMYatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
3: DCM Yatırım. Geleceğime yatırım. Obsessor. Yeah. Silver moon.
4: Got me glowing. Every drop. Got the magic flowing. Obsesso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
5: Fıstık gibi. O zaman Obsesso.
6: Bu çarşamba 2 litre tarım kredi Anadolu Riviera zeytinyağı KOP'ta sadece 445 lira.
7: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
8: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
9: Ne?

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Da rengim bir. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
2: Un paese bellissimo.
3: Evladım, gel biz seni bırakalım, gel.
2: Ragazzi, mi hanno appena...
3: Aç bu çocuk, karnını doyuralım.
4: Açıp olmayalım. Güvendiğimiz eve gidelim.
3: Pisti.
4: Pisti.
2: Ragazzi, sono una nuova macchina.
5: Stop. Koklu herhalde, canı çekti.
6: Biz dopete çekelim.
7: This is baslama.
8: Afiyet olsun.
2: Ragazzi, selfie.
7: Geldi çıtır çıtır festi.
2: Festi.
5: Tatlılar.
0: Festi.
2: En festi.
6: Vediamo se pure questa mi porterà da Opet.
3: Opet diyor. O zaman.
0: Sandviçleri, tatlıları, meyve suları, kahveleri ve birbirinden güzel lezzetleriyle...
6: Festi en festi.
0: Opetlerde. Festi.
9: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
10: Her ev güzel istikballe.
11: Uyandıralım. Anavatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme, dondurma ve sorbe.

0: 18-24 Temmuz arasında Bim'de kardela makarna çeşitleri 17 lira yerine 15 lira. Şafak küp şeker 57 lira 50 kuruş yerine 50 lira.
1: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.

0: Canım halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarı kolanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki artık Fanta bile sarı kola diyor.
1: Sarı kola!
2: Fanta sarı kola canım o.
0: Sarı kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarı kola hastasıyız.
3: Yaz ETS fırsatlarıyla güzel.

0: Abi ne yapıyoruz şu an?
1: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri tepsisiz bırakmıyoruz.
2: Bu da hala peşimde.
3: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
4: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
5: Ben Deniz Hoş 5, işim gücüm Hoş 5. Fındıklısı bitiyor, çileklisi başlıyor. Genç durmak bilmiyorlar.
6: Gençliğine ne söyleniyorsun Hoş 5?
5: Devrelerim şişti, Hoş 5'imizde çay yetiştirmekten içeri geçiyorum.
6: Şarj olmaya mı?

0: Red Bull kanatlandırır.
1: Golf Manav elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav, meyveleri sorbeleyen lezzet.
2: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express
3: içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
4: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, Sigortam Net.
2: Sana alkış yok, önce finger snap.

0: Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force.
1: Hiçbir şeyin eski tadı yok. Oysa bazı şeylerin de tadı hala aynı. Özlenmeler. Vefanın tadı hala aynı.
2: Sen seversin diye aldım.
1: Onu duymanın tadı hala aynı. Bu topraklarda aynı kalmış bir şeyler hala var. İyi ki var. Eti Burçak.
3: Budur.
4: Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali.
3: Budur.
4: Yeni ve en lezzetli füsti şeftali.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Bu çarşamba 2 litre tarım kredi Anadolu Riviera zeytinyağı KOP'ta sadece 445 lira.
3: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
4: Dimash Cool Mix'in yeşillisi ve mavilisi çıktı. Ekşi de bir zirve. Bakkalcınız ve marketçinizden ısrarla istemeyi unutmayın. Hemen alın. Dimash Cool Mix.

0: Çe dönüştürmenin tam zamanı. D-Color kusursuzluğuyla D-Unique. Her kadının doğal hakkı olan tek taş şimdi Koçak'ta. Koçak.
1: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer.

0: Her kolayla devam ediyor.
1: Seni öldürene kadar döveceğim. Kızından geriye kalanlarla. Senden nefret eden kızından.
2: Ölüme terk ettiğin kızından kalanlarla.
1: Pekala. Şunu bilmeni istiyorum. Bu çocuğun başına geleceklerin yanında kızının ölümü çok hafif kalırdı, inan bana.
3: Seni öldüreceğim, pislik.
1: Ah, Milton. Bunu deneyen çok oldu. Ama ben korunuyorum. Senin asla bilemeyeceğin bir güçle. Buraya ait hiçbir şey beni öldüremez.
3: Ben buraya ait değilim.

0: Milton. Milton. Hayır Milton.
1: Bebek nerede?

Merak ettim. Yapmasına izin verir miydin? Ben de öyle düşündüm. Yakında görüşürüz. İşte burada.

0: Şimdi işim bitti. Ona iyi bak.
1: Melton, biri ona yaklaşırsa öldürürüm.
0: Biliyorum. O yüzden seni seçtim. Webster, ikinize göz kulak olacak. Yapabildiği sürece.
1: Hayır Milton. Hayır, lütfen gitme.
0: Onu benim için sev Piper. Sev onu. Ona annelik yap. Biliyorum bana söz vermeni istemeye hakkım yok. Ama istemem gerek.
1: Söz veriyorum. Söz veriyorum Milton.
0: Teşekkür ederim.
1: Hayır. Hayır. Hayır.

0: Ama haberin olsun, ben kalmayı düşünmüyorum.
1: Milton, sen istediğini aldın.
0: Evet aldım. Ama beni o deliğe geri tıkarsa yine kaçarım.
1: Fevkalade. Bunu görmeyi çok isterdim.
0: Anahtarı ver.

Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu. Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sunar.

0: Günaydın Keş dayı.
1: Dokuzuncu sınıf için biraz ağır bir kitap değil
0: Annemin
1: mi?
0: Annemin eski üniversite kitaplarından biri. Eric Paget denilen bir İngiliz yazmış. Adam filozof gibi bir şey, etik ve iyi olmak hakkında yazıyor.
1: Eğlence olsun diye ders kitabı okuyorsun.
0: Sanırım öyle.
1: Kendine zarar verme bari. Baban kalktı mı?

0: Saat kaç?
1: Beslenme saati.
0: Kalkıyorum, kalkıyorum.
1: Hadi.
0: Kalkıyorum.
1: Hadi gidelim.
0: Tamam, tamam. Parlak gözlü ve gür kuyruklu beyefendi.
1: Doğum öncesi hazırlığa ayıracak vakit yok. Hadi gidelim. Dışarıda aç aygırlar bekliyor. Hadi bakalım, yürü.
2: Alın bakalım. Yetişmeye gerek yok. Herkese yetecek kadar var.
1: Hadi bakalım ufaklık. Hadi içerim. Evet işte oldu. Hadi evet. İşte.
0: Hadi bakalım. Yürü.
1: Durumu nasıl?
0: Bir aydır kovayı yalayıp yutuyor. Artık çiftleşmemesi için hiçbir neden yok.
1: Rachel olsa bilirdi. Onunla konuşuyor gibilerdi.
0: Evet.
1: Bana hiçbir şey söylemedi.
0: Aynen, bana da. Ama ben dinlenmeye devam ediyorum.
2: İyi misin kızım? Hı. Baba!
1: Ne oldu bu kıza? Evde yangın varmış gibi koşuyor.
0: Ne oldu hayatım?
2: Çabuk gelin.
0: İyi misin?
2: Geliyor.
1: Hadi.
0: Hey işte burada. Hey, sakin, sakin ol kızım, sakin.
1: Sakin ol kızım.
0: Bundan hiç hoşlanmadım.
1: Zorlanarak ıkınıyor gibi baksana.
0: Evet, hiçbir şeyin de geldiği yok.
1: Oo, yavaş yavaş,
0: tamam,
1: sakin.
0: Tamam annecik,
1: sakin,
0: bir bakayım
1: kızım.
0: Her şey yolunda mı? Tamam, evet. Sorunu gördüm.
2: Ne olmuş?
0: Yavru sıkışmış bir ayağı önde.
1: Veteriner çağıralım mı?
0: Veteriner gelinceye kadar yavru çoktan ölmüş olur. Bu gibi durumlarda 10-15 dakikan olur. Bu süreyi de sondayız, onu
1: tamam,
0: sabit
1: tamam,
0: tut.
1: Yavaş, tamam, yavaş, yavaş.
2: Sakin
1: yavaş,
2: ol.
0: Tuttum onu.
1: Tamam,
0: kuyruğunu gelecek.
2: Baba düzeltmeye çalışıyor.
0: Tuttun mu?
1: Aldın mı?
0: Tamam.
1: İşte.
0: Bekle. Evet. Aynı tuttum. Tamam.
2: Sakin Flagon.
0: Tamam.
1: Pekala.
0: Halledeceğiz
1: tamam.
0: Kızım, tamam.
1: Evet.
0: Evet.
1: Evet.
0: Tamamdır.
1: Evet.
0: Evet. Güzel. Küçük kıymetli şey.
1: Düşünsene, çoğu insan pazar günü hala uyuyor. Mantıklı olanlar yani.
2: Onların kaybı.
1: Öyle.
0: Aileye hoş geldin. Hadi.
1: Hadi.
0: Samara, hadi gidelim. Bulacak mısın?
1: Evet.
0: Kaybolup duruyor. Harika görünüyorsun.
2: Sağ ol baba.
0: Evet.
1: Neden bizimle gelmiyorsun?
0: Bu aralar pek kilise havasında değilim. Ayrıca şu traktörü çalıştırmam lazım. Gerçi bir aydır geleceğim diyordum ama.
1: Pekala. Öğle yemeğinde barbeküde katıl.
0: Büyük silahları ortaya çıkarıyoruz ha?
1: Hiç olmazsa ızgara sandviç.
0: Peki sen mi ısmarlıyorsun?
1: İçeri girdiğin anda sıcacık masa.
0: Tamam peki, beni kandırdın.
1: Öyle olacağını biliyordum.
0: Şimdi eğlenmenize bakın.
1: Sen de şu şeyi tamir et.
0: Hallediyorum.
1: Ona sorup duracağız işte.
2: Annemi özlüyor.
1: Öyle.
2: Ben de özlüyorum. Olsaydı onunla gurur duyardı.
1: Evet, duyardı tabii.
3: Ben çocukken babam beni ava götürürdü. Gün doğmadan yola çıkar, ayaklarımızın altında çatırtılarla soğuk ve karanlığın içinde yürürdük. Bazılarınız neden bahsettiğimi bilir, onayladığınızı görüyorum. Evet, bakın, şu an önünüzde bir vaiz olarak duran biriyim ama ben de günahkarım. Geçmişte az ceviz kırmadık, karakolda sabıkam bile var.
4: Bu konuda biraz bilgiye sahibim.
3: Bu aramızda kalacak hanişerim. Ama işte ihtiyarla ava çıktığım aynı ormandaydım. Hidayete erdim ve şunu fark ettim. Tanrı hep oradaydı aslında. Beni dinliyordu, evet. Bekliyordu. Kollarını açmak için hazırdı her
4: amin.
3: Zaman.
4: Amin.
1: Evet.
3: Bir amin daha.
4: Amin.
3: Sağ olun. Teşekkür ederim.
4: Harikaydı peder.
3: Zaman ayırdığınız için sağ olun.
4: Kaçıramazdım. Sabaha başlamak için harika bir yol.
3: Sağ olun.
1: Şerif.
3: Tanrı seni bu adamdan daha hızlı affeder. Fini ne durumda?
1: Gel gitli.
3: Onu Memphis Blind denen yerde kurtarmalısın. Ava çıkıyor mu?
1: Pek değil.
3: Durum düşündüğümden evet. De kötü. Peki ya sen Savana, dayın seni bu sezon ava çıkardı mı?
2: Evet ama hep eli boş döndüm.
1: Bu doğru değil. Birkaç tane yakalamaya yaklaştın. Hadi ne seçtiğini göster.
3: Neymiş o? Ooo, birinci sınıf kesme çeliği bu.
1: Hesaplarıma göre parasını ödemesi için 6 ay boyunca sabah işi yapması gerek.
3: Dayın tam bir baş belası değil mi?
2: Aynı zamanda da pinti.
3: Yeğenin seni çözmüş Keş.
1: Evet, tam bir Dr. Phil kendisi. Bak ne diyeceğim. Babam birazdan buraya gelmezse onun ızgara sandviçini yiyeceğim.
2: Yemelisin.
1: Birazdan dönerim.

0: Ne oluyor?
1: Kes. Hoş görürsün diye düşündük. Doğ bir parça bir şeyler yemeye geldi.
2: Eline bakınca iştahımı kaybedebilirim gerçi.
0: Ayağa kalk. Bırak kız çıksın.
1: Kızı yalnız bırakan sensin. Biz kibar olmaya çalışıyoruz. Ona arkadaşlık ediyoruz.
0: Hadi Savana.
1: Uç bakalım küçük kelebek. Dayınla biraz sohbet etmek istiyoruz.
0: Gel hadi güzelim hadi. Git barda kendine bir tatlı al. Uzun sürmeyecek, merak etme hadi.
1: Otur.
0: Ne istiyorsunuz? Ne istiyorsunuz?
1: Biz bir şey istemiyoruz. Büyük kedi istiyor.
0: Kediye söyleyecek bir şeyim yok.
1: Büyük kedinin sana söyleyecekleri var. Çiftliğinle ilgili.
0: Çiftliğimle mi ilgili? Neymiş? Tamam. Hadi gel bakalım. Hadi gel. Gidelim.

0: İşte geldi. Kızım benim. Kilise nasıl geçti?
1: Öğle yemeğine geleceğini sanıyordum.
0: Ah, üzgünüm ufaklık.
2: Savana, babanla biraz konuşmalıyız.
0: Tamam hayatım, Keş'le konuşayım biraz. Bir tane daha alacağım. Fikrini değiştirirsen söyle.
2: Komik mi şimdi bu? İçki içmememle dalga geçmeye mi çalışıyorsun?
0: Hala içiyorsun. Bu kötü bir şey. Sana söyleyeyim.
2: Öyle mi? Sanki çok mükemmelsin.
0: Sadece söylüyorum. Herkes gibi sen de bunları yüzüme vurabilirsin.
2: Ayyaş güdük olan bendim. Şimdi sen ikimizin de yüzüne vuruyorsun.
0: Bak, bu gerçeği radyoda bile duyamazsın.
2: Öğle yemeğini kaçırdın. Bak ve Du yemekte yanımıza geldiler. Büyük kediye borçlu olmandan bayağı etkilenmiş gibiler.
0: Sana bu çiftlik hakkında bir şey söyleyeyim Keş. Altında delik olan bir kova gibi.
2: Kız kardeşimin yeri üzerinden büyük kediye borçlandın.
0: Kendi yerim üzerinden kredi.
3: Yapmak zorundaydım, yoksa bu çiftlik her şekilde olsun batardı.
2: Krediye ihtiyacın varsa bankaya gidersin.
0: Kime borçlandım sanıyorsun? Sürekli fazlaca verirler mi sanıyorsun? Ben doğru olanı yaptım. Temiz bir anlaşma. İnekler satılmaya hazır hale gelince parayı öderim.
2: Hiç fark etmez. Yine onların ofisine gidip bir şeyleri imzalayıp durursun. Her şekilde büyük kedinin parası değil mi? Allah'ın cezası.
0: Bak ne diyeceğim. Kaldığın yer için tek kuruş bile ödemedin. Bu belki deliği kapatmaya biraz yardım ederdi.
2: Paçanı şeytana kaptırdın Fil.
0: Ne yapsaydım ha? Ağzadan 100.000'in var mı? Hayır efendim. Kafana takma, ben hallederim, tamam mı?
2: Hayır, hayır, hayır. Ben hallederim. Bu hayvanların nasıl beslendiğini bilirim. Şunu da bırakman lazım. O mekanın etrafında takılmayı da bırak. Ava çık, Savana'yı yanına al. O seninle gitmek istiyor.
0: Şu an ateş etme modum sadece şu içki şişesini vurmak olur. Onu da senin için dışarıda yaparım.

0: Heh, evet. Pişirme işini dışarıda açık şekilde yapıyorlar. Hapları içeride. Buraya 4-5 kişi silahlı gelirsek ne olduğunu bile anlamazlar. İçeride dışarıda her yerde hap var. Bak, bak sen bak, ben binanın etrafında dolaşmak istiyorum. İyice bak, göz kulak ol.
1: Rick! Rick!
2: Orada! Kımıldama pislik! Eller yukarı! Oynatmayı bırak!

0: Bak işini yapman gerekiyor.
1: Beyefendi
0: anlıyorum.
1: Anladım, önemli bir mesele ama Bay Berkley şu an çok meşgul. Hemen bir randevu ayarlarız, merak etme.
0: Hemen şimdi olsa iyi olur. Çünkü Zeke'le konuşmadan buradan hiçbir yere
2: gitmiyorum. Tamam, merak etme Sue. Kendisi benimle.
3: Ne yapıyorsun?
4: Ev ödevi.
3: Güzel bir gün okula kaçıp babanı evde yalnız bırakacaksın, değil mi?
4: Trigonometriyi geçmeye çalışıyorum.
3: Gerçekten mi? Bir bakayım mı? Lise zamanlarında matematikle uğraşmışlığım var.
2: Evet, Cash.
0: Evet.
2: Senin için ne yapabilirim?
0: Finney'nin ne kadar borcu var öğrenmeye geldim. Böylece işleri yoluna koyarız.
2: Üzgünüm Cash ama kafan karışık gibi.
3: Bunun matematik olduğundan bile emin değilim. Sekant. İngilizce'de böyle bir tanım olduğunu bile sanmam. Tatlım, sen burada bekle.
5: Hadi kapıyı aç.
4: Kim o?
6: Onu sen görüyorum.
0: Sen git banyoyu sakla.
6: Arkadan kaçmaya çalışıyor. Hadi Finn. Kapıyı kırıp içeri girmemizi istemezsin.
3: Neden habersizce kapıma dayandınız, onu çözmeye çalışıyorum.
5: Aç şu kapıyı Finn'i.
3: Hey. Nasılsın bak?
5: Gayet iyi. Hey. Büyük kedi seni bir ziyaret etmemizi istedi. Yatırımımıza gidip kontrol edelim.
3: Evet,
5: dedi.
3: Evet. Parayı toparlıyorum. Ama daha borcun zamanı bile gelmedi ki.
4: Rahat bırakın onu.
5: Hiçbir şey toparlıyorsun gibi gözükmüyor.
4: Durun.
5: Susturun şu veledi.
3: Ona sakın dokunayım deme.
5: Hey dur. Hey.
3: Ulan.
5: Aklayın şunu çocuklar.
2: Bu kontrata bakılırsa çiftlik büyük kediye ait. Belki sen tekrar geri alabilirsin. Ama bu öylece parayı verip kurtulabileceğin türden bir borç değil. Üstelik paran olsa bile. Büyük kedi borç ödendi derse ödenmiş olur. O zamana kadar çiftliğin sahibi sen değil.

0: Pekala tatlı şey. Sana zarar vermeyeceğim.
1: Üzgünüm.

0: Tamam tamam. Bak, beni vurursan kimse para falan alamaz.
1: Bunun parayla alakası yok.

0: Ne oldu?
1: Kulağına silah dayayıp ateşlediler.
0: Feli.
2: Hiçbir şey duymuyorum.
0: Hadi seni içeri götürelim hadi. Hadi tamam. Hadi. Tamam. Evet.
2: Çok üzgünüm. Çok üzgünüm.
0: Sakinleş. Çok sadece üzgünüm. Nefes al. Sadece nefes al.
1: Birini bıçakla yaraladım.
0: Hangisini?
1: Şu sürekli kıkırdayanı.
0: Joe. Bu işi çözmeye gidiyorum. Sen babana göz kulak ol, tamam mı? Birkaç saate dönmüş olurum.
2: Tamam. Tamam.
1: Bay Williams, şimdi şerifle görüşebilirsiniz.
3: Bak hele, sonunda teslim mi oluyorsun Cash?
0: Ben de seni gördüğüme sevindim Duke.
4: Cash, içeri gel.
0: Evet.
4: Seni hücrede otururken hayal etmiştim. Masamın karşısında değil. Mesele nedir?
0: Benim büyük kedi sorunum var.
4: Bak bu ilginç olmalı.
0: Finney çiftlik üzerinden ondan kredi istemiş. O da şimdi vidaları sıkıyor.
4: Daha iyisini bilen varsa o da kendisi.
0: Hadi ama şerif baksana. Kadın Odim ilçesinin kraliçesi be.
4: Öyle olmasın da bal gibi senin de parmağın vardı Cash. Bunun hakkında konuşmak istersen kulağımız sende. Kredi meselesine gelirsek zikle konuş derim.
0: Evet. Evet, konuştum. Tamamdır.
3: Bak, evet. Biz de senin kadar o kadını alaşağı etmek istiyoruz.
4: Ama bize sağlam kanıt lazım, itham değil.
3: Ne diyorsun Cash? Herhangi bir istihbaratın var mı?
4: Eğer varsa, bu ikimiz için de birçok sorunun çözümü olur.
0: Sadece kız kardeşimin yerini kaybetmek istemiyorum o
4: Bana
0: kadar.
4: Bana somut delil getir, ben de hakime götüreyim.

Lazarus, senden izin isteyeceğim. Fikirlerini çok sevdim ama üzerinde düşünmem gerekiyor.

0: gelecek.
1: Tabii tabii, sorun yok. Ne haber dostum?
0: Keş.
2: Neden benim ve ailemin üzerine geliyorsun? Adamlarına küçük bir kıza el sürdürüyorsun.
0: Kızmışsın.
2: Savannah'ın önünde silah patlatıyorsun.
0: Büyük kulaklar birkaç gün çınlar, ona şüphe yok. Ama mesaj sanaydı Keş. İlk mesajı ıskaladın. İkinci mesajı göndermek zorunda kalırsan biraz ses çıkar. Senin ineklerini veya arazini istemiyorum. Zaten en başta Finney'e kredi falan vermek istemiyordum, çünkü biliyordum ki o sarhoş onu mundar edecek. Ben şu anda onurlu bir şey yapıyorum. İşi tamamlamak için sana fırsat sunuyorum. Böylece Finney'i, kız kardeşin, Rachel'ın yanındaki bir çukura gömmek zorunda kalmam.
2: Ben yokum. Bir anlaşma yapmıştık.
0: Sen gittikten sonra işleri büyüttüm. Artık olay sadece bitki ve haplar değil. Ben bir imparatorluk kuruyorum Keş. Artık her işte parmağım var. Şimdi yatırımlarımın en hassas zamanları. Çok önemli bir işi başarmanın eşiğindeyiz. Fazladan yardım işime çok yarar. Çok iyi ve güçlü adamlarım var. Hepsi benim kurallarımla yetişti ve bana bağlılar. Ama senin tanrı vergisi yeteneklerine sahip değiller. İnsanlarla ilişkilerin hep iyiydi. Ama sonrasında soğukkanlı bir hergeleye dönüşebiliyorsun. Seni çok iyi yapan da bu işte.
2: Şu an ne düşünmeliyim emin değilim. Detayları anlatmadığın sürece tabii.
0: Benim seçeceğim 3 iş. Bu şekilde borç kapanmış olacak.
2: Ya reddedersem?
0: Ya gümüşü alırsın ya da kurşunu.
2: Bu işi yaparım, borç da kapanır. 3 iş ve benim işim biter. Bu kadar basit.
0: Tabii bebeğim. İşleri zorlaştırmanın alemi yok.

0: Nasılsın bakalım?
1: İşin en kötü tarafı olay kızımın gözleri önünde oldu.
0: Katılmıyor değilim.
1: Kocaman adamım. Kendi arazime sahip çıkamadım. Karıma sahip çıkamadım. Şimdi küçük kızıma.
0: Kendini dolambaçlı yollara. Kaptıran kişi bir tek sen değilsin.
1: Belki de hamurumda baba olmak yoktur.
0: Böyle konuşmayı bırakacak mısın? Bunun kime faydası olur ki?
1: Biliyorum.
0: Özellikle Savannah için.
1: Düşünmekten yoruldum artık. Hissetmekten yoruldum. İçmekten yoruldum. Akşamdan kalma olmaktan. Bıktım içmekten artık.
0: Bırakmak kolay olmayacaktır. Ama her zaman sana yardıma hazırım. Sürekli yanındayım.
2: Ne kadar bir belanın içindeyiz?
3: Ne yapabilirim?
0: Oku işte. Ders çalışmaya devam et. Yaptığımız hataları yapma.
2: Benimle hiçbir şeyden anlamıyormuşum gibi konuşma.
0: Anlıyorsun bilmem mi?
2: Yardım edebilirim.
0: Biliyorum edebilirsin. Önemli şeylere odaklanmanı istiyorum senden.
2: Bu önemli şeyler kitaplar değil. Babam, sen ve çiftlik önemli olan.
0: Seni yalanlayamayacağım. Haklısın. İşleri yoluna koyacağız tamam mı? Ama emin ol bu konuda yapabileceğim pek bir şey yok. Babanı bulmaya ne dersin? Adam içten içe yanıyor. Sana tatlı için falan da söz veremem.

0: Adın ne evlat?
1: Harlan.
0: Harlan. Şu an ne kadar acı içinde olsan da eğer kiminle çalıştığını söylemezsen emin ol çok daha fazlasını çekeceksin.
1: Kimseyle. Sadece burada hap ürettiğinizi duyduk. Belki kendimiz için biraz alırız diye düşündük. Hepsi bu.
0: Bu düşünceli bir davranış gibi durmuyor.
1: Hayır. Lütfen. Üzgünüm. Tekrar olmayacak.
0: Sana inanmak isterdim ama emin olmam gerek. Ayrıca şu hırsız eline bağlı baş parmağınla ortalıkta dolanmana müsaade edemem.
1: Hayır, durun, hayır, geri gelmem. Yemin ederim, hayır, hayır, lütfen ateş etmeyin, ateş etmeyin, lütfen, lütfen.
0: Emin misin?
1: Parmağımı alın.
0: Bu iyi bir karar.
1: Hayır, hayır. Hayır, hayır.
0: Sıkıca dur. Tamam. İşte oldu.

0: Geldiğin için sağ ol.
1: Başka seçeneğin mi var?
0: Yok.
2: Çık lan dışarı.
1: Pislik.
0: Hey, bir tane versene.
3: Neredesin sen?
1: Olmaz.
3: Acele et hadi.
4: Bıraktılar beni.
0: Tam bir...

0: Bak bakalım olay neymiş.
1: Aklımı okudun herhalde.
2: Lanet olası Harlan. Sana dikkatli ol demiştim.
3: Reki'yi hakladılar. Öldü. Karı da benim baş parmağımı kesti.
2: Pisliklere bu gece saldırıyoruz. Olur mu? Hadi. Silahları kuşanın. Çocukları çağır Bobby. Hepsini hazırlanın.
1: Evet, 5 kişiler. Ve buralı gibiler. Kafayı kesinlikle kırmışlar. İntikamdan, çocukları çağırmaktan falan bahsediyorlar.
0: Çocukları çağırmak öyle mi? Desene zorlu rakiplerimiz var.
4: Konuş, ne bulduk?
0: Tam da düşündüğümüz gibi. Pekala, ön tarafa gidiyoruz. Sen de arka tarafa gitsene Keş.
1: Silah ihtiyacım var.
3: Silahım bende.
0: Evet bebeğim. Hazır mısın kardeşim? Hadi millet. Hadi yürüyün.
1: Ver silahımı ezik.
3: Al bakalım. İşte silahın.

0: Şu dallamaya baksana. Keş haklamış onu.
1: Neredeyse haklıyormuş.
2: Silahım dolu değildi.
1: Tüh. Ne?
0: Keş, bu pislik testi geçtin.
1: Hadi defolup gidelim buradan.

0: Erkencisin.
1: Lanet olsun. Lanet olsun. Ne kadardır orada dikiliyorsun?
0: Aksiyona hazır olduğunu bilecek kadar.
1: Evet.
0: Hazır mısın?
1: Hayatımda hiçbir şeye bu kadar ihtiyacım olmamıştı.

0: Saat 12 önünde.
1: Lanet olsun. İhtiyar bir adam gibi titriyor.
0: Boş ver, sen görevine odaklan. Başka bir deyişle Tanrı, aile, hayatta kalma.
1: Vay canına, vurdum. Evet, pekala hadi. Önce ilk iş, deriyi soyuyoruz. Yukarıdan başlıyoruz, aşağı doğru iniyoruz. Küçük kesikler şeklinde, tamam. İşte böyle.
2: Teşekkür ederim.
0: Beni fena kıstırdı.
2: Kadının yaptığı budur. Ama hala orada oturuyorsun. Seninle aynı durumda olan birçok insan bunu söyleyemez artık.
0: Tyler Mack denen çocuğu hatırlar mısın?
2: Satıcısı olan.
0: Evet.
2: Zar zor o işleri bırakmıştı.
0: Onu severdim. Ama düşüncesiz biriydi. Haplara çok düşkündü.
2: Şu maganda işi olan mı? Jilet gibi keskindi, o zamanlar boşluğa düşmek için tercihimdi.
0: Ben Rachel ve Finn'i Tyler'la partilerdik. Günlerce alırdık. O noktada olay artık eğlence bile olmaktan çıktı. Çok derinlere daldık. Tek umursadığımız her şeyden uzaklaşmak da o kadar. Sonra kız kardeşimin yüksek doz aldığına dair telefon geldi. Doktor Apler'in kalbine bir elektrik sinyali boşalttığını söyledi bize. Bir kıvılcımla ölüp gitti işte. Sonraki iki haftayı kafa 1 milyon. Tam bir harcanmış olarak geçirmiştim kendi kız kardeşimin. Cenazesini kaçırdım. O zaman yardıma ihtiyacım olduğunu anladım. Bunun için kız kardeşimi kaybetmem gerekti.
2: Birçok insan doğru yolu bulamaz.
0: Benim yaptığım da bu mu?
2: Sence ben şüpheye düşmüyor muyum? Hiç mücadele etmiyor muyum? Keş, sen ilerleme kaydediyorsun. Her birimizin başına gelecek şeyler bunlar.
0: Sen nasıl çıkmıştın?
2: Çok da dramatik bir şey değil aslında. Bir şeyler oldu ve bir dönüşüm yaşadım. Hidayete erdim işte. Gözlerim birden açılıverdi.
0: Bu olay bana bayağı dramatik geldi.
2: Belki de haklısın, bilmiyorum. Bunu ispat edecek yaralarımız var.

0: Tamam. Hayır, ben hallederim. Tamam.
1: Nedir durumlar?
0: Razı olursun. Sırası geldi.
1: Nedenmiş o?
0: Büyük kedinin onaylamadığı bazı yan işler yapıyormuş. Büyük kedi onun için bir ibreti alem istiyor. Bu yüzden bizimle gelecek.
1: Bu son dakika iptali için büyük bir plan değişikliği.
0: Durum kötü. Satış için aylardır çalışıyordu. Doğu yakası dağıtım hattını açabilirdi. Büyük kediyi bilirsin, kararları sadece o verir.
1: Halledebilecek misin peki?
0: Evet. Kolaylıkla.
1: Temiz olsun. Fanteziye kaçma.
0: Anladım. Lanet olsun.
2: Oğlum var ya, korkudan ölüyordun resmen.
0: Evet, sağ ol pislik.
2: Tamam biraderlerim. Yol uzun, biraz kafa dağıtsak.
1: Bu işi böyle mi yapmak istiyorsun?
2: Tek kişi için elimden geleni yapıyorum. İki kişi bu çok fazla. Limitin bile üstünde değil mi?
0: Hadi ama bırak dalga geçmeyi.
2: Lanet olsun oğlum, biraz rahat olun lan. Bu herifler beni seviyorlar. Bu stresli halleriniz yüzünden korkup kaçıp gidecekler. Pekala, hadi gidelim yavrum. Efsane olma zamanı çocuklar.

0: Buradan sola dön, köprüyü geç. Bize biraz yardım etsen Wes. Yoksa olduğun yerde dolanarak... Yerde bir delik mi açacaksın? Bütün gündür garip davranıyorsun. Kullandığın şeyler bitti galiba. Ne?
1: Ne diye böyle bir şey yaptın?
2: Bir şeyler olduğunu anladı.
1: Anladığı tek şey senin angut hareketlerde bulunman da o kadar.
2: Temiz olsun dedim, ben de temiz yaptım.
1: Sonrasında. İş bittikten sonra temiz olsun dedim. Bu onun anlaşması değil mi? Onun tanıdıkları.
2: Lanet olsun.
1: Evet, lanet olsun. Onu minibüse koymama yardım et. Muşambadan çekil istersen. Taşımama yardım edecek misin?
2: Sanırım kusacağım ben.
1: Ne adam. Şu telefona bak.
2: Onlar, lanet olsun. 15 dakika uzaktalarmış.
1: De ki o gelemeyecekmiş. Ama arkadaşlar orada olacakmış.
2: Telefon kilitli. Açamıyorum.
1: Al şunu, Lazarus gibi yaz. Tamam.
2: Tamam. Peki.
1: Evet.
3: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
4: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.

0: Yani
1: aç bu çocuk, karnını doyuralım.
2: Açıp olmayalım. Güvendiğimiz yere gidelim.
1: Fisti.
2: Fisti.
3: Ragazzi, sono una nuova macchina.
4: Usta, koklu herhalde, canı çekti.
5: Biz de opete çekelim.
2: İz iz baslama.
6: Afiyet olsun.
3: Ragazzi, selfie.
2: Geldi çıtır çıtır festi.
3: Festi.
4: Tatlılar.
7: Feste.
3: En festi.
5: Vediamo se pure questa mi porterà da Opet.
1: Opet diyor. O zaman.
8: Sandviçleri, tatlıları, meyve suları, kahveleri ve birbirinden güzel lezzetleriyle.
9: Festi en festi.
8: Opetlerde.
10: Festi.
11: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir bravoyu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.
12: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
13: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
12: Yok mu bunun bir çaresi?
14: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri...

0: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
1: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
2: Bu çarşamba 2 litre tarım kredi Anadolu Riviera zeytinyağı KOP'ta sadece 445 lira.
3: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
4: Aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trix satla 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.

Galatasaray öyle bir kampanya yapmış ki 2026'nın çok konuşulacak altın düğün setlerini düğünümde tak tak takıyorum. Tarzıyla fark

0: Hiçbir şeyin eski tadı yok. Oysa bazı şeylerin de tadı hala aynı. Özlenmenin, vefanın tadı hala aynı.
1: Sen seversin diye aldım.
0: Bunu duymanın tadı hala aynı. Bu topraklarda aynı kalmış bir şeyler hala var. İyi ki var. Eti Burçak.
2: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
3: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
4: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen lifter. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen lifter serisi.
5: A101'de haftanın yıldızları. Lipton Yellow Label çay 280 lira. Tarabya tam yağlı taze kaşar peyniri 375 lira.
4: L'Oréal Paris Elsev'den Big Hair'de yenileyici hacim spreyi. 3 saniyede hacimli görünen saçlar. Hemen keşfet.

0: Sis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disk Oreo ile aç kalbini yaza.
1: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Bellona,
2: Bellona. Budur. Gelmiş geçmişin iyi püskü şeftali. Budur. Boş ver sen bu reklamı. Kendin nereye bulsadı, ilk
3: yudumda sen de söyle. Füsti. Yeni füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
4: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
5: Her odanın konforu başka, Alarko Flair kliması başka. Alarko Flair Multisiplit Klima şimdi tek dış üniteye bağlanan birden fazla iç ünitesiyle tüm duvarlarda. Alarko Klima,
6: gerçek konfor. Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
1: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
2: Baloncuklu Lipton mu?
3: Çok lezzetli.
2: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
1: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
4: Çizinin yeni transfer haberi gelsin.
5: Çizi'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Çizi Big Bang çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın? Çizi Big Bang'le atıştır, açlığını eğlenerek yatıştır.
6: Budur.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
3: Her ev güzel istikballe.
4: Ben Deniz H5. İşim gücüm hoş 5. Fındık nasıl bitiyor? Çilekesi başlıyor. Genç durmak bilmiyorlar.
5: Genç. Yine ne söyleniyorsun H5?
4: Devrelerim şişti. Hoş 5'imizde çay yetiştirmekten içeri geçiyorum.
5: Şarj olmaya mı?
4: Deşarj olmaya.
3: Hoş 5'i durdurabilirsen.
6: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine PowerClean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
7: Bu çarşamba 2 litre tarım kredi Anadolu Riviera zeytinyağı KOP'ta sadece 445 lira.
8: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dümes'i.
9: Dümes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlasını.

0: Koçak'la festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her charm başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'sa başka. Koçak.
1: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
2: Lazarus'u sorarlarsa ne olacak?
3: Sordukları zaman... Bırak da ben halledeyim. Sakin kal ve satış gerçekleşsin, yapar mısın?
2: Evet.
3: Pekala, işte geliyorlar.

0: Herkesin bir olayı vardır. Benim içinse tek bir olay vardır. Adamların bunu bildiğinden, beni kızdırmamak için bunu yapmaktan her pahasına kaçınırlar.
1: Sürprizlerden hiç hoşlanmaz.
0: Bu yüzden zamanı önceden ayarlanmış. Bir buluşmadan 10 dakika önce tanımadığım 200'le karşılaşacağıma dair bir mesaj aldığımda nasıl hissettiğimi hayal edebiliyorsunuzdur. Oysa beklediğim başka biriydi. Lazarus. O yüzden soruyorum, nerede bizim tatlı, eğlenceli Lazarus ve hangi saçma sebeple burada değil?
2: Bak, gelemedi.
3: Onun adına işi halletmek için biz geldik. Kafa karıştıracak bir şey yok.
0: Lazarus mesajında ne yazmış?
1: Ha ha ha. Şu an tamamen kafayı dağıtmış durumdayım. Benim yerime arkadaşlarım orada olacak.
0: Anlarsın ya. Onu tanırım, eğlenceyi sever. O yüzden ortalıkta olmaktan mutluluk duyar. Ama bu hiç onun karakteri değil.
3: Burada olmaması canımızı sıktı, evet. Ama Lazarus'u bizim tanıdığımız gibi tanısaydın, hiç de bayağı eğlencenin karakteri dışında bir şey değil. Kimse kıpırdamasın. Yoksa hepinizi gebertirim.
2: Sakın yapmayın.
0: Bak, bu büyük bir sürpriz.
3: Bunun bir açıklaması var ama bu açıklamayı sana yapacak pozisyonda değilim. Şimdi bu güzel öğle vaktinde kimsenin ölmek istemediğini varsayıyorum. Bu işin niye kampanyasına dönüştüğünü büyük kediye açıklamak istemeyiz. O sebeple elimizdeki işe odaklanalım. Bunu yapar mıyız? Uslu durursanız sizi denklemin dışına çıkartırım. Anlaşıldı mı?
0: Evet. Anladım.
3: Mallarınız burada. Tamam mıyız?
0: Parayı getirin.
4: Wayne!
5: Evlat, sakin olalım, bu işi hala çözebiliriz bence.
4: Wayne, beni duyuyor musun Wayne? Sizi...
5: Ateş etmeyi kesip beni bir dinler misin lütfen? Hadi.
4: Lanet olsun. Lanet olsun size.
5: Kendimizi korumak için ateş etmiştik. Bunun doğru olduğunu biliyorsun. Bak, bundan daha akıllı olmalısın.
3: Lanet olsun.

0: Dur! At silahını. At yoksa seni suratından vururum. Bu işi çözmenin iki yolu var. Seni öldürürüm, parayı ve alıp büyük kediye götürürüm, sonra da zarlara atar, işi mahvetmenin sonucuna bakarım. Ya da bak, bu benim favori tercihim, sen alırsın, ben de parayı alırım, tamam mı, planlandığı gibi. Akıllı çocuk, gel buraya hadi. Evet.
1: Tamam. Aslında daha kötüsü olabilirdi.

0: Şunu kamyonete alalım. Hadi.
1: Neler olduğunu bilmeme gerek var mı?
2: Yok. Sen arkaya.
3: Sen ciddi misin?
2: Evet. Arkaya geçip şaheserine bekçilik yap.
0: Lanet olsun.
1: Sen iyi misin?
2: İyiyim.
1: Yani üç iş, öyle mi?
0: Sonra ödeşmiş olacağız. Bu iki numaraydı.
1: Bu hiçbir şekilde içime sinmiyor.
0: Evet, benim de pek içime sinmiyor ama başka bir fikrim varsa kulağım hemen sende.
1: İşte geliyor. Hayatım, okul nasıldı?
4: İyiydi sanırım. Her şey yolunda mı?
2: Bildiğin gibi işte.
1: Harika.
4: Ben içeri giriyorum. Siz de neyi duymamı istemiyorsanız bitirebilirsiniz.
1: Minnettarım tatlım. Bir dakika yordayım.
2: Harika.
1: Ya büyük kedi sözünde durmazsa?
0: Bu yüzden yedek planım var.

0: Buraya hazır biçimde gelmenin bir nedeni var mı?
1: Beni buraya içliğin ortasına davet etmenin nedeni var mı?
0: Sana büyük kediyi vermek istiyorum.
1: Öyle mi? Bunu nasıl yapacaksın Keş?
0: Tepelerde üretimi yapan bir sürü laboratuvarı var. Kamyonlarla satıyor. Bu daha başlangıç bu arada.
1: Bu bayağı iyi bir hikayeye benziyor. Ama hikayeden fazlası lazım. Bana onun yaptıklarıyla ilişkilendirecek sağlam bir şey lazım. Bunu bana verebilir misin?
0: Bana istediğini söyle, sana vereyim. Ama ben hiç kimse için yokum sana çalıştığım ortaya çıkarsa. Büyük kedi ailemin ensesinde boza pişiriyor, anlıyor musun?
1: Anlıyorum. Neye ihtiyacın olduğunu ve ailene sahip çıkmanın ne demek olduğunu. Bu işte arkandayım, sana söz. Savcılıktaki arkadaşımı arar, mahkumiyet için ne gerekiyorsa yaparız ama bu işte bana kelek atmaman gerek Keş.
0: Onun gitmesini istiyorum.
1: Ben de.
0: Ne hoş.
1: Bir dahaki sefere daha iyi buluşma yeri seç.
2: Sağ alt köşe. Nefes al, rahatla. Sol alt köşe. Pekala, omzuna yerleştir, ellerini serbest bırak.
3: Yerleştireyim mi, bırakayım mı? İkisini birden yapamam.
2: Kollarınla kendine çek, ellerinle değil.
0: Yavaş ol Savana. Hızla ilgili değil, ilerlemeyle ilgili. Gör, kelimeyi söyle, tetiği çek, tamam mı? Ne yapacağını biliyorsun.
3: Tanrı. Aile. Hayatta kalmak.
2: Pekala, ikinci halka, güzel. Takım dayanışması işte oldu, evet. Bu kadar mı?
3: Tabii ki hayır.
2: İşte benim kızım.
1: Ehliyet ve ruhsat lütfen.

0: Al bakalım.
1: Bu da ne şimdi?
2: Bu minnettarlık memur bey. Odum ilçesinin kraliçesinden size bir nezaket. Sizin için.
1: $100 falan mı var orada?
2: Evet.
1: Epey bir paraymış.
2: Evet.
1: Sizde kalsın.
2: Aa, haklısınız memur bey. Teşekkür ederim.
1: Arabadan dışarı çıkın lütfen.
2: Bundan emin misiniz?
1: Evet, %100.
2: Bence bu sizin iyiliğiniz için hiç iyi olmaz. Ben
1: arabadan inmenizi ve bagajı açmanızı istiyorum. Böylece bu eski güzel arabayı iyice arayabilirim. Tepeden tırnağa.
2: Evet ben. Hayır.
1: Hey, bırak lan silahı.
2: Çek elini.
1: Hadi in bakalım arabadan. Sorun olmayacak. Bana
2: bırak,
1: kolunu ver.
2: Bırak,
1: aynen öyle.
2: Bırak.
1: Bugün fena batırdın. Evet. Şimdi az önce ne yapmaya çalıştığın hakkında düşün.
2: Defol git. Defol git. Defol.
1: Vay be.
2: Sen var ya bir pisliğe bulaştın.
1: Aynen öyle, bunu düşünmek için bolca zamanın olacak. Yolun kenarında büyük kedinin taşıyıcılarından birini yakaladım.
3: Geç Bendik. Seni aradığımda al şu telefonu. Sana ulaşmaya çalışıyorum. Savcılıktaki arkadaşımla konuştum ve dediğine göre laboratuvarını haritada işaretlersen bu işi yola koyabiliriz. Gizli dinleme cihazı takman gerekecek. Elini taşın altına koyman gerek. Beni ara, zaman işliyor.
4: Gitme zamanı Keş. Arabaya bin.
5: Nereye gidiyoruz?
4: Bunu kafana takma, sadece arabaya bin.
5: Seninle aynı arabaya binmem.
4: Nedenmiş?
5: Senden hoşlanmıyorum. Çünkü sen bir pisliksin.
6: Biz de senin hakkında çok iyi düşünmüyoruz. Bu nedenle sanırım riski alacağız.

0: Geç kaldın. Hadi çocuklar.
1: Büyük kedi herkesi masanın etrafında istiyor.
2: Zik.
1: Geç.
3: Ben de öyle. Birazdan gelir ha.
4: Biliyor musun? Kibaç aç. Ne zaman yiyeceğiz?
3: Ağzımıza layık her şey. Ben...
4: Bekliyoruz.
0: Sessiz olun. Sessiz olun dedim. Söyleyeceklerim var. Bilmenizi isterim ki... İşleri büyütüyoruz. Bununla birlikte dikkatinizi oğlum Zik'e vermenizi istiyorum. Benim işim için hiç mümkün olduğunu sanmadığım şeyler yaptın. Tüm bu namussuzların önünde bilinsin istiyorum.
5: Evet.
0: Seni seviyorum. Ve sana minnet duyuyorum.
1: Seni seviyorum anne.
0: Sevgili yavrum Zike.
6: Zike!
0: Şimdi bu asık suratlı hergeleye gelince. Keş geçen gün benim için bir iş yaptı. Ama işler umulduğu gibi gitmedi. İşler bayağı çirkinleşti. Ama seni suçlamıyorum Keş. Biliyorum bazen yaşlı olabiliyorum. Ama bu tepelerde sana ikinci bir şans... verebileceğimi düşündüm. Peki bunu yaptın mı? Bir başkasının elinde keçi dönüşebilecek bir işi kotardın. Her zaman olduğu gibi o teslimatı gerçekleştirdin. Senin için büyük planlarım var. Hepiniz için büyük planlarım var. Arkası yeşil dolarlardan bahsediyorum. Kamyon dolusu arkası yeşil dolar.
7: Evet işte bu.
0: Kamyon dolusu dolarlara. Ekibimden çıkmak mı istiyorsun? İzi alırsın. Kendine iyi bak. Görüşürüz. Pekala hayvanlar, diğer odaya geçin. Poponuzu kaldırıp buraya gelin. Eğlenceye hazır mısınız?
6: Evet.
0: Öyle mi? Tamam, hadi bakalım bebeğim. Hadi bu akşam bize kimin katıldığını millete gösterelim. Hepiniz Dük'ü tanırsınız.
2: Evet.
0: Bizim birinci sınıf şerif yardımcımız. Kendisi işimize çok hayran. Muhtemelen fotoğraflarımızı mantar panoya asmıştır. Başımıza çok kötü bela olmuş durumda. Ama Dük'ün fark edemediği şey... bu tepeler benimle konuşur. Bana bazı şeyler anlatırlar ve sana öyle vahşi şeyler yapmamı istiyorlar ki... bu yaban ateşi gibi yayılsın ve kimse senin ayak izlerini takip etmek istemesin. Jet, gel kendini şerif yardımcısına tanıt.
8: Fena vurdu. Çok iyi.
0: Doğrul şimdi Dük. Ve Odin bölgesinin belalı kardeşlerine merhaba de. Şimdi yaratıcı olmanızı istiyorum çocuklar. Ortaya karışık bir şeyler yapın.
2: Evet.
0: Her şeyi sizin için hazırladım. Hmm.
5: Evet. Evet dostum. Bir soru mu var memur bey?
7: Ehliyet ve ruhsat lütfen. Evet, bizde var.
0: Dizlerin böyle paramparça olduğunu daha önce gördüğümü sanmıyorum. Senin böyle kötü bir şekilde yaşamanı görmek istiyorum. Eğer şimdi yalvarırsan buradan sürünerek çıkmana izin verebilirim. Bu fırsatı ister misin? Ağzındakini çıkarın bakalım ne diyecek.
9: Benim bir oğlum var. Oğlumun bana ihtiyacı var. Size söz veriyorum. Tanrı'ya yemin ederim. Sevdiğim her şey üstüne yemin ederim. Buradan çıkar giderim. Kimseye de hiçbir şey hakkında bir şey söylemem. Yalvarıyorum lütfen.
0: Bunu duymak gerçekten güzel.
9: Lütfen. Lütfen.
0: Ama benim için yeterli değil. Bir mesaj vermem.
9: Lütfen. Kimse yok mu yardım edin lan?
0: Hayır. Bunu son derece düzgün bir şekilde yapacağız.
9: Hayır.
0: Tek soruysa bunlardan hangisi nereye girecek? Tavsiyesi olan? Gerçekten mi? Hadi ama bu kadar narin misiniz yani? Keş, bu şerefi yerine getirir misin?
10: Herkes görmesi gerekeni gördü. Bırak onu ormana götüreyim, işini bitireyim. Sonra cesedi ortadan kaldırayım işte.
0: Bu kadar şey size fazla mı geldi?

0: Bu tepelerde hayatta kalacaksan biraz kana alışman gerek. Doğru değil mi Keş? Onu arkaya çıkarıp köpeklerime yedirin. Cesedinden kalanları da gömün.
1: Ve benim işim biter.
0: Biter mi?
1: Evet. Üç iş. Anlaşma böyleydi.
0: Senin ne düşündüğün önemli değil. Ben bitti dersen biter. Bu yeğenin için de geçerli ve Ayyaş kayınçon için de. Kız kardeşinin çiftlikte gömülü kemikleri için de. Beni anladın mı evlat?
1: Evet.
0: Ne?
1: Evet. Anladım.
0: Güzel. Şimdi gözümün önünden defolup git.

0: Bana içki getirin. Sert olsun.
1: Hemen efendim.
2: Hey, hey! O kadının damarına nasıl basılır iyi biliyorsun. Büyük kedinin birinden bu kadar kazık yiyip onu hala hayatta tuttuğunu daha önce gördüm diyemem. Bu nedenle o tam bir sonuca ulaşana kadar yerinde rahat dursan iyi olur.

0: Ne var?
1: Bunu görmek istersin. Şerif'in telefonuna ulaştık. Bakın kiminle konuşuyormuş.
0: Defol.
1: Bunu nasıl halletmemi istersin?
0: Çok şiddetli biçimde.
1: Tamam.

0: Evet, ya hazır gibiyiz.
1: Ben gelemeyeceğim.
0: Cenazeden beri kiliseye gitmemiştim, biliyorsun.
1: Sabahına yanında mı? İkiniz üçümüzün yerine dua edersiniz.
2: Buna ne şüphe?
0: Sende durum nedir?
3: Yedek plan mahvoldu.
1: İşleri yoluna koymanın yoluna bakıyorum. Kanıt bulmam gerek.
0: Yardım lazım mı?
3: Elbette yok.
1: Senin ve Savannah'ın mümkün olduğunca...

0: Uzakta olmasını istiyorum. Gitmem gerek.
1: Hey Keş.
2: Vay.
1: Hey.
2: Baba hoş görünüyorsun.
1: Teşekkür ederim. Biraz tozlu ama bence iş görür.
2: Sorun yok, harikasın.
1: Teşekkür ederim. Hazır mısın?
2: Evet, hazırım.
1: Pekala.

0: Günaydın millet.
1: Günaydın.
0: Güzel yüzlerinizi görmek çok güzel. Bugün galiba sizinle içten bir konuşma yapmak için önceden planladığım konuşmayı bırakacağım. Açgözlülük, şehvet ve gurur gibi bazı günahlar bizi kendine çekecek şeyler buluyor. Bazen suçluluk, kendini sevmeme, Tanrı'ya kızgınlık veya kendine kızgınlık hiç fark etmez ama bu günahlardan kurtulma konusunu düşünmek zorundayız. Aksi takdirde bunlar bizi üzüntüye sokmakla kalmaz, bizi güzel şeylerden uzaklaştırır.
2: Hayatım benim,
0: Tanrı günahlarımızın ağırlığını taşımak.
3: Seninle geliyorum.
2: O birazdan dönerim.
0: Olanlarla tamam. Birlikte olmanızı ister. Kendinizi onlara adayın. Sevginizden, emeğinizden faydalansınlar.
3: Hey! Baba!
2: Hey!
3: İyi misin?
2: Üzgünüm kızım, üzgünüm.
3: Sorun değil.
2: Sana iyi bir baba olamadığım için çok üzgünüm.
3: Baba, önemli değil.
2: Anneni kaybetmek... Gerçekten çok zordu. Ama sana söz veriyorum, daha iyi bir baba olacağım. Seni seviyorum. Gel buraya.
3: Bence annem de iyi olmamızı isterdi.
2: Evet, öyle isterdi.
0: Affedersin Finn. Yokluğunu bir süredir düşünüyordum. Belki fazla endişelendim.
2: Teşekkür ederim. Bence çok güzeldi.
0: Seni gördüğüme sevindim.
2: Ben de öyle.
0: Belki artık daha fazla görürüz seni buralarda.
2: Lanet olsun. Bilmiyorum. Sadece sahip olduklarıma göz kulak olmak istiyorum.
0: Tamam. Hazır olduğunda biz buradayız.
2: Teşekkür ederim. Gidelim hadi. Izgara sandviç yemeği ne dersin?
3: Olur derim.
2: Öyle mi?
3: Evet.
4: Hey Fini, Ceş nerede?
2: Hey! Polis arayın. Polis arayın hemen. Polisi.
5: Geride durun, karışmayın.
3: Baba! Baba! Hayır!
5: Geri çekilin! Herkes uzak dursun! Uzak durun buradan! Git!
2: Kaç!
5: Hadi! Tamam! Geri çekilin! Kimse yaklaşmasın!
4: Geri
5: karışmayın! Herkes geri! Herkes geri!
4: Uzak durun lan!
5: Geri durun! Geride durun! Herkes olduğu yerde kalsın!
3: Onu öldüreceksiniz! Durun! Onu öldüreceksiniz!
5: Hadi! Hadi koş!
3: Hayır!
5: Hadi! Sakin.
3: Tamam.
6: Bir vaizi öldürmek gerçekten tam bir heyecan
5: sakin olurdu.
7: Gidelim buradan. Şimdi. Hadi. Gidelim. Hadi.
5: Ah. Fini. Fini.
0: Ah Tanrım. Ah Yüce Tanrım.
5: Yardım geliyor mu?

Çok üzgünüm. Onu kaybettik. İhtiyacın olursa dışarıdayım ben.

0: Şerif, ne hoş bir sürpriz. Özel bir mesele mi?
1: Korkarım değil. Finney Thompson bugün kilisenin önünde saldırıya uğrayıp dövüldü.
0: Haberim var.
1: O zamandan beri ölü durumda. İnsanların gözü önünde güpegündüz olaylar oluyor. Kontrol etmek zor oluyor. Bu iş ikimizi de kötü gösteriyor.
0: Oğlanlar kendini kaptırmış sanırım. Ama olan olmuş artık.
1: Demem o ki benim için işleri kolaylaştırman gerekiyor. İnsanlar artık izliyorlar.
0: Sen kendi evini düzene sokmaya odaklan. Artık bu tepelerin senin oğlanları daha fazla yiyip yutmasını görmek istemem. Ve Lindsay sağladığım birçok ayrıcalık sayesinde çok kıyak bir işin var. Birçok insan böyle bir işe sahip olmak ister. Tetikte ol. Çünkü her zaman bekleyen birileri vardır. İyi günler dilerim.
2: Bir şeyler yapmalıydım. Onları durdurmalıydım.
3: Hayır. Hayır hayatım, hayır. Yapabileceğin bir şey yoktu. Kendini suçlamayı bırak.
2: Polis nerede? Onlara kimin yaptığını söylememiz lazım.
3: Zaten biliyorlar.
2: O zaman neden bir şey yapmıyorlar?
3: Çünkü bu insanlar herkesi korkutuyor.
2: Peki ne yapmamız gerekiyor?
3: Seni güvenli bir yere yerleştireceğiz. Güvenli bir yere, tamam mı? Bu kızın ailemden alınmasından bıktım artık.
4: Benimle dua et. Şimdi dua edelim.
3: Söyleyeceklerimden Tanrı'nın hoşlanacağını hiç sanmam.
4: Dene sen. Dua edince yükler omuz değiştirir. Gerçeklerini söyle.
3: Tanrım, Rachel'ı aldın, şimdi de Finney. Dürüst olmam gerekirse, ben burada bir plan falan göremiyorum. Bir Tanrı benden ailemi alıp şu küçük kızı ana babasız nasıl bırakır? Hiç mantıklı gelmiyor. Hiç benlik değil. Aslında dürüst olmak gerekirse yanımızda mısın yoksa değil misin bilmiyorum. Terk ettin belki de, bilmiyorum. Wilder bana yanımızdasın diyor. Kulaklarını test ediyorsun. Bu da benim yüküm işte. Bana doğru gelen neyse onu yapacağım, güveneceğim çünkü kanım alev almış yanıyor. Senden istediğim Tanrım, ben bu dediklerimi yaparken ailemden geriye ne varsa koruman sadece. Senden bana cesaret, senden bana güç ve azim vermeni istiyorum Tanrım bu pislikleri. Öldürebilmem için.

0: Senin adına Tanrım, amin. Amin.
1: Dostum, yeni bir mekan alman lazım. Bunun arkasına gerçekten kız atıyor musun?
2: İstediğimden az ama evet.
1: Sonun mutlu sonla mı bitiyor?
2: Düşündüğünden de fazlası.

0: Aileye ait kamyoneti ormanda bulduk. Anahtarlarını bile bırakmış.
1: Bunu kendi aramızda halledeceğiz.
0: Yapmamı istediğin bir şey var mı?
1: Bunun duyulmasını engelle.
0: Olur.

0: Siz çocuklar medeniyetten o kadar uzak kalmışsınız ki kapı çalmak gibi çok basit nezaket kurallarını bile unutup gitmişsiniz.
1: Kızın sağlıklı bir yemek sevki olmalı.
0: Ha, yok hayır. Bizim ihtiyar Rusty büyük et parçası sever. İşte bu. Aferin oğluma.
1: Dalga geçmeye zamanımız yok peder. Kız nerede?
0: Size söyledim burada değil. Şu an kızım babasının ölümüyle ilgili bir meselem var gerçi.
2: Kim takar senin meseleni?

0: Son kez soruyorum. Kız nerede? Nerede dedim.
1: Size söyledim.
2: Buradayım. Rahat bırakın onu.
1: Hayır.
0: Akıllı kız. Önce hayatını kurtardı. Şimdi Keş'e söyle. Büyük kedi takas yapmak niyetinde. Kızın hayatına karşı onunki.

0: Ben bir plan yaptım. Fikrimi değiştiremezsin.
1: Hayır. Sanırım senle ben aynı fikirdeyiz.
0: Temizlenmek ister misin?
1: Belki yüzüme azıcık su vurur. Temiz bir gömlek giyerdim ama... birilerini hırpalarken pis olmak isterim.

0: Neler oldu böyle?
1: Aramalarıma cevap vermedi.
0: Telefonum gitti. Savannah nerede?
1: Gelip aldılar. Kusura bakma. Takas istiyorlar. Onun hayatına karşılık seninki.

0: Şu an hayatının en önemli kararı. Sakın bunu mahvetme.
1: Hiçbir şey yapmayacağım.
2: O zaman kollarını arkaya atarken bir şey yapma.
0: Hadi yürü.
3: Ne yapıyorsunuz lan böyle?
0: Hadi yürü. Zik, seni öğle yemeğine götürüyoruz. Hadi yürü. Yürü.
3: Otur. Sizi herifler.
2: Olduğunuz yerde kalın
3: beni.
2: Tamam mı?
3: Hayır. Hayır. Susun. Öyle ne duruyorsun? Hemen ara birilerini.
2: Hiçbir şey yapmaz Susun.
3: Hayır.
4: Hiç kızım olmadı. 3 oğlum oldu. Ama ikisini tepeler aldı.
5: Hukuk firmasında olay olmuş. Zeki almışlar.
4: Zeki'nin telefonu. Oğlum nerede Keş?
0: Kanatlarının altına sığınmak için can atıyor.
6: Takas yapalım.
4: Takas mı?
6: Savana'ya karşılık Zik.
0: Kayalık yerde buluşalım. Avenue 280.
7: Hayır, bu iş şöyle olacak.
4: Benim mekana geleceksin saat 4'te Zik'le birlikte. Gelmezsen ailenden bir kişiyi daha mezara gömerim.
7: Bu sana uymuyor mu?
4: Elimizdekilerden kurtuluruz. Böylece gereksiz sıkıntıya girmeyiz.
7: Anlaşıldı mı?
0: Saat 4'te.
2: Nasıl gitti?
0: Planlar değişti.
2: Biraz cesaret kırıcı bu.
3: Siz öldünüz lan.
4: Ailenden gerçekten çok sıkıldım. Gözünü bu küçük pislikten ayırma.
8: Tabii hanımefendi.

0: Seni Kerim. Ölüm emrini imzaladın lan sen. Kerim. Seni öldün lan. Öldün sen. Öldün. Bırak beni. Bırak dedim. Bırak diyorum sana. Öldün lan sen. Öldün. Hayır. Ateş etmeyin. Ateş etmeyin. Hayır. Hayır. Hayır.
1: Oğluma ateş eden lanet olursa olsun. Aynı karşılığı kendisi bulur.
2: Sorun yok bebeğim, buradayım.
3: Büyük kedi.
2: Selam Wilder. Bakıyorum hepiniz işe karışmışsınız. Cash nerede?
3: Bu takası yaparsak emin ol işler daha güzel yürür. Duygularını karıştırma.
2: Oğlumu süs eşyası gibi arabanın üstüne koyup geliyorsun. Hidayet erdiğini sanıyordum Wise.
3: Ben biraz eski ahit kafasındanım. Göze göz, dişe diş.
2: Şimdi benim dilimden konuşuyorsun.

0: Oğlumu yere indir. Onu böyle görmek hoşuma gitmiyor. Değiş tokuşu aynı zamanda yapabiliriz.
1: Savanayı görmeden onu çözmeyeceğim. Sen de beni takip etmeyeceksin. Öyle bir şey olursa yolun aşağısına bırakırım.
0: Bu bana uyar. Kızı getir. Zeke kurtulduğunda herifin işini bitir. Bu pisliklere yapacaklarımız var. Göster günlerini.
2: Sakin ol bakalım küçük kız. Tamam mı? Silahı indir. İndir şu lanet silahı.
3: Lanet olsun.
0: Öldürün onu.
4: Hayır, ateş etmeyin. Hayır.
3: Arabanın arkasında.
0: Etrafını sarın.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
1: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak

0: İstanbul Medipol Üniversitesi.
1: Hava tam portakal, sen de Uludağ portakalı al.
2: Uyandıralım ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
3: Dondurma gibi değil dondurma. Golf.
4: Obseso. Yeah. Silver moon. Come blowing. Every drop. Got the magic flowing.
5: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
6: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
7: Biraz fazla almadınız mı?
8: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
7: Yok mu bunun bir çaresi?
9: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
10: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
11: Bu çarşamba 2 litre tarım kredi Anadolu Riviera zeytinyağı KOP'ta sadece 445 lira.
12: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
13: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
14: Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force.
15: Aracını trik satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü trik satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.

Galatasaray öyle bir kampanya yapmış ki 2026'nın çok konuşulacak altın düğün setlerini düğünümde tak tak takıyorum. Tarzıyla farklı.

0: siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
1: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi.

0: Paris Elsev'den Big Hair'de yenileyici hacim spreyi. 3 saniyede hacimli görünen saçlar. Hemen keşfet.
1: Ben Deniz Haş 5, işim gücüm hoş 5. Fındık nasıl bitiyor? Çilek nasıl başlıyor? Hiç durmak bilmiyorlar. Hiç.
2: Yine ne söyleniyorsun Haş 5?
1: Devrelerim şişti, hoş 5'inizde çay yetiştirmekten içeri geçiyorum.
2: Şarj olmaya mı?
1: Şarj olmaya.
3: Hoş 5'e durdurabilirsem.
4: Bu çarşamba 2 litre tarım kredi Anadolu Riviera zeytinyağı KOP'ta sadece 445 lira.
3: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
5: Bu yaz herkes son bankla uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.

0: Ben Feyyaz.
1: Bu da Sarı Kola.
0: Al tanem, can tanem de diyebilirdim ama Sarı Kola diyorum.
2: Sevmeyi tüm sevenler, sevdiklerine, sevdiği günü başka isimle seslenmiyor mu?
0: Hastasıyım bu Sarı Kola'nın.
1: Neden mi? Ben bu lezzeti dünyadaki başka hiçbir şeye değişmem.
0: Değişemem ve değişebileceğime dair
2: inancım da yok.
0: Başka lezzet yok.
3: Sarı Kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta Sarı Kola hastasıyız.
4: 18-24 Temmuz arasında Bim'de kardele makarna çeşitleri 17 lira yerine 15 lira. Şafak küp şeker 57 lira 50 kuruş yerine 50 lira.
5: Bugün Çamlıca gazoz deniyoruz.
6: Çok iyi.
7: 80 yıldır olduğu gibi. İlk yaş gününde de vardık. Vardık. Liseden mezun olduğunda da. Buradayım. Her anında 80 yıldır.
8: Her odanın konforu başka. Alarko Flair kliması başka. Alarko Flair Multisiplit Klima şimdi tek dış üniteye bağlanan birden fazla iç ünitesiyle tüm duvarlarda.
9: Alarko Klima, gerçek konfor.
10: Sana alkış yok, önce finger snap.

Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Ben Feyyaz.
3: Bu da Sarı Kola.
2: Al tanem, can tanem de diyebilirdim ama Sarı Kola diyorum.
4: Sevmeyi tüm sevenler, sevdiklerine, sevdiği günü başka isimle seslenmiyor mu?
2: Hastasıyım bu Sarı Kola'nın.
3: Neden mi? Ben bu lezzeti dünyadaki başka hiçbir şeye değişmem.
2: Değişemem ve değişebileceğime dair
4: inancım da yok.
2: Başka lezzet yok.
5: Sarı Kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta Sarı Kola hastasıyız.
6: Ben Deniz H5, işim gücüm H5. Fındıklısı bitiyor, çileklisi başlıyor. Hiç durmak bilmiyorlar. Hiç.
7: Yine ne söyleniyorsun H5?
6: Devrelerim şişti, H5'imizde çay yetiştirmekten içeri geçiyorum.
7: Şarj olmaya mı?
6: Deşarj olmaya.
8: H5'i durdurabilirsem.
9: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle. Karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
10: Beko'dan ezberleri bozan 300

0: sıkma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
1: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
2: Her ev güzel İstikbal'le.
3: Bu çarşamba 2 litre tarım kredi Anadolu Riviera zeytinyağı KOP'ta sadece 445 lira.
4: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim. Obseso.
5: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
6: Fıstık gibi. O zaman Obseso.

0: Ankara Medipol Üniversitesi. Yarının başladığı yer.
1: Koçak'la bir karat tek taş hayalini gerçeğe dönüştürmenin tam zamanı. D-Color kusursuzluğuyla D-Unique. Her kadının doğal hakkı olan tek taş şimdi Koçak'ta. Koçak.
2: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
3: Durun! Durun!
4: Sakin ol oğlum.
3: Uzak durun lan!

Sabahına sana bunu söylemek istemezdim ama o tuttuğun M1 sadece 8 mermi alır. Kaç mermin kaldı biliyor musun? Çünkü ben biliyorum. Kahretsin çocuk. Peki hala oyun bitti. Suratını yüzeceğim lan senin. Kahretsin. Yolun sonu küçük kız.

Durun lanet olasıcalar. Zeyk. Zeyk. Bebeğim. Ha bebeğim. Atar. Çok üzgünüm.

0: Lanet olsun.
1: Keş dayı.
2: Gel buraya. Buraya gel. Tamam, iyisin. Buraya gel. Hadi gel.
1: Sen iyisin benimle değil mi?
2: Hadi. Yavaş.
3: Ah!

0: Şu pencereden çıkıp devam et. Şehri terk et. Hatta bütün eyaleti. Savana, bana bak. Tanrı, aile, hayatta kalmak için. Git, git şimdi. Git. Git, git. Hadi. Git buradan Savana. Git hadi. No. No. No.
1: Bu dünyada onu bulamayacağım hiçbir yer yok. Bilsen iyi edersin.
0: Cehennemde görüşürüz.

0: Herkese günaydın.
1: Günaydın.
0: Sizi özledim. Gülümseyen, parlayan yüzlerinizi görmek çok güzel. Biliyorsunuz birkaç aydır burada değildim. Tıraş olurken kendimi kestim de

0: Bir şeyler yemek ister misin?
1: Hem de nasıl.
0: Hadi bakalım.
2: Burada sizinle beraber olmayı iple çektim. Tanrı'nın kelamı ve iradesi üzerine konuşmalarımıza devam etmeyi. Bugünkü mevzumuz ilahi intikam. Ya o korkunç ateşleri alevlendiren nefes uyanıp onları yedi kat cehenneme üfler, bizi de ateşe atarsa? Veya yukarıdan onun kırmızı sağ eli bizi lanetlemek için intikam kolunu kesmeli.
0: Durumu nasıl bakalım?
1: İyi.
0: Biraz deli fişek sanki.

0: Değil mi?
1: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu. Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sunar.
2: Zamanın doğumundan bu yana insanlık kötü adamları kilit altında tutma uğraşı içinde olmuştur. Ama Kabil kardeşini öldürüp kaçtığından beri kötü adamlar cezanın duvarlarından kaçmakta. Gerçi sürekli kanundan kaçan ve büyük amacına ulaşmak için planına dahil ettiği herkese hükmetmeyi başaran tehlikeli tiplerden olsan bile işin çok zor. Çünkü tehlikeli tipler aslında o kadar da hızlı değildir. Ve sonunda her biri hesap verir.

0: zekalı herif. Birden önüme çıktı.
1: Kadın öldü demişti.
2: Gören var mı? Kurtulduk gibi.
1: Yemin ederim
2: arkana
1: öldü
2: bak,
1: demişti.
2: Ama ölmemiş işte.
1: Sür şu lanet arabayı.
0: Lanet arabayı sürüyorum zaten.
2: Hala yok.
1: Kızın altımıza biniyor. Biniyor. Bize hesap soracak.
0: Kaçtık o pislikten.
2: Evet, sanırım atlattık.

0: kızı nereye götürdüklerini asla söylemem. Asla.
1: Biliyorum.
2: Beni bacağımdan vurdun. Manyak! Çok özür dilerim.
1: Kız nerede?
2: Bilmiyorum dostum.
1: O bebek nerede?
2: Hiç bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Hayır, bilmiyorum. Hayır, hayır. Stillwater, hayır. Deacon. Deacon. Deacon ağacı dostum. Stillwater Marşı, Texas. Sanırım. Çok geç kaldım. Bunu biliyorsun değil mi? İlk dolunayda kız ölür dostum. Kız ölür ve cehennem de yeryüzünde dolaşmaya başlar.
1: Cehennem zaten orada dolaşıyor. Ona söyle. Ben peşindeyim. Gidip onu bulacağım. Kızı alacağım.
2: Hıh!

0: de dedin ki yeter Frank, bitti. Artık bedava süt yok. İneği almak zorundasın adi herif.
1: Ama şişman değilsin Piper.
0: Ne? Hayır Norma Jean, ineği almak. Evlenmek. Benimle evlenmek zorunda diyorum. Mesafe koydum.
1: Mesafe mi koydun?
0: Evet, sonunda yaptım işte. Dokunmak yok, sarılmak yok. Ona dedim ki eğer bir daha bana yaklaşmaya kalkarsan...
1: Bunu dedin
0: evet.
1: Mi?
0: Tabii ki.
1: Aman tanrım. Ne kadar oldu peki?
0: İki gün. Onun gibi biri için bir asır demek.
1: Sana pırlanta mı aldın?

0: tabii ki hayır. Frank'in planta alacak parası olsaydı onu çoktan soyup bu berbat yerden kurtulmuştum. Ama o dizinin üstüne çöktü ve karısı olmamı istedi.
1: Olamaz.
0: Ama oldu.
1: Aa, tatlım.
2: Hadi yeter. Yeter. Zıplayıp bağırın diye para veriyorum ben size. Hadi işinize dönün.
0: Merhaba, ben Piper. İçecek bir şey ister misiniz?
1: Bundan alacağız.
0: Çekici kadın kahvaltısı yani 10 tane krep. 4.99 etti.
1: 3 tane de su.
0: Tamam, sana ne getir?
1: Bu kadar. Sadece krep, tabii varsa.
0: Tamam, hemen geliyorum. Lu, bir çekici.
3: Merhaba güzelim, kahve?
4: Sade, şekerli. Hiç Silver Marsh diye bir şey duydun mu? Ya da Deacon ağacı. Texas'ta olabilir.
3: Stillwater Marsh. Evet, onu duymuştum. Ama Texas'ta değil. Stillwater, Louisiana'da.
4: Kasaba mı?
3: Tatlım. Stillwater bir hapishane. Kapatılmadan önce benim babam da orada yatmıştı. Ben gidip kahveni getireyim.
0: İşte kekleriniz ve bir de süt.
1: Ama biz bunları istemedik.
0: İkramımız.
3: Evet, işten ne zaman çıktığımı sormayacak mısın? Bu gece Dolunay var. Dolunay'da hep yaramaz bir kız olurum.
4: Dolunay 2 gün önceydi.
3: Emin misin şekerim?
5: Hoş geldik hanımefendi.
4: Eminim. Dışarıdaki araba çok güzelmiş. Senin mi?
3: Charger mı? İsterdim.
4: Peki onun mu?
0: Sularınız geldi. Kreplerinizi de getiriyorum.
3: Evet. Bineceğin bir şey arıyorsan.
4: Şekerli istiyorum demiştim.
2: İkram mı? Hepsi ikram mı dedim?
0: Boş ver. Akşam o kekleri atacaktık nasıl olsa.
2: Ama para vermezlerse biri bunun bedelini ödemek zorunda kalır değil mi?
0: Kekler benden. Bırakıyorum. O keklerin üstüne ballı tereyağı sürün. Tadı çok daha güzel olur.

0: O kadar kötü görünmüyor. İstersen düzeltebilirim.
1: İsterim. Teşekkür ederim.
0: Beni bırakırsan.
1: Ama Blackfoot Falls'a kadar giderim. Tır parkı var.
0: Minnettar olurum.
1: Teşekkür ederim. Ama haberin olsun. Ben otostopçu almam.
0: Otostop yapmadım zaten.

0: Sen pis şişko. Gel buraya.
1: Ne dedin sen? Ne dedin bana? Bir daha söyle.
0: Sana pis şişko dedim. Ama çok dert etme. Tabii ölü şişko dememi istemiyorsan. Değil mi?
1: Ne?
0: Birini arıyorum. 40 yaşlarında. 1.85 muhtemelen yabancı tipli. Daha önce buraya gelmiş. Hafif geziyor. Hatta yürüyerek.
1: Kimsin sen?
0: Ben muhasebeciyim.
1: Bunu anlamam mı gerekiyordu?
0: Hesaba seni yazarsam anlarsın. Ve bilmek istediğimi söylemezseniz. Bir şey mi diyeceksin?
2: O buradaydı. Az önce.
0: Nereye gitti?
2: Şu tarafa. Yürüyerek.

0: Bıraktığın için sağ ol. İyi misin?
1: Evet, sadece... işi bıraktım da yine. Bu sefer başkaydı. Sevgilim işten çıktı ve yeni nişanlandık.
0: Peki iyi biri mi?
1: Evet. Evet, iyi. Yani insan böyle şeyleri hissediyor.

0: Seni aldatmama neden oldun. Bu senin hatan. Gidecek başka yerin yok. Bunu biliyorsun.
1: Florida'da senden daha iyisini bulamayacağımı mı sanıyorsun?
0: Florida'da asla. Texas, belki.
1: Göreceğiz bakalım.
0: Yo. Arabamı alamayacaksın.
1: Senin araban mı? İşten çıktığından beri masrafını kim karşılıyor? Meraklısı pislik torbası.
0: Sen delisin kadın. Bana ne yaptırdın, gördün mü ha? Gel hadi. Gel hadi, buz koyalım.
1: Frank tatlım. O gün seni yakaladığımda pembe oyuncağımla ne yaptığını herkese anlatacağım.
0: Beni istemiyor musun? Güzel.
1: Canın cehenneme.
2: Dur.

Karanlığı taşıyan benim. Karanlığı taşıyan benim. Karanlık bende. İçimi delip geçiyor. İçimi delip geçiyor. Şimdi ruhlarımızı birleştirip hepimizi özgür bırakacak kurbanı sunmak zorundayız. Özgür bırakacak. Özgür. Ölümün gölgeli vadisinde yürüyeceğiz.

0: Üşüyorsan ceketimi alabilirsin.
1: Teşekkür ederim. Onu öldürmedin değil mi? Ha?
0: Sevgilini mi? Hayır.
1: Teşekkür ederim.
0: Karnın aç mı?
1: Bir şeyler içerim. Oklahoma mı?
0: Hı hı. Florida'dan bahsetmiştin. Benim işim Louisiana'da. Oraya götürebilir misin?
1: Ne işiymiş bu?
0: Aslında birini arıyorum. Adım Milton. Sen Piper'sın değil mi?
1: Bak Milton, beni öldürüp ormana atmak istiyorsan... hayatını karartırım.
0: Farkındayım.
1: Tamam o zaman.

0: Merhaba, boğa tutanlara hoş geldiniz.
1: Roy.
0: Milton. Sen öldün sanıyordum.
1: Ölmüş olduğumu umuyordum. Aynı şey değil.
0: Burada kalmayı mı düşünüyorsun?
1: Senin için sorun olur mu?
0: Parasını verdiğin sürece sorun yok. Ama sabaha kadar kaybol.
1: Uzun zaman önce burada kamyon şoförlüğü yapardım. Onun kız kardeşini ziyaret ederdim.
2: Ah, ve o da rahatsız oldu.
1: Evet.
2: Sorun ne?
1: Hiç.
2: Emin misin?
3: Merhaba. Ben Candy. Size ne getireyim?
1: Bira.
2: Bana da.
3: Ama kimlikte görmem gerek.
1: Bu ne saçmalık böyle?
2: Sen o ziyaretleri yapalı uzun zaman olmuş.
3: İçki mi istiyorsun? Üye olmak zorundasın. İçki yasağı var.
2: Ah hayır, affedersin.
1: O benim cebimdeydi.
2: Adi bir hırsızmışım gibi bakma bana. Kendimi korumak için aldım. Arabamı çalsaydın seni bulmam gerekecekti.
3: Tanrım.
1: Sana komik bir şey mi söyledim?
3: Bu ehliyetin süresi geçmekle kalmamış. Antika bu.
1: Peki, o zaman bana sade kahve getir. Şekerli.
3: Ya da senin için yakışıklı. Ne bileyim, bazı kuralları biraz esnetebilirim. Ama kimseye söyleme.
2: Onu paketleyecek misin?
1: Paket.
2: Yapma Milton, gideli ne kadar oldu?
1: Son günlerde aklım çok meşguldü.
2: Anladım. O zaman keyfine bak. Sabah olunca kimse keşke bu kadar eğlenmeseydim demez.
1: Nereye gidiyorsun?
2: Ben gidip bir duş alacağım, sıcak bir yatağa gireceğim. Ve tırnaklarımı yapacağım.
1: Ne olacak?
2: Sen içersin, sabah görüşürüz.

0: güzelmiş. Parti için kiralıyor musunuz?
1: Aa, tabii ki. Parti mi vereceksin?
0: Evet. Bu akşam vermeyi düşünüyorum.
2: Anne, anne bak bak, biz ayrıldık. Piper gitti, sadece arabamı istiyorum. Bak, kapatıyorum, polisler geldi. Ben de seni. Nerede kaldınız ha? Ben sizi arayalı 2 saat oldu. Neredeydiniz?
0: Ben bir yolcu arıyorum. 1.85.
2: Ne?
0: Ah evet. Bir yolcu. Son derece sinirli bir tip.
2: Beni... sen de kimsin?

0: misin?
1: Ben muhasebeciyim.
0: Muhasebi? Ben polis çağırmıştım.
1: Teki mi? Adam nerede?
0: Nereden bileyim? Ben uyandığımda üçü de gitmişti.
1: Üçü mü?
0: Ve benim arabam.
1: Ne tür bir araba?
0: Bak büyük patron. Sen polis değilsin. Ben de konuşmuyorum. Adi herifler. Bir günde bana seçerek bırakın be. Ben bu sopayı Kentucky'den almıştım. Seni bununla döveceğim.
1: Nasıl bir araba Frank?
0: Ne?
1: Senin araban nasıl bir şey?
0: Niye? Niye herkes benim canımı acıtıyor ki?
1: Sorduğun soruya cevap ver.
0: 69 Charger seni adi.
1: Peki Hemi motor mu?
0: 4440. Hayır dur. İndir beni. Lütfen indir beni duvardan. Nereye gidiyorsun lütfen? Lütfen beni duvardan indir lütfen. Hadi. Hadi. Kuş beyinli. O benim. Aman kapağım.
2: Sizin arabanız mı çalındı? Frank Remy?
1: İçeride. Ben birini arıyorum. 1.85 buralardan değil. 69 model Charger'a biniyorum. Yanında bu kadar.
2: Anlamadım.
3: Ellerini başının üstüne kaldır. Ellerini kaldır adi herif.
1: Şanslı gününüz.
3: O da ne?

0: Sen federal misin?
1: Bir yolcu arıyorum. John Milton. Fotoğraftaki kadınla birlikte.
0: Ama içerideki adam...
1: Ölü. Evet. Yazık olmuş diyeceğim ama yalan olur. Annesinden başkası özlemez. Bakın devriyeler. Kaçağın takibi konusunda yardımınıza ihtiyacım var. Eğer onu üçümüz yakalayabilirsek... Sen bayağı hırslısın.
2: Sanırım.
0: Evet. Öyleyiz.
1: Bunu görebiliyorum. Başarırsanız terfi alırsınız. Maaş artar. Bunun garantisini veriyorum. Şimdi gidip şu Milton'ı avlayacağız. Onun sürdüğü şarjını mutlaka bulacağız. Ve onu bulduğumuz anda siz vurup öldüreceksiniz. Asla kaçırmak yok.
0: Ama bu kurallara aykırı.
1: Evet. Bu adam son derece tehlikeli. Çok öldürdü. Yine öldürecek. Görüldüğü yerde vurulmalı. Bu oyunda kurallara göre oynarsanız siz de onun kurbanlarından biri olursunuz. Başlayalım mı?
3: Hadi kımılda.
4: Bekle,

0: zamana kadar kapalı olacağı bildirildi. Günün bir başka gelişmesi de kaybolduğu bildirilen Colorado'lu çocukla ilgiliydi. Colorado Eyalet Polisi ile işbirliği içinde çalışan dedektifler, Jonah King'in peşinde Colorado Loveland'da ölü bulunan genç ve evli çiftin cinayetleriyle bağlantısı olduğu düşünülen din görevlisi aranıyor. Genç çiftin kayıp çocuğunun da Jonah King tarafından kaçırıldığı düşünülmekte. Ülke çapında sarı alarm veren polis, vatandaşlardan da yardım istedi. Hatırlayacaksınız, bu haberi ilk verdiğimizde mikrofonlarımızla konuşan Nathan Brown adında bir görgü tanığı var. Ama daha önce Nathan Brown'un Jonah King hakkında daha önce anlattıklarını gözden geçirin. Nathan Brown,
1: bayağı yakışıklıymış değil mi? Ve önüne aptallar hala bilmiyor. Gelecek çağın vesiyeni görebildikleri için çok şanslılar. Bir yakını olmadığını da söyledim.

0: Kız 11 numarada. Milton da 12'de kalıyor.
1: O Milton bizim dostumuz değil. Hakkımız olan şeyi bizim elimizden almaya çalışacak. O kıyamet ama biz yağmuruz. Onu bulun ve öfkenizi üstüne boşaltın.

0: Milton. Milton, sorularıma cevap istiyorum.
1: Bu o.

0: Satın, lanet olsun.
1: Zam ve terfi, zam ve terfi. Yere yat, yere yat. 3, 2
2: Bırak şunu!
0: Hayır!
2: Senin
0: Aman Tanrım! Lanet olsun! Mert'in ne yapıyorsun
3: sen? Peşinden gidiyorum. Niye? Sen de mi geleceksin?

0: Kanaman neredeyse durmuş.
1: Sadece bir sayırık.
0: O polisler bize uyarı yapmadan ateş etti. Bizi tutuklamaya çalışmıyorlardı, bizi öldürmeye çalışıyorlardı. Seni öldürmek istiyorlardı. Nesin sen, katil mi? Yoksa hapisten falan mı kaçtın? Söylesene, hangisi?
1: İkisi de.
0: Tanrım, ne yaptım ben? Nasıl bir pisliğe bulaştırdın beni? Bir polis vurdum. Beni hapse atacaklar. Farkında mısın? Lanet olsun. Suratını dağıtmamam için geçerli bir sebep söyle bana.
1: Ben soruyorum.
0: Ne demek istediğimi biliyorsun. Lanet olsun.
1: Bebeğini kaçırdılar. Onun bebeğini kaçırdılar.
0: Haberlerdeki çocuk mu? Hani şu herkesin aradığı kız.
1: Evet. Onlar kızımı öldürdü. Bebeğini kaçırdılar. O bebek benim her şeyim. Ölen kızımla aramızdaki son bağ. Gidip o bebeği geri alacağım. Tabanca doldurmuştum. Camı aç. Çekil. Hayır hayır, eskiyi çıkar, büyük olan, çantada hazır olsun.
2: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.

0: zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
1: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi ve başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.

0: İstanbul Medipol Üniversitesi.
1: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
2: Her ev güzel istikballe.
3: Abi ne yapıyorsunuz şu an?
4: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
5: İkisi birlikte çok iyi.
6: Tıpkı bizim gibi.
7: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
8: Abi ne oluyor ya?
9: Açlık basıyor, bir şey yok.
10: Açlığın gong dediği yerde sen de gongla. Bastır açlığını eti gongla.
11: Budur.
12: Gelmiş geçmişin iyi kızmış.
11: Şeftali.
12: Budur.
11: Boş ver sen bu reklamı.
13: Füsti. Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
14: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
15: Hayal.

0: Atasay öyle bir kampanya yapmış ki 2026'nın çok konuşulacak altın düğün setlerini düğünümde tak tak takıyorum. Tarzıyla fark yaratan, ışıltısıyla hayran bırakan en güzel günlüğün hatırası şimdi iddialı fiyatlarla Atasay'da.
1: Günaydın Türkiye.
2: Hadi kalk.
1: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı bir güne merhaba.

0: Sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Tribünü işte bu demek. Filenin Sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Sana alkış yok, anca finger snap.

0: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
1: Doritos'tan yılın twisti, konik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
2: Ben Deniz H5, işim gücüm hoş 5. Fındık nasıl bitiyor? Çilek nasıl başlıyor? Hiç durmak bilmiyorlar. Hiç.
3: Yine ne söyleniyorsun H5?
2: Devrelerim şişti, hoş 5'inizde çay yetiştirmekten içeri geçiyorum.
3: Şarj olmaya mı?

0: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
1: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
2: Vay, baloncuklu Lipton mu?
3: Çok lezzetli.
1: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
4: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
5: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
4: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.

haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.

0: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl. Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yazar.

0: yolda leslik.
1: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
2: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
3: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
4: Bugün Çamlıca gazoz deniyoruz.
5: Çok iyi.
6: 80 yıldır olduğu gibi. İlk yaş gününde de vardık. Vardık. Liseden mezun olduğunda da. Buradayım. Her anında 80 yıldır. Orijinal Çamlıca gazoz.
7: Sıfır faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trix satla 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur. Arabanı arabamla
1: takoma, değerinde Trix sat. Buraların redlisiyim.
2: Nerelerin mi?
1: Mesela şu an İtalya'nın Red 5G tarifleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden sarılıyor.
3: Gezerken yol tarifi,
1: alışveriş fit check'i.
3: E buralarda bize hepsi sınırsız.
1: Ve şimdi herkes Avrupa'nın Red'lisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında sınırsızca keşfet, yaşa.
4: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
5: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
6: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
7: Vay! Baloncuklu Lipton mu?
8: Çok lezzetli.
6: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
9: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White and Cookies. 5 kat lezzet.
10: KOBİ'ler özel fırsatlar Akbank'ta.
11: Türkiye'de ilk ve tek kredi garanti fonu kefaletiyle kredi fırsatından yararlanmak isteyen KOBİ'ler Akbank Mobil üzerinden şubeye gitmeden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor.

0: Ankara Medipol Üniversitesi. Yarının başladığı yer.
1: Koçak'la bir karat tek taş hayalini gerçeğe dönüştürmenin tam zamanı. D-Color kusursuzluğuyla D-Unique. Her kadının doğal hakkı olan tek taş şimdi Koçak'ta. Koçak.
2: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
3: Her şey bitti Milton, arabayı durdur.
4: Hayır, bunu yapamam.
3: Sahi mi? Seçeneğin olduğunu nereden çıkardın?
4: Şey, birincisi iğrenç bir herifsin ve yapmam gereken bir şey var.
3: Ama onu uzun zaman önce yapmalıydın.
4: Ama uzun zaman önce yapmama gerek yoktu.
3: Ha, Milton, sana ulaşabilmek için arkadaki küçük kadını öldürebilirim.
4: Sen sağ kolu musun? Ha? Kendini baron falan mı sanıyorsun? Buna izin veremem.
3: Dedim ya, seçeneğin olduğunu nereden çıkarıyorsun?
4: Bundan.

0: O kızını öldürenlerden olamaz değil mi?
1: O başka biri.
0: Ölmeni istemeyen biri var mı?
1: Hayır.
0: O lanet şey nasıl bir silahtı öyle?
1: Onun gibiler de kullanacağın türden. Silahları dolduracağım. Sen kullan.

0: Lanet olsun.
1: Sen burada olamazsın.
2: Çaylak!
1: Çavuş, şu çaylağa söyle suç mahallinde dolaşmasın.
3: Yüzbaşım, çok affedersiniz.
4: Bu adamı derhal buradan götürmenizi istiyorum çavuş.
3: Yüzbaşım, o bizden. Hiç sorun yok.
4: Adam delillerin üstüne basıyor. Sorun var. 45'likler.
3: Torbala ve etiketle.
1: Peki efendim. Sen.
4: Çavuş.
1: Etiketle.
4: Büyük Oklahoma eyaletimizde neden iki ölü Colorado devriyesi var söyler misin? Ve bu beyler tartışmanın yanlış tarafında yer almayı nasıl başarmışlar? Bu odadaki misafir John Milton maktuller arasında değil anlaşılan.
3: Yok efendim.
5: Yüzbaşım, biri hala yaşıyor.
4: Barikat istiyorum çavuş. Eyaletin her yerinde. Gerekeni yap hemen. Bir battaniye getirin, bir de buraya sağlıkçı çağırın hemen. Tamam, her şey düzelecek.
0: Her şeyi gördüm. Onları biz birlikte olurken öldürdü.
4: Kimdi o?
0: Hayır, anlamıyorsunuz. Hiç böyle bir şey yaşamamıştım. Çok kötü. Peki sen yaşadın mı?
4: Bir de psikolog çağırsınlar.
6: Dostum, sence içinde biri var mıdır bunun?
7: Var gibi. Kapılar hala kapalı.
6: İsa aşkına.
8: Marangoz, duydukların da yanlış. Ben kısa saç severim.
7: Beni resmen öldürecektin dostum.
8: Yaklaşmadım bile. 73 yaşına gelene kadar seninle hiç görüşmeyeceğiz. Seninle 3 ay sonra görüşürüz.
7: Ne demek şimdi bu?
9: Kızım okuldan mezun olur olmaz King'le tanıştı.
10: Tanıyor muydun? Jonah King'i tanıyor muydun?
9: Kızım onu tanıyor. Evet, tanıştılar. Zaten hayatı facia gibiydi. King sessiz bir devrim vaaz ediyordu. Ama kızım o sessizliğin bir bodrumda saklanıp tavukların kafasını kesmekten olduğunu anlayana kadar 4 ay geçti.
10: Jonah King voodoo mu yapardı?
9: Hayır, voodoo değil, şeytani büyü. Kendi topladığı orduyu eğitmeye çalışıyordu. Haliyle kızım çıkmak istedi. Ona gideceği yeri söyleyince Jonah demir bir çubukla bacağını 3 yerden kırdı.
10: Aman tanrım.
9: Kızım dersini aldı. 18 ay boyunca uslu bir mürit oldu. Sonra bir gece Jonah'ı yalnız yakaladı. Ve yüzüne 5 köşeli bir yıldız kolyesi saplayıp karanlıkta kaybolmayı seçti.
10: Kızın 2 yıldır tarikattaydı ve senin haberin yoktu, öyle mi? Neden daha önce yardım etmedin?
9: Bunların hiçbirinden haberim yoktu. Ta ki hapse atılana kadar.
10: Silahı doldurmayacak mısın?
9: Şimdilik 3 kurşun yeter.
10: Metin, bu onun arabası.
9: Kenara çek.

0: yerinde olsam bunu yapmazdım. Asla.
1: Kızı bırakın ve çocuğu bana verin. Yoksa hepinizin kafasına uçururum.
2: Silahı bırak. Yoksa onu doğrarız.
3: Seçim senin tatlım. Her şekilde biz kazanacağız.
2: Oyun değil evlat.

0: Milton, değil mi? Niye buradasın? Niye sorun çıkarıyorsun?
1: Niye geldiğimi biliyorsun.
0: Hakkında bildiğim tek şey... kızını terk etmiş olduğun. O kadar uzaklaştın ki herkese senin öldüğünü söyledi. Hayır Milton. Onun iyiliği için bu çocuğu senin eline veremem.
1: Ama Dolunay varsa hiç çekinmeden onu kurban edersin değil mi?
0: Bu çocuk inanamayacağın kadar kutsal. Etrafına baksana. Dünya alevler içinde. İnsanlar acı çekiyor. Ve değişim gelene kadar çekmeye devam edecekler. Evet, güzel gül evlat. Ama tehlike gelecek. Kanın sayesinde. Bu çocuk kapı açacak. Yeni bir dünya düzenine.
1: Bu şarlatan benim kızımı öldürdü. Şimdi de bana felsefe dersi veriyor.
0: Kızının ölümü sadece bir kazaydı.
1: Görmem gereken her şeyi gördüm. Kimse bakmadığında nasıl biri olduğunu görüyorum. Ve o gece bir şeyini kaybettiğini biliyorum.
0: Milton, şu anda kendini küçültüyorsun.
1: Sen kızıma kendi önünde zorla diz çöktürdün. Ve o da sana cevabını verdi. Öyle değil mi, deri ceket? Sen oradaydın. Kopuk söylememen için sana yemin ettirdi.
2: John.
1: John! Çocuğu bana ver. Çocuğu bana ver. Sana çocuğu bana ver dedim.
3: Hayır!
4: Yavaş! Dur bakalım.
5: Tamam, sakin ol. Yavaş!
4: Geri çekil!
5: Sakin, sakin.
0: Evladım, seni gırtlağından vurup hırıltılarını dinlerken sabah meyvemi yemek benim için çok kolay olur. Ama pek sanmıyorum Piper. İlgimi çekiyorsun. Senin canını alabilirim. Ya da belki bütün lütfumu sana bahşederim. Sana öğretirim. Milton'un kızına da öğretmiştim. Ama onu ezdim. Seni de zevkle ezeceğimi biliyorum. Arabaya gidelim.
5: Hadi. Gidiyoruz.
3: Hayır.
5: Hadi.
3: Hayır.
5: Hadi.
3: Hayır. Tamam. Tamam.
5: Sakin ol.
0: Bu ölü kemiğini görüyor musun? Bu senin kızına aitti. Gittiğim her yere götürüyorum.
3: Tamam,
5: tamam.
3: Çılgın. Aşağı Kerim.
6: Bir daha sefere seni o lanet ağzından vuracağım.
0: Artık ilerleyebiliriz.

0: Hepsini arkaya gömeceğiz. Çıkar lanet kürekleri arabadan.
1: Hayır, kürekleri sen çıkaracaksın.
0: Bana karşı mı geliyorsun ha?
2: Yakında ölecek.

0: Şu işe bakın. Hala geliyor.
1: Kim geliyor?
0: Milton.
2: Milton!
1: Ne?
2: Kıpırdama.
0: Hala yaşıyor.
1: Ama suratından vurmuştum.
0: Göremiyor musun? Bir dört yol ağzındayız. Topuklarımızı vurup dünyayı değiştireceğimizi sanmıyordunuz herhalde, değil mi?

daha kavgaya gireceğiz. Muhteşem bir sınav.

0: Hakkındaki fikrim değişti Piper. Böyle bir hırsız yan olmamalı. Seni önce öldüreceğim, sonra zavallı ölünü kirleteceğim.
1: Çok az kaldı. Sana gününü göstereceğim.
0: Ah Piper.

Leyla de Güzel.

0: Hava çok sıcak ha?
1: Evet, yardım edin. Hmm.
0: Kilisede çok özür dilerim. Bunun anlamını söyler misin?
1: O ulu şeytanla yaptığımız anlaşmanın sembolü.
0: Anlaşma ha? Ama senden hiç bahsetmedi. Oh, bacağının işi bitmiş. Al biraz su iç. Ha. Amatörler.
1: Ben öleceğim değil mi?
0: Bu Milton'ın işi olmalı.
1: Evet. O aşağılık herif beni vurdu. Bir dakika. Sen nasıl? Kimsin sen?
0: Ben muhasebeciyim. Merak ettim ki hiç merak etmem. Sizin Milton'dan istediğiniz nedir?
1: Sen kimsin?
0: Fark eder mi? Milton sizin için önemli mi?
1: Hayır, değil. Asıl o bizi takip ediyordu.
0: Neden?
1: Çünkü o olayı biz yaptık. Çünkü onu biz kaçırdık.
0: Meramı dindirmek ister misin? Ne yaptınız ve kimi kaçırdınız?
2: Canını yakarsam haber ver. Milton, onu almaya çalıştım. İnan bana.
3: Biliyorum.
2: Lanet şeytan hayranları korkudan ödümü koparıyorlar. Uğraşmamaları gereken güçlerle oynuyorlar. Tüylerim diken diken oldu.
3: Hiçbiri gerçek değil.
2: Hayır Milton. UFO'lar koca ayak ve hayaletler. Onlar palavra. İblislerle şeytan. O kapıları bir kez açarsan hiç kapatamazsın. Ama bunu biliyorsun, öyle değil mi?

0: Sen öldün.
1: Evet, son zamanlarda çok duyuyoruz.
0: Hayır, ciddiyim. Onun tabutunu taşıdım.
2: Webster, o tüfeği kaldıracak mısın yoksa okşamaya devam mı edeceksin?
0: Sana bağlı. Nasıl oldu bu?
2: Kızımı duydun mu?
0: Duydum.
2: O zaman niye döndüğümü de bilirsin.

0: Ama ben bilmiyorum. Bana da açıklar mısın lütfen?
1: Kızını çok severdi.
0: Kızını çok seven bir sürü baba var. Ama bu bütün olanları açıklamıyor, değil mi?
1: Ama o adam kızını kendinden nefret ettirecek kadar çok sevdi. Evet, o çok... çok kötüydü. Çok kötü bir kocaydı. Ama iyi bir babaydı. Bir ara çok yanlış bir gruba girdik. Ve oraya bir kere girersen asla çıkamazsın. Ve o da kızını korumak için kızı daha lisedeyken kayboldu. Ben de onunlaydım.
0: Ama sen çıktın.
1: Evet, çıktım. İş bittiğinde bizi öldürmeyi bekleyen birkaç adamı ziyaret ettiği için onun sayesinde çıktım. Ama o yine de devam etti. Ben ayrıldım. Ama haberim yoktu. Dönmeliydim.

0: Ateşi görünce evini mi özledin? Soğuk.
1: En kötü tarafı ateş değil. Hatırladığın şeyler. Çektiğin acıyla hiç ilgisi yok. Senin yanmanla sevdiklerinin acısını hissetmek. Çünkü gördüğün tek şey bu. Bütün ayrıntılarıyla. Ve susturmak için yapabileceğin hiçbir şey yok. Ben vurulduğumda kızım 16 yaşındaydı. Ağlayışını izledim. Beni lanetlemesini dinledim. O tarikata girerken de onu izledim. Cinayetleri izledim. Önce ağaçsever sandalet giyen damadım oraya gitti. Sonra da kızım. Yanmak hiç sorun değil. Çocuğunun kafasının koparılışını izlemek çok daha kötü. Teşekkür ederim Webster. Şu anda bitebileceğimi pek sanmıyorum. O Jonah'ın kafatasından içmeyi bekleyeceğim.
0: John, o arabayı tamir edemem. Ama seni gideceğin yere götürebilirim.

0: Milton, yanlış hatırlamıyorsam Chevelle'i hep sevmişsindir, değil mi?
1: ...454 mü?
0: Evet.

0: 911.
1: Merhaba.
0: Acil durum nedir?
1: Dün gece boğa yakalayanlarda herkesi öldüren adam için aramıştım.
0: Evet.
1: Onu nerede bulacağınızı biliyorum.
2: Stillwater Marsh cezaevi uzun yıllar önce kapandı. Deacon's ağacının ne olduğunu biliyor musun?
3: Dar ağacı.
2: Evet. Son idam 38'deydi. Mahkumlarla alay etmek için ağacı bıraktılar. Haritaya göre arabayla 8 saat sürüyor. Bence biraz...
3: Webster. Burada kalmanı istiyorum.
2: Ne? Hayır. Geçen sefer yalnız gittin.
3: Yalnız gitmiyorum ama.
2: O küçük kızı bana mı tercih ediyorsun?
3: Mermileri ver.
2: Koca bir çelişki yumağısın biliyor musun? Ne zaman böyle imkansız bir işe kalkışsan birinin kanını döktüğünün farkında değil misin? Bu sefer kimin kanını dökmeyi düşünüyorsun?
3: Bu seferki başka.
2: Öyle mi?
4: Bak Webster, tüm bunları kontrol etmeni istiyorum. Anladın mı beni?
5: O gelmiyor mu?
3: Piper, bana lazımsın. Ama yalan söylemeyeceğim. Bu çok zor olacak. İstediğinden emin misin?
5: Benim bütün hayatım beklemekle geçti. Masaları bekledim, aptalları bekledim, bir şeylerin bir anlamı olmasını bekledim. Şimdi bir anlamı var işte. Sonuna kadar seninleyim.

0: Onu üstümüze çekmeye devam edin. Biz gerisini hallederiz. Havai fişeklere hiç gerek kalmasa iyi olur. Devriyeler, iş başına. Beyler, bu ikisi bizden iki kişiyi öldürdü. Onlara ödetmek istediğinizi biliyorum. O yüzden ben size lastiklerini patlatın dediğimde onları kafalarından vuracağınızı anlayacaksınız. Anlaşıldı mı?
1: Evet efendim.
0: Güzel, pekala. Lütfen lastiklerini patlatın.
2: İleride başkaları da olacak.
3: Sürmeye devam et.
2: Çok üzgünüm.

0: lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
1: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.

0: nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disk Oreo ile aç kalbini yaza.
1: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
2: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
3: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
4: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
5: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
6: Baloncuklu Lipton mu?
7: Çok lezzetli.
6: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
5: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
8: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
9: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
10: Ne?

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Rengim bir. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
2: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
3: İkisi birlikte çok iyi.
4: Tıpkı bizim gibi.
5: Pepsi ile hepsi güzel.
2: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
6: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
7: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
8: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
9: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
10: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle... Karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
11: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
12: Bu yaz herkes son bankla uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.

0: karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. Yaşanacaksa
1: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
2: Yaşanacak. Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
4: Baloncuklu Lipton mu?
5: Çok lezzetli.
4: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
3: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
6: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
7: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
8: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trix satla 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur. Arabanı arabamla takoma,
1: değerinde Trix sat. Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
2: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
1: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
2: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
3: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot. Her anın Double Shot Ice
4: Break. Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensity. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
5: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarım tosta boyu tatlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
6: Hala etkisindeyim.
7: İnanılmaz bir goldü.
8: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
9: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
4: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensity. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
10: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
11: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
12: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
13: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi?

0: 3 kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
2: Nefis Oreo bisküvi.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
1: Yolun sonu çocuklar. Arabadan çıkıp ellerinizi kaldırın.
2: Buradan çocuklar hedefi rahat görürler. Lastiklerinden.
3: Bu da ne böyle?
2: Evet. Bunu hiç beklemiyordum.

0: Lastikleri patlatalım mı yüzbaşım?
1: Hayır, bu mümkün değil. Senin bir FBI ajanı olduğuna beni hayatta inandıramazsın. Böyle bir şey mümkün değil.
2: Görevden çekilmenizi istiyorum yüzbaşı. Bu rozetin anlamını biliyorsunuzdur. Federal büro geliyor. Hepiniz önümden defolun demek. Sürmekte olan bir federal davada çam devirdiniz. Şimdi silahlarınızı indirin. Sen.
3: Ne? Yüzbaşı!
2: Anlaşılan iki efendiye hizmet ediyorsun. Telefonunu al ve ara onu. Jonah King'i ara. Ona de ki Milton öldü.
1: Dediğini yap devriye. Ajanı duydun. Geri kalanlar, görevden çekilin.
0: Hepiniz derhal görevden çekilsin dedim, lanet olsun!
4: Neden peşimizde değiller?
5: Çünkü sen kararlı, tehlikeli, polis öldüren bir katilsin ve senden çok korkuyorlar.
4: Şimdi ne yapacağız?
5: Yola devam edeceğiz.

0: Uzak dur ondan.
1: Hiç sanmam.
0: Seni bununla vuracağım. Bunun anlamını biliyorsundur. Cennet yok, cehennem yok. Bütün varlığın yok oluyor.
2: Lanet olsun Milton, vur onu.
1: Bayan Piper'ı yakınımda tutmak için bir sebep daha. Çok yorgunsun Milton, yine ıskalarsın.
0: Sen kendini ne sanıyorsun ha? Yeni patron mu? Beni asla durduramazsın.
1: Durdurmak mı? Milton, bensiz burada olamazdın. Senin nankör pislik. O küçük barikat vardı ya, sen orada kalırdın. O yüzden şimdi Tanrı katili kılıfına sok ve bana teşekkür et. Dedim ki, kılıfına sok ve bana teşekkür et.
0: Ona zarar verme. Teşekkür ederim.
1: Şimdi kemeri çöz. Tam şuraya, lütfen. Aa, daha iyi. Sen çıkan ilk kişi değilsin, sonuncusu da olmayacaksın ama bir şeyi merak ediyorum. Nasıl oradan Tanrı katiliyle çıkmayı başardın?
0: Sadece içeri girdim ve aldım.
1: Oo. O öğrendiği zaman yerinde olmak istemezdim.
0: Ne yapacak peki? Beni geri almayacak mı? Niye bana yardım ediyorsun?
2: O kaçık manyaklar yüzünden. Cehennemi dünyaya getirmeyi başarmışlar. Milton, bu gerçek. John'a gerçekten yapıyor.
1: Çok şirin. Ona söylemedin mi?
0: Ne söyleyecektim?
1: Genç bayan Piper size küçük bir sır vereyim. Sadece çok büyük bir zindanın gardiyanı. Sessiz adam aslında. Hep düşünen ve çok okuyan. Ve bildiğim kadarıyla kendi şerefine çocukları kurban etme fikri onu çok kızdırıyor.
0: Bana neden yardım ediyorsun?
1: Hepimizin bir görevi var. Seni buraya getirmek benimkini kolaylaştırdı. Sen istediğini al, ben istediğimi alayım.
0: O zaman şimdi et.
1: Hayır.
0: Orada 40 kişiler ve ikimiz...
1: Hayır. Onu kurtarmak mı istiyorsun Milton? O zaman sen git ve sen yap. Sen kazanırsan ben de kazanırım. Seni indirirlerse de kazanırım. Ve umarım tereyağlı mısır seviyorsundur. Epey büyük bir gösteri olacak. Hala burada mısın Milton? Saat ilerliyor. Gece yarısı yaklaşıyor ve dolunay var.
0: Anahtarı ver.
1: Ben burada olacağım.
3: Dünyanın çürümüş ruhundan sızan kanın ayaklarımızı aktığı yere vardık. Onun ölümüyle hepimiz yeniden doğacağız. Bizler sürgün yedik. Avlandık. Ama bitti. Artık yok. Bu kurban sayesinde hiçbir şeyden korkmayacağız. Ve yakında cehennemin köpekleri bizim emrimizde uluyacak. Şimdilik bu bıçağın akıtacağı kanla hepimiz özgür olacağız.

0: Al şunu. Ne olursa olsun o çocuk bu gece ölecek. Söylediğimde gırtlağını kes.
1: Bu o. İkisi de Milton'ın yanında.
2: Demek öyle. Bunu durduracağını mı sanıyorsun? Arkadaşını öldüreceğiz. Sonra bebeği de. Ve sonsuza kadar...

0: yaşayacağız.
1: Sonsuz mu? Senin için sonsuzluk 5 saniye ise evet, haklı olabilirsin.

0: Şimdi hazır ol.
1: Seni öldürürsem onu alamazsın.
2: O zaman başkası gelir. Her zaman başkası gelir. Piper, bunu beni durdurmak için çalmadı. Beni yavaşlatmak için çaldı ve istediği şeyi alıyor. Yanına git. Hemen, yoksa geç olacak.

pislik.

0: Her şey berbat oldu işte. Nereye gidiyorsun?
1: Milton!
0: Zafer hala benim dostum.
1: Bebeği hemen buraya getir.
0: Bunu görmesini istiyorum.
1: O lanet bebeği buraya getir dedim.
0: Seni öldürene kadar döveceğim. Kızından geriye kalanlarla. Senden nefret eden kızından.
1: Ölüme terk ettiğin kızından kalanlarla.
0: Pekala. Şunu bilmeni istiyorum. Bu çocuğun başına geleceklerin yanında, kızın

0: ölümü çok hafif kalırdı, inan bana.
1: Seni öldüreceğim pislik.
0: Ah Milton. Bunu deneyen çok oldu. Ama ben korunuyorum. Senin asla bilemeyeceğin bir güçle. Buraya ait hiçbir şey beni öldüremez.
1: Ben buraya ait değilim.

0: Milton. Milton. Hayır Milton.
1: Bebek nerede?

Merak ettim. Yapmasına izin verir miydin? Ben de öyle düşündüm. Yakında görüşürüz. İşte burada.

0: Şimdi işim bitti. Ona iyi bak.
1: Melton, biri ona yaklaşırsa öldürürüm.
0: Biliyorum. O yüzden seni seçtim. Webster, ikinize göz kulak olacak. Yapabildiği sürece.
1: Hayır Milton. Hayır, lütfen gitme.
0: Onu benim için sev Piper. Sev onu. Ona annelik yap. Biliyorum bana söz vermeni istemeye hakkım yok. Ama istemem gerek.
1: Söz veriyorum. Söz veriyorum Milton.
0: Teşekkür ederim.
1: Hayır. Hayır.

0: Gidelim.
1: Cehennemde bile merhamet varmış.

0: Ama haberin olsun, ben kalmayı düşünmüyorum.
1: Milton, sen istediğini aldın.
0: Evet aldım. Ama beni o deliğe geri tıkarsa yine kaçarım.
1: Fevkalade. Bunu görmeyi çok isterdim.
0: Anahtarı ver.

Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu. Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sunar.

0: Günaydın Keş dayı.
1: Dokuzuncu sınıf için biraz ağır bir kitap değil
0: Annemin
1: mi?
0: Annemin eski üniversite kitaplarından biri. Eric Paget denilen bir İngiliz yazmış. Adam filozof gibi bir şey, etik ve iyi olmak hakkında yazıyor.
1: Eğlence olsun diye ders kitabı okuyorsun.
0: Sanırım öyle.
1: Kendine zarar verme bari. Baban kalktı mı?

0: Saat kaç?
1: Beslenme saati.
0: Kalkıyorum.
1: Hadi gidelim.
0: Tamam. Parlak gözlü ve gür kuyruklu beyefendi.
1: Doğum öncesi hazırlığa ayıracak vakit yok. Hadi gidelim. Dışarıda aç aygırlar bekliyor. Hadi.

0: bakalım, yürü.
1: Alın bakalım. Yetişmeye gerek yok. Herkese yetecek kadar var.
2: Hadi bakalım ufaklık. Hadi içeri. Evet işte oldu. Hadi evet. İşte.
3: Hadi bakalım. Yürü.
2: Durumu nasıl?
3: Bir aydır kovayı yalayıp yutuyor. Artık çiftleşmemesi için hiçbir neden yok.
2: Rachel olsa bilirdi. Onunla konuşuyor gibilerdi.
3: Evet.
2: Bana hiçbir şey söylemedi.
3: Aynen, bana da. Ama ben dinlenmeye devam ediyorum.
1: İyi misin kızım? Baba!
2: Ne oldu bu kıza? Evde yangın varmış gibi koşuyor.
3: Ne oldu hayatım?
1: Çabuk gelin.
3: İyi misin?
1: Geliyor.
2: Hadi.
3: Hey işte burada. Hey, sakin, sakin ol kızım. Sakin.
2: Sakin ol kızım.
3: Bundan hiç hoşlanmadım.
2: Zorlanarak ıkınıyor gibi baksana.
3: Evet, hiçbir şeyin de geldiği yok.
2: Yavaş yavaş.
3: Tamam,
2: sakin.
3: Annecik,
2: sakin,
3: bir bakayım
2: kızım.
3: Her şey yolunda tamam. Mı? Tamam, evet. Sorunu gördüm.
1: Ne olmuş?
3: Yavru sıkışmış bir ayağı önde.
2: Veteriner çağıralım mı?
3: Veteriner gelinceye kadar yavru çoktan ölmüş olur. Bu gibi durumlarda 10-15 dakikan olur. Bu sürenin sondayız, onu
2: tamam,
3: sabit
2: tamam,
3: tut.
2: Yavaş.
1: Sakin
2: yavaş,
1: ol.
3: Yavaş, tuttum onu.
2: Tamam,
3: kuyruğunu gelecek.
1: Kafa düzeltmeye çalışıyor.
3: Tuttun mu?
2: Aldın mı?
3: Tamam.
2: İşte.
3: Toynağından tuttum, tamam.
1: Sakin Flagon.
3: Tamam.
2: Pekala.
3: Halledeceğiz
2: tamam.
3: Kızım, tamam.
2: Evet.
3: Evet.
2: Evet.
3: Tamamdır.
2: Evet.
3: Evet. Güzel. Küçük kıymetli şey.
2: Düşünsene, çoğu insan pazar günü hala uyuyor. Mantıklı olanlar yani.
1: Onların kaybı.
2: Öyle.
3: Aileye hoş geldin. Hadi.
2: Hadi.
3: Samara, hadi gidelim. Bulacak mısın?
2: Evet.
3: Kaybolup duruyor. Harika görünüyorsun.
1: Sağ ol baba.
3: Evet.
2: Neden bizimle gelmiyorsun?
3: Bu aralar pek kilise havasında değilim. Ayrıca şu traktörü çalıştırmam lazım. Gerçi bir aydır geleceğim diyordum ama.
2: Pekala. Öğle yemeğinde barbeküde katıl.
3: Büyük silahları ortaya çıkarıyoruz ha?
2: Hiç olmazsa ızgara sandviç.
3: Peki sen mi ısmarlıyorsun?
2: İçeri girdiğin anda sıcacık masa.
3: Tamam peki, beni kandırdın.
2: Öyle olacağını biliyordum.
3: Şimdi eğlenmenize bakın.
2: Sen de şu şeyi tamir et.
3: Hallediyorum.
2: Ona sorup duracağız işte.
1: Annemi özlüyor.
2: Öyle.
1: Ben de özlüyorum. Olsaydı onunla gurur duyardı.
2: Evet, duyardı tabii.
4: Ben çocukken babam beni ava götürürdü. Gün doğmadan yola çıkar, ayaklarımızın altında çatırtılarla soğuk ve karanlığın içinde yürürdük. Bazılarınız neden bahsettiğimi bilir, onayladığınızı görüyorum. Evet, bakın, şu an önünüzde bir vaiz olarak duran biriyim ama ben de günahkarım. Geçmişte az ceviz kırmadık, karakolda sabıkam bile var.
5: Bu konuda biraz bilgiye sahibim.
4: Bu aramızda kalacak hanişerim. Ama işte ihtiyarla ava çıktığım aynı ormandaydım. Hidayete erdim ve şunu fark ettim. Tanrı hep oradaydı aslında. Beni dinliyordu, evet. Bekliyordu. Kollarını açmak için hazırdı her zaman.
5: Amin.
2: Evet.
4: Bir amin daha.
5: Amin.
4: Sağ olun. Teşekkür ederim.
5: Harikaydı peder.
4: Zaman ayırdığınız için sağ
5: olun. Kaçıramazdım. Sabaha başlamak için harika bir yol.
4: Sağ olun.
2: Şerif.
4: Tanrı seni bu adamdan daha hızlı affeder. Finn'i ne durumda?
2: Gel gitli.
4: Onu Memphis Blind denen yerde kurtarmalısın. Ava çıkıyor mu?
2: Pek değil.
4: Durum düşündüğümden evet. De kötü. Peki ya sen Savannah? Dayın seni bu sezon ava çıkardı mı?
1: Evet ama...

0: hep eli boş döndüm.
1: Bu doğru değil. Birkaç tane yakalamaya yaklaştın. Hadi ne seçtiğini göster.
2: Neymiş o? Ooo, birinci sınıf kesme çeliği bu.
1: Hesaplarıma göre parasını ödemesi için 6 ay boyunca sabah işi yapması gerek.
2: Dayın tam bir baş belası değil mi?
0: Aynı zamanda da pinti.
2: Yeğenin seni çözmüş Keş.
1: Evet, tam bir Dr. Phil kendisi. Bak ne diyeceğim. Babam birazdan buraya gelmezse onun ızgara sandviçini yiyeceğim.
0: Yemelisin.
1: Birazdan dönerim.

0: Ne oluyor?
1: Kes. Hoş görürsün diye düşündük. Doğ bir parça bir şeyler yemeye geldi.
2: Eline bakınca iştahımı kaybedebilirim gerçi.
0: Ayağa kalk. Bırak kız çıksın.
1: Kızı yalnız bırakan sensin. Biz kibar olmaya çalışıyoruz. Ona arkadaşlık ediyoruz.
0: Hadi Savana.
1: Uç bakalım küçük kelebek. Dayınla biraz sohbet etmek istiyoruz.
0: Gel hadi güzelim hadi. Git barda kendine bir tatlı al. Uzun sürmeyecek, merak etme. Hadi.
1: Otur.
0: Ne istiyorsunuz? Ne istiyorsunuz?
1: Biz bir şey istemiyoruz. Büyük kedi istiyor.
0: Kediye söyleyecek bir şeyim yok.
1: Büyük kedinin sana söyleyecekleri var. Çiftliğinle ilgili.
0: Çiftliğimle mi ilgili? Neymiş? Tamam. Hadi gel bakalım. Hadi gel. Gidelim.

0: İşte geldi. Kızım benim. Kilise nasıl geçti?
1: Öğle yemeğine geleceğini sanıyordum.
0: Ah, üzgünüm ufaklık.
2: Savana, babanla biraz konuşmalıyız.
0: Tamam hayatım, Keş'le konuşayım biraz. Bir tane daha alacağım. Fikrini değiştirirsen söyle.
2: Komik mi şimdi bu? İçki içmememle dalga geçmeye mi çalışıyorsun?
0: Hala içiyorsun. Bu kötü bir şey. Sana söyleyeyim.
2: Öyle mi? Sanki çok mükemmelsin.
0: Sadece söylüyorum. Herkes gibi sen de bunları yüzüme vurabilirsin.
2: Ayyaş güdük olan bendim. Şimdi sen ikimizin de yüzüne vuruyorsun.
0: Bak, bu gerçeği radyoda bile duyamazsın.
2: Öğle yemeğini kaçırdın. Bak ve Du yemekte yanımıza geldiler. Büyük kediye borçlu olmandan bayağı etkilenmiş gibiler.
0: Sana bu çiftlik hakkında bir şey söyleyeyim Keş. Altında delik olan bir kova gibi.
2: Kız kardeşimin yeri üzerinden büyük kediye borçlandın.
0: Kendi yerim üzerinden kredi.
3: Yapmak zorundaydım, yoksa bu çiftlik her şekilde olsun batardı.
2: Krediye ihtiyacın varsa bankaya gidersin.
0: Kime borçlandım sanıyorsun? Sürekli fazlaca verirler mi sanıyorsun? Ben doğru olanı yaptım. Temiz bir anlaşma. İnekler satılmaya hazır hale gelince parayı öderim.
2: Hiç fark etmez. Yine onların ofisine gidip bir şeyleri imzalayıp durursun. Her şekilde büyük kedinin parası değil mi? Allah'ın cezası.
0: Bak ne diyeceğim. Kaldığın yer için tek kuruş bile ödemedin. Bu belki deliği kapatmaya biraz yardım ederdi.
2: Paçanı şeytana kaptırdın Finn.
0: Ne yapsaydım ha? Ağzadan 100.000'in var mı? Hayır efendim. Kafana takma, ben hallederim, tamam mı?
2: Hayır, hayır, hayır. Ben hallederim. Bu hayvanların nasıl beslendiğini bilirim. Şunu da bırakman lazım. O mekanın etrafında takılmayı da bırak. Hava çık, Savana'yı yanına al. O seninle gitmek istiyor.
0: Şu an ateş etme modum sadece şu içki şişesini vurmak olur. Onu da senin için dışarıda yaparım.

0: Evet. Pişirme işini dışarıda açık şekilde yapıyorlar. Hapları içeride. Buraya 4-5 kişi silahlı gelirsek ne olduğunu bile anlamazlar. İçeride dışarıda her yerde hap var bak. Bak sen bak, ben binanın etrafında dolaşmak istiyorum. İyice bak, göz kulak ol.
1: Rick! Rick!
2: Orada! Kımıldama pislik! Eller yukarı! Oynatmayı bırak!

0: Bak işini yapman gerekiyor.
1: Beyefendi
0: anlıyorum.
1: Anladım, önemli bir mesele ama Bay Barkley şu an çok meşgul. Hemen bir randevu ayarlarız, merak etme.
0: Hemen şimdi olsa iyi olur. Çünkü Zeke'le konuşmadan buradan hiçbir yere
2: gitmiyorum. Tamam, merak etme Sue. Kendisi benimle.
3: Ne yapıyorsun?
4: Ev ödevi.
3: Güzel bir gün okula kaçıp babanı evde yalnız bırakacaksın, değil mi?
4: Trigonometriyi geçmeye çalışıyorum.
3: Gerçekten mi? Bir bakayım mı? Lise zamanlarında matematikle uğraşmışlığım var.
2: Evet, Cash.
0: Evet.
2: Senin için ne yapabilirim?
0: Finney'nin ne kadar borcu var öğrenmeye geldim. Böylece işleri yoluna koyarız.
2: Üzgünüm Cash ama kafan karışık gibi.
3: Bunun matematik olduğundan bile emin değilim. Sekant. İngilizce'de böyle bir tanım olduğunu bile sanmam. Tatlım sen burada bekle.
5: Hadi kapıyı aç.
4: Kim o?
6: Onu
0: sen
6: görüyorum.
0: Git banyoya saklan.
6: Arkadan kaçmaya çalışıyor. Hadi Finn. Aa. Kapıyı kırıp içeri girmemizi istemezsin.
0: Neden habersizce kapıma dayandınız onu çözmeye çalışıyorum.
5: Aç şu kapıyı Finn'i.
3: Hey. Nasılsın bak?
5: Gayet iyi. Hey. Büyük kedi seni bir ziyaret etmemizi istedi. Yatırımımıza gidip kontrol edelim.
3: Evet,
5: edinleri.
3: Evet. Parayı toparlıyorum. Ama daha borcun zamanı bile ya, gelmedi ki.
4: Rahat bırakın onu.
5: Hiçbir şey toparlıyorsun gibi gözükmüyor.
4: Durun.
5: Susturun şu veledi.
0: Ona sakın dokunayım deme.
5: Hey dur. Hey.
0: Bırak.
5: Aklayın şunu çocuklar.
2: Bu kontrata bakılırsa çiftlik büyük kediye ait. Belki sen tekrar geri alabilirsin. Ama bu öylece parayı verip kurtulabileceğin türden bir borç değil. Üstelik paran olsa bile. Büyük kedi borç ödendi derse ödenmiş olur. O zamana kadar çiftliğin sahibi sen değilsin. Şimdi Cash, senin için yapabileceğin başka bir şey var mı?

0: Pekala tatlı şey. Sana zarar vermeyeceğim.
1: Ah!

0: Tamam tamam. Bak, beni vurursan kimse para falan alamaz.
1: Bunun parayla alakası yok.

0: Ne oldu?
1: Kulağına silah dayayıp ateşlediler.
0: Feni.
2: Hiçbir şey duymuyorum.
0: Hadi seni içeri götürelim hadi. Hadi tamam. Hadi. Tamam.
2: Çok, evet. Çok üzgünüm. Çok üzgünüm.
0: Sakinleş. Çok sadece üzgünüm. Nefes al. Sadece nefes al.
1: Birini bıçakla yaraladım.
0: Hangisini?
1: Şu sürekli kıkırdayanı.
0: Joe. Bu işi çözmeye gidiyorum. Sen babana göz kulak ol, tamam mı? Birkaç saate dönmüş olurum.
2: Tamam. Tamam.
1: Bay Williams. Şimdi şerifle görüşebilirsiniz.
3: Bak hele. Sonunda teslim mi oluyorsun Keş?
0: Ben de seni gördüğüme sevindim Duke.
4: Keş, içeri gel.
0: Evet.
4: Seni hücrede otururken hayal etmiştim. Masamın karşısında değil. Mesele nedir?
0: Benim büyük kedi sorunum var.
4: Bak bu ilginç olmalı.
0: Fini çiftlik üzerinden ondan kredi istemiş. O da şimdi vidaları sıkıyor.
4: Daha iyisini bilen varsa o da kendisi.
0: Hadi ama şerif baksana. Kadın Odim ilçesinin kraliçesi be.
4: Öyle olmasın da bal gibi senin de parmağın vardı Keş. Bunun hakkında konuşmak istersen kulağımız sende. Kredi meselesine gelirsek zikle konuş derim.
0: Evet. Evet konuştum. Tamamdır.
3: Bak evet. Biz de senin kadar o kadını alaşağı etmek istiyoruz.
4: Ama bize sağlam kanıt lazım, itham değil.
3: Ne diyorsun Keş? Herhangi bir istihbaratın var mı?
4: Eğer varsa bu ikimiz için de birçok sorunun çözümü olur.
0: Sadece kız kardeşimin yerini kaybetmek istemiyorum.
4: Bana somut delil getir. Ben de hakime götüreyim.

0: Lazarus, senden izin isteyeceğim. Fikirlerini çok sevdim ama üzerinde düşünmem gerekecek.
1: Tabii tabii, sorun yok. Ne haber dostum?
0: Cash.
2: Neden benim ve ailemin üzerine geliyorsun? Adamlarına küçük bir kıza el sürdürüyorsun.
0: Kızmışsın.
2: Savannah'ın önünde silah patlatıyorsun.
0: Büyük kulaklar birkaç gün çınlar, ona şüphe yok. Ama mesaj sanaydı Cash. İlk mesajı ıskaladın. İkinci mesajı göndermek zorunda kalırsan biraz ses çıkar. Senin ineklerini veya arazini istemiyorum. Zaten en başta Finney'e kredi falan vermek istemiyordum çünkü biliyordum ki o sarhoş onu mundar edecek. Ben şu anda onurlu bir şey yapıyorum. İşi tamamlamak için sana fırsat sunuyorum. Böylece Finney'i, kız kardeşin, Rachel'ın yanındaki bir çukura gömmek zorunda kalmam.
2: Ben yokum. Bir anlaşma yapmıştık.
0: Sen gittikten sonra işleri büyüttüm. Artık olay sadece bitki ve haplar değil. Ben bir imparatorluk kuruyorum Cash. Artık her işte parmağım var. Şimdi yatırımlarımın en hassas zamanları. Çok önemli bir işi başarmanın eşiğindeyiz. Fazladan yardım işime çok yarar. Çok iyi ve güçlü adamlarım var. Hepsi benim kurallarımla yetişti ve bana bağlılar. Ama senin tanrı vergisi yeteneklerine sahip değiller. İnsanlarla ilişkilerin hep iyiydi. Ama sonrasında soğukkanlı bir hergeleye dönüşebiliyorsun. Seni çok iyi yapan da bu işte.
2: Şu an ne düşünmeliyim emin değilim. Detayları anlatmadığın sürece tabii.
0: Benim seçeceğim 3 iş. Bu şekilde borç kapanmış olacak.
2: Ya reddedersem?
0: Ya gümüşü alırsın ya da kurşunu.
2: Bu işi yaparım, borç da kapanır. 3 iş ve benim işim biter. Bu kadar basit.
0: Tabii bebeğim. İşleri zorlaştırmanın alemi yok.

0: Nasılsın bakalım?
1: İşin en kötü tarafı olay kızımın gözleri önünde oldu.
0: Katılmıyor değilim.
1: Kocaman adamım. Kendi arazime sahip çıkamadım. Karıma sahip çıkamadım. Şimdi küçük kızıma.
0: Kendini dolambaçlı yollara kaptıran kişi bir tek sen değilsin.
1: Belki de hamurumda baba olmak yoktur.
0: Böyle konuşmayı bırakacak mısın? Bunun kime faydası olur ki?
1: Biliyorum.
0: Özellikle Savana için.
1: Düşünmekten yoruldum artık. Hissetmekten yoruldum. İçmekten yoruldum. Akşamdan kalma olmaktan. Bıktım içmekten artık.
0: Bırakmak kolay olmayacaktır. Ama her zaman sana yardıma hazırım. Sürekli yanındayım.
2: Ne kadar bir belanın içindeyiz?
3: Ne yapabilirim?
0: Oku işte. Ders çalışmaya devam et. Yaptığımız hataları yapma.
2: Benimle hiçbir şeyden anlamıyormuşum gibi konuşma.
0: Anlıyorsun bilmem mi?
2: Yardım edebilirim.
0: Biliyorum edebilirsin. Önemli şeylere odaklanmanı istiyorum senden.
2: Bu önemli şeyler kitaplar değil. Babam, sen ve çiftlik önemli olan.
0: Seni yalanlayamayacağım. Haklısın. İşleri yoluna koyacağız tamam mı? Ama emin ol bu konuda yapabileceğim pek bir şey yok. Babanı bulmaya ne dersin? Adam içten içe yanıyor. Sana tatlı için falan da söz veremem.

0: Adın ne evlat?
1: Harlan.
0: Harlan. Şu an ne kadar acı içinde olsan da eğer kiminle çalıştığını söylemezsen emin ol çok daha fazlasını çekeceksin.
1: Kimseyle. Sadece burada hap ürettiğinizi duyduk. Belki kendimiz için biraz alırız diye düşündük. Hepsi bu.
0: Bu düşünceli bir davranış gibi durmuyor.
1: Hayır. Lütfen. Üzgünüm. Tekrar olmayacak.
0: Sana inanmak isterdim ama emin olmam gerek. Ayrıca şu hırsız eline bağlı baş parmağınla ortalıkta dolanmana müsaade edemem.
1: Hayır, durun, hayır, geri gelmem. Yemin ederim, hayır, hayır, lütfen ateş etmeyin, ateş etmeyin, lütfen, lütfen.
0: Emin misin?
1: Parmağımı alın.
0: Bu iyi bir karar.
1: Hayır, hayır. Hayır, hayır.
0: Sıkıca dur. Tamam. İşte oldu.

0: Geldiğin için sağ ol.
1: Başka seçeneğin mi var?
0: Yok.
2: Çık lan dışarı.
1: Pislik.
0: Hey, bir tane versene.
3: Neredesin sen?
1: Olmaz.
3: Acele et hadi.
4: Bıraktılar beni.
0: Tam bir

0: Bak bakalım olay neymiş.
1: Aklımı okudun herhalde.
2: Lanet olası hala. Sana dikkatli ol demiştim.
3: Reki'yi hakladılar. Öldü. Karı da benim baş parmağımı kesti.
2: Pisliklere bu gece saldırıyoruz. Olur mu? Hadi. Silahları kuşanın. Çocukları çağır Bobby. Hepsini hazırlanın.
1: Evet, 5 kişiler. Ve buralı gibiler. Kafayı kesinlikle kırmışlar. İntikamdan, çocukları çağırmaktan falan bahsediyorlar.
0: Çocukları çağırmak öyle mi? Ne senin zorlu rakiplerimiz var.
4: Konuş, ne bulduk?
0: Tam da düşündüğümüz gibi. Pekala, ön tarafa gidiyoruz. Sen de arka tarafa gitsene Keş.
1: Silaha ihtiyacım var.
3: Silahım bende.
0: Evet bebeğim. Hazır mısın kardeşim? Hadi millet. Hadi yürüyün.
1: Ver silahımı ezik.
3: Al bakalım. İşte silahın.

0: Baksana. Keş haklamış onu.
1: Neredeyse haklıyormuş.
2: Silahım dolu değildi.
1: Tüh. Ne?
0: Keş, bu pislik testi geçtin.
1: Hadi defolup gidelim buradan.

0: Erkencisin.
1: Lanet olsun. Lanet olsun. Ne kadardır orada dikiliyorsun?
0: Aksiyona hazır olduğunu bilecek kadar.
1: Evet.
0: Hazır mısın?
1: Hayatımda hiçbir şeye bu kadar ihtiyacım olmamıştı.

0: saat 12 önünde.
1: Lanet olsun. İhtiyar bir adam gibi titriyor.
0: Boş ver, sen görevine odaklan. Başka bir deyişle Tanrı, aile, hayatta kalma.
1: Vay canına, vurdum. Evet, pekala hadi. Önce ilk iş, deriyi soyuyoruz. Yukarıdan başlıyoruz, aşağı doğru iniyoruz. Küçük kesikler şeklinde, tamam. İşte böyle.
2: Teşekkür ederim.
0: Beni fena kıstırdı.
2: Kadının yaptığı budur. Ama hala orada oturuyorsun. Seninle aynı durumda olan birçok insan bunu söyleyemez artık.
0: Tyler Mack denen çocuğu hatırlar mısın?
2: Satıcısı olan.
0: Evet.
2: Zar zor o işleri bırakmıştı.
0: Onu severdim. Ama düşüncesiz biriydi. Haplara çok düşkündü.
2: Şu maganda işi olan mı? Jilet gibi keskindi, o zamanlar boşluğa düşmek için tercihimdi.
0: Ben Rachel ve Finn'i Tyler'la partilerdik. Günlerce alırdık. O noktada olay artık eğlence bile olmaktan çıktı. Çok derinlere daldık, tek umursadığımız her şeyden uzaklaşmak da o kadar. Sonra kız kardeşimin yüksek doz aldığına dair telefon geldi. Doktor Apler'in kalbine bir elektrik sinyali boşalttığını söyledi bize. Bir kıvılcımla ölüp gitti işte. Sonraki iki haftayı kafa 1 milyon. Tam bir harcanmış olarak geçirmiştim kendi kız kardeşimin. Cenazesini kaçırdım. O zaman yardıma ihtiyacım olduğunu anladım. Bunun için kız kardeşimi kaybetmem gerekti.
2: Birçok insan doğru yolu bulamaz.
0: Benim yaptığım da bu mu?
2: Sence ben şüpheye düşmüyor muyum? Hiç mücadele etmiyor muyum? Keş, sen ilerleme kaydediyorsun. Her birimizin başına gelecek şeyler bunlar.
0: Sen nasıl çıkmıştın?
2: Çok da dramatik bir şey değil aslında. Bir şeyler oldu ve bir dönüşüm yaşadım. Hidayete erdim işte. Gözlerim birden açılıverdi.
0: Bu olay bana bayağı dramatik geldi.
2: Belki de haklısın, bilmiyorum. Bunu ispat edecek yaralarımız var.

0: Evet.
1: Tamam. Hayır, ben öyle derim. Tamam.

0: Nedir durumlar?
1: Razı olursunuz. Sırası geldi.
0: Nedenmiş o?
1: Büyük kedinin onaylamadığı bazı yan işler yapıyormuş. Büyük kedi...

0: için aylardır çalışıyordu. Doğu yakası dağıtım hattını açabilirdi. Büyük kediyi bilirsin, kararları sadece o verir.
1: Halledebilecek misin peki?
0: Evet. Kolaylıkla.
1: Temiz olsun. Fanteziye kaçma.
0: Anladım. Lanet olsun.
2: Oğlum var ya, korkudan ölüyordun resmen.
0: Evet, sağ ol pislik.
2: Tamam biraderlerim. Yol uzun, biraz kafa dağıtsak.
1: Bu işi böyle mi yapmak istiyorsun?
2: Tek kişi için elimden geleni yapıyorum. İki kişi bu çok fazla. Limitin bile üstünde değil mi?
0: Hadi ama bırak dalga geçmeyi.
2: Lanet olsun oğlum, biraz rahat olun lan. Bu herifler beni seviyorlar. Bu stresli halleriniz yüzünden korkup kaçıp gidecekler. Pekala, hadi gidelim yavrum. Efsane olma zamanı çocuklar.

0: Buradan sola dön, köprüyü geç. Bize biraz yardım etsen Wes. Yoksa olduğun yerde dolanarak... Yerde bir delik mi açacaksın? Bütün gündür garip davranıyorsun. Kullandığın şeyler bitti galiba. Ne?
1: Ne diye böyle bir şey yaptın?
2: Bir şeyler olduğunu anladı.
1: Anladığı tek şey senin angut hareketlerde bulunman da o kadar.
2: Temiz olsun dedim, ben de temiz yaptım.
1: Sonrasında. İş bittikten sonra temiz olsun dedim. Bu onun anlaşması değil mi? Onun tanıdıkları.
2: Lanet olsun.
1: Evet, lanet olsun. Onu minibüse koymama yardım et. Muşambadan çekil istersen. Taşımama yardım edecek misin?
2: Sanırım kusacağım ben.
1: Aha, tamam. Şu telefona bak.
2: Onlar, lanet olsun. 15 dakika uzaktalarmış.
1: De ki o gelemeyecekmiş. Ama arkadaşlar orada olacakmış.
2: Telefon kilitli. Açamıyorum.
1: Al şunu, Lazarus gibi yaz. Tamam.
2: Tamam. Peki.
1: Evet.
2: Lazarus'u sorarlarsa ne olacak?
1: Sordukları zaman... Bırak da ben halledeyim. Sakin kal ve satış gerçekleşsin, yapar mısın?
2: Evet.
1: Pekala, işte geliyorlar.

0: Herkesin bir olayı vardır. Benim içinse tek bir olay vardır. Adamların bunu bildiğinden, beni kızdırmamak için bunu yapmaktan her pahasına kaçınırlar.
1: Sürprizlerden hiç hoşlanmaz.
0: Bu yüzden zamanı önceden ayarlanmış bir buluşmadan 10 dakika önce tanımadığım 200'le karşılaşacağıma dair bir mesaj aldığımda nasıl hissettiğimi hayal edebiliyorsunuzdur. Oysa beklediğim başka biriydi. Lazarus. O yüzden soruyorum, nerede bizim tatlı, eğlenceli Lazarus ve hangi saçma sebeple burada değil?
2: Bak, o, gelemedi
3: onun
2: ve...
3: adına işi halletmek için biz geldik. Kafa karıştıracak bir şey yok.
0: Lazarus mesajında ne yazmış?
1: Ha ha ha. Şu an tamamen kafayı dağıtmış durumdayım. Benim yerime arkadaşlarım orada olacak.
0: Anlarsın ya. Onu tanırım, eğlenceyi sever.

0: yüzden ortalıkta olmaktan mutluluk duyar. Ama bu hiç onun karakteri değil.
1: Burada olmaması canımızı sıktı, evet. Ama Lazarus'u bizim tanıdığımız gibi tanısaydın, hiç de bayağı eğlencenin karakteri dışında bir şey değil. Kimse kıpırdamasın. Yoksa hepinizi gebertirim.
2: Sakın yapmayın.
0: Bak, bu büyük bir sürpriz.
1: Bunun bir açıklaması var ama bu açıklamayı sana yapacak pozisyonda değilim. Şimdi bu güzel. Öğle vaktinde kimsenin ölmek istemediğini varsayıyorum. Bu işin niye kampanyosuna dönüştüğünü büyük kediye açıklamak istemeyiz. O sebeple elimizdeki işe odaklanalım. Bunu yapar mıyız? Uslu durursanız sizi denklemin dışına çıkartırım. Anlaşıldı mı?
0: Evet. Anladım.
1: Mallarınız burada. Tamam mıyız?
0: Parayı getirin.
3: Wayne! Wayne!
1: Evlat, sakin olalım, bu işi hala çözebiliriz bence.
3: Wayne, beni duyuyor musun Wayne? Sizi...
1: Ateş etmeyi kesip beni bir dinler misin lütfen? Hadi.
3: Lanet olsun. Lanet olsun size.
1: Kendimizi korumak için ateş etmiştik. Bunun doğru olduğunu biliyorsun. Bak, bundan daha akıllı olmalısın. Lanet olsun.

0: Dur! At silahını. At yoksa seni suratından vururum. Bu işi çözmenin iki yolu var. Seni öldürürüm, parayı ve alıp büyük kediye götürürüm, sonra da zarlara atar, işi mahvetmenin sonucuna bakarım. Ya da bak, bu benim favori tercihim, sen alırsın, ben de parayı alırım, tamam mı, planlandığı gibi. Akıllı çocuk, gel buraya hadi. Evet.
1: Tamam. Aslında daha kötüsü olabilirdi.

0: Şunu kamyonete alalım. Hadi.
1: Neler olduğunu bilmeme gerek var mı?
0: Yok. Sen arkaya.
2: Sen ciddi misin?
0: Evet. Arkaya geçip şaheserine bekçilik yap. Lanet olsun.
1: Sen iyi misin?
0: İyiyim.
1: Yani üç iş, öyle mi?
0: Sonra ödeşmiş olacağız. Bu iki numaraydı.
1: Bu hiçbir şekilde içime sinmiyor.
0: Evet, benim de pek içime sinmiyor ama başka bir fikrim varsa kulağım hemen sende.
1: İşte geliyor. Hayatım, okul nasıldı?
3: İyiydi sanırım. Her şey yolunda mı?
0: Bildiğin gibi işte.
1: Harika.
3: Ben içeri giriyorum. Siz de neyi duymamı istemiyorsanız bitirebilirsiniz.
1: Minnettarım tatlım. Bir dakika yordayım.
0: Harika.
1: Ya büyük kedi sözünde durmazsa?
0: Bu yüzden yedek planım var.

0: De gelmenin bir nedeni var mı?
1: Beni buraya hiçliğin ortasına davet etmenin nedeni var mı?
0: Sana büyük kediyi vermek istiyorum.
1: Öyle mi? Bunu nasıl yapacaksın Keş?
0: Tepelerde üretimi yapan bir sürü laboratuvarı var. Kamyonlarla satıyor. Bu daha başlangıç bu arada.
1: Bu bayağı iyi bir hikayeye benziyor. Ama hikayeden fazlası lazım. Bana onun yaptıklarıyla ilişkilendirecek sağlam bir şey lazım. Bunu bana verebilir misin?
0: Bana istediğini söyle, sana vereyim. Ama ben hiç kimse için yokum sana çalıştığım ortaya çıkarsa. Büyük kedi ailemin ensesinde boza pişiriyor, anlıyor musun?
1: Anlıyorum. Neye ihtiyacın olduğunu ve ailene sahip çıkmanın ne demek olduğunu. Bu işte arkandayım, sana söz. Savcılıktaki arkadaşımı arar, mahkumiyet için ne gerekiyorsa yaparız ama bu işte bana kelek atmaman gerek Keş.
0: Onun gitmesini istiyorum.
1: Ben de.
0: Ne hoş.
1: Bir dahaki sefere daha iyi buluşma yeri seç.
2: Sağ alt köşe. Nefes al, rahatla. Sol alt köşe. Pekala, omzuna yerleştir, ellerini serbest bırak.
3: Yerleştireyim mi, bırakayım mı? İkisini birden yapamam.
2: Kollarınla kendine çek, ellerinle değil.
0: Yavaş ol Savana. Hızla ilgili değil, ilerlemeyle ilgili. Gör, kelimeyi söyle, tetiği çek, tamam mı? Ne yapacağını biliyorsun.
3: Tanrı. Aile. Hayatta kalmak.
2: Pekala, ikinci halka, güzel. Takım dayanışması işte oldu, evet. Bu kadar mı?
3: Tabii ki hayır.
2: İşte benim kızım.
1: Ehliyet ve ruhsat lütfen.
4: Al bakalım.
1: Bu da ne şimdi?
4: Bu minnettarlık memur bey. Odum ilçesinin kraliçesinden size bir nezaket. Sizin için.
1: $100 falan mı var orada?
4: Evet.
1: Epey bir paraymış.
4: Evet.
1: Sizde kalsın.
5: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
6: Bu otel harika.
7: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
8: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
6: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
6: Yüzden fazlasından.
8: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
7: Trivago'ya bakmalıydım.
8: Trivago'ya bakmalıydım.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Budur.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
3: Ama ne otel?
4: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
3: Trivago'ya bakmadın mı?
5: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
4: Gerçekten mi? Kanıtla.
5: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
3: Favori sitendekini bile.
5: Aynı otel. Yarı fiyatına.
3: Trivago'ya bakmamış.
4: Trivago'ya bakmadım.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
1: Bu otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
3: Bak aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Ama ne otel?
1: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
1: Gerçekten mi? Kanıtla.
2: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
0: Favori sitendekini bile.
2: Aynı otel. Yarı fiyatına.
0: Trivago'ya bakmamış.
1: Trivago'ya bakmadım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
5: Canım halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarık olanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki artık Fanta bile sarık ola diyor.
6: Sarık ola!
7: Fanta sarık ola canım o.
5: Sarık ola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarık ola hastasıyız.
8: Bu otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
9: Ne? Ben 6750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
8: Trivago'ya bakmalısın.
9: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
8: Yüzden fazlasından.
9: Bak, aynı otel 6750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
9: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
10: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yazar.
11: Sana alkış yok, önce finger snap.

0: Ama ne otel?
1: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
1: Gerçekten mi? Kanıtla.
2: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
0: Favori sitendekini bile.
2: Aynı otel. Yarı fiyatına.
0: Trivago'ya bakmamış.
1: Trivago'ya bakmadım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: O anların dondurması O Ando. O Ando.
1: Budur. Gelmiş geçmişin yedisi şeftali. Budur. Boş ver sen bu reklamı. Kendin nereye bulsadı? İlk yudumda sen de söyle. Fuse Tea. Yeni Fuse Tea şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.

0: Bu otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
5: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yazar.
6: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh, ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive, cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
0: Budur.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Ama ne otel?
3: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
2: Trivago'ya bakmadın mı?
4: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
3: Gerçekten mi? Kanıtla.
4: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
2: Favori sitendekini bile.
4: Aynı otel. Yarı fiyatına.
2: Trivago'ya bakmamış.
3: Trivago'ya bakmadım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
1: Ama ne otel?
2: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
2: Gerçekten mi? Kanıtla.
3: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
1: Favori sitendekini bile.
3: Aynı otel. Yarı fiyatına.
1: Trivago'ya bakmamış.
2: Trivago'ya bakmadım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
6: Ben Feyyaz.
7: Bu da Sarı Kola.
6: Al tanem, can tanem de diyebilirdim ama Sarı Kola diyorum.
8: Sevmeyi tüm sevenler, sevdiklerine, sevdiği günü başka isimle seslenmiyor mu?
6: Hastasıyım bu Sarı Kola'nın.
9: Neden mi? Ben bu lezzeti dünyadaki başka hiçbir şeye değişmem.
6: Değişemem ve değişebileceğime dair
8: inancım da yok.
6: Başka lezzet yok.
9: Sarı Kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta Sarı Kola hastasıyız.
10: Bu otel harika.
11: Evet ve geceliği sadece 13.500.
12: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
10: Trivago'ya bakmalısın.
12: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
10: Yüzden fazlasından.
12: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
11: Trivago'ya bakmalıydım.
12: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago. Budur.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Ama ne otel?
3: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
4: Trivago'ya bak.

0: yapmadın mı?
1: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
2: Gerçekten mi? Kanıtla.
1: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
0: Favori sitendekini bile.
1: Aynı otel. Yarın fiyatına.
0: Trivago'ya bakmamış.
2: Trivago'ya bakmadım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam ediyor.
5: Aa, haklısınız memur bey. Teşekkür ederim.
6: Arabadan dışarı çıkın lütfen.
5: Bundan emin misiniz?
6: Evet, %100.
5: Bence bu sizin iyiliğiniz için hiç iyi olmaz. Ben
6: arabadan inmenizi ve bagajı açmanızı istiyorum. Böylece bu eski güzel arabayı iyice arayabilirim. Tepeden tırnağa.
5: Evet ben. Hayır.
6: Hey, bırak lan silahını.
5: Çek elini.
6: Hadi in bakalım arabadan. Sorun olmayacak.
5: Bırak,
6: bana kolunu ver.
5: Bırak,
6: aynen öyle.
5: Bırak.
6: Bugün fena batırdın. Evet. Şimdi az önce ne yapmaya çalıştığın hakkında düşün.
5: Defol git. Defol git. Defol.
6: Vay be.
5: Sen var ya bir pisliğe bulaştın.
6: Aynen öyle, bunu düşünmek için bolca zamanın olacak. Yolun kenarında büyük kedinin taşıyıcılarından birini yakaladım.
7: Geç Bendik. Seni aradığımda al şu telefonu. Sana ulaşmaya çalışıyorum. Savcılıktaki arkadaşımla konuştum ve dediğine göre laboratuvarını haritada işaretlersen bu işi yola koyabiliriz. Gizli dinleme cihazı takman gerekecek. Elini taşın altına koyman gerek. Beni ara, zaman işliyor.
8: Gitme zamanı Keş. Arabaya bin.
9: Nereye gidiyoruz?
8: Bunu kafana takma, sadece arabaya bin.
9: Seninle aynı arabaya binmem.
8: Nedenmiş?
9: Senden hoşlanmıyorum. Çünkü sen bir pisliksin.
10: Biz de senin hakkında çok iyi düşünmüyoruz. Bu nedenle sanırım riski alacağız.

0: Oo, geç kaldın. Hadi çocuklar.
1: Büyük kedi herkesi masanın etrafında istiyor.
2: Zik.
1: Geç.
3: Ben de öyle. Birazdan gelir ha.
4: Biliyor musun? Kutup aç aç. Ne zaman yiyeceğiz?
3: Ağzımızı daha yıkar.
4: Evet. Ben... Bekliyoruz.
0: Sessiz olun. Sessiz olun dedim. Söyleyeceklerim var. Bilmenizi isterim ki... İşleri büyütüyoruz. Bununla birlikte dikkatinizi oğlum Zik'e vermenizi istiyorum. Benim işim için hiç mümkün olduğunu sanmadığım şeyler yaptın. Tüm bu namussuzların önünde bilinsin istiyorum.
5: Evet.
0: Seni seviyorum. Ve sana minnet duyuyorum.
1: Seni seviyorum anne.
0: Sevgili yavrum Zike.
6: Zike!
0: Şimdi bu asık suratlı hergeleye gelince. Cash geçen gün benim için bir iş yaptı. Ama işler umulduğu gibi gitmedi. İşler bayağı çirkinleşti. Ama seni suçlamıyorum Cash. Biliyorum bazen yaşlı olabiliyorum. Ama bu tepelerde sana ikinci bir şans... verebileceğimi düşündüm. Peki bunu yaptın mı? Bir başkasının elinde keçi dönüşebilecek bir işi kotardın. Her zaman olduğu gibi o teslimatı gerçekleştirdin. Senin için büyük planlarım var. Hepiniz için büyük planlarım var. Arkası yeşil dolarlardan bahsediyorum. Kamyon dolusu arkası yeşil dolar.
7: Evet işte bu.
0: Kamyon dolusu dolarlara.
7: Evet işte bu.
0: Ekibimden çıkmak mı istiyorsun? İzi alırsın.

0: Kendine iyi bak. Görüşürüz. Pekala hayvanlar, diğer odaya geçin. Poponuzu kaldırıp buraya gelin. Eğlenceye hazır mısınız?
1: Evet.
0: Öyle mi? Tamam, hadi bakalım bebeğim. Hadi bu akşam bize kimin katıldığını millete gösterelim. Hepiniz Duke'ü tanırsınız.
2: Evet.
0: Bizim birinci sınıf şerif yardımcımız. Kendisi işimize çok hayran. Muhtemelen fotoğraflarımızı mantar panoya asmıştır. Başımıza çok kötü bela olmuş durumda. Ama Duke'ün fark edemediği şey, bu tepeler benimle konuşur. Bana bazı şeyler anlatırlar ve sana öyle vahşi şeyler yapmamı istiyorlar ki bu yaban ateşi gibi yayılsın ve kimse senin ayak izlerini takip etmek istemesin. Jet, gel kendini şerif yardımcısına tanıt.
3: Oh! Fena vurdu. Çok iyi.
0: Doğrul şimdi Duke. Ve Odin bölgesinin belalı kardeşlerine merhaba de şimdi. Yaratıcı olmanızı istiyorum çocuklar. Ortaya karışık bir şeyler yapın.
4: Evet.
0: Her şeyi sizin için hazırladım.
2: Evet. Evet dostum. Bir soru mu var memur bey?
3: Ehliyet ve ruhsat lütfen. Evet, bizde var.
0: Dizlerin böyle paramparça olduğunu daha önce gördüğümü sanmıyorum. Senin böyle kötü bir şekilde yaşamanı görmek istiyorum. Eğer şimdi yalvarırsan buradan sürünerek çıkmana izin verebilirim. Bu fırsatı ister misin? Ağzındakini çıkarın bakalım ne diyecek.
5: Benim bir oğlum var. Oğlumun bana ihtiyacı var. Size söz veriyorum. Tanrı'ya yemin ederim. Sevdiğim her şey üstüne yemin ederim. Buradan çıkar giderim. Kimseye de hiçbir şey hakkında bir şey söylemem. Yalvarıyorum lütfen.
0: Bunu duymak gerçekten güzel.
5: Lütfen. Lütfen.
0: Ama benim için yeterli değil. Bir mesaj vermem.
5: Lütfen. Kimse yok bir yerde.
0: Hayır.
5: Verirler.
0: Bunu son derece düzgün bir şey.

0: şekilde yapacağız.
1: Hayır.
0: Tek soruysa, bunlardan hangisi nereye girecek? Tavsiyesi olan? Gerçekten mi? Hadi ama, bu kadar narin misiniz yani? Keş, bu şerefi yerine getirir misin?
2: Herkes görmesi gerekeni gördüm. Bırak onu ormana götüreyim, işini bitireyim. Sonra cesedi ortadan kaldırayım işte.
0: Bu kadar şey size fazla mı geldi?

0: Bu tepelerde hayatta kalacaksan biraz kana alışman gerek. Doğru değil mi Keş? Onu arkaya çıkarıp köpeklerime yedirin. Cesedinden kalanları da gömün.
1: Ve benim işim biter.
0: Biter mi?
1: Evet. Üç iş. Anlaşma böyleydi.
0: Senin ne düşündüğün önemli değil. Ben bitti dersen biter. Bu yeğenin için de geçerli ve Ayyaş kayınçon için de. Kız kardeşinin çiftlikte gömülü kemikleri için de. Beni anladın mı evlat?
1: Evet.
0: Ne?
1: Evet. Anladım.
0: Güzel. Şimdi gözümün önünden defolup git.

0: Bana içki getirin. Sert olsun.
1: Hemen efendim.
2: Hey, hey! O kadının damarına nasıl basılır iyi biliyorsun. Büyük kedinin birinden bu kadar kazık yiyip onu hala hayatta tuttuğunu daha önce gördüm diyemem. Bu nedenle o tam bir sonuca ulaşana kadar yerinde rahat dursan iyi olur.

0: Ne var?
1: Bunu görmek istersin. Şerif'in telefonuna ulaştık. Bakın kiminle konuşuyormuş.
0: Defol.
1: Bunu nasıl halletmemi istersin?
0: Çok şiddetli biçimde.
1: Tamam.

0: Evet, ya hazır gibiyiz.
1: Ben gelemeyeceğim.
0: Cenazeden beri kiliseye gitmemiştim, biliyorsun.
1: Savana yanında mı? İkiniz üçümüzün yerine dua edersiniz.
2: Bunu

0: şüphe.
1: Sende durum nedir?
2: Yedek plan mahvoldu.
3: İşleri yoluna koymanın yoluna bakıyorum. Kanıt bulmam gerek.
1: Yardım lazım mı?
2: Elbette yok.
3: Senin ve Savannah'ın mümkün olduğunca uzakta olmasını istiyorum.
2: Gitmem gerek.
1: Hey Cash.
4: Vay.
1: Hey.
4: Baba hoş görünüyorsun.
1: Teşekkür ederim. Biraz tozlu ama bence iş görür.
4: Sorun yok, harikasın.
1: Teşekkür ederim. Hazır mısın?
4: Evet, hazırım.
1: Pekala.

0: Günaydın millet.
1: Günaydın.
0: Güzel yüzlerinizi görmek çok güzel. Bugün galiba sizinle içten bir konuşma yapmak için önceden planladığım konuşmayı bırakacağım. Açgözlülük, şehvet ve gurur gibi bazı günahlar bizi kendine çekecek şeyler buluyor. Bazen suçluluk, kendini sevmeme, Tanrı'ya kızgınlık veya kendine kızgınlık hiç fark etmez ama bu günahlardan kurtulma konusunu düşünmek zorundayız. Aksi takdirde bunlar bizi üzüntüye sokmakla kalmaz, bizi güzel şeylerden uzaklaştırır.
2: Hayatım benim,
0: Tanrı
2: dışarı
0: günahlarınızın ağırlığını taşımak.
3: Seninle geliyorum.
2: Bak, birazdan dönerim.
0: Olanlarla
2: tamam mı?
0: Birlikte olmanızı ister. Kendinizi onlara adayın. Sevginizden, emeğinizden faydalansınlar.
3: Hey! Baba!
2: Hey!
3: İyi misin?
2: Üzgünüm kızım, üzgünüm.
3: Sorun değil.
2: Sana iyi bir baba olamadığım için çok üzgünüm.
3: Baba, önemli değil.
2: Anneni kaybetmek gerçekten çok zordu. Ama sana söz veriyorum, daha iyi bir baba olacağım. Seni seviyorum. Gel buraya.
3: Bence annem de iyi olmamızı isterdi.
2: Evet, öyle isterdi.
0: Affedersin Finn. Yokluğunu bir süredir düşünüyordum. Belki fazla endişelendim.
2: Teşekkür ederim. Bence çok güzeldi.
0: Seni gördüğüme sevindim.
2: Ben de öyle.
0: Belki artık daha fazla görürüz seni buralarda.
2: Lanet olsun. Bilmiyorum. Sadece sahip olduklarıma göz kulak olmak istiyorum.
0: Tamam. Hazır olduğunda biz buradayız.
2: Teşekkür ederim. Gidelim hadi. Izgara sandviç yemeği ne dersin?
3: Olur derim.
2: Öyle mi?
3: Evet.
4: Hey Fini, Ceş nerede?
2: Hey! Polis arayın. Polisi arayın hemen. Polisi.
5: Geride durun, karışmayın.
3: Baba! Baba! Hayır!
5: Geri çekilin! Herkes uzak dursun! Uzak durun buradan! Git!
2: Kaç!
5: Hadi! Tamam! Geri çekilin! Kimse yaklaşmasın!
4: Geri
5: karışmayın! Herkes geri! Herkes geri!
4: Uzak durun lan!
5: Geri durun! Geride durun!
4: Değilsin.
5: Herkes olduğu yerde kalsın!
3: Onu öldüreceksiniz! Duran! Onu öldüreceksiniz!
5: Hadi! Hadi koş!
3: Hayır!
5: Hadi! Sakin.
3: Tamam.
6: Bir vaizi öldürmek gerçekten tam bir heyecan
5: olurdu.
7: Gidelim buradan. Şimdi. Hadi. Gidelim. Hadi.

0: Ah. Feni. Feni.
1: Ah tanrım. Ah yüce tanrım. Yardım geliyor mu? Çok üzgünüm. Onu kaybettik. İhtiyacın olursa dışarıdayım ben.

0: Şerif, ne hoş bir sürpriz. Özel bir mesele mi?
1: Korkarım değil. Finney Thompson bugün kilisenin önünde saldırıya uğrayıp dövüldü.
0: Haberim var.
1: O zamandan beri ölü durumda. İnsanların gözü önünde güpegündüz olaylar oluyor. Kontrol etmek zor oluyor. Bu iş ikimizi de kötü gösteriyor.
0: Oğlanlar kendini kaptırmış sanırım. Ama olan olmuş artık.
1: Demem o ki benim için işleri kolaylaştırman gerekiyor. İnsanlar artık izliyorlar.
0: Sen kendi evini düzene sokmaya odaklan. Artık bu tepelerin senin oğlanları daha fazla yiyip yutmasını görmek istemem. Ve Lindsay, sağladığım birçok ayrıcalık sayesinde çok kıyak bir işin var. Birçok insan böyle bir işe sahip olmak ister. Tetikte ol. Çünkü her zaman bekleyen birileri vardır. İyi günler dilerim.
2: Bir şeyler yapmalıydım. Onları durdurmalıydım.
3: Hayır. Hayır hayatım, hayır. Yapabileceğin bir şey yoktu. Kendini suçlamayı bırak.
2: Polis nerede? Onlara kimin yaptığını söylememiz lazım.
3: Zaten biliyorlar.
2: O zaman neden bir şey yapmıyorlar?
3: Çünkü bu insanlar herkesi korkutuyor.
2: Peki ne yapmamız gerekiyor?
3: Seni güvenli bir yere yerleştireceğiz. Güvenli bir yere, tamam mı? Bu kızın ailemden alınmasından bıktım artık.
4: Benimle dua et. Şimdi dua edelim.
3: Söyleyeceklerimden Tanrı'nın hoşlanacağını hiç sanmam.
4: Dene sen. Dua edince yükler omuz değiştirir. Gerçeklerini söyle.
3: Tanrım, Rachel'ı aldın, şimdi de Finney. Dürüst olmam gerekirse, ben burada bir plan falan göremiyorum. Bir Tanrı benden ailemi alıp şu küçük kızı ana babasız nasıl bırakır? Hiç mantıklı gelmiyor. Hiç benlik değil. Aslında dürüst olmak gerekirse yanımızda mısın yoksa değil misin bilmiyorum. Terk ettin belki de, bilmiyorum. Wilder bana yanımızdasın diyor. Kulaklarını test ediyorsun. Bu da benim yüküm işte. Bana doğru gelen neyse onu yapacağım, güveneceğim çünkü kanım alev almış yanıyor. Senden istediğim Tanrım, ben bu dediklerimi yaparken ailemden geriye ne varsa koruman sadece. Senden bana cesaret, senden bana güç ve azim.

0: bitirmeni istiyorum Tanrım bu pislikleri. Öldürebilmem için. Senin adına Tanrım, amin. Amin.
1: Dostum, yeni bir mekan alman lazım. Bunun arkasına gerçekten kız atıyor musun?
2: İstediğimden az ama evet.
1: Sonu mutlu sonla mı bitiyor?
2: Düşündüğünden de fazlası.
1: Şundan bir versene.
2: Al bakalım şunu.
1: Tamam.
2: Görüşürüz birader.
1: Lanet olsun. Takip ettiğini biliyordum seni. Hadi bakalım Keş, seni pislik.

0: Aileye ait kamyoneti ormanda bulduk. Anahtarlarını bile bırakmış.
1: Bunu kendi aramızda halledeceğiz.
0: Yapmamı istediğin bir şey var mı?
1: Bunun duyulmasını engelle.
0: Olur.

0: Siz çocuklar medeniyetten o kadar uzak kalmışsınız ki kapı çalmak gibi çok basit nezaket kurallarını bile unutup gitmişsiniz.
1: Kızın sağlıklı bir yemek sevki olmalı.
0: Ha, yok hayır. Bizim ihtiyar Rusty büyük et parçası sever. İşte bu. Aferin oğluma.
1: Dalga geçmeye zamanımız yok peder. Kız nerede?
0: Size söyledim burada değil. Şu an kızım babasının ölümüyle ilgili bir meselem var gerçi.
2: Kim takar senin meseleni?

0: Son kez soruyorum. Kız nerede? Nerede dedim.
1: Size söyledim.
2: Buradayım. Rahat bırakın onu.
1: Hayır.
0: Akıllı kız. Önce hayatını kurtardı. Şimdi Keş'e söyle. Büyük kedi takas yapmak niyetinde. Kızın hayatına karşı onunki.

0: Neler oldu böyle?
1: Aramalarıma cevap vermedi.
0: Telefonum gitti. Savannah nerede?
1: Gelip aldılar. Kusura bakma. Takas istiyorlar. Onun hayatına karşılık seninki. Ben bir plan yaptım. Fikrimi değiştiremezsin.
0: Hayır. Sanırım senle ben aynı fikirdeyiz.
1: Temizlenmek ister misin?
0: Belki yüzüme azıcık su vur. Temiz bir gömlek giyerdim ama... birilerini hırpalarken pis olmak isterim.

0: Şu an hayatının en önemli kararı. Sakın bunu mahvetme.
1: Hiçbir şey yapmayacağım.
2: O zaman kollarını arkaya atarken bir şey yapma.
0: Hadi yürü.
3: Ne yapıyorsunuz lan böyle?
0: Hadi yürü. Zik, seni öyle yemeğine götürüyoruz. Hadi yürü. Yürü.
3: Otur. Sizi herifler.
2: Olduğunuz yerde kalın, tamam mı?
3: Hayır. Hayır. Susun. Öyle ne duruyorsun? Hemen ara birilerini.
2: Hiçbir şey yapmaz, susun.
3: Hayır.
4: Hiç kızım olmadı. 3 oğlum oldu. Ama ikisini tepeler aldı.
5: Hukuk firmasında olay olmuş. Zeki almışlar.
4: Zeki'nin telefonu. Oğlum nerede Keş?
0: Kanatlarının altına sığınmak için can atıyor.
6: Takas yapalım.
4: Takas mı?
6: Savana'ya karşılık Zeki.
0: Kayalık yerde buluşalım. Avenue 280.
7: Hayır, bu iş şöyle olacak.
4: Benim mekana geleceksin saat 4'te Zik'le birlikte. Gelmezsen ailenden bir kişiyi daha mezara gömerim.
7: Bu sana uymuyor mu?
4: Elimizdekilerden kurtuluruz. Böylece gereksiz sıkıntıya girmeyiz.
7: Anlaşıldı mı?
0: Saat 4'te.
2: Nasıl gitti?
0: Planlar değişti.
2: Biraz cesaret kırıcı bu.
3: Siz öldünüz lan.
4: Ailenden gerçekten çok sıkıldım. Gözünü bu küçük pislikten ayırma.
8: Tabii hanımefendi.

Seni Kerim! Ölüm emrini imzaladın lan sen! Kerim! Seni öldün lan! Öldün sen! Öldün! Bırak beni! Bırak dedim! Bırak diyorum sana! Öldün lan sen! Öldün! Hayır! Ateş etmeyin! Ateş etmeyin! Hayır! Hayır!

0: lanet olsun. Olursa
1: aynı karşılığı kendisi bulur. Sorun yok bebeğim, buradayım.
2: Büyük kedi.
1: Selam Wilder. Bakıyorum hepiniz işe karışmışsınız. Cash nerede?
2: Bu takası yaparsak emin ol işler daha güzel yürür. Duygularını karıştırma.
1: Oğlumu süs eşyası gibi arabanın üstüne koyup geliyorsun. Hidayet erdiğini sanıyordum Wise.
2: Ben biraz eski ahit kafasındanım. Göze göz, dişe diş.
1: Şimdi benim dilimden konuşuyorsun.

0: Oğlumu yere indir. Onu böyle görmek hoşuma gitmiyor. Değiş tokuşu aynı zamanda yapabiliriz.
1: Savanayı görmeden onu çözmeyeceğim. Sen de beni takip etmeyeceksin. Öyle bir şey olursa yolun aşağısına bırakırım.
0: Bu bana uyar. Kızı getir. Zeke kurtulduğunda herifin işini bitir. Bu pisliklere yapacaklarımız var. Göster günlerini.
2: Sakin ol bakalım küçük kız. Tamam mı? Silahı indir. İndir şu lanet silahı.
3: Lanet olsun.
0: Öldürün onu.
4: Hayır, ateş etmeyin. Hayır.
3: Arabanın arkasında.
0: Etrafını sarın.

0: Sakin ol oğlum.
1: Uzak durun lan!

Sabah ana, sana bunu söylemek istemezdim ama o tuttuğun M1 sadece 8 mermi alır. Kaç mermin kaldı biliyor musun? Çünkü ben biliyorum. Kahretsin çocuk. Peki hala oyun bitti. Suratına yüzü canlan senin. Kahretsin. Yolun sonu küçük kız.

Durun lanet olası canlar. Zeke. Zeke. Bebeğim. Ah bebeğim. Ah. Ah. Ah. Atar. Ah. Çok üzgünüm.

0: Lanet olsun.
1: Keş dayı.
2: Gel buraya. Buraya gel. Tamam, iyisin. Buraya gel. Hadi gel.
1: Sen iyisin benimle değil mi?
2: Hadi. Yavaş.
3: Ne?

0: Şu pencereden çıkıp devam et. Şehri terk et. Hatta bütün eyaleti. Savana, bana bak. Tanrı, aile, hayatta kalmak için git git şimdi. Git. Git, git. Hadi. Git buradan Savana. Git hadi. No. No. No.
1: Bu dünyada onu bulamayacağım hiçbir yer yok. Bilsen iyi edersin.
0: Cehennemde görüşürüz.

0: Herkese günaydın.
1: Günaydın.
0: Sizi özledim. Gülümseyen, parlayan yüzlerinizi görmek çok güzel. Biliyorsunuz birkaç aydır burada değildim. Tıraş olurken kendimi kestim de...

0: Bir şeyler yemek ister misin?
1: Hem de nasıl.
0: Hadi bakalım.
2: Burada sizinle beraber olmayı iple çektim. Tanrı'nın kelamı ve iradesi üzerine konuşmalarımıza devam etmeyi. Bugünkü mevzumuz ilahi intikam. Ya o korkunç ateşleri alevlendiren nefes uyanıp onları 7 kat cehenneme üfler, bizi de ateşe atarsa? Veya yukarıdan onun kırmızı sağ eli bizi lanetlemek için intikam kolunu kesmeli.
0: Durumu nasıl bakalım?
1: İyi.
0: Biraz deli fişek sanki. Değil mi?
3: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu. Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sunar.
4: Zamanın doğumundan bu yana insanlık kötü adamları kilit altında tutma uğraşı içinde olmuştur. Ama Kabil kardeşini öldürüp kaçtığından beri kötü adamlar cezanın duvarlarından kaçmakta. Gerçi sürekli kanundan kaçan ve büyük amacına ulaşmak için planına dahil ettiği herkese hükmetmeyi başaran tehlikeli tiplerden olsan bile işin çok zor. Çünkü tehlikeli tipler aslında o kadar da hızlı değildir. Ve sonunda her biri hesap verir.

0: aşağılık herif. Birden önüme çıktı.
1: Kadın öldü demişti.
2: Gören var mı? Kurtulduk gibi.
1: Yemin ederim
2: arkana
1: öldü
2: bak,
1: demişti.
2: Ama ölmemiş işte.
1: Sür şu lanet arabayı.
0: Lanet arabayı sürüyorum zaten.
2: Hala yok.
1: Kıza ne yaptığımızı biliyor. Biliyor. Bize hesap soracak.
0: Kaçtık o pislikten.
2: Evet, sanırım atlattık.

0: kızı nereye götürdüklerini asla söylemem. Asla.
1: Biliyorum.
2: Beni bacağımdan vurdun. Manyak! Çok özür dilerim.
1: Kız nerede?
2: Bilmiyorum dostum.
1: O bebek nerede?
2: Hiç bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Hayır, bilmiyorum. Hayır, hayır. Stillwater, hayır. Deacon. Deacon. Deacon ağacı dostum. Stillwater Marşı, Texas. Sanırım. Çok geç kaldım. Bunu biliyorsun değil mi? İlk dolunayda kız ölür dostum. Kız ölür ve cehennem de yeryüzünde dolaşmaya başlar.
1: Cehennem zaten orada dolaşıyor. Ona söyle. Ben peşindeyim. Gidip onu bulacağım. Kızı alacağım.
2: Hıh!

0: Ben de dedim ki yeter Frank, bitti. Artık bedava süt yok. İneği almak zorundasın adi herif.
1: Ama şişman değilsin Piper.
0: Ne? Hayır Norma Jean, ineği almak. Evlenmek. Benimle evlenmek zorunda diyorum. Mesafe koydum.
1: Mesafe mi koydun?
0: Evet, sonunda yaptım işte. Dokunmak yok, sarılmak yok. Ona dedim ki eğer bir daha bana yaklaşmaya kalkarsan...
1: Bunu dedin
0: evet.
1: Mi?
0: Tabii ki.
1: Aman tanrım. Ne kadar oldu peki?
0: İki gün. Onun gibi biri için bir asır demek.
1: Sana pırlanta mı aldı?
0: Tabii ki hayır. Frank'in pırlanta alacak parası olsaydı onu çoktan soyup bu berbat yerden kurtulmuştum. Ama o dizinin üstüne çöktü ve karısı olmamı istedi.
1: Olamaz.
0: Ama oldu.
1: Aa, tatlım.
2: Hadi yeter. Yeter. Zıplayıp bağırın diye para veriyorum ben size. Hadi işinize Allah dönün.
0: Merhaba, ben Piper. İçecek bir şey ister misiniz?
1: Bundan alacağız.
0: Çekici kadın kahvaltısı, yani 10 tane krep. 4.99 etti.
1: 3 tane de su.
0: Tamam, sana ne getir?
1: Bu kadar. Sadece krep, tabii varsa.
0: Tamam, hemen geliyorum. Lou, bir çekici.
1: Merhaba güzelim, kahve?
3: Sade, şekerli. Hiç Silverwater Marsh diye bir şey duydun mu? Ya da Deacon ağacı, Texas'ta olabilir.
1: Silverwater Marsh, evet onu duymuştum. Ama Texas'ta değil, Silverwater Louisiana'da.
3: Kasaba mı?
1: Tatlım. Silverwater bir hapishane. Kapatılmadan önce benim babam da orada yatmıştı. Ben gidip kahveni getireyim.
0: İşte kekleriniz ve bir de süt.
1: Ama biz bunları istemedik.
0: İkramımız.
1: Evet. İşten ne zaman çıktığımı sormayacak mısın? Bu gece dolunay var. Dolunay'da hep yaramaz bir kız olurum.
3: Dolunay 2 gün önceydi.
1: Emin misin şekerim?
3: Eminim. Dışarıdaki araba çok güzelmiş. Senin mi?
1: Charger mı? İsterdim.
3: Peki onun mu?
0: Sularınız geldi. Kreplerinizi de getiriyorum.
1: Evet. Bineceğin bir şey arıyorsan.
3: Şekerli istiyorum demiştim.
4: İkram mı? Hepsi ikram mı dedim?
0: Boş ver. Akşam o kekleri atacaktık nasıl olsa.
4: Ama para vermezlerse biri bunun bedelini ödemek zorunda kalır değil mi?
0: Kekler benden. Bırakıyorum. O keklerin üstüne ballı tereyağı sürün. Tadı çok daha güzel olur.

0: O kadar kötü görünmüyor. İstersen düzeltebilirim.
1: İsterim. Teşekkür ederim.
0: Beni bırakırsan.
1: Ama Blackfoot Falls'a kadar giderim. Tır parkı var.
0: Minnettar olurum.
1: Teşekkür ederim. Ama haberin olsun. Ben otostopçu almam.
0: Otostop yapmadım zaten.

0: Yardım ister misin?
1: Sen pis şişko. Gel buraya.
0: Ne dedin sen? Ne dedin bana? Bir daha söyle.
1: Sana pis şişko dedim. Ama çok dert etme. Tabii ölü şişko dememi istemiyorsan. Değil mi?
0: Ne?
1: Birini arıyorum. 40 yaşlarında. 1.85 muhtemelen yabancı tipli. Daha önce buraya gelmiş. Hafif geziyor. Hatta yürüyerek.
0: Kimsin sen?
1: Ben muhasebeciyim.
0: Bunu anlamam mı gerekiyordu?
1: Hesaba seni yazarsam anlarsın. Ve bilmek istediğimi söylemezseniz. Bir şey mi diyeceksin?
2: O buradaydı. Az önce.
1: Nereye gitti?
2: Şu tarafa. Yürüyerek.

0: Bıraktığın için sağ ol. İyi misin?
1: Evet, sadece... işi bıraktım da yine. Bu sefer başkaydı. Sevgilim işten çıktı ve yeni nişanlandık.
0: Peki iyi biri mi?
1: Evet. Evet, iyi. Yani insan böyle şeyleri hissediyor.

0: Seni aldatmama neden oldun. Bu senin hatan. Gidecek başka yerin yok. Bunu biliyorsun.
1: Florida'da senden daha iyisini bulamayacağımı mı sanıyorsun?
0: Florida'da asla. Texas, belki.
1: Göreceğiz bakalım.
0: Yo. Arabamı alamayacaksın.
1: Senin araban mı? İşten çıktığından beri masrafını kim karşılıyor? Meraklısı pislik torbası.
0: Sen delisin kadın. Bana ne yaptırdın, gördün mü ha? Gel hadi. Gel hadi, buz koyalım.
1: Frank tatlım. O gün seni yakaladığımda pembe oyuncağımla ne yaptığını herkese anlatacağım.
0: Beni istemiyor musun? Güzel.
1: Canın cehenneme.
0: Dur.

Karanlığı taşıyan ben. Karanlığı taşıyan ben. Karanlık bende. İçimi delip geçiyor. İçimi delip geçiyor. Şimdi ruhlarımızı birleştirip hepimizi özgür bırakacak kurbanı sunmak zorundayız. Özgür bırakacak. Özgür. Ölümün gölgeli vadisinde yürüyor.

0: Üşüyorsan ceketimi alabilirsin.
1: Teşekkür ederim. Onu öldürmedin değil mi? Ha?
0: Sevgilini mi? Hayır.
1: Teşekkür ederim.
0: Karnın aç mı?
1: Bir şeyler içerim. Oklahoma mı?
0: Hı hı. Florida'dan bahsetmiştin. Benim işim Louisiana'da. Oraya götürebilir misin?
1: Ne işiymiş bu?
0: Aslında birini arıyorum. Adım Milton. Sen Piper'sın değil mi?
1: Bak Milton, beni öldürüp ormana atmak istiyorsan... hayatını karartırım.
0: Farkındayım.
1: Tamam o zaman.